0: Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, nefis dediğimiz şey, kısaca tarif etmek gerekirse, kötülükler deposu, kötülüklerin kaynağı. Yani hep kötü şeyleri isteyen bir şey. Öyle biliyoruz. Ama şunu da sormak lazım belki, hani hiç mi böyle iyi bir şey istemez nefis? İyi şeyler de istediği zamanlar olabilir mi?
1: Cenab-ı Hak, Elbisenet Halimleri öyle anlatıyor kitaplarda. Cenab-ı Hak, yarattıkların içerisinde kendisine inanmayan, tavır koyan, res çeken bir varlık yaratmayı murat etti. Ve nefsi yarattı buyuruyor. Bunun için nefis kitaplarda anlatılırken kötülükler deposu. Öyle yaratmış. Yani ben merkezli bir varlık. Bugün insanlar işte bana göre ben dediği zaman hiç şey yapma. Bu nefsine tabi. Hiç böyle yorum buna yapma. Ya iftira değil ya, adam kendisi söylüyor.
0: Hatta nefis dediğimiz şey bu.
1: Ha, nefis dediğimiz şey bu işte.
0: Diyebilirsin adamı göstererek.
1: Bu tam İlmi Hasadettebili kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buyurmuşlar ki eskiden nefsi tarif etmek biraz zordu. Şimdi kolay karşı buymuşlar talebelerine. Sokağa çıkın.
0: Çevirdiğiniz
1: her kimse. Aha nefis bu. Kadın erkek. Herkes çünkü ben merkezi gidiyor. Hele bir de bir direksiyonun başına geçtiyse vay uf nefis tavan yapmıştır. Cenab-ı Hak bunu böyle yaratmış. Çünkü Cenab-ı Hak'ın yarattığı bir mahluk. Hatta İslam alimleri buyuruyorlar ki yani kınamamak lazım. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat için ben rezakım, herkesin rızkını ben veririm.
0: Nefsi mi kınamamak lazım?
1: Nefsi kınamamak lazım diye anlatmışlar. Sebebi de buyuruyorlar ki Allah-u Teala ben rezakım, rızkı ben veririm. Her yarattığı mahlukun da rızkını veririm buyuruyor. Nefsin de rızkını veriyor. Peki nefsin rızkını inkar, isyan, haramlar, günahlar buyuruyor.
0: Kötülükler.
1: Şimdi mesela Allah-u Teala içki haram etmiş değil mi? İçkiyi değil de bal şerbetini haram etseydi, yasak etseydi, bal şerbetini içmek isterdi. Onun derdi alkol, bal şerbeti değil. Çünkü onun rızkı haramlarda. Ne yasak edildiyse ona aynı şekilde saldırır o. Helalle alakalı değil. Mesela bir erkek dünyanın her bakımdan mükemmel, güzel olan bir kadınıyla evlendirilmiş olsa, nikahlasa, alsa onu, on sana nikahında olmayan çirkin bir kadın gelse döner ona bakar buyuruluyor. Niye? Ya dünyanın en güzel kadını yanında. Ama o helali. Onun derdi o değil. Onun derdi haram. Onun derdi haram.
0: Biz de arkasından konuşuruz. Gül gibi karısı vardı, ne buldu bunda?
1: Ne buldu bunda?
0: Onun derdi haram. Haram buldu yani.
1: Yani haram onun rızkı.
0: Evet.
1: Haram onun rızkı. Şimdi Allah-u Teala da açıkça Kur'an-ı Kerim'de özür dilerim hadis-i kutsi'de nefsine düşmanlık et çünkü o benim düşmanımdır diye açıkça buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani nefsin öyle yarattım buyuruyor. Buna karşı ve bu içimizde. Şeytan dışarıda, bu içeride. Yani şeytandan daha tehlikeli. 24 saat bununla yatıp kalkıyoruz. Hani 7-24 diyorlar ya. Evet, 7-24 beraberiz bununla. Yani dışarıdaki düşman değil, esas içerideki tehlikeli. Peki bu şekilde yaratılan bir varlık terbiye kabul eder mi? Ediyor mu? Çünkü Allah-u Teala yaratan olduğu için Peygamber Efendimiz'e hitaben Kur'an-ı Kerim'de var. Müslümanlara nasihat et, onların nefsi nasihat dinler buyuruluyor. Ve Ehl-i Sünnet alimleri, tasavvuf büyükleri ayeti kerimeleri, hadisi kutsileri, hadis-i şerifleri taramışlar. Bu nasıl dizginlenir? Bunun rızkı inkar, isyan, haramlar olduğuna göre bu terbiye edilebilir mi? Kontrol altında tutulabilir mi? Ve mesela nefsin iki yönü var buyuruluyor. Madalyonun bir yüzü de var, bu yüzü de var. Tamam, madalyonun bir yüzü bütün kötülüklerin deposu olması sebebiyle bütün kötülükler oradan çıkıyor. Ama bu dünyada yaşayabilmemiz için çalışmamız, yeme, içme neyse... ona bağlı. Öyle olmasaydı, ona o istek, o şey verilmeseydi, nefsi olmasaydı, İnsan niye şey yapsın ki? Mesela bazen mesela diyelim ki benim gömleğim hiç kirlenmese bir sene boyunca giyerim. Ama nefis işte güzel görünmek, şık olsun, bilmem ne olsun, temiz olsun, ne seni dürter. Seni dürter. Seni çalışmaya zorlar. Ya bir ekmek tuz olsa yeter. Başka çalışmaya da gerek yok. Tarlayı sürmezsin, buğdayı ekmezsin. Yani diğerler ne yapmazsın? Diğerler ne yapmazsın? Nefis iki tane misal vermiş. İmam-ı Gazali Hazretleri de vermiş. Diğer din büyükleri de vermişler. Verdikleri misallerde nefsi ata benzetmişler, avcı köpeğine benzetmişler. Ata benzetenler buyuruyorlar ki arpayı fazla kaçırırsan seni üstünden atar. Çünkü hedefe varmak için at lazım. Sen de bunun arpasını yani kendi haline bırakacak olursan bu gidecek haramlarla beslenir. Onu sana sanayi vallahi etmez tekmeleyi verir seni. Nereye gideceğini de bilemezsin. Avcı köpeğine benzetenler de buyuruyorlar ki av köpeklerine pişmiş et yedirirler. Ama köpeğin cibilliyeti, yaratılışı çiğ et yemek. Sen ona aynı şekilde kendi haline bırakır da çiğ et yerse sana av getirmez.
0: Tabii.
1: Yakaladığını kendisi yer.
0: Senin vurduğunu o yer.
1: O yer. Sağ ol abi. Ben yer. Bunun dışında mesela Evliya-i Kiram da bunu terbiye edebilmek için riyazet. Yani önce insanlara haramları öğretiyorlar. Ve hani bir şeyde olmuştu imanı gideren haller konusunu bir sorun sormuştu da mesela orada da uzun uzun anlatılmış. Küfür. Yani inkar. Nefsin gıdası. Din büyükleri onun için mesela kitaplarına elfaz-ı küfür imanı gideren haller başlığı atmış. Onlar aynı şekilde şunlar şöyle olursa böyle söylenirse imanı gider, tehlikeye sokar. Bunları öğretiyorlar ve öyle bir duruma geliyor ki bunu sevdiriyor. Israrla üzerinde dura. Hani Osmanlıca kitaplarda bir tabir geçen et tekraru ahsen velev kâni 180 diye. Yani et tekraru ahsen yani tekrar güzeldir 180 defa olsa bile tekrar ede taş bile erir. Bir gün gelir Allah-u Teala nefsin yani onun da gözünün önündeki perdeyi kaldırıverir. Hakikati görür. İman eder. Peki ne olur o zaman? Evliya olur işte.
0: Bizim evliya dediğimiz insanlardaki nefis iman mı etmiş?
1: Evet,
0: ben mesela insanın aklına geliyor öldü galiba bunun nefsi.
1: Yok.
0: Nefsi ölmüyor yani.
1: Hayır. İman etti. İman etti. Daha önce böyle dünya zevklerini haram yollardan elde etmek için seni koşturmaya çalışan nefis bu sefer iman edince tam tersini yapar. Hı. Ya der ölümlüsün der. Sana sınırlı bir aynı şekilde zaman dilim verdi. Kalk ahiret için yatırım yap. Orası sonsuz der. Bu sefer o gayreti gösterir. O gayreti gösterir. Aynı şey yani. Çünkü hani bir küfürde ileri olanlar bir hadis-i şerif naklediyor kitaplarda ehl-i sünnet alimlerde. Küfürde ileri olanlar iman edince Müslümanlıkta da ileri olurlar. Mesela Ebu Cehil iman etseydi Eshab-ı Kiram'ın ileri gelenlerinden olurdu. Niye? Kabiliyeti çünkü. Nefis de öyle. Nefis kuvvetli bir sürü şeyler var. 3000 çeşit hilesi var buyuruyor. İman edince bu kabiliyetler nereye yükleyecek bu sefer? İslamiyet'e Allah-u Teala'nın razı olduğu beğendiği şeyleri yapmaya yükleyecektir. Seni oraya yönlendirecektir. Dolayısıyla Mücahit bin Cebir Hazretleri buyuruyor ki nefsini aziz eden dinini yıkar. Nefsini zelil eden kimse dinini aziz eder buyuruyor. Dinini aziz eder. Yani tercih sana ait. İster nefsine tabi ol. Onun aynı şekilde istek ve arzuları hep haramlar, kötülükler, şunlar bunlar falan. Her gün görüyoruz gazetelerde. Adam dövüyor, öldürüyor, bıçaklıyor, sövüyor, çalıyor. Namusuna tecavüz ediyor, bilmem ne yapıyor falan filan.
0: Nefsini aziz ediyor.
1: Yani nefsini aziz ediyor. Ama ahiretini berbat ediyor. Yani nefsinin kölesi olmuş artık adam. Nefsinin kölesi olmuş. İmam Rabbani Hazretleri Allah-u Teala İslamiyet'i bozuk adetleri, çirkin modaları kaldırmak, nefsi emmarenin benlik, izzeti nefs çılgınlıklarını yatıştırmak için gönderdi. Allah-u Teala dinleri bunun için gönderdi buyuruyor. Nefsi emmareden hasıl olan kötülükler insanın kendi hastalığıdır. Dışarıdan gelen kötü istekler şeytandan gelmiş olmakla beraber geçici hastalıklardır. Zaten şeytanın aldatması zayıftır diye geçiyor. Allah-u Teala'nın ismi şerifi zikredildiği zaman şeytan defolur gider. Ama nefis gitmez. Nefis gitmez. Onun için İslam alimleri, ehl-i sünnet talipleri, tasavvuf büyükleri önce bu kimsenin ilmihal bilgilerini, yani kendisine lazım olacak fıkıh bilgilerini öğrenmesi lazım. İman bilgilerini öğrenmesi lazım. Allah-u Teala neyi yasak etmiş onu bilmesi lazım. Ve mesela İslam ahlak kitabında 40 tane hastalık var. İhya-i Ulum'da anlatılmış, Berika'da anlatılmış. Orada işte bende kibir var mı, ucub var mı? Yani ben suizan ediyor muyum? Yani bende nefsi kötülükleri bunlar hep.
0: Evet.
1: Tezahür ediyor. Bunları okudukça bunlar bende varmış ya, bunları ben telafi edeyim, bunları ben gidereyim. Uğraşırsa, didinirse peki iman etmezse ne olur? Şimdi bir kimseye gıda verilmeyince ne olur?
0: Zayıflar.
1: Nefis de öyledir buyuruyor.
0: Gıdasını vermeyeceksin o zaman.
1: Tabii.
0: Zayıflatmak için.
1: Onun için günah işleyen yerlere gitmeyeceksin. Günah işlemeyeceksin. Ama bileceksin ki yapmayacaksın bunu. Haramları öğreneceksin. Bunları vermedikçe nefis zayıflar. Şimdi güzel bir misal vermişler. Bu beden kalpte, kalbe kim hakimse o yönetir. Eğer ruh gelip oturmuşsa o kimsede iyi şeyler gözükür. Yok, kalbe nefis gelip oturmuşsa insanın bütün uzuvlarından kötü şeyler zuhur eder. Elinden, dilinden, gözünden, kulağından, her şeyinden kötü şeyler zuhur eder buyuruyorum. Dolayısıyla nefis zayıflarsa kalbe hükmedemez. Yani orayı ele geçiremez. Ele geçiremeyince de insan yani onun şerrinden kurtulmuş. Yani Allah-u Teala korusun. Kötülüklerden de aynı şekilde tamamen kurtulmasa bile de kontrol altına almış olur. Bunun için de mesela din büyükleri habire insanın kendisine lazım olan din bilgilerini, ilmihal bilgilerini mutlaka öğrenmesi lazım. Çünkü bu farz-ı ayındır böyle. Hatta Hanefi mezhebinde ...200 bin meseleyi kadın erkek herkes... Her Müslümanın bilmesi lazım. Şimdi ilk duyunca ya bu çok değil mi falan denir. Çok değil. Çünkü bir abdeste bile şu kadar sünneti var, şu kadar mendup var, şu kadar müfsidi var falan. Bir abdest konusunda. Guslün hakeza. Namazın farzı var, vacip var, sünneti var, mekruhlar var, müfsitleri var falan. Yani bunları zaman zaman aynı şey okumalı. Ben biliyorum falan. Biliyorsun da bildiğin yanın bana yetmiyor falan. Dolayısıyla efendim nefis her ne kadar kötülükler deposu ise de bu kontrol edilebilir. Hatta gayret edilir, dua edilirse Allah-u Teala nefsin iman etmesini ihsan eder. O zaman da insan evliya olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer kul Allah'ın ne kadar affedici olduğunu bilseydi haram işlemekten çekinmezdi. Azabının da ne kadar şiddetli olduğunu bilseydi hep ibadet eder, hiç günah işlemezdi. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda giderken bir kadın feryat ederek, "Ya Resulallah, benim bir kocam var. Bana devamlı eziyet ediyor. Hakkımı gözetmiyor. Beni ondan ayır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadının kocasını çağırttı. O kimse gelip, "Ya Resulallah, ben onu daima aziz tutarım, onu incitmem, iyi geçinirim," dedi. Kadın ağladı ve yalan söylüyor. "Yalan söylemekte hiç hayır yoktur. Ben yalancıyı kendime yar edinmem," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti. kadının başörtüsünün bir ucundan, kocasının da başından tutarak, "Ya Rabbi, bunların arasında ülfet ve muhabbet nasip eyle," diye dua buyurdu. Cabir radıyallahu anh demiştir ki, o kadın bir ay sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. "Ben şahadet ederim ki sen Allahü Teala'nın Resulüsün. Yeryüzünde bana kocamdan daha sevgili kimse yoktur," dedi. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Yolculuk sırasında bir gün, "Ey Cabir, matara ile su getir," buyurdu. Bir matara su getirdim. Yolda giderken birbirine 4 arşın mesafede 2 ağaç gördük. "Şu ağaçlardan birine söyle, diğerinin yanına gitsin," buyurdu. Söyledim. Ağaçlar yan yana geldiler. Resulullah o ağaçların arkasında kazayı hacet eyledi. Sonra ağaçlar yerine gitti. Sonra develerimize binip yola devam ettik. Karşımıza kucağında çocuğu ile bir kadın çıktı. "Ya Resulallah, bu oğlancığı 3 defadır cinni tutar," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Çocuğu alıp devenin palanı üzerine koydu. 3 defa, "Ey Allah'ın düşmanı, çık," buyurdu. Sonra çocuğu annesine verdi. Seferden dönüşümüzde aynı yere gelince, o kadın çocuğuyla birlikte yine karşımıza çıktı. 2 koyun getirmişti. "Ya Resulallah, bunlar benim hediyemdir. Kabul buyurun. Seni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için, sizinle ilk karşılaştığımız günden beri çocuğu cinni tutmadı," dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem emri üzerine koyunun birini aldık, birini de kadına bıraktık. Sonra yola devam ettik. Birdenbire karşımıza bir deve çıktı. Gelip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda başını yere koyarak secde etti. Resulullah bize, "Halka sesleniniz, toplansınlar," buyurdu. Halkı çağırdık, toplandılar. Resulullah onlara, "Bu deve kimindir?" diye sordu. Ensardan bir cemaat, "Bizimdir ya Resulallah," dediler. "Bu deveye ne yaptınız?" diye sordu. "Bu deveyle 20 senedir su çekerdik. Şimdi onu boğazlamak istedik, kaçtı," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu bana satınız," buyurdu. "Sizin olsun ya Resulallah," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve benim oldu. Artık onu eceli gelinceye kadar hoş tutunuz, boğazlamayınız," buyurdu. Orada bulunan Müslümanlar, "Ya Resulallah, sana secde etmeye biz hayvanlardan daha layık değil miyiz? Biz niçin yapmayalım?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Kimsenin Allahü Teala'dan başkasına secde etmesi caiz değildir. Eğer caiz olsaydı, kadınların kocalarına secde etmeleri gerekirdi."

0: Hadis-i şerifte her namazdan sonra 3 kere Estağfirullahel azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın bütün günahları affolur buyuruldu. İstiğfardan sonra Ayetel Kürsi ve 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu Ekber ve bir kelime-i tehlil yani La ilahe illallah vahdehu la şerike leh okumaları ve ellerini göğüs hizasına kaldırarak kendileri için ve bütün Müslümanlar için dua etmeleri de müstehaptır. Hadis-i şerifte 5 vakit farz namazdan sonra yapılan dua kabul olur buyuruldu. Fakat dua uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalıdır. Duayı yalnız namazlardan sonra veya belli zamanlarda yapmak ve belli şeyleri ezberleyip şiir okur gibi dua etmek mekruhtur. Namazdan sonra dua bitince elleri yüze sürmek sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz içinde ve tavafta yemekten sonra ve yatarken de dua ederdi. Bu dualarında kollarını kaldırmaz ve ellerini yüzüne sürmezdi. Duanın ve her zikrin sessiz olması efdaldir.
1: Tehevvür. Gadabın, sertliğin aşırı ve zararlı olmasına tehevvür, atılganlık denir. Tehevvür sahibi hiddetli, sert olur. Bunun aksine kâzm, hilm, yumuşaklık denir. Halim kimse gadaba sebep olan şeyler karşısında kızmaz, heyecana gelmez. Korkak olan kendine zarar verir. Gadaplı kimse ise hem kendine hem de başkalarına zarar verir. Tehevvür insanın aklını giderir, küfre kadar götürür. Gadabı yenmeye kâzm denir. Kâzm etmek çok sevaptır. Kâzm sahibine yani gadabını yenene cennet müjdelendi. Allah rızası için kâzm olan kimse karşısındakini affedip ona karşılık yapmazsa Allahü Teala onu çok sever. Cennetin bunlar için hazırlanmış olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerifte bir Müslümanda 3 şey bulunursa Allahü Teala onu muhafaza ve himaye eder, onu sever, merhamet eder. Nimete şükretmek, zalimi affetmek, gadaba gelince gadabını yenmek buyuruldu. Hadis-i şerifte gadaba gelen bir kimse dilediğini yapmaya kadir olduğu halde yumuşak davranırsa Allahü Teala onun kalbini emniyet ve iman ile doldurur. Ve bir kimse gadabını örterse Allahü Teala onun ayıplarını, kabahatlerini örter buyuruldu. Kızan kimse sözleriyle, hareketleriyle yanındakileri incitir. Onlar da sinir hastalığına yakalanır. Evde rahat, huzur kalmaz. Yuvanın dağılmasına, cana kıyılmasına bile sebep olur. Bir evde gadab eden kimse yoksa, orada saadet, rahat ve huzur, neşe vardır. Kızan kimse varsa, orada rahat, huzur ve neşe bulunmaz. Erkekle zevcesi arasında ve ana ile evladı arasında geçimsizlik, hatta düşmanlık eksik olmaz. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uymanın, saadet ve rahatlık ve neşe getireceği buradan da anlaşılmaktadır. Ahkâm-ı İslamiyye'ye uyan kâfirler de dünyada saadete kavuşurlar. Emr-i mahruf yapmanın 3 şartı vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın emrini ve yasağını bildirmeye niyet etmektir. İkincisi, söylediğinin vesikasını, kaynağını bilmektir. Üçüncüsü, hasıl olacak sıkıntılara sabretmektir. Yumuşak söylemek, sertlik yapmamak lazımdır. Sert söyleyen ve münakaşa eden fitne çıkmasına sebep olur. Hadis-i şerifte İslamiyete uyan ve yumuşak olan kimseyi cehennem ateşi yakmaz. Ve yumuşak olmak bereket getirir. İşinde taşkınlık ve gevşeklik yapmak gaflete sebep olur, buyuruldu.
2: Bugün de sizlere Antalya ilimizin güzel Şirin ilçesi Finike'den sesleniyorum. Bir caminin içindeyiz. Finike Eski Camii veya Finike Büyük Camii burası. Tabii Finike'nin de Çavdır beldesi var. Tabii bu beldeler epeyce var bu ova içerisinde. 7-8 tane belde var. Çok verimli, münbit, bereketli bir ova. Elmalı yoluna doğru böyle sanki karadan içeriye doğru girmiş. Çeşitli zamanlarda sellerin sürüklediği alüvyonlarla çok güzel bir ova meydana gelmiş. Gittikçe de denize doğru genişleyen bir ova ve Türkiye'nin en meşhur narenciyesini yetiştiren bir yerdeyiz. İşte o narenciye bahçelerinin ortasında bir cami. Tabii cami rivayete göre 1910'da yapılmış. Tahmini yazmışlar. Bu ciddi bir araştırmadan geçmemiş. Buna üzülüyoruz tabii. Yani koskoca bir cami var. Finike'nin, eski Finike'nin olduğu yerde ve en büyük cami, yani Ulu Cami. Ararken Finike'nin Ulu Cami'ni bulduk. Yani kalabalık namazların kılındığı cami, cuma ve bayram namazları gibi. İşte böyle bir yerdeki caminin yapılış tarihi hususunda bilgi yok. Peki şahsi tahminim derseniz bu 1910'da değil 1890'larda Sultan II. Abdülhamid Han zamanında yenisi yapılmış bir cami. Daha önceden de burada cami vardı. Yani ulu camilerin olduğu dönemde de Menteşeoğulları zamanında da 1300'lü yıllardan itibaren burada cami muhtemelen vardı efendim. Tabii aradan zaman geçince vakfiyeleri böyle bulunamaz hale gelince, onları okuyacak insanlar kalmayınca da şimdi maalesef sanat tarihi yönünden de, tarihi eserler yönünden de, dini eserler yönünden de geriyle kopuk bir hale gelmişiz. Bu cami hakkında yaptıranı kimdir öğrenemedik bir türlü. İhtimal ki Sultan II. Abdülhamid Han zamanında böyle Anadolu'da birçok cami, medrese, saat kulesi yapıldığı bir dönem vardır. 1890'lardan 1905'lere kadar bu sürmüştür. Bir hamle dönemidir. Yani devletin artık bazı sosyal tesislerine, camilere, medreselere, saat kulelerine para harcayacak duruma gelecek şekilde ekonomisini düzeltmesiyle buralara da yardımlar yapılmış olması lazım. Hatta kuvvetli rivayette bu bölgede bir de medrese olduğu söyleniyor ki çok mantıklıdır, doğrusu da odur. Çünkü ecdadımız önce hamamı yapmıştır. Bir tarihi hamam bulamadık Osmanlı'ya ait. Sonra kütüphaneyi yapmıştır. Ondan sonra medreseyi yapmıştır. Ve sonra da camiyi yapmıştır. Sıra bu. Ama bunları bu bölgelerde bulamıyoruz. Peki buradaki insanlar bunsuz mu yaşasın demişler? Hayır. Her yere bu hizmet götürülmüştür. Şimdi caminin üstü kiremitli bir çatı. Fakat ortasında bir kubbe var. Bu kubbe ahşaptan yapılmış. Böyle kıtık veya saman tipi bir şey karıştırılarak toprak sıva olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde de bu alçı olarak bulunduruluyor. Bu sahillerde mesela Marmaris'te de böyle bir camiye rastladık. Birkaç yerde daha rastladık, şimdi isimlerini söyleyemeyeceğim. Buralarda kubbe küçük, caminin bütün üstündeki aksamı, yani çatıyı tutan ahşap aksam hem ileri geri istikametinde hem yanlara doğru çeşitli mertekler yerleştirilmiş olarak çatıyı taşıyor. Onun ortasındaki boşluğa da fazla yük olmayacak şekilde bir kubbe oturtulmuş oluyor. Caminin zemini iki bölümdür harimi deniyor. Halbuki harimin zemini iki kotludur. Yani şu bulunduğum yer düşük olan kotlu. Bundan 15 santim kadar yukarıda şu bölüm daha yukarı oluyor. Bu Osmanlı camilerinde de vardır. Yeni bir hadise değildir bir kere. Osmanlı camilerinde hem yanlardaki U düzeninde bir çukurluk var, hem yanlardaki hem öndeki kısımlar daha yüksektir. Yani bir adımın pedal yüksekliğinden de fazladır. Mesela Bursa Çekirge'deki Murad-ı Hüdavendi Yer Hazretleri'nin yaptırdığı camide neredeyse iki basamakla çıkılıyor. Efendim niye böyle yapılmış? Yani İmam Efendi ile biz aynı kotta niye bulunmuyoruz? Elbette onun sebebi var. Şimdi İmam Efendi önde. Arkasında 20 saf cemaat var. Eğer boyca da birazcık kısa ise veya yaşlı, sesi biraz zayıf çıkıyor ise, bu hoca efendinin sesi birinci safa, ikinci safa, üçüncü safa gelir. Bundan sonra ses safların arasında yutulur kalır. Sonra önündeki cemaate bakarak rüküye, secdeye gitmeye başlar cemaat. Ecdadımız bunu düşünmüş ve İmam Efendi'nin arkasındaki safı şöyle 3-4 saftan daha fazla tutmamış. O da İmam Efendi mihrapta tek kalması, arkasında cemaatin düşük kotta olması, yani İmam Efendi bir hücrede, bir odada gibi Hristiyanlarda bazı papazların böyle bir ayin idare ederken ayrı bir bölmeye geçmeleri olayına benzememesi için ve cemaatiyle imamının arasının hep kaynaşmış olması için ecdat bunu böyle düşünmüş. Böylece sesi zayıf olan İmam Efendi'nin de arkaya sesi şu bölümdeki, aşağı bölümdeki olan cemaat biraz daha kısa olacağı için arkalara doğru yayılıp gitmektedir. Burada ahşaptan yapılmış güzel bir minberi var efendim. Bir de burada alçıdan yapıldığını zannettiğimiz, çünkü üzerindeki kabartma, kandil resimleri falan sarkaçlar, onlar gösteriyor ki bir alçı kalıbından çıkmıştır. Cami diğer camilerden farklı olarak biraz daha duvarları kalın tutulmuş. Dağın dibinde bir yer. Belki dağda kar olur, cemaat burada soğukta üşümesin diye azıcık daha ısı kaybını önleme maksadıyla duvarlar kalın yapılmıştır. Bu caminin yapılışı esnasında derler ki, etraftan yaşlılar demişler, burada anlatılmış. Efendim burada Rumlar vardı. Finike'de birçok yerlerimizde Rumlar vardı. 1924 mübadelesi sırasında bir tamirat gerekmiş bu camiye. Bazı yerlerinde bir hasar olunca tabii harcın içerisine yumurta akı katacaklar. Bir Rum'dan yumurta satın alınmış. O Rum'dan yumurta satın alıp kırılacağı zaman harcın içerisine aklarını, sarılarını ne yapacaklar? Onları atmayacaklar tabii. Civciv de çıkmayacağına göre inşaatta çalışan amelelere bol bol yumurta yedirmişler sonra. Bir hali vakti yerinde olan kişi, ihlası da fazla, azıcık da din gayreti fazlaymış. Demiş ki inşaatı idare edene, o Rum'dan aldığınız yumurtayı buraya kullanmayın. Yumurtanız benden. Ne kadar istiyorsa, kaç bin yumurta istiyorsanız yumurtayı ben köyleri dolaşırım. Oralardan eskiden çerçiler vardı efendim, dolaşan çerçilerden alır. Sizlere bu yumurtayı ulaştırırım. Parası benden, camimize girmesin demiş. Dinen bir mahsuru var mı? Yok efendim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethinde Cenevizlerden bol bol barut aldı, zeytinyağı aldı, fıçılar aldı.

yapılmış bir inşa yapı vaziyetindeydi. Buna rağmen sapasağlam kalmış. Şimdi buradan Finike'deki bir tarihi camiye daha geçeceğiz efendim. Gidelim o tarafa. Şimdi de Finike Turunçova Bağyaka Camii'ndeyiz. Tabii bu Bağyaka niye böyle bir isim kondu bilmiyoruz ama herhalde bir semt ismi olarak kondu. Halbuki Osmanlı'da, Selçuklu'da adet ki camiyi yaptıran bani kimse, ona bani deniyor, o isimle alınır. Kaan'ın Sultan Süleyman Han'ın yaptırdığı cami Süleymaniye Camii denir. Efendim 2. Beyazıt Han'ın yaptırdığı cami Beyazıt Camii denir. Burada da bunu yaptıran kimsenin Baharzadelerden Mehmet Bey olduğu söyleniyor. Şimdi Baharzadeler aslen Konyalı olup Finike bölgesinde ticaretle uğraşan bir aile. Bunların ticareti de bahar ticareti. Yani işte karabiber falan filan gibi baharat ticareti. E şimdi burası baharat ülkesi değil. Baharat ticareti nasıl yapıyor? İşte denizden geçen gemilerin buraya baharat getirdiğinde karşılarında bu tüccarı buluyorlar. O da başka gemilerle, çünkü karadan ulaşım fazla yok. Elmalı yolu var ama Elmalı'nın çevresiyle irtibatı o zamanlar çok fazla değil. Yani Toros Dağları engel oluyor bu işe. Onun için Selçuklu'da, Osmanlı'da uzun süre Antalya'ya gerek doğudan gelsin, gerek batıdan gelsin hep gemiyle irtibat kurmaya çalışmışlardır. Daha sonra Muğla, Menteşe de aynı şekildeydi. Daha sonraki yıllarda ise buralara karayolları yavaş yavaş da olsa kervan yolları yapılmaya başlamıştır. İhtimal ki bu zatlarda böyleydi. Burada Finike'de bir mahallede de Rumlar oturuyorlardı. Tabii bu Rumların 1924 mübadelesinde efendim Yunanistan'a gönderilmesi, yani Lozan Anlaşması'nda alınan bir karar gereğince 1923'teki İstanbul dışındaki Anadolu'nun her yerindeki Rumların işte Batı Trakya'ya göçürülmesi veya Yunanistan'a göçürülmesi, oradaki Türklerin de efendim onların geldikleri yerlere veya İstanbul civarına yerleştirilmesi şeklinde buna benzer bir karar alındı. Buna mübadele, 24 mübadelesi denir. Yani değiş tokuş yapılmış. İnsan değiş tokuşu yapılmış. O sırada Rumlar giderlerken Yunanistan'a, artık burada kalamayacaklarını anlayınca, bunların mal mülkleriyle ilgili bu çevrenin en zengini olan kimse de paralarını vermek suretiyle onların hakkını bırakmadan burada epey bir mülk edinmiş. Bu mülkler dolayısıyla da hayır hasarat yapmış. Bizim bu cami için söyleyeceğimiz en mühim husus, Finike'nin tarihi özelliğini taşıyan, şu anda işleyen cemaati olan bence en büyük cami. Kalem işleri, nakış işleri gayet güzel. Çoğunda kök boya kullanılmış. Ahşap ağırlıklı yapılmış. Tavanı ahşap. Son cemaat yeri ahşap direklerle tutturulmuş vaziyette. Selçuklu işine çok benziyor. Selçuklu zamanı değil, Abdülhamit Han zamanı. İkinci Abdülhamit Han zamanı. Yani Selçuklu onu yaptı, biz şimdi yapmayacağız değil ki. Hangi stili beğenirsek onunla yapılır. Hat yazıları tabii üzerinden geçmek suretlere sonra da kullanılmış. Bir de bunun yapıldığı dönemde camilerimizde uzun ömürlü olmanın alameti olarak yapılan serviler, bilhassa çeşmelerin alınlık mermerlerinde bunlar konuyordu. Serviler buradaki süslemelerde bol bol kullanılmış, zaten nebati süslemeler yapılmış. Ama camilerde böyle insan resmi, tekkelerde, türbelerde insan resmi bulundurulması hiçbir zaman uygun görülmemiş. Bu bölgede bazı türbelere böyle çeşitli resimler asıldığına rastlıyoruz. Bunların hiçbir zaman aslı esası yoktur. Ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ne Hulefai Raşidin'in, ne ondan sonra gelen Eshab-ı Kiram tabi'in ve tebe-i tabi'nin hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde bir yapılmış resmi yoktur. Bu resim işi herhalde uygun olmuyor ama bakalım, ona da bir çare bulunabilir. Burada çok hoş bir özellik var. Hemen şu bulunduğum yerde duvar süslemelerinde, pencerenin hizasında olan da Şehinşah-ı Cihan Abdülhamid Han

sani diye başlayan bir şey var, yazı var. Bunun simetrisine de aynı şekilde aynı yazı bir de o tarafa yazılmış. Bu da Sultan II. Abdülhamit Han'ın 1894'te ki padişahlığının artık 15. senesi gibi veya 16. senesi gibi bir zamana denk geliyor. O zaman da buraya da bazı katkılarda bulunduğu hususu göz önüne alınmalı veya camiyi yaptıran o olur, Abdülhamit Han olur. Baharzadeler bu mübadele sırasında bu caminin de restorasyonunu yapmış olabilir. 1319 tarihi görülüyor. Bu da işte 1319-1894'ten daha sonraki bir zamana denk geliyor. Yani inşa tarihi hususunda ihtilaf olabilir ama şu yazı Abdülhamit Han zamanında bu caminin yapıldığı veya köklü restore edildiğinin alametidir. Efendim güzel bir ahşap sade minberi var. Mihrabı da gayet güzel süslü. Abdülhamit Han zamanında yapılmış camilerde görülen süslemeleri burada da görüyoruz. Efendim üst mahfil gayet güzel bir şekilde, şimdi ona kadınlar mahfili diyorlar efendim. Aslında kadınlar mahfili değil, o kadınlar için yapılmadı. Yani camilerdeki mahfiller ders yapmak için yapıldı. 3-5 tane hoca şu camide bile ders yapabilirdi, ayrı ayrı dersleri. Neyse, onu şimdilik pek herhalde yürürlükte tutamıyoruz, o ders vermeyi. İnşallah o günlerde gelecek. Süremizin sonuna gelmiş buluyoruz. Finike'deki çekimlerimizi bugün bu güzel camide noktaladık. Güzel yerler gördük. Sizlere o güzel yerleri göstermeye çalıştık. Belki bilgilerimiz biraz sathi kalmıştır. Çünkü kaynaklara ulaşamadık. Üzüntüyle söyleyeyim ki efendim başka Roma dönemine ait, ondan önceki döneme ait bilgilere çok detaylı şekilde krallarının, efendim imparatorlarının oğlunun oğlunun oğluna ait bilgilere rastlıyoruz. Ama yakın zamanımızın, son 200 senelik zamanın böyle bilgilerine fazla rastlayamıyoruz. İnşallah gençler bu açığı da kapatırlar ümidiyle sizlere Finike'den veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Çekereçe FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, mallarınızı zekat vererek koruyunuz. Hastalarınızı sadaka vererek tedavi ediniz. Size gelecek belaları duayla önleyiniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allah'ın sebeplerle yaratması. Sevgili dinleyicilerimiz, yaratmak iki türlüdür. 1. Hiç yoktan var etmek. Mesela yerleri, gökleri, göklerdeki gezegenleri, yıldızları, ayı, güneşi, suyu, havayı, dağları, denizleri, madenleri, atomları, elektronları, molekülleri ve hareketlerini, yani yoktan var edilen her şeyi Allahü Teala yaratmıştır. Mucize, keramet, sihir de yoktan yaratmaktır. Allahü Teala bir şeyi yaratmak istediği zaman ona ol der, hemen o var olur. 2. Yarattığı bir şeyden başka bir şey yaratmak. Öğeleri, oksitleri, asitleri, bazları, tuzları birbiriyle birleştirerek, parçalayarak milyonlarla organik ve inorganik cisimler meydana getirmek suretiyle yaratmak. Bugün bilinen 105 basit cisim, element, eleman, öğe yoktu. Bunların hepsini sonradan var etti. Allahü Teala Hazreti Adem'i topraktan, insanları nutfeden, cinleri ateş alevinden, canlıları sudan yaratmıştır. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin hareketlerini, işlerini de yaratan Allahü Teala'dır. Mesela bir tohumdan ağaç, ağaçtan da meyve yaratması böyledir. Demek ki mevcut şeyleri fiziko-şimik, fizyolojik veya metafizik kanunlarla bir şekilden başka hassalı şekillere çevirmek de yaratmaktır. Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki, her şeyi bir sebep, bir vasıtayla yaratmaktadır. Sebepleri yapan, var eden, bunlarda aktiflik, etki kuvveti yaratan da odur. Cisimlerin fizik ve kimya özellikleri, fizik, kimya, biyoloji olayları, reaksiyonları onun yarattığı sebeplerdir. Elektrik, ısı, mekanik, ışık ve kimya enerjilerini ve tepkimeleri hasıl eden çeşitli kuvvet şekillerini sebep olarak yaratmıştır. Bu sebepleri cisimleri yaratmasına vasıta kıldığı gibi insan aklını, insan gücünü de kendi yaratmasına vasıta kılmıştır. Mesela kömürün tutuşma sıcaklığına kadar ısınarak yanma olayının başlamasına bir kibrit alevi sebep olmaktaysa da, kömürün oksitlenmesini, yanmasını yaratan odur. Kibrit, yanma olayının yaratıcısı değildir. Demek ki insanın aklı ve gücü de tabiat kuvvetleri gibi Allahü Teala'nın önceden yarattığı maddeler, özellikler, kuvvetler, enerjiler arasındaki şartları, dengeleri değiştirerek yeni bir dengenin, bir sistemin yaratılmasına bir sebep, bir araçtan başka bir şey değildir. Arşimet bir kanun yaratmamış, daha önce var olan özellikler arasındaki bir bağlantıyı görebilmiştir. Evlenen de çocuk olmasına ortam hazırlıyor, yoksa çocuk yaratmıyor. Kirlenip başı bitlenen bit yaratmaz. Megafon ve elektrik ampulü gibi aletlere son şeklini veren Edison bunları yaratmamış, yapılmasına sebep olmuştur. Hepsini yaratan Allahü Teala'dır. Yoktan yarattıklarının dışında Allahü Teala bir şeyi yaratmasına başka şeyleri sebep yapmıştır. Bu sebepler arasında insan gücü de varsa yaratılan şeye yapay cisim denir. Mesela cam, televizyon, bilgisayar yapay cisimdir. Sebepler arasında insan gücü yoksa buna tabii cisim denir. Petrol, deri, ağaç gibi. Bunların kullanılır hale gelmesine insan gücü de sebep olmaktadır. Bu tabii maddeler için tabiat yarattı, yapay maddeler için de insan yarattı denilemez. Mesela balı arı, buğdayı toprak, bebeği ana baba yarattı demek gibi yanlış olur. Çünkü bunlar yaratmıyor, yaratılmaya sebep oluyor. Allahü Teala'nın her şeyi sebeplerle yaratması sosyal hayata düzen vermektedir. Sebepsiz yaratsaydı, alemdeki bu düzen olmazdı. İnsan da ne yapacağını bilemez ve çalışamazdı. Mikroplar hastalığa, bulutlar yağmura,
Katalizörler birçok kimya reaksiyonlarının hızlanmasına, hayvanlar bitkisel maddelerin et, süt, bal haline gelmelerine, yapraklar organik maddelerin sentezine sebep oldukları gibi insanlar da uçak, otomobil, ilaç gibi birçok şeyin yapılmasına sebep olmaktadır. Bütün bu sebeplere kuvvet veren Allahü Teala'dır. Sebeplere yaratıcı demek, yaratıcı yok, her şey kendiliğinden olur demektir ki akla uygun olmayan cahilce bir sözdür. Çünkü yokken var olmak bir iştir. Fizik ve kimya kanunlarına göre her iş bu işi yapan bir kuvvet olduğunu gösterir. Demek ki daha önce bir kuvvet kaynağının bulunması fen bilgilerine göre de şarttır. Yaratılmış her şey, yaratılmamış bir yaratıcının var olduğunu gösterir. Çünkü yaratıcının da yaratıcısı olamaz. Yaratılan yaratık olur. Yaratıcısız da hiçbir şey var olmaz. Yaratılmamış bir varlık olmalı ki her yaratma ona dayanmalı. Dayanmazsa kendiliğinden de olmayacağına göre böyle bir şey yok demektir. Yani mevcut her şeyin varlığı bunların yaratılmış olduğunu gösterir. İlk insan olan Hazreti Adem'in varlığı da bu açıklamayla kolayca anlaşılır. Adem babamız olmasaydı ilk insan olmayacağı için şimdi hiç insan olmaması gerekirdi. İnsanlar olduğuna göre ilk insanın varlığı zaruri olur. İlk insan olmayınca mevcut insanların başlangıcı yok demektir. Başlangıcı olmayansa mevcut olmaz. Yapay cisimlerin nasıl bir yapıcısı varsa, tabii cisimlerin de bir yaratıcısı vardır. Yapay cisimler kendiliğinden oldu denemediğine göre, tabii cisimlerin kendiliğinden oldu denmesi yanlış olur. Tabiatçı bile tabiat yaptı diyerek her varlığın bir yapıcısı bulunduğunu farkında olmadan açıklamış oluyor. Kainattaki muazzam düzenin tesadüfen olamayacağını anlayan ateistler, bir yaratıcının olduğunu ister istemez kabul ediyor, sonra da yaratıcıyı kim yarattı diyorlar. Onu da bir yaratanın olması gerekir sanıyorlar. Bu düşüncenin de kısır bir döngüye girdiğini görebiliyor, işin içinden çıkamıyor, mantıksızlığının kurbanı oluyorlar. Yaratıcıyı yaratıklara benzeterek anlamaya çalıştığı için yanılıyorlar. Yaratıcının da yaratılmış olması zincirleme olarak sonsuza kadar gittiğini görünce bunun da imkansız olduğu anlaşılıyor. Yani yaratıcı yaratılmış olamaz. Yaratıcıyı da yaratan olunca bunun sonu gelmez. Yaratıcının yaratılmamış bir varlık olmasının lazım geldiği açıkça anlaşılmaktadır. Allah'tan başka her şey mümkinül vücuttur. Yani bunlardan herhangi birisi bulunsa da olur, bulunmasa da olur. Ama vacibül vücut olan Allahü Teala olmasa hiçbir şey olmaz ve mevcut düzen yok olur. Bu açıklamaların Allah vardır, birdir, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır, yaratık değildir, hiçbir şey ona denk olamaz mealindeki ayetlere uygun olduğu görülür. Peygamberle fen adamı kıyas olmaz. Fen adamı Allahü Teala'nın yarattığı şeyleri birleştirerek yeni aletler meydana getirir. Peygamber ise Allah'ın kudretiyle birçok harikaların meydana gelmesine sebep olur. Mesela Peygamber Efendimizin mübarek parmaklarından akan soğuk sular bir orduya yetmiştir. Bugün internetle çok uzaklara yazı ve resim gidiyor ama bizzat kendisi gidemiyor. Peygamber Efendimiz Miraç olayında bir anda bizzat kendisi milyarlarca yıl uzaklıkta olan yıldızlara, gezegenlere, cennete ve cehenneme gidip gelmiştir. O zamanın müşrik Mekke halkı buna inanmayıp nerelere gittin, nereden gittin diye sorular sormuşlardı. Kudüs'e de uğradım, orada namaz kıldım buyurdu. O zaman ona hiç gitmediği Kudüs camisinin özelliklerini, kaç penceresi ve kaç direği vardı diye sordular. Hepsine doğru cevaplar verince birçok kişi imana geldi. Ama müşrikler ve ateistler inanmadı. Bu olay internetle hiç mukayese kabul eder mi? Birinden yazı ve resim gidiyor, ötekinde bizzat kendisi gidiyor. Şimdi bu sadece hayal ediliyor, ışınlama deniyor, masallarda oluyor. Ama Miraç gerçektir. İslam alimleri buyuruyor ki,
ezeli olan şey değişmez. Sonradan olan değişir. Maddenin fizik ve kimya özellikleri değişmektedir. Demek ki maddeler ezeli değildir. Maddeler ezelde değişmemiş olsalardı, şimdi de hiç değişmezdi. Önceden değişmek yoktu, sonradan değişmeler oldu da denilemez. Çünkü değişmek için bir kuvvetin tesir etmesi gerekir. Değişmek sonradan başlayınca, kuvvetin de sonradan var olduğu, ezeli olmadığı anlaşılır.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh buyuruyorlar ki, mal cimrilerde, silah korkanlarda, idare de zayıflarda olursa işler

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Hoş safa geldin. Eğer ölü ağzından akmış ise tükrüğü, alt dudağı sarkmış ve kararmışsa hem yüzü, o kişi ihtimal ki şakavetle ölmüştür. Cehennemde yerini görmüş de üzülmüştür. Eğer ki ağzı açık, sanırsın ki gülüyor. Yüzü bal mumu rengi, güzel ve gülümsüyor. Büyük bir ihtimalle saadetli kişidir. Cennetteki yerini görüp de sevinmiştir. Melekler böyle ruhu cennet ipeklerine sararak iletirler âlâ-yı illiyyine. Bu meleklerin başı Hazreti Cebrail'dir. Birinci kat semaya o ruh ile yükselir. Kimsin diye sorulur. Der ki, ben Cebrail'im. Filan oğlu filandır yanımda getirdiğim. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. İman ve itikadı doğru ve pek güzeldi. İkinci kat semaya çıkınca, kimdir denir. Cibril hem kendisini hem de onu bildirir. Onlar dahi derler ki, hoş geldi, safa geldi. Tadil-i erkan ile namaz eda ederdi. Üçüncü kat semaya daha sonra varılır. Aynı sual ve cevap orada da tekrarlanır. Onlar dahi derler ki, hoş safa geldi bu zat. Seve seve verirdi malından uşur zekat. Dördüncü kat semaya çıkılınca sonra da aynı sual ve cevap tekrarlanır orada. Derler ki, safa geldi, ne iyi Müslümandı. Oruçlarını tutup haramlardan kaçardı. Sonra beşinci kata varınca, kimdir denir. Yine aynı şekilde Cebrail cevap verir. Derler ki, safa geldi, biliriz kendisini. Allah için yapardı o hac farizesini. Altıncı kat semaya varıp kapı vurulur. Yine aynı şekilde sual cevap olunur. Derler ki, safa geldi, ederdi çok istiğfar. Yetim ve acizlere yapardı çok hayırlar. Oradan varırlar ki, Sidretül Münteha'ya, sual cevaptan sonra yükselirler oraya. Denir ki, safa geldi, ne hoştur ki bu kişi Allah rızası için yapıyordu her işi. Oradan da yükselir nur ve zulmet, su ve kar, ateş deryalarından yukarılara çıkarlar. Bir nida olunur ki o sırada onlara, bu kimin ruhudur ki getirdiniz buraya? Cibril aleyhisselam bunu cevaplandırır ve der ki, evliyadan filan oğlu filandır. Denir ki, yaklaştırın daha da yakın olsun. Sonra nida olunur, sen ne iyi bir kulsun.

Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki, akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve ilim gibi şeref olmaz.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: チェゲレチェファン。
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
7: Sağlıklı Türkiye.
8: Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün sizlere omuz ağrılarından bahsedeceğiz. Omuz ağrıları neden kaynakları? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugünkü stüdyo konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Tarık Şener ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
9: Hoş bulduk Nilüfer Hanım. Siz nasılsınız efendim?
8: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam ben hemen sorularıma geçmek
9: Tabii,
8: istiyorum.
9: Buyurun.
8: Omuz ağrıları neden kaynaklanır?
9: Şimdi omuz ağrıları günlük pratiğimizde biz ortopedi polikliniğine başvuran hastaların önemli bir bölümünü oluşturur. Yani bel ağrıları ve diz ağrılarından sonra en çok omuz ağrısıyla hastalarımız başvuruyor. Çeşitli sebepleri var tabii. Bu yaşa göre değişiyor. Omuz ağrıları genellikle 40 yaş sonrasında 50-60 yaş civarında olur. Burada omuzu oluşturan eklemlerde, kaslardaki bir takım sıkışıklıklar, bir takım kas yırtıkları, orada oluşan ödemler, eklemle ilgili bir takım sıkıntılar omuz ağrılarına sebebiyet verebilir. Ayrıca etraftan yansıyan ağrı dediğimiz mesela bir boyun probleminde, bir boyun fıtığında hasta bize omuz ağrısıyla gelebilir. Boynunu çok önemsemez de omuzum ağrıyor diye gelir. Muayene ettiğimizde onun boyun kaynaklı olduğunu, boyundaki sinir sıkışmasına bağlı hastanın omuzda ağrı hissettiğini anlarız.
8: Yani bir nevi boyun ağrısı tetikliyor hocam omuz ağrısını.
9: Yani birbirlerini tetiklerler tabii ama boyun, omuzun siniri boyun bölgesinden çıktığı için nasıl bir kablo sıkıştığı zaman siz ampulle problemi hissedersiniz. Bazen de boyun bölgesinde değil de sırt bölgesinde ve bazen de omuz bölgesinde hasta gelir. Kolum ağrıyor, uyuşuyor, kaldıramıyorum la gelir. Bazen boyun fıtığına bağlıdır. Biz onu değerlendiririz. Muayenemizde hemen hemen çoğu zaman anlaşılır. Eğer yani şüphemiz olursa da bir boyun MR ile değerlendiririz. Ama genelde boyun omuz ağrının sebebi omuz eklemindeki kas, kıkırdak ve bağ dokularının problemlerinden kaynaklanır.
8: Evet.
9: Bu bölgede tabii ciddi hastalıklar da olabilir. Nadir olmakla beraber omuz ağrısı yapan işte bir takım kistler olabilir. Kemikle alakalı kistler olabilir. Yumuşak doku problemleri olabilir. Bunlar tabii istemediğimiz, Allah'tan az gördüğümüz problemler. Ama çoğu problem omuz kaslarındaki sıkışmalarla alakalıdır. Omuz ekleminin yapısından bir bahsedelim isterseniz.
8: Tabii
9: ben küçük bir basit bir model getirdim. Şimdi malum omuz eklemi kol kemiğinin kürek kemiğiyle yaptığı bir eklemdir.
8: Evet.
9: Omuz vücudun en hareketli eklemidir. Yaklaşık 360 derecelik bir pandüler hareketi vardır. Bu hareketi sağlayabilmesi için eklem sığdır. Yani çok derin bir eklemde bunu çok sağlayamazsınız. Veya kancalı bir eklemde mesela dirseğin hareketi bellidir.
8: Evet.
9: Tek yönlü harekettir ama omuz hareketi 360 derece pandüler harekettir. Ve bu hareketi sağlayan omuzun özel bir yapısı vardır. Eklem yuvası sığdır. Ama etrafındaki kapsüller ve kaslar oldukça güçlüdür. Bunu sararlar ve dolayısıyla omuzun çıkmadan her yöne hareket etmesini sağlarlar. Gençlik döneminde yani 20 yaş civarlarında omuz biraz kolay çıkar. O bağ kemik yapısı, bağ dokusu sebebiyle. O yüzden 18-20 yaşlarındaki 25 yaşına kadar olan düşmelerde omuzun bu kapsüller gevşekliği sebebiyle, kemiklerin sağlamlaşıp kapsüller gevşekliği sebebiyle düşmelerde omuz sık olur. Ve çıkarken de bir takım omuzun contalarını gibi diyebileceğimiz labrum dediğimiz yandaki contamsı dokuyu bir takım kasları yırtarak çıktığı için tekrar tekrar çıkık olur.
8: Evet.
9: Omuz çıkığı ile o yaşlarda bize hasta gelebilir. Daha ileri yaşlarda ise kolu devamlı hareketine bağlı bu omuz kaslarının, biz döndürücü rotator kaf diyoruz bu kasların.
8: Evet.
9: Omuzda geçikleri bir kanal vardır. O kanalla kaslar gövdeye doğru bağlanırlar. Bu kanalda kasların sıkışmasıyla zedelenmesiyle oluşur. Mesela çok kolunu kullananlarda, çok yüksekte iş yapanlarda, eliyle çok iş yapanlarda, efendim söyleyeyim. Bazen özellikle fırlatma gibi bir şey, fırlatma sporlarında bir yükseğe asılıp kalıp kalmada mesela otobüste bir ani fren yapar omuzunda, o ani kaslarda yırtık oluşabilir. Evde işte ekstra böyle cam silme gibi iş yapanlarda bu tür olaylar olur. Bir halı silkelenirken mesela sert bir silkeleme de olabilir. Bu kaslar gelip kemiğe yapışıyor burada. O kemiğe yapıştığı yerden veya ona yakın kısımlardan o kuvvetli zorlamalarla kas ayrılabilir, yırtılabilir, tam kopabilir veya zedelenebilir. Bu işte omuz kavşağındaki hareketleri başlatıyor. Buna bir sebep de şu üstteki bizim akromion dediğimiz üstündeki kapak vazifesi gören kemiğin çıkıntılı olması. O aşağı doğru çıkıntılı olunca bazı kimselerde daha yapısal olarak çıkıntılı oluyor. Bu kanal dar oluyor. Dar olduğu için de omuzun bu dönme hareketleri esnasında kullanma hareketleri hem kısıtlanıyor hem de buradaki kasları zedeliyor ve yırtıyor. Yırttığı için de burada ödem oluşuyor. Normalde burada bu kasların üzerinde bir su dokusu vardır. Yani bursa deriz biz onlara. Bir orayı bir nevi yumuşatır ve yağlama yapar adeta. Orada orası da hastalanabiliyor bu zorlamalarla. Bursit diyoruz. O takım şişlikler de oluşabiliyor. Tipik omuz ağrısı bize bu tür mekanizmalardan sonra mesela 50'li yaşlarda ve çoğunlukla da hanımlar omuz ağrısı da geliyorlar. İşte onlar tabii ev içerisinde efendime söyleyeyim kullanmaya bağlı, ani zorlamalara bağlı kas yırtıkları oluşabiliyor. Şeker hastalarında biraz daha kolay zedelenme oluyor, zor iyileşiyor. O yüzden onlarda omuz ağrısı daha sık oluyor. Bu omuz ağrısı bir süre sonra omuzda yavaş yavaş hareket kısıtlılığına da sebep oluyor.
8: Evet hocam.
9: Yani ağrıyla başlıyor. Hasta kolunu kaldırırken ağrımayınca biraz da az oynatmaya başlıyor. Hem bu az oynatmadan hem de oradaki problemlerden dolayı hareket kısıtlılığı da oluşuyor. Yani omuzu aynı zamanda hasta kaldıramamaya başlıyor. Önce bu kadar kaldırırken normalde, sonra bu kadar kaldırmaya başlıyor. Kısalıyor, kısalıyor. Ve işte donmuş omuz da denen, eskiden o şekilde adlandırılan iyice hareket kısıtlılığıyla bazen hasta bize geliyor.
8: Peki hocam omuz ağrısı ne zaman ciddiye alınmalıdır?
9: Şimdi omuz ağrısı aslında her zaman ciddiye alınmalı. Çünkü normalde omuzun her organın ağrısı ciddiye alınmalı. Omuz ağrısı mesela dediğim gibi boyun fıtığının belirtisi olabilir. Yani omuzla ilgili problemler haricinde. Bir bazen sol omuz ağrısı iç organdaki problemlerin. Yani mesela bir kalp problemiyle beraber, kalp ağrısıyla beraber veya bazen tek başına omuz kol ağrısı olarak olabilir. Onu biz bir düşünürüz yani değerlendiririz. Gerekirse kardiyolojiden konsultasyon isteriz. Yani
8: genelde hastalarda da sol kolum ağrıyor benim.
9: Tabii hastaların birçoğu da bunu bildiği için kalpten vuruyor mu diye endişeli gelirler. Ama muayene esnasında çoğu zaman belli eder. Çünkü omuz ağrısında aynı zamanda belli pozisyonlarda hareket ağrısı vardır. Mesela kolunu arkaya attığımız zaman bir takım testlerimiz var bizim. Muayene testlerimiz. Hastanın ağrı duyduğunu hisseder. Bir takım değerlendirmelerde o anlaşılır. Mesela safra kesesi ağrısı bazen sol kürek kemiğine vurabilir. Yani omuz ağrısı hastanın tam anemnez diyoruz hikayesinin ağrısının lokalizasyonu ve belli hareketlerde olup olmaması bizim değerlendirir mutlaka. Yani her ağrı olduğu gibi omuz ağrısı ciddiye alınmalı. Çünkü sadece omuz kaslarından kaynaklanan ağrı olsa bile zaman içerisinde erken tedavi edilmezse işte omuz hareketi kısıtlanıyor. Çok ağrılı dönemler oluyor. Gece ağrıları yapar omuz ağrısı. Bir de özelliği odur. Yani hasta gece yattığı zaman yer çekiminden dolayı oradaki ödem iyice arttığı için gece ağrısı oluşur. Dolayısıyla hasta onu mutlaka ciddiye almalı. Yani çünkü gittikçe problem çözümü zorlaşır. Fizik tedaviler, ameliyatlar gerekebilir.
8: Peki hocam tedavi şekillerinden önce egzersizler gerekiyor mu hastalara? Veriyor musunuz yani?
9: Tabii şimdi erken dönemde henüz oradaki kaslarda büyük bir yırtık yoksa. Omuz bölgesinde sadece bir ödem, zedelenme söz konusuysa. Yani tip bir impingement diyoruz. Basit bir gerilme, sıkışma söz konusuysa. Oradaki tendonlardaki ödemi iyileştirmek, orayı iyileştirmektir maksat. O zaman düzenli basit egzersizler veriyoruz. Kolu yana açıp kaldırma gibi çok zorlamadan yapılacak hareketler veriyoruz. Onlar oradaki tendonların kayganlığını artırıp bir nevi iyileşmeyi hızlandırabiliyor. Yine bazı vitamin tarzında tendonların iyileşmesinde kullandığımız bazı vitaminler var. Onları veriyoruz. Evet. Onlarla takviye ediyoruz. Soğuk uygulaması yapıyoruz. Yani özellikle omuz bölgesinde soğuk uygulamasının gerçekten faydası oluyor. Böyle 10'ar dakikalık buz uygulamaları günde 3-4 defa hastalarda oradaki ödemi baskılayarak ağrısını azaltıyor. Dıştan bir takım merhemler veriyoruz.
8: Evet.
9: Yani o merhemler nispi olarak oradaki ödemi azaltıp yine hastanın şikayetini geçiriyor ve zaman içerisinde iyileşmesini arttırmaya çalışıyor. Eğer bunlarda başarılı olamazsak birkaç alternatifimiz var.
8: Evet.
9: Omuzla ilgili bu henüz başlangıç döneminde yırtık olmayan ağrılarda. Birisi fizik tedavi.
8: Evet.
9: Fizik tedavici arkadaşlarımız ona fizyoterapi programı uyguluyorlar. İşte derin ısıtıcılarla, egzersizlerle. Bir diğeri omuza yaptığımız enjeksiyonlar var.
8: Evet,
9: omuz
8: evet.
9: içerisine bir takım enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunlar çok ağrılı durumlarda, çok ödemin olduğu durumlarda kortizon enjeksiyonları olabiliyor.
8: Evet.
9: Ve son dönemde yaptığımız oradaki iyileşmeyi artırıp ödemi çözmeye ve iyileşmeyi arttırmasını düşündüğümüz PRP dediğimiz enjeksiyonları yapıyoruz.
8: Evet.
9: PRP'de malumunuz hastadan bir miktar kan alınıyor. O kan santrifüje ediliyor. İçerisindeki trombositlerden zengin olan bölüm ki burada vücudun herhangi bir yeri yaralandığı zaman oradaki iyileşme mekanizmalarını aktive eden medyatörler var. Onların daha yoğun olduğu bölümü, içinde eritrosit olmayan, kırmızı kan olmayan, dolayısıyla ağrı ve rahatsızlık da vermeyecek olan bölümünü, birkaç santimetre küpünü lezyon bölgesinde yapıyoruz. Bu PRP biliyorsun birçok yerde de kullanılıyor. Sadece omuzda değil.
8: En iyi tedavi şekli midir hocam PRP konuda?
9: Şu anda en iyi tedavi demek zor ama bir seçenek getirdi bize. Yani kortizondansa daha genç hastalarda onu tercih ediyoruz. Ameliyatla çözülebilecek birçok hastalıkta hastalar ameliyat olmuyor, olmak istemiyor bazı sebeplerle.
8: Evet.
9: Bir de bunu deneyelim diyoruz. Yani burada çünkü direkt olarak henüz tedavide tam olarak kabul edilmiş olmamakla beraber hastaların aldığımız iyi neticeler yüz güldürücü olduğu için kullanmaya devam ediyoruz. Bir de tabii yan etkisi yok, herhangi bir ilaç değil.
8: Evet.
9: Hastanın kendi kanı. Tabii kan almada, kan uygulama esnasında dikkat edilirse, özel cihazlar kullanılır, özel sterilizasyon sistemleri kullanırsa pek fazla bir yan etki de görmüyoruz. Dolayısıyla güvenli kullanıyoruz. Bunu yırtık olmayan omuz sıkışma sendromlarında da tedavide kullanıyoruz.
8: Hocam peki omuz ağrılarında ne zaman ameliyatı öngörüyorsunuz?
9: Şimdi değerlendirirken omuzu tabii muayenesini yapıyoruz.
8: Evet.
9: Muayeneden sonra bir düz röntgen, çoğu zaman da MR ile manyetik rezonans değerlendirmesi gerekiyor omuzda. Omuz çünkü delik kapsül dokuları, kas dokularıyla değerlendirmemiz gereken bir organ ve çoğu zaman MR çektiriyoruz. MR'da gerek omuzun içini, gerekse omuzun etrafını saran kasları değerlendiriyoruz. Burada birkaç şeyde klasik bahsettiğimiz sıkışma sendromunda eğer orada bir kolda bir yırtık oluşmuşsa, yani kolu kaldıran kaslar kemikten ayrılarak, mesela şu vidayla diyelim tutturulmuş yerden bu şekilde ayrılıyor burası.
8: Evet hocam.
9: Bakıyoruz ki MR'da burası ayrılmış. Burası tekrar kemiğe kendi kendine yapışması pek mümkün değil. O zaman ne yapıyoruz? Ameliyatla bu kası bunun içerisine, kemiğin üzerine tekrar dikiyoruz. Bu tabii artık bunları artroskopik olarak yapıyoruz. Yani omuzun içerisini açmıyoruz. Omuza iki tane delik açıyoruz, bazen üç delik.
8: Evet.
9: O deliklerle buradaki yırtığı görüyoruz ekranda. Sonra özel bizim minik çapa gibi ucunda ip bağlı sistemlerimiz var. Onu kemiğin içerisine gömüp kalan ipi de özel aletler yardımıyla yine deliklerden yaptığımız işlemle o kemiğin üzerine dikiyoruz.
8: Evet.
9: Bu şekilde buradaki iyileşmeyi sağlamış oluruz. Yani bir rotator kaf yırtığı dediğimiz kas yırtığı, kemikten ayrılma yırtık söz konusu olmuşsa ve hasta 60 yaşın altındaysa, yani diktiğimiz zaman tutacak ise, o zaman ameliyat ediyoruz. Bu ameliyatların sonuçları iyi. Çünkü bu şekilde kemiği kaynamadığı için hastaların problemleri yıllar boyu artarak, azalarak devam ediyor. Dolayısıyla bu zaman ameliyat indikasyonu oluyor kaf yırtığı görürsek. Daha genç hastalarda demin bahsettiğimiz omuz çıkığı oluyordu. Omuz çıkığında da tekrarlayan bir omuz çıkığı varsa, mesela 20-25 dediğim gibi omuzu çıkıyor, işte 6 ay sonra bir daha çıkıyor. Bazen kolunu basit bir oynatmayla, hafif bir şeyle omuz çıkabilir tekrar tekrar. O zaman da ameliyat şarttır. O zaman da bir içerideki o labrum dediğimiz omuzu içeride tutan, yuvasında tutan conta sisteminde bir yırtık vardır. Şimdi yine o yırtığı da omuzu hiç açmadan, o yırtık kısmını omuzun içerisine yine endoskopla girerek, artroskopla girerek artroskopik olarak demin bahsettiğime benzer şekilde onarıyoruz. Orada hiçbir hareket kısıtlılığı olmadan, yani tekrar sporcu spora dönebiliyor, genç her türlü hareket yapabilecek şekilde artroskopik olarak onarabiliyoruz. Dolayısıyla en çok omuz bölgesinde yaptığımız ameliyatlar bunlar. Yani artroskopik olarak artık çoğu ameliyatı yapıyoruz.
8: Tekrar etme olasılığı çok az o zaman yani böyle.
9: Tabii omuz çıkığının tekrarlama ihtimali pek olmuyor. Yani %95'in üzerinde başarılı. Burada da aynı zamanda bunu tamir ettikten sonra biz artroskopik olarak şu demin bahsettiğim kapak şeklinde bir kemik vardı üzerinde. O kemiği de tıraşlıyoruz ve orayı da genişletiyoruz. Dolayısıyla yeni sürtünmeler
8: ödem oluşmaması için
9: tekrar zedelenmesin, kas tekrar yırtılmasın diye burayı da genişletiyoruz. Akromiyoplasti diyoruz bu işlemi.
8: Evet hocam.
9: Dolayısıyla burada da yani ileri yönelik olarak da omuzda koruma oluyor. Bazen yırtık olmasa bile bu akromiyon yani kapak kemiği çok çıkıntılır ve devamlı sıkıştırır. Ağrıyı da baş edemezsiniz bir türlü. Evet. O zaman sadece girip hiç kaslara dokunmadan akromiyonun dediğimiz o çıkıntıyı tıraşlayıp oradaki yumuşak dokuları alıp omuzu rahatlattığımızda oluyor. Yani omuz artroskopisi omuz ağrılarında bugün çok rutin olarak kullandığımız iyi bir ameliyat yöntemi. Sonuçları da iyi.
8: Evet hocam, omuz ağrısından bahsettik ama omuz çıkığını birazcık daha bize açar mısınız?
9: Tabii. Şimdi omuz çıkığı demin bahsettiğim gibi omuz eklemi çok sığ bir eklem.
8: Evet.
9: Kolay çıkabiliyor. Çok mesela şu harekette çok çıkar. Yani çok kolunuzu tam böyle arkaya doğru attığınız zaman, çok yön attığınız zaman önden topuzun yuvanın içerisinden pat diye çıkması söz konusu olabilir. Bu bazen çok hani yaş 60 yaşında birinde de olabiliyor. Ters bir düşme. Düşme esnasındaki pozisyonuna bağlı olarak olabiliyor.
8: Evet.
9: Omuz çıkığında çok ağrılıdır. Hasta çok ağrı duyar. Omuzunu şu şekilde kolunun altında tutar. Ve omuzunda şöyle apolet araz dediğimiz şu omuz yuvarlaklığı kaybolmuştur baktığınızda. Burada omuz kemiğinin, topuz kemiğin kaybolduğunu görürsünüz. O şekilde hasta bize gelir. Onu biz mümkünse narkoz vererek, çünkü çok ağrılı bir durum olduğu için mümkünse narkoz vererek basit bir hareketle yerine oturturuz. Bazen poliklinik şartlarında, acil şartlarında da narkoz imkanı yoksa veya hastanın bir takım şeyi varsa tekrar tekrar çıkanlarda zaten daha kolay da girer.
8: Evet.
9: Onu belli birkaç manipülasyonumuz var, bir hareket var, omuz yerine konur ve rahatlar. Omuzla ilgili aynı zamanda çıkık esnasında etrafta bir kas yırtığı oldu mu olmadı mı onu değerlendirmek için daha sonrasında bir MR'la değerlendirmeyi öneriyoruz. Özellikle gençlerle tekrar değerlendiriyoruz. Hem tekrar çıkabilme riskine karşılık hem de işte etrafta diğer kaslarla ilgili.
8: Az önce bahsettiğiniz tedavi yöntemi de hocam bu çıkıklarda geçerlidir değil mi? Yani
9: tabii
8: bir daha
9: ki
8: tekrar etmez.
9: Şimdi bazen bazı ülkelerde omuz çıkığı ilk çıktıktan itibaren o hemen bakılıyor ve nasılsa çıkma ihtimali %50'dir.
8: Evet.
9: İkinci çıkık olma ihtimali genç birinde çıkarsa omuz. Dolayısıyla hemen MR bakılıyor. Orada yırtık görülürse direkt ameliyat da yapılması mümkün. Yani bir daha ikinci bir defa çıkmasın diye. Biz genellikle bir öncelikle bir kas kuvvetlendirme egzersizleriyle, kapsül egzersizleriyle büyük bir yırtık yoksa takip ediyoruz. İkinci çıkık oluştuktan sonra ama ameliyat gerekiyor kesinlikle. O zaman ameliyat ediyoruz.
8: Evet hocam.
9: Dediğim gibi ameliyat demin anlattığım gibi artroskopik olarak yapıyoruz. İki delikten girerek oradaki yırtık olan bölümü onarıyoruz. Hasta birkaç hafta kol askısı kullanıyor, sonra bir egzersiz programı var. Ondan sonrasında birkaç ay sonrasında normal hayata döndüğü gibi spora da tekrar dönebiliyor.
8: Peki hocam omuz ağrıları dirsek ağrılarına sebep oluyor mu?
9: Omuz ağrısı tabii yayılabilir. Yani her bir üst alt ekleme bir alt ekleme yayılabilir. Demin dediğim gibi boyun, dirsek, hasta bazen anlatırken tam neresi olduğunu tarif etmekte zorlanır. Yani o kolum ağrıyor işte burası dirseğini omzunu gösterir. Hakikaten yansıyan ağrı şeklinde ağrılar olabiliyor. Neticede aynı benzer sinir kökleri olduğu için biz o yüzden bir eklem muayenesi de gelirse hasta mesela dirseğim ağrıyor derse dirseğin yanı sıra hem el bileğini en azından ve hem omuzu muayene ederiz. Hatta boyuna kadar bakarız. Yani oralardan yansıyan bir ağrı olmasın, sebep esas sebep oralarda olmasın diye onu değerlendiririz. Ama dirsek ağrıları tabii onlar da sık rastlanan ağrılardan.
8: Evet.
9: Dirsek eklemi de kendisinden kaynaklanan problemleri sık görüyoruz. Dirsekte yine ön bükülme ve açılma hareketleri var.
8: Evet.
9: Dirsek biraz kanca şeklinde bir hareket. Yani eklemdir. Yuva açılma hareketi olur. Bir de bir önemi de elimizdeki kasların hı. parmağı kaldıran, bileği kaldıran kasların devamı dirsek bölgesindedir.
8: Dirsekte, evet.
9: Yani oradan destek hı hı. alırız. Dolayısıyla elimizde çok kullandığımız için bazı yanlış kullanımlarda veya zorlu kullanımlardan sonra diyelim dirsek bölgesinde problemler oluşur. Bunlardan en sık gördüğümüz bizim tenisçi dirseği dediğimiz rahatsızlık. Evet. O özellikle tenisçilerde görüldüğü için o ismi almış. Yani tenis oynarken şu şekilde bilekten oynatırsanız omuzdan hı. değil de yanlışlık olarak bilekten oynatılırsa bu tendonlar çok zorlamalara bağlı yapıştığı yerde şu diş hı hı. yan kemik üzerinde ağrı oluşur ve orası hastalanır. Yani hani bir ipin duvara yapıştığı yer gibi düşünün, bir tendonun
8: evet.
9: kemiğe yapıştığı yer, destek alınan noktadır. Orası hastalığın zorlamaya bağlı ve orada ödem oluşur. O tendonun kalitesi değişiyor, bozuluyor.
8: Evet.
9: Ve belli pozisyonlarda, hareketlerde ağrı oluşuyor. Bunu da biz ev hanımlarında böyle
8: sürekli
9: backhand
8: kol diyorum hareketleri
9: ben, süpürge yapma evet. neticesinde arka yukarıya doğru veya erkek orta yaş erkeklerde çok görülür. Onlar da biraz hani tamirat, tadilata meraklı evet. olunca evde zorlamalarla, teknik iş yapanlarla bir takım şey açma hareketleri esnasında zorlanabilir. Bazen evet. tek bir harekette olur, bazen de tekrarlayan hareketlerden dolayı olur. Tenisçi dirseği sık rastladığınız bir hastalık. Yani dirsekte. Evet. Aslında basit bir hastalık. Çözümü de çok zor değil. Ama bazen dirençli olabiliyor. Biz orada ne yapıyoruz? Yine öncelikle orayı ilaçla, merhemle iyileştirmeye çalışıyoruz. Bazı özel bantlar var.
8: Evet.
9: Yani oraya binen yükü azaltmak için kullandığımız dirsek bantları var. O bandaj gibi onlardan kullanıyoruz. Ardından eğer geçmezse fizik tedavi seçeneğimiz var.
8: Evet.
9: ESCV denen bir dalga veren oraya bir yine bir fizik tedavi yöntemi var. O olabiliyor. Şimdi yine bahsettiğim PRP yönteminde iyi neticeler alınabiliyor. Yine bir de kortizon da oradaki lokal kortizon enjeksiyonları da tedavide halen başarılı kullanılıyor.
8: Yine hocam aynı şekilde mi? Yani omuz çıkığında da yaptığınız tedavi yönteminde aynı dirsek tedavisinde kullanabiliyor musunuz?
9: PRP olarak tabii
8: PRP
9: kullanıyoruz.
8: Olarak,
9: PRP'yi
8: evet.
9: kullanıyoruz. Hı-hı. PRP aynı zaten mekanizma. Tek çeşit kan var tabii insanda.
8: Evet.
9: Her bölgede aynı kanı kullanıyorsunuz. Hı-hı. Miktar olarak biraz değişebilir. Yani yaptığınız miktar birinde 1 santimetre küp, birinde 3 santimetre küp olabilir.
8: Evet.
9: Lokal olarak olayın lokalizasyonuna bağlı olarak. Dirsekte de yine aynı şekilde vücudun oradaki hı-hı. kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını arttırmak için birkaç seans PRP yapıyoruz. Onun da faydası oluyor. Tenisi dirseğinin bir simetriyi de hani asimetrik tarafında olanı da avuç içindeki kasların yani avuç içindeki evet. kasların da dirsek iç tarafına yapışır. Onlar da yine çeşitli zorlamalarla orada da bir takım ağrılar oluşabiliyor. Evet. Bu rahatsızlığı da golfçü dirseği. Orada golf oynayanlar da hı-hı. daha çok görülmüş. Daha kolay iyileşiyor. Yani vücudun zaten iç tarafındaki bölümler daha iyi kanlanırlar. Yani vücudu şöyle tuttuğunuz zaman kolda da olsun, bacakta hı-hı. da olsun. Mesela yan iç bağlar, iç taraftaki evet. lezyonlar daha iyi kanlandığı için çabuk iyileşir. Dış taraf biraz daha korumaya yönelik olduğu için
8: evet, hemen.
9: Kanlanma, damarlanma biraz daha zayıf olduğu için dış taraftaki problemler tabii her zaman değil ama hı-hı. daha biraz daha yavaş iyileşebilirler. Dirsekte de iç taraftaki olan ağrılar hı-hı. daha çabuk iyileşiyor. Dirsekte tabii başka problemler de olabilir. Yani bir çarpma olabilir. Bir travma sonrasında dirsek kırıkları sık olur. Çocuklarda bilhassa dirsek kırıkları çok olur.
8: Evet hocam.
9: Çocuklarda özellikle bu ilkokul öncesi işte 3-4 yaşından bir 10 yaşına kadar filan el üstüne böyle parkta evde düşmeler sonucu dirsek kırıkları sık oluşuyor. Ve bazen de ameliyat gerekiyor bunlarda.
8: Evet.
9: Yani ekleme yakın kırıklar onları tam olarak yerine oturtmazsanız hı-hı. kalıcı sıkıntılar oluşabiliyor. Hı hı. Yerinden kayıyor. O dirsek bölgesi kırıkları da çocukların ameliyat ettiğimiz ya önemli kırıklarından. Dirseğin öyle bir de önemi var. Bir de tabii dirsekten bir sinir geçiyor.
8: Yani evet.
9: Tabii bütün 3 tane sinir geçiyor da bir tanesi dirsek alt tarafından geçiyor. Şu dirseğin hı hı. hemen kemikle cilt arasından geçen ulnar sinir dediğimiz kalınca bir sinir var. Bu sinir iki parmağın yani 5. ve 4. parmağın duyularının ve bir de parmakları birbirine açan açma hareketini yapan motor dalını içiyor. Yani boyundan gelip beyinden çıktıktan sonra boyundan gelip
8: evet.
9: kol boyunca giden 3 tane sinir var. Bunlardan bir tanesi ulnar sinir dediğimiz sinir. O ulnar sinir bölümde geçiyor dirsek bölümünden. Orada özellikle bu şekilde yaslayarak dirseğimizi evet. kullandığımız masa üstüne sert koyduğumuz durumlarda o kemikle şey arasında, tam alttaki eşya arasında sinir adeta sıkışıyor bazen.
8: Evet.
9: Bir kablonun sıkışması gibi. Buna ulnar tuzak sendromu diyoruz. Hasta bize tabii dirsekten ziyade o zaman parmaktaki uyuşmalar, parmaktaki şu dördüncü beşinci parmaktaki uyuşmalarla geliyor. O zaman hastadan EMG dediğimiz bir tetkik istiyoruz. O EMG'de denen tetkikte küçük böyle iğnelerle küçük elektrik akımları veriliyor ve o kablonun nereden sıkıştığı görülüyor. Ne kadar sıkıştığı görülüyor. EMG'de eğer gerçekten orada bir sinir sıkışması görürsek de bir müddet hafifse eğer bir müddet dinlendiriyoruz. Yani o hastanın o bölümü sıkıştırmamasını istiyoruz. Eğer onunla da bir netice alamayacağımızı düşünüyorsak veya iş uzamışsa basit bir ameliyatla o sinirin üzerindeki kılıfı gevşetiyoruz. Ve siniri rahatlatıyoruz. Bazen siniri dirsek arkasından bakıyoruz ki bazen çok sıkışıyor gerçekten. O zaman dirsek arkasından ön tarafa taşıyoruz ameliyatta.
8: Evet.
9: Yani tam o yere değdiği zaman onu kaldıramayacağımıza inanırsak, o basıncı sürtmeyi kaldıramayacak isek, o kablonun yani sinirin istikametini değiştiriyoruz bir nevi.
8: Ön tarafa.
9: Yani evet, yol alıp dolayısıyla hani hasta dirseğini koysa bile bir daha sinir sıkışma şansı kalmıyor. Bazen de o ameliyatları yapıyoruz. Dirsekle de ilgili en çok rastladığımız, hatırıma gelen durumlar bunlar.
8: Evet. Peki hocam, hasta nelere dikkat etmeli?
9: Şimdi tabii
8: çok ağır işlerde,
9: yani ağır işlerden ziyade işin tekniği önemli.
8: Evet.
9: Dediğim gibi şimdi tenis oynarken siz bilekten vurursanız o tenisçinin ağırlığıyla direkt bütün yükü buraya bindirirsiniz. Onun bir usulü vardır. Bu tecrübeyle geliştirilmiştir. Her dalda işte onu omuzdan yaparsınız. O spor sağlığında, spor öğrenilirken doğrusunu öğretilir. Aynı şekilde iş yapanlar, mekanik iş yapanlarda da iş sağlığı olarak dikkat edilirse, onların bir takım, diyelim ki bir yapacağınız onun bir takım kılavuzları vardır veya onun bir eğitim ustası vardır. O işten anlayan bir iş güvenliği uzmanı gerekirse vardır, iş sağlığı uzmanı vardır. O mesela bir de sıkılacak, bu nasıl sıkılacak onu bilerek sıkarsa, onu zaten çok böyle hani devamlı bu işi yapanlardan ziyade heves olarak evde bir hani musluğu tamir edeyim, efendim şunu bir sıkıştırın diyenler de daha çok oluyor. Diğerlerinden devamlı yaptığı için o koruyacak şekilde yapıyor zaten. Yani ağır işten ziyade işin hani düzgün yapılması, belli pozisyonlarda zorlanmaması önemli. O bu yol açıyor. Bazı kimselerde tabii yine şeker hastalarında falan biraz daha kolay oluşuyor tendonların hassasiyetinden dolayı.
8: Hocam şimdi seyircilerimizin merakla beklediği bir soru var. Eldeki sinir sıkışmalarını soruyorlar kendileri. Gerçekten de çok önemli bir konu. Yani eldeki sinir sıkışmasının sebepleri nelerdir? Yine omuzdan mı kaynaklanıyor? Dirseklerden mi kaynaklanıyor?
9: Yok, şimdi vücutta tabii sinirler, damarlar yaratılış itibariyle hep koruyucu yerlerden geçmiş. Mesela diyelim ki koldaki damar ve sinirler koltuk altından başlar. Dirsek iç yüzünden yine avuç içinden parmakla doğru gider bilek kısmından. Yani şöyle çarptığınız zaman, vurduğunuz zaman yukarıdan dışarıdan gelen bir künt darbede, keskin darbede kolay kolay bir şey olmayacak yerdedir. Aynı şekilde o demin bahsettiğim üç sinirden bir tanesi de medyan sinir dediğimiz bir sinir var. O da bilekten, yani ön koldan gelir ve bilek bölgesinde yine iç kısmında dar bir kanaldan geçer. Ben saat kordonu gibi benzetiyorum. Şu bilekle avucun başlangıç kısmının arasında onu böyle üstten saran, aynı zamanda sadece onu değil başka bir takım orada tendonlar filan da vardır. Oradan geçen tendonları da saran bir zar vardır, bir köprü vardır. O köprüler o tendonları, sinirleri yerinde tutarlar hem de korurlar. Yani onun belli bir esnekliği vardır, belli bir sağlamlığı vardır. Eğer bu koruyucu köprü dokusu sertleşir, kalınlaşırsa, yani yapısını kaybederse, efendime söyleyeyim, o elastikiyetini kaybederse, zamanla efendime söyleyeyim şey yapar, siniri yavaş yavaş sıkıştırmaya başlar ve bir kablonun nasıl sıkıştığını düşünün, yani ben hep öyle örnek veriyorum, kablonun sıkıştığını düşünün, o şekilde sıkışır ve zamanla oradaki elektrik akımı azalmaya başlar, aksamaya başlar. Dolayısıyla hasta avuç içerisinde özellikle şu üç, birinci, ikinci ve üçüncü parmakta yanmalar, ağrılar duymaya başlar. Gecelerin sabah böyle kaldırıp ellerini oynatmaya başlar. Mesela bu hamilelerde çok zaman olur. Hamilelerdeki geçicidir. Hamilelerin son aylarında vücuttaki ödemin şişmesine bağlı kanal içerisinde sinir biraz sıkışır. Sıkışınca vücut şişiyor ya.

0: buradaki aksama hastanın yakalama kuvvetinde azalmalara sebebiyet veriyor. Daha sonra hasta mesela elinden bir şeyi pat diye düşürür.
1: Evet.
0: Şu şıklatma hareketini tam gücü olarak yapamamaya başlar. Aşama aşama ilk başta duyu sinirine
1: yetiştirir. Şişmeler de yapıyor sanırım hocam.
0: Şişme şişer de tabii elinde zaten hep bir uyuşukluk, kuvvetsizlik hisseder.
1: Parmak uçlarındaki uyuşma da yine
0: azalır. Sinir. Mesela iki iğne testi vardır bizim. İki iğneyi yan yana koyarsınız. Yakın birbirine birkaç milimetre olarak bastırırsınız. Hasta onu tek iğne olarak hisseder. Yani eğer bir sinir sıkışması varsa tam ayırt edemez o sıkışmadan dolayı. Aslında tedavisi basit bu durum. Bazı hastalar endişe ediyorlar. Ama yani oradaki artık zararlı hale gelmiş bir koruyucu doku var. Onu biz çıkarmıyoruz. Sadece ameliyatta basit bir ameliyat. Yani 10-15 dakika süren bir ameliyat. O köprüyü açıyoruz. Yani cildi açtıktan sonra o siniri sıkıştıran köprü, bağ dokusundan olan köprüyü açıyoruz. Siniri gevşetiyoruz.
1: Evet.
0: Siniri gevşeyince eğer çok ilerlememişse, yani sinirde kalıcı hasar olmamışsa düzeliyor. Kalıcı hasar tabii çok beklenirse, çok ilerlerse, nasıl ben şey diyorum yani bir işte kablonun üstüne bir basit tuğla koyun, biraz orada elektrik akımı azalır ama o senelerce durursa orada o kabloyu bozabilir, daha da arttırabilir de canlı bir doku düşünün bunu. Öyle uzun süreli baskılar da sinirde ciddi manada hasar oluşuyor. O zaman bazen tam istediğimiz neticeyi alamıyoruz. Yani siniri gevşettiğiniz halde hastanın işte ağrıları geçiyor, gece ağrıları geçiyor ama kuvveti tam eskisi gibi olamayabiliyor. Yani %100 bir düzelme olmayabiliyor. Dolayısıyla orada da hastanın şikayetleri başladığı zaman EMG yapılıp değerlendirilip sonrasında müdahale edilmesi lazım.
1: Hocam genelde bayanlarda görülen bir hastalık diye. Yani toplumumuzda şu anda bayanlarda daha fazla bir
0: kesinlikle öyle. Şimdi birkaç faktör var bunda. Bir tanesi bayanlar genel olarak erkeklerden daha çok çalışıyor. Yani evde iş yapmak ve özellikle bileği kullanmak. Mesela erkek kendi mesleğine göre kullanıyor eşini bileğini ama hanımlar evde devamlı özellikle belli yaşta artık böyle hamur işleri falan yapmaya başladığı zaman oluyor bu. Bileklerini, kol kaslarını çok kullanıyorlar. Hafif kilolu oluyorlar bir kısmı. Yani ve bir de şeker de sık rastlanıyor. Bunların hepsi böyle 50'li yaşlarda artık 60'lı yaşlarda birikmeye başlıyor ve bayanlarda daha sık görülüyor gerçekten. Bir de bayanların tabii kemikleri daha narin. O köprüler daha dar. Yani erkekte biraz daha geniş, köprü daha geniş. Dolayısıyla bayanlarda biraz daha sık görüyoruz gerçekten.
1: Ameliyattan sonra tekrar eder mi hocam peki bayanlarda?
0: Şimdi ameliyattan sonra iyi bir ameliyat yapılırsa tekrar etmemesi lazım.
1: Evet.
0: Ama tabii tıpta kesin bir şey yok. Yani tekrar edebilir. Burada ameliyatın teknik olarak iyi yapılması, köprünün bir daha hani açık bırakılıp kapanmayacak şekilde açık kalması hedeflenir. Yani tabii kesin olmamakla beraber %95'in üzerinde başarılı olur. Tekrarladığı nadirdir yani.
1: Peki evdeki sinir sıkışmaları için belirlemiş olduğunuz egzersizler var mı? Tedaviden önce bunları uyguluyor musunuz?
0: Şimdi egzersizden ziyade orada yaptığımız bizim dinlendirme var. Erken dönemde yani hafif bir, biz onları işte hafif, orta ve ağır diye EMG sınıflıyor. Yani hasarı, sinir sıkışmaların hemen hemen hepsinde öyle bir değerlendirme yapıyorlar. Bu ulnar tuzak için de söz konusu. Hafif bir sinir sıkışmasında yani dinlendirmeyle, yani çok bir zorlamadan dolayı olmuşsa dinlendirmeyle düzeleceğine inanıyorsak el bileği atelleri veriyoruz. Yani bileklik tarzında alttan metal desteği olan, önünde işte velcro'larla kilitleniyor. Güzel bileklikler var. Hasta bir dönem onu kullandırıyoruz. Onlarla rahatlıyor. Bazen yine çok erken dönemde enjeksiyonlar yapıyoruz. Oradaki ödemi çözerek yani dokuları biraz yumuşatıp sinirin rahat geçmesini sağlayacak enjeksiyonlar da yapılabiliyor. Erken dönemde bunlar sadece işte hafif sıkışmalarda yapılabilir ama orta ve ağır olduktan sonra ameliyat etmek lazım. Çünkü gecikince bu kez dediğim gibi hasar
1: daha
0: kalıcı
1: da
0: oluyor ve ameliyatın faydası azalıyor ilerleyen zamanda.
1: Hocam ben şimdi omuzlarda kireçlenmeye geçmek istiyorum aslında. Genelde yaşlılarımızda görülen bir rahatsızlık bu. Hangi durumlarda size gelmeliler, kalıcı hasar bırakır mı yaşlılarımız için? Neden kaynaklanır?
0: Şimdi kireçlenme denen şey aslında genel olarak bakarsak eklemlerin aşınmasıdır. Normalde bütün eklemlerde olduğu gibi omuzda, dirsekte, parmaklarda ek kemiğin karşı karşıya gelen yüzeyi kıkırdakla kaplıdır. Yani ince bir kıkırdak yüzeyi vardır. Bu tabii eklemde değişir. Mesela el parmaklarındaki bu küçük eklemlerimizdeki bu kıkırdak 1 milim kadardır. Ama mesela dizde 4-5 milime kadar çıkar. Omuzda da bir 3-4 milim kadardır. Bunlar canlı dokudur kıkırdak. Yani bizim bugün için en azından ortopedik işte fizik tedavi açısından filan, romatizma açısından en çok üzerinde durulan şey

0: yapılan araştırmalardan birisi kıkırdakla ilgili problemler.
1: Evet.
0: Yani kıkırdağın enteresan bir yapısı var. İçinde damar yok. Ama ağrı geçirmiyor. Ama canlı. Anlatabildim mi? Yani kendini yenileyebiliyor.
1: Evet.
0: Eklem sıvılarından besleniyor filan. Dolayısıyla bu tabakanın hasarları da aslında ağrı oluşturuyor. Hı hı. Çünkü kıkırdak döküldüğü zaman, mesela dizlerde kıkırdak döküldüğü zaman, üstüne ağırlık bindiği zaman diyelim, ağrılar başlıyor. Hareket kısıtlanıyor. Yani
1: evet.
0: Oradaki yani çok hani kaliteli bir porselen gibi düşünün kıkırdağı. Omuzda da aynı şekilde hareketler esnasında yapılan işlere bağlı, zorlayıcı işlere bağlı olarak bir takım kireçlenmeler, yani artroz dediğimiz bizim kıkırdak problemleri oluşabiliyor. Omuzun iyi tarafı dize göre falan tabii çok yük taşımıyor.
1: Hı
0: hı. Yük taşımadığı için daha az görüyoruz omuzda.
1: Evet.
0: Ama şimdi demin bahsettiğimiz bu omuz kas yırtıkları, impingement sıkışma sendromları eğer tedavi edilmezse ilerleyen zamanlarda omuzun hareketleri bozuluyor. Yani şimdi düşünün 5 tane kas var, bu omuz içerisinde bunlar rahat ediyor. Bunların birisi, evet, ikisi yırtılmış, bir şekilde kolu oynatıyorsunuz ama o orijinal simetrik yüklenme olmuyor. Dönme şeklinde hareketler oluyor ve bunlar omuz kıkırdaklarını da, ana kemikler kıkırdaklarını da kireçlenmelere yol açabiliyor. Omuz kireçlenmesi çok ilerlediği zaman, hı-hı, yani ağrı hareketi azı, erken dönemlerde tabii
1: hocam ağrı yapıyor
0: ağrı
1: mu peki? Yani
0: tabii,
1: kireçlenme.
0: Kireçlenme hem ağrı yapar hem hareket kısıtlılığı yapar.
1: Evet.
0: Bu ilerlediği zaman, hı-hı, onda da mesela kalça ve dizlerde kullandığımız gibi omuz protezleri var.
1: Evet. Bunu yaşlılarda yani, da uygulayabiliyorsunuz.
0: Uyguluyoruz tabii. Hı-hı. Zaten genelde yaşlıların problemi. Hı-hı. Mesela eski çok geçirilmiş omuz çıkıkları, efendime söyleyeyim bazı romatizma hastalıkları, romatizmalar, evet, da bütün eklemlerde olduğu gibi omuzda da olabiliyor. Eklemin kalitesini bozuyor ve kireçlenmeler yapıyor. Bakıyorsunuz, hı-hı, hasta gelmiş, kolunu kaldıramıyor.
1: Evet.
0: Kasları iyi ama eklemi çok bozulmuş. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman protez yapıyorsunuz. Aynı şekilde protezde ne yapıyoruz? Omuzun o kol kemiğinin, hı-hı, yuvasını, kol kemiğinin içerisine topuzunu alıp kol kemiğinin yerine, üst kısmına bir protez çakıyoruz.
1: Evet.
0: Yine karşı yutsuda yuva bölümüne de bir proteze yuva takılıyor ve orada suni bir hareket oluşuyor. Aynı şekilde hani kalçada yapıldığımız veya diz protezlerini yaptığımız, hı-hı, gibi omuz protezleri de artık rutin kullanılan yapalım protezler arasında. Ama sayı olarak tabii dediğim gibi diz gibi, kalça gibi yoğun olmuyor. Onun sebebi de yük taşımıyor. Yani biz, hı-hı, dizimizi, kalçamızı hep yürürken kullanıyoruz. Dolayısıyla ağır bir şey kaldığımız, sırtınıza da alsanız ağırlığı, diz ve kalçalarınız zorlanıyor. Ama, hı-hı, omuz ancak belli hareketlerde zorlanıyor. Dolayısıyla omuz kireçlenmeleri az, daha çok omuzda gördüğümüz olay bu demin bahsettiğimiz kas sıkışmaları,
1: evet,
0: kaslarla ilgili zedelenmeler gibi problemler.
1: Evet hocam. Peki hocam, kireçlenmede fizik tedavisi uyguluyor musunuz? Yine aynı şekilde.
0: Tabii. Tedavileri. Yani şimdi bizim birçok hastalıkta fizik tedavinin yeri var gerçekten. Hı hı. Fizik tedavide ne yapılıyor? Fizik tedavide zedelenmiş kaslar, oradaki, evet, efendim söyleyeyim, zedelenmiş dokulara hem hastaya egzersizler gösteriyor. Mesela omuz problemlerinde egzersizler çok önemlidir.
1: Evet.
0: Hasta biz de gösteririz. Fizik tedavide gösterir ve bazen de zorlayarak yaptırır. Yani kaslar çok hareketli olan kaslar olduğu için hemen yapışırlar hareketsizlik durumunda. O zaman fizik tedavi bizi yönlendiriyor. Fizik tedavi bütün üst ekstremitede çok kullanıyoruz. Hı-hı. Yani dirsekte de mesela bir dirsek kırığı olur veya dirsek travması olur. Ondan sonra çocuklar da olsun, yetişkinler de olsun, hasta kolunu açmakta zorlanır.
1: Evet.
0: Bizim açımızdan ortopedik rehabilitasyon diyoruz biz ona. Yani fizik tedaviden ziyade biz tabii ameliyat sonrasında rehabilitasyon, yani fizik tedavi rehabilitasyondur. Rehabilitasyon yani ekleme tekrardan eski, hı-hı, hareketini ve gücünü kazandırma durumu, hı-hı, yapılır. Mesela dirsek kırığında efendim söyleyeyim dirseğin ameliyat ederiz veya alçıyı, hı-hı, alırız. Hastada o açtığınız zaman alçıda bir yapışıklık olur. Yani hareket edemez. Hasta bazen, hı-hı, onu hemen açınca biz hareketlerini kontrol ederiz.
1: Hı-hı.
0: Bazen hemen fizik tedaviye göndeririz. Bazen de birkaç haftalık kontrollere çağırırız. Eğer hasta kendi açamazsa hareketini, kazandıramazsa, o zaman fizik tedavi yönlendiririz.
1: Evet. Hocam, seyircilerimizden bir sorumuz geldi şimdi. Bursit kalçada ve dirsekte görülen iltihaplı bir hastalık, hı-hı, sanırım. Birazcık bize bahsedebilir misiniz? Neden,
0: tabii,
1: kaynaklanır?
0: Bursit omuzda da görünür. Demin,
1: evet,
0: de kısaca bahsettim. Bursa dediğimiz yapılar eklemlerde, hı-hı, eklemlerin kasların arasında yaratılmış yapılar, küçük.
1: Evet.
0: İçlerinde çok az sıvı var ve kayganlık sağlar. Mesela dirseğinizi yere koyduğunuz zaman tam kemik çıkıntısının üzerinde farklı bir kayganlık hissedersiniz. Veya tam diz kapağınızın üzerinde, hı-hı, normal bacaktan biraz daha farklı bir şey hissedersiniz. Evet. O işte hissettiğiniz şey aslında bursadır. Hı-hı. Yani cildin altında bir küçük, yani içinde çok az sıvı olan bir balonu düşünün, iki katlı. Hı-hı. O balonun içeride bir kayganlık sağlıyor ve mesela yere direkt dirseğinizde o olmasa koyduğunuz zaman orası acır.
1: Acır, evet.
0: Veya bir sabitleme zorluğu yaşarsınız. Dizinizde aynı şekilde. Omuzda da vardır. Hem üstte hem de demin bahsettiğim o kemiklerin arasında da vardır. Bunlar normalde var olan dokulardır. Bunların bursaların işte hastalanması da biz bursit diyoruz. Hı-hı. Niye hastalanıyor? İki sebepten olur. Bir tanesi mekanik bir irritasyon olur. Fazla bir irritasyon, zorlanma yani. İşte hasta gelir mesela dizinin üzerinde çok çalışır veya dirseğin üzerinde hasta çok yaslanır, masanın üstünde şey yapar.
1: Hocam genelde eklem hastalığı, rahatsızlığı gibi bir şey o zaman.
0: Tabii tabii, eklemlerde olduğu için bursa. Mesela eskilerin dirsek çürütme dediği bir şey vardı, evet. Biliyorsun böyle. Bazen gelir dirseğinde bir anda bir şişlik olur hastanın, balon gibi. Tamam mı? Bakarsınız böyle. Ona bursittir. Onun içerisinde var olan sıvı, balonun içindeki sıvıyı balon kendisi yapar. Yani bursa kendisi o sıvıyı yapar ve emer. Hastalanınca veya zorlanınca içerisindeki sıvı artar.
1: Evet.
0: Ve balon gibi şişer. Bunu ememez. O zaman dıştan görünen, bazı içerideyse her ağrı yapan ama dışarıdaysa dıştan görünen bursitler oluşur. Mesela dirsektekini olur. Dizde de mesela hizmetçi dirseği, dizi denir ona.
1: Evet.
0: Dizin niye öyle denir? İşte hizmetçiler dizinin üstünde geri çok eğilip, çalışınca evet. Onlar da öyle tarif edilmiş. Dirseğin üzerinde böyle bir anda şişlik olur dirseği, şey, dizi üzerinde. Bir anda şişer genellikle. Ona bakarız, o genellikle medikal tedavidir. Yani ameliyat etmeyi pek düşünmeyiz. Çünkü o bölgelerin ciltleri de biraz problemlidir. Yani dizin o bölgesini açarsanız, dirseğin orasını açarsanız iyileşmesi çok uzun sürer. O bursalar da cilde çok yapışıktır. Dolayısıyla ilaçla biz tedavi tercih ederiz.
1: Evet.
0: Dinlendirerek, işte yükten koruyarak, soğuk uygularak, bazen de enjektörle onu boşaltırız. Bursanın içindeki suyu boşaltırız. Orası hemen küçülür. İçeriye de ilaç veririz. Bazen kendi kendine iyileşmesini bekleriz.
1: Evet. Peki hocam, ayak bileklerinde olması da normal midir?
0: Bileklerde de olur. Bileklerde de olur. Ayak bileğin dış tarafında özellikle olur.
1: Evet.
0: Yere temas sonrasında yoğun böyle onlarda olur.
1: Çünkü geneldeki hani izleyicilerimizden şimdi tekrar bir soru geldi. Hani namaz kılarken genelde ayak bileğimin üstünde
0: olur. Dizde de olur, ayak bileğinde de olur. Onlar bir dediğim gibi ne yapıyoruz mesela namaz dizde olanlara bir yumuşak, hani namaz kıldığı yere seccadenin üstüne bir yumuşak yastık gibi ayağının kenarına o şekilde yük yeren yere bir öyle bir yumuşak destek olursa, bir süngerli bir doku veya bir daha yumuşak, yine o tarz yumuşak bir şey önlenebilir. İşte diz üstü çalışanlara o şekilde çok eğilmemelerini öneriyoruz. Masanın kenarına böyle uzun süreli çok yaslamak dirsek için şeyi. Bir de tabii bazı bünyelerde hiçbir şey olmadan da bursit olur. Onlarda romatizma araştırmak lazım. Yani iltihaplı romatizma biliyorsunuz. Farklı bir takım rahatsızlık grubu. İmmün sistemle vücudun kendi kendine yaptığı bir hastalık. Bu da bazen öyle yumuşak dokuları tutabiliyor. Bursitleri de sebebiyet verebilir. Eğer tekrar tekrar bursit oluyorsa o zaman romatizma yönünden de araştırmak lazım.
1: Evet. Nelere dikkat etmesi gerekiyor hocam? Yani kullanmış olduğu ilaçlardan da olabilir mi? Kronik bir hastalığından da kaynaklanabilir mi?
0: Yok. Yani işte kronik hastalık dediğim gibi romatizmalarda olur bursitler. Efendim söyleyeyim, onlarda bir hastalığın tedavi edilmesi lazım. Yani bursitle uğraşırsanız siz ilaç yaparsınız, edersiniz, tekrar şişer. Bakarsınız ki aslında bir romatizma hastası.
1: Evet.
0: Romatizma için romatolog arkadaşlara yönlendiriyoruz öyle şüpheli durumlarda. Onlar değerlendiriyorlar. Romatizmanın çünkü ilaçları farklı, tedavileri farklı.
1: Evet.
0: O tedavi yapıldığı zaman hasta da zaten düzelmiş oluyor. Sizin ayrıca dirsek için bir şey yapmanıza veya ameliyat etmenize gerek olmuyor. Oradaki problem çünkü romatizma, yani esas ana problem o. Onunla baş ettiğiniz zaman şey yapıyorsunuz.
1: İlaç tedavisi de bir nevi mümkün olabiliyor aslında. Kendiliğinden de geçebiliyor.
0: Tabii. İstersen biraz da yukarıdan başladık. Elden de bahsedebiliriz.
1: Tamam, tabii hocam.
0: Elde de malum parmak eklemleriyle ilgili, parmaklarla ilgili problemler de sık olur. Mesela bizim yine sık rastladığımız problemlerden biri tetik parmak dediğimiz problemdir. Özellikle çoğu zaman baş parmakta veya diğer parmaklarda olur. Hastanın parmağı takılır.
1: Evet.
0: Yani hasta parmağını açtığında tık diye bir atlama hisseder ve parmak kökünde bir ağrısı olur. Bize o şikayete gelir. Parmağım takılıyor. Parmağımı açamıyorum, parmağımı düzeltemiyorum gibi. Bu durum bazen çocuklarda da olur. İlk bir yaşta çocuklarda da olur. Ama genellikle orta yaş ve orta yaş üzerinde olur. Burada da tendonların, yani parmağı hareket ettiren, özellikle kapatan tendonların bir kurdele gibi düşünün. Kalınca bir kurdele gibi. Onun üzerinde küçük köprüler vardır. o köprüler sayesinde o tendonlar kayarlar. Yani aşağıya yukarıya hareket edenler o etmeleri engellenir, bir kanal üzerinde giderler. O köprülerden özellikle avucun iç tarafındaki köprü biraz sıkışır ve sertleşir. Aynı sinirin, o demin bahsettiğimiz sinir sıkışması gibi, ama bunda
1: daha
0: alttaki tendon sıkışmıştır. Tendon üzerindeki köprücük sıkışmıştır. Tendon da bir nevi düğümlenmiş gibidir.
1: Evet.
0: Şimdi sinir hareket etmiyordu ama tendon hareket etmek zorunda. Oradan geçerken kanaldan tak takılır.
1: Evet.
0: Ve geri, o yüzden de parmağında hasta direkt takılma hisseder.
1: Takılma hisseder.
0: Bu da sık rahatsızlanır bir şey, problem. Bunda da iki türlü tedavi var. Bir tanesi radikal olanı ameliyat etmek. Yani oradaki aynı şekilde küçücük girip köprüyü açıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Sorun bitmiş oluyor. Bir de bazen erken durumlarda hastayı bir şans vermek adına bazen oraya da bir enjeksiyon yapıyoruz. Özellikle kortizon enjeksiyonu yapıyoruz. O tendon oradaki ödemi geçirerek bir iyileşme sağlayabiliyor. Bazen tekrarlayabiliyor bir yıl, iki yıl sonra, ama birçok hastada enjeksiyonda cevap alınabiliyor. Ama radikal tedavisi, yani bir daha olmasını istiyorsanız o zaman ameliyat
1: ediyoruz. Ameliyat gerekiyor. Ondan sonra ameliyat tekrarlamıyor zaten.
0: Tekrarlamıyor. Köprüyü açtığınız zaman bir daha yapışmıyor. Oradaki darlık geçiyor. Ha, başka parmakta olabilir mi? Olabilir. Bazen hasta bir elinde geçen sene bunda vardı diyor, şimdi bunda var diyor. Bu da biraz
1: fark ediyor.
0: Hem yaptığı işle alakalı. Yine avucunu çok kullananlar da, avuç için sert yere temas ettirenler de, çok ağır diyelim poşet taşıyanlar da, şeker hastalarında yine sık rahatsızlığımız, o bağlantı dokularının hassas olduğu kimselerde olabiliyor. Olabilen bir rahatsızlık. Yani tetik parmak diyoruz. Elde yine rastladığımız başka bir problem, el parmakları çok narin eklemler.
1: Evet.
0: Benim bahsettiğim gibi incecik kıkırdakları var ve elde çok kullandığımız bir eklem. Özellikle eliyle iş yapanlarda. Birçok hastada ilk başlayan aslında hani dizden, kalçadan da önce parmaklardaki kireçlenmedir. Parmak artrozudur. O zaman hasta yavaş yavaş parmaklarını oynatmakta zorlanır. Sabahları biraz daha tutulur elleri. Belli, özellikle çok kullanılan parmaklarda, mesela işaret parmağı, baş parmak, üçüncü parmak gibi yakalama, kavrama yapan parmaklarda, üç eklemlerde veya başlangıç eklemlerde kireçlenme görülür, artroz görülür. Bunlar o kıkırdağın bozulmasına bağlı parmakta şekil bozuklukları oluşur.
1: Evet.
0: Yani parmağın bakarsınız eğrilmiştir, şişmiştir, çıkıntılar oluşmuştur. Bu da ciddi bir problem tabii. Yani hep hastayı, birçok hasta ondan görüntü olarak rahatsız ediyor. Tedavisi de çok kolay değil. Yani geri döndürmek de çok kolay olmuyor. O zaman yine fizik tedaviler yapıyoruz. Parafin banyoları yapılıyor fizik tedavide. Onlardan kısmen netice alınıyor. Bazı parmak atelleri kullanıyoruz. Çok ileri dönemlerde de yine parmak eklemlerini de ameliyat ediyoruz. Yani bitip oradaki eğriliği düzeltip, ama bir hareket kaybımız oluyor.
1: Hocam, bu genelde yaptığımız bir hareket var. Çıtlatma hareketleri.
0: Evet.
1: Bizim hepimizde. Bu da yani kireçlenmeye sebep olabilir mi?
0: Şimdi çok önermiyoruz o hareketleri. Hani çok kireçlenme yaptığına dair bir şey yok, ama şimdi eklemlerin bir marjı var. Yani diyelim şu şekilde oynayan bir mekanizmayı siz bu sesi çıkartabilmek için çok terse doğru zorluyorsunuz.
1: Evet.
0: Fazla zorluyorsunuz ve bunun zaman içerisinde eklemlerde kireçlenme yapma olasılığı gerçekten var. Dolayısıyla biz o hissi yenmek için serbest hareketler öneriyoruz. Yani elinizi oynattığınız zaman, o his geldiği zaman, elinizi oynatıp açıp kapamalar yaptığınız zaman o his zaman içerisinde kaybolur.
1: Kaybolur.
0: Yani esas onu yenmek lazım. O çok doğru bir hareket değil, parmak çıtlatmak. Çünkü gerçekten eziyorsunuz yani oradaki kıkırdağı. Yani o ezme sıkıntıya sebebiyet verebiliyor.
1: Yani parmaklarda bir şekil bozukluğundan da olabiliyor mu hocam ileride?
0: Yani direkt çıtlatmadan diyemem ama yani o da bir sebep bir tanesi. Çok kullanmaktan, çok efendim söyleyeyim iş yapmaktan, mesela eskiden çok ağır daktilolar yazanların işaret parmaklarında, işte parmağıyla bu şekilde iş yapanlar oluyor, yakalama yapanların işaret parmaklarında. Bazen el işi yapıp zorlayıcı el işi yapan hanımların yine iş yaptığı parmaklarında bu türlü yani kireçlenme problemleri oluşabiliyor.
1: Hocam, şimdi bayanlarımızın korktuğu bir konu var, bu eldeki sinir sıkışmasındaki ameliyatlardan korkuyorlar birçoğu da. Bir sorumuz daha geldi. Neler önerirsiniz kendilerine korkmamalarının gerektiği hakkında?
0: Şimdi şöyle, yani demin dediğim gibi burada esas olan hastaların hayat kalitesi biraz bozuluyor.
1: Evet.
0: Bu sinir sıkışması devam ettiği müddetçe işte elinden bir bardak düşürmek bir süre sonra onların gücüne gidiyor.
1: Evet.
0: Onların gücüne gidiyor. Yaptıkları işin kalitesi az oluyor. Bir de hem ağrı duyuyorlar hem de kalıcı bir, ilerleyici bir problem. Yani hani böyle kaldı, bundan sonra kalacak diye bir şey yok. Bazen hasta geliyor ki bize, artık elini doğru düz açıp kapatmakta bile zorlanıyor.
1: Evet.
0: Yıllardır bunu yapmış. Dolayısıyla eğer tanısı konmuşsa, yani orta ve ağır derecedeyse, efendim söyleyeyim, ameliyat olmaktan çekinmemek lazım. Çünkü ameliyat zor bir ameliyat değil. Lokal anestezi de yapılabilir ama lokal anestezi yani sadece orayı uyuşturarak yaptığınız zaman biraz başarı oranı düşebiliyor.
1: Evet.
0: Yani o bölgenin tam açılması gerekiyor çünkü. Hı-hı. Biz narkozla yapıyoruz. Yani narkoz verip yapıyoruz. İki tarafı aynı anda yaptığımız çok oluyor. Hasta uyuduktan sonra iki tarafta da varsa problem. Çoğu zaman iki tarafta da olabiliyor. Aynı anda ikisi de yapılabiliyor. Ameliyat dediğim gibi çok kısa sürüyor. Ameliyat sonrasında bileklik veriyoruz elimize. Bir 15-20 gün kadar bileklikle dolaşıyor hasta. Hı hı. Yaklaşık yani aynı gün hastayı taburcu ediyoruz ama bir 15 gün kadar oradaki dikişleri tutuyoruz. Yani evet. O cildin iyileşmesi önemli. İstediğimiz gibi iyileşmesi önemli. Ondan sonrasında yani toplamda 20 günlük bir bileklik kullanıyor ama parmakları serbest zaten.
1: Evet. Hı hı.
0: Parmakları istediği işi yapabiliyor. Ama bileklik kullandırıyoruz. Ondan sonrasında hasta düzeliyor. Bir de tabii sinirlerin iyileşmesini hızlandıracak bazı vitaminler var. Bazı
1: ilaçlarla da
0: ilaçlar
1: takviye yapabiliyorsunuz.
0: Onları da ameliyat sonrasında biraz takviye ediyoruz. Yani çok neticesi aslında iyi bir ameliyat. Yani iyi yapılırsa hasta mesela 10 sene önce bir bileğini yapmışız. 10 sene sonra gelip bizi bulup ya öbür bileğinde de bu şey çıktı bunu da yapalım evet. diyor. Çünkü oradaki rahatlamayı görmüş. Tekrar gelip ameliyat oluyor. Dolayısıyla çok böyle hani korkacak bir ameliyat
1: bir durum değil.
0: Bizim Türkiye Hastanesi'nde de narkoz doktoru arkadaşlarımız hı hı. gayet başarılılar. Yani çok kısa sürede çok hiç can yakmadan bir narkoz yapılıyor. Sonrasında ağrıları olmuyor hastalarımızın. Yani böyle hasta biz ameliyat sonrasında yine Şaban Bey'in de isteğiyle ameliyat bölgesine lokal anestezikler yapıyoruz. Evet. Onlar da hem hastanın ameliyat sonrası ağrı duymasını engel oluyor hem de iyileşmeyi hızlandırıyor. Dolayısıyla yani hani güvenerek yapılacak bir ameliyat. Tabii hı hı. Ameliyatı yapan ekibin
1: evet.
0: tecrübesi işte hastane mesela hasta iyi bir anestezi ekibi olmuyor. Siz ne kadar iyi ameliyat yaparsanız yapın hasta sıkıntı duyuyor. Ameliyat sonrasında ağrılar oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani iyi bir hastanede yapılıp ki bizim dediğim gibi yoğun ameliyat ağırlıklı bir hastane Türkiye Hastanesi. Anestezi ekibi sonrasındaki postop ağrı takibi
1: evet.
0: Konusunda da başarılıyız. Dolayısıyla yani korkmalarını gerektirecek bir durum değil. Hayır. Çok hani basit hı hı. bir ameliyat, çok yaptığımız bir ameliyat. Neticesi de iyi bir ameliyat. Yani.
1: Ameliyattan sonraki süreç 15 günlük bir süreç hocam.
0: 15 günlük bir süreç var. Evet. 15 hı hı. gün için koruyoruz. Çünkü orada iyileşmenin düzgün olması lazım. İyileşme düzgün olmaz. Hı hı. Orada yapışıklıklar olursa o zaman yine sıkıntılı bir şeyler. Yani hem iyi açmanız lazım hem de iyileşirken o sinirin orada rahat iyileşmesi lazım. Onun için beklememiz lazım.
1: Hocam programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak izleyicilerimize ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
0: Vallahi ben hep herkese kendim çok yapamasam da spor yapmayı tavsiye ediyorum. Hareket tavsiye ediyorum. Hı hı. Çünkü insan vücudu diyorum hep hareket edecek şekilde yaratılmış. Yani harekete kurgulanmış. Nasıl bir araba siz bırakırsanız durduğu yerde daha çok çürür, motoru bozdur. Onun gibi bütün sistemimiz de harekete göre yaratılmış. Kaslar, kemikler. Özellikle çocuklardan, çocukluk çağından itibaren. Yani çocuklarda çok daha önemli. Kemik kalitesi hı hı. açısından, kas kalitesi açısından. Çocukluk, gençlik, ergenlik, sonraki 20'li yaşlar. Devamlı bir aktivasyon içinde olmak lazım. Kas ve kemik sağlığı açısından. Hem kasları hem kemikleri hem zihinleri sağlıklı olsun diyorum hepsine.
1: Peki. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür
0: ben
1: ederiz
0: teşekkür
1: hocam.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Ayağınıza sağlık
0: çok
1: geldiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye. TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 19, Sure, Furkan Suresi 21-77. Ayetler, sayfa 361-365.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz, ilahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Abdülhakimi Siyalkuti rahmetullahi aleyh. Zenginlik para etmez. Allah adamlarından olan bu mübarek zat bir günkü sohbetinde şöyle etti nasihat: dünya ve ahirette saadete kavuşmak, günah olan işlerden kaçmakla olur ancak. Zira kim hiç önem ve ehemmiyet vermeden günahları işlerse imanı gider elden. Hatta ibadet yapmak ve günahtan sakınmak lazım değil diyen de küfre düşer muhakkak. Bir günde buyurdu ki, Allahü Teala'nın emir ve yasağına uymalıdır bir hakkın. Resulün bildirdiği farzlardan, haramlardan birine inanmayan imandan çıkar o an. Ve mesela günah ve haramsa bir şey eğer, ona ne güzel deyip beğenen küfre girer. Küçük günaha devam olur hem büyük günah. Büyükte ısrar ise küfür olur maazallah. Bir gün bu büyük zatın biri geldi yanına. Çok zenginim deyince nasihat etti ona. Buyurdu ki, zenginlik hiç mühim değil elbet. Zira sırf zenginlikle gelmez kula saadet. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl sarf ettiniz? Haram yiyen bir kimse 90 bin hacca gitse, sonunda cehenneme düşebilir o kimse. Ve kılsa da o kişi 90 bin rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çekebilir çok azap.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı iman etmek ve imanı kuvvetlendirmek. İnsan iki şekilde Müslüman olur. 1. İhsanı ilahi ile. O kulun hiç haberi yoktur. Bir duası, bir talebi de yoktur. Cenab-ı Hak onu seçer. İmam Rabbani Hazretleri gibi sevdiği bir kulunu tanıtırır ve kurtarır. 2. Adaleti ilahi ile. Kul talep eder. Ya Rabbi, beni kurtar. Bana razı olduğun yolu nasip et diye dua eder. Allahü Teala böyle talep edeni muhakkak kurtarır. Bu da adaletindendir. Mutlaka ona hidayet verir, Müslüman yapar. O kulun Müslüman olabilmesi için ya karşısına sevdiği bir kulunu veya bu büyüklerin kitaplarından bir kitap çıkarır yahut ona hoş gelecek başka bir vesileyle onu hidayete erdirir. Nitekim sadece ezanı duyup Kur'an-ı Kerim'i dinleyip Müslüman olanlar çoktur. Bir kafir kelime-i şehadet getirip Müslüman olduğu anda Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. O artık melek gibi tertemiz bir insan olur. Ondan sonra mesuliyet başlar. Dinini öğrenmesi ve öğrendiklerini yapması icap eder. Yapılacak birinci iş, Ehl-i Sünnet itikadını öğrenip doğru şekilde iman etmektir. Bir kimse annesini babasını görerek Müslüman olduğu halde İslamiyet'i öğrenmezse büyük günaha girer. Bu büyük günaha devam ettiği için de Allah korusun sonunda küfre kadar gider. Demek ki Müslüman evladı da olsa, müşrik ana babanın çocuğu da olsa, müminin gerçek imana kavuşması doğru iman ve ibadet bilgilerini öğrenmesine bağlıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen "Ey Allah'a iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman ediniz" buyruluyor. Burada Cenab-ı Hak hem iman edenler diye hitap ediyor hem de iman ediniz buyuruyor. Bunun manası anadan babadan öğrendiğiniz, kulaktan duyma bilgilerle edindiğiniz bu taklidi imanınızı şimdi okuyup öğrenerek kuvvetlendiriniz. Aksi halde taklidi olarak elde ettiğiniz iman sizi kurtarmaz. Hafif bir rüzgarın mumu söndürmesi gibi bir söz veya bir olay o imanı birden söndürebilir demektir. Onun için kişi dinini araştırıp öğrenmelidir. Araştırmaya meyledince Allahü Teala mutlaka onun karşısına çok sevdiği kullarını çıkarır. Onlarla dost eder ve artık İman o kimsenin kalbinden sökülüp atılmaz. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e kavuştuktan sonra Eshab-ı kiram oldular. Gerçek imana kavuştular. Kendi aralarında da hep sohbet ederlerdi. Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra yine birbirleriyle sohbete devam ettiler. Hatta biri diğerine kavuştuğu zaman "Gel de biraz imanımızı kuvvetlendirelim, Peygamber Efendimiz'den bahsedelim" derlerdi. İmanı korumak için Allahü Teala'nın sevdiği kullarla böyle dost olmak lazımdır. Hiçbir mümin kendi kendini kurtaramaz. Çünkü yol çok uzundur. Bu uzun yolda düşman, fırtına ve tuzak çoktur. Dolayısıyla bu kadar iman ve ahlak hırsızı serbestçe dolaşırken bir insanın tek başına kurtulması ve korunması çok zordur. Mutlaka herkesin uçak veya gemi gibi bir vasıtaya binmesi lazımdır. İşte o bindiği geminin kaptanı ve o geminin istikameti bu kimsenin kaderi ve istikbalidir. Bu yüzden insan rastgele kitap okuyamaz. Rastgele kişiden dinini öğrenemez. Çünkü tabi olduğu kişi neyse artık onun akıbeti de odur. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun ki bizim en büyük şansımız İmam Rabbani Hazretleri gibi büyükleri sevmek, onların yolunda ve gemisinde olmaktır. Kaptanı ve istikameti belli olan böyle bir Ehl-i Sünnet gemisinde olmamız çok büyük bir nimettir. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine, "Efendim biz çok günahkarız, çok perişan durumdayız. Ahirette bizim bu halimiz ne olacak?" diye sorulduğunda, o büyük zat, "Gemi sahile çıkarsa yalnız kaptanını çıkarmaz. İçinde kim varsa hepsini çıkarır. Siz içinde bulunduğunuz gemiye bakın. Gemide olmaya bakın. Yani bir dalgayla geminin dışına düşmemeye çalışın buyurur. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, herkes sevdiği ve aynı imana sahip olduğu kimselerle beraber bulunacaktır. Orada bir karışıklık, bir eksiklik olmaz. İnsanların işi karışık olur ama Allahü Teala'nın işi karışık olmaz. Allahü Teala'nın her işi muntazamdır. Kim kimi Allah için severse hiç şeksiz ve şüphesiz ahirette de beraber olacaktır. Başka yerde olmaları mümkün değildir. Bütün mesele kalpteki sevgi ve muhabbettir. Dolayısıyla insan kalbinde hangi sevgiyi taşıyorsa, neyi seviyorsa, ahirette işte o sevdikleriyle karışıklık olmadan, ayrılmadan beraber olacaktır. Tıpkı mıknatısın metal parçalarını çektiği gibi hepsi bir araya gelir, hiç kaybolan olmaz.
1: Hayatım roman. İyilik yapamadan.

0: Sizlere Mehmet Çavuş'tan bahsetmek istiyorum. Kendisi askerden sonra hanımıyla beraber Almanya'ya yerleşip orada çalışmaya başladı. Ama en büyük hayali bir an önce oradan emekli olup vatana dönmekti. Hiç çocukları olmamıştı. Belki de bu yüzden olsa gerek her izine gelişinde özellikle köydeki çocuklara kucak dolusu hediyeler getirirdi. Hanımı bu durumdan biraz rahatsız oluyordu. Bunu da hareketlerinden belli ediyordu ama Mehmet Çavuş onun bu haline aldırış etmiyordu. Yıllar sonra nihayet emekli olup hemen Türkiye'ye geldiler ve İzmit'e yerleştiler. Ben de görev nedeniyle İzmit'e gittiğimde kendisini ziyaret ettim. Beni görünce nasıl sevinmişti.
1: Seni gördüğüme nasıl sevindiğimi bilemezsin Bekir oğlum. Anlat hele. Annem baban nasıl, köye gidiyor musunuz? Kimler kaldı bizden ha? Her
0: şey. Yavaş yavaş Mehmet amca yavaş. Hele bir nefes al.
1: Bu günleri nasıl deyiple çektim bilemezsin oğlum. Gurbet işte kolay değil. Türkiye'nin her şeyi gözümde tüttü. Her gece rüyamda hep buraları görürdüm. Türkiye'ye ayak bastığım gün yerleri öpmemek için kendimi zor tuttum. Artık o Almanya denen ülkeye dönmeyeceğim ya. Nasıl seviniyorum bilemezsin.
0: Seni anlıyorum Mehmet amca.
1: Biliyor musun, beni bir tek şey korkutuyor.
0: Nedir o?
1: Çok acılar, çok sıkıntılar çektim. Hiçbiri beni korkutmadı da. Şu beton yığınları yok mu ya? İşte bunlar beni çok korkutuyor be Bekir.
0: Aman Mehmet amca. Senin gibi biri iki betondan niye korksun ki? Sen şimdi bunları boş ver de emekliliğini nasıl geçireceksin onları düşün. Oradan iyi para alıyorsundur. Ben derim ki yengemle beraber seyahatlere katılın. Görmediğiniz gitmediğiniz yerlere gidin.
1: Çok haklısın. Ayda 2000 mark emekli maaşım var. Bu para iki kişi için çok fazla zaten. Yesek de bitiremeyiz ki. Her zaman da gezecek halimiz yok ya. Biriktirsek geride bu parayı bırakacağımız kimsemiz de yok.
0: Bak aklıma ne geldi Mehmet amca. Sen yine gezmene tatiline çık. Ama bu arada hayır da yap.
1: Nasıl bir hayır?
0: Mesela...

0: bir şey. Gerçekten yapacak işlerim var. Siz bir düşünün. Gerekirse daha sonra tekrar konuşuruz.
1: Peki oğlum, peki. Sen kusura bakma. Ben seni ararım.
0: Tamam Mehmet amca. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle oğlum, güle güle.
0: Tam bir ay sonra Mehmet amca beni arayıp bir öğrenciye burs vereceğini söyledi. Nasıl da sevinmiştim. Eşini zor ikna etmiş. Bunun için bu kadar beklemiş. Ama neyse ki ikna etmiş. Yalnız bir isteği vardı. Burs vereceği öğrenciyi tanımak istiyordu. Ertesi gün bizi evinde beklediğini söyledi. Kabul ettim. Ertesi sabah öğrenciyle beraber onlara gidecektik. Fakat o gece 17 Ağustos gecesi bütün Marmara'yı sarsan o deprem oldu. Ben ve ailem depremde yara almadan kurtulmuştuk. Hemen yardıma koşturdum. Derken birden aklıma Mehmet amca geldi. Burs vereceği öğrenciyi buldum. Allah'a şükür ki ona da hiçbir şey olmamıştı. Çocuğu da alarak Mehmet amcanın evine doğru yol aldık. Fakat yaklaştıkça ikimizin de yüreği sızlamaya başladı. Mehmet amcanın oturduğu mahallede taş taş üstünde kalmamıştı. Ve işte Mehmet amcanın oturduğu apartman. Ne yazık ki tamamen çökmüştü. Beton yığınından korkuyorum diyen Mehmet amca gerçekten de beton yığınlarının altında kalmıştı. Burs vereceği öğrenciyle beraber defin işlemlerini tamamladık. Ne diyebilirim ki? Hiçbir şeyden korkmayan Mehmet Çavuş betonlara yenik düşmüştü işte. Ruhun şad olsun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, bir kitapta okudum diyor, namaz abdestinden sonra su içmek sünnetmiş. Doğru mu? Veya eksik bir şey var galiba.
1: Evet. Bir şey okumuş da tam anlaşılamamış. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki abdest aldınız. Abdest aldığınız sudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o sudan böyle bir yudum veya birkaç yudum içtikleri bildirilmiş.
0: Abdest aldığı sudan.
1: Abdest aldığı sudan.
0: Artandan.
1: Yani abdest aldıktan sonra değil.

0: Abdest bitiyor o sudan. Peki şeyde musluktan akan su, yani içmeye müsait değilse içilmez. Abdest aldığın su içilebilecek bir su ise abdesti bitirir bitirmez ondan birkaç yudum alıyorsun. Yani kitaplarda yazan
1: ne, o. Ne farkı var denilebilir. Yani abdesti bitirdikten sonra gidip bir bardak su alıp içmek değil.
0: Değil.
1: Veya ne bileyim bir şaşal suyu almak değil yani.
0: Değil. Değil.
1: Abdest alınan su.
0: Abdest alınan sudan yani oradasın hala daha. Abdest aldığın mekandasın. Oradasın. Ayaklarını yıkadın bitirdin. Üç yudum su içiyorsun o kadar yani.
1: Bu niyet konusunda diyor vesveseye düştüm diyor bir dinleyicimiz. Namazda özür diliyorum abdest alırken niyette. Siz diyor bir anlatmıştınız diyor. Bir keresinde dediniz ki yüzü yıkarken bir de dediniz ki eli yıkarken. Hangisi diyor?
0: İmam Malik Hazretleri diğer üçünde problem yok. Hanefi, Şafii ve Hanbeli mezhebinde yüzü yıkarken. İmam Malik Hazretlerinin bir kavlinde eli yıkarken de olabilir. Ama yüzü yıkarken yapınca dördüne de itiraz, dördüne de uymuş oluyorsun. Çünkü İmam Malik Hazretleri yüzü yıkarken de olur, eli yıkarken de olur. Başka yerde olmaz buyuruyor. Hanefi mezhebinde niyet sünnettir. Diğer üçünde farzdır. Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklitten ya elini yıkarken veya yüzünü yıkarken niyet etmedi. Yüzünü yıkarken, hani elini yıkarken unuttu, yüzünü yıkarken yakaladı. Peki orada da unutursa, kollarını yıkarken hatırlarsa geri dönecek. Çünkü İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi teala ile bir, namazda niyet etmek farz buyuruyorlar. İki, nerede niyet edileceğini açıkça bildirmişler. Burada diyor. Bunun dışında olursa olmaz diyor. Bizim bu naklettiğimiz ve anlattığımızda anlaşılmayacak insanı vesveseye düşecek bir şey var mı bilemiyorum. Ama hani insan
1: Maliki altyapısı... taklit eden birisi Hanefi bu durumda. İkisinde de yapsa olur mu?
0: Yok mu? Bir mahsur yok. Bir mahsur yok. Hani vesveseliyim diyor ya.
1: Bir de şöyle bir şey duydum ben. Bu doğru mudur? Elle, eli yıkarkenle yüzü yıkarken arasında.
0: Ya neler
1: İkisini,
0: neler çıkar.
1: İkisini birleştirmiş, kolaylaştırmış. Bence bunu yapan.
0: Ne kadar mesafe var? 15 santim, 20 santim falan. Alakası yok.
1: Onu yıkarken ikisinin arasında.
0: Ya eli yıkarken veya yüzü yıkarken de diyor. İkisinin arasında değil. Öyle bir şey yok.
1: Gusülde böyle bir şey var mı?
0: Gusülde İmam Malik Hazretleri gusle başlarken niyet edilir buyuruyor. Hanefi mezhebinde de guslün sünnetlerinden olan namaz abdesti alınıyor ya. Yüzü yıkarken niyet edilir biliyor. Peki Hanefi mezhebinde de elini yıkarken niyet ettim gusül abdesti almaya dese bir mahsur var mı? Hiç mahsur yok.
1: Bir başka dinleyicimiz namazda Fatiha okurken besmele çekiliyor.
0: Çekiliyor.
1: Zamm-ı sure okurken besmele çekiliyor.
0: Çekiliyor. Çekilmez diyen kaviller de var. Fakat İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hanefi fıkıh kitaplarında bunun sünnet olduğu yazılı buyuruluyor.
1: Evet.
0: Biz de İmam Rabbani Hazretleri'nin o kavline uyuyoruz. Besmele çekiyoruz.
1: Peki dinleyicimiz diyor ki ben Sübhaneke okurken de besmele çekiyorum.
0: Aha. Olmaz o. Tahiyyat okurken, Sübhaneke okurken, Salli Barike okurken besmele çekilmiyor. Yani dualarda, tesbihatlarda besmele çekilmiyor.
1: Bir başkası da şöyle bir şey bulmuş. Abdest alırken okunacak dualar var ya hani bildirilen. Onu okumayan, bilmeyen onları, ezberinde olmayan kelime-i şehadet getiriyor. Bu daha iyi olur diye Ayetel Kürsi okuyormuş abdest alırken.
0: Ya. Müştehi çok. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Daha kötü olur. Şimdi diyeceksiniz efendim niye öyle söylediniz? Bu söz bana ait değil. İmam Rabbani Hazretleri'ne ait. Mübarek şeyi anlatıyor, sormuşlar kendilerine. İşte erkeğin ve kadının Hanefi mezhebine göre kefen adetleri. Erkekler için 3, kadınlar için 5 parça olur. Erkekler için sarık sarmak iyi olur demişler. Daha kötü olur buyuruyor. Niye? Çünkü Resulullah Efendimiz 3 parça diyor. Sen sarıkla beraber 4. Peygamber Efendimiz bildirdiğini değiştiriyorsun. Kadınlar için aynı şekilde 5 parça. Efendim başörtü de bağlarsak daha iyi olur. Daha kötü olur buyuruyor. Çünkü 5 parça bildirilmiş. Sen 6. parçayı ilave ediyorsun. Dolayısıyla onu değiştiriyorsun. Kitaplarda anlatırken ya abdest duaları veya bunu bilmeyen kelime-i şehadet okur buyuruyor. Sen Ayetel Kürsi daha iyi olur. Nerede yazıyor? Kendi kafandan uydurdun. Daha kötü olur. Çünkü değiştiriyorsun. Din ne emredildiyse o. İmam Rabbani Kudüs'ün özetlemiş onu. İbadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Dolayısıyla bunun dışında ibadetlerde ne ameli konularda ne imani konularda ilave yapılmaz, çıkarma yapılmaz. Neyse o.
1: Evet.
0: Onun dışında olmaz.
1: Zaten bizi şeytanın dürttüğü nokta özellikle bidatlerde bu. Daha iyi olur.
0: Tabii.
1: Hani vesvese mesela öyle. Çok yaparsam daha iyi olur. Hı-hı. Şimdi Ayetel Kürsi okuyorum diyor. Kelime-i şehadet. Hani
0: ben bir, daha iyi yapıyorum.
1: Daha iyi yapıyorum diyor.
0: Tabii, yanlış yapıyor.
1: Ya da işte Ayetel Kürsi okuyorum. Arkasına bir de kelime-i şehadet getiriyorum. Yani daha iyi değil mi yani?
0: Şimdi bizi dinleyenler içerisinde öğretmenler varsa onlar daha iyi anlıyorlar. Sen de öğretmenliğe bulaştın biliyorsun. Ben kendimi öğretmenden geldiğim için biliyorum. Çocuğa ödev veriyorum. A konusunda işte bir dosya kağıdı arka rolünü doldurun getirin. Çocuk gidiyor B konusu yapıyor ve 3 dosya kağıdı doldurup getiriyor. Ne veririm ben ona? 0. Ama efendim işte çok emek verdi. Verdi doğru yani.
1: Sayfalarca yapmış.
0: Sayfalarca yapmış. 3 sayfa arka rolünü istediği kadar doldursun. Emredilen emredildiği şekilde. Şimdi sabah namazı 2 rekat. Efendim ben 4 kılarsam daha iyi olur. Olmaz öyle şey. Daha kötü olur. Çünkü 2. 2. Bitti o. Akşam namazı 3. Efendim ben 4 kılacağım onu. Aa, değiştirmiş olursun. 3 emredilmiş. 3 yapacaksın onu.
1: Güzellik ve çirkinlik bir imtihan mıdır?
0: Allah Teala herkesi imtihan eder. İmtihan etmeye yetkisi ona aittir. Kısa boylu yaratır, çirkin yaratır, uzun boylu yaratır, ahmak yaratır, saf yaratır, zeki yaratır, cingöz yaratır. Yaratan o. Herkese değişik şekillerde belli özellikler verir. Ama ne güzelliğin ne çirkinliğin hiçbirisi baki değildir. Ahiret esastır. Ahiret esas olduğu için de Allah Teala dünyada kimisini zengin, kimisini fakir. Ama kim kaldı? Hiç kimse. Kimisini yakışıklı oldu, kimisi uzun boyluydu. Kim kaldı onlardan? Hiç kimse. Hepsi gitti. Hatta Allah rahmet eylesin, Enver abiler de zaman zaman anlatırlardı. Şevahir-i Nübüvvet'te mi ne, bir yerde de geçiyor galiba. İşte insanlar bir kazı yaparken falan bir mezar rastlamışlar. Bir mezar taşı. Taşın üzerinde diyor ki adam, işte ben diyor şu kadar ton altınım vardı. İşte ben şu kadar işte şehir kurdum, şu kadar ordum vardı, şu kadar işte çoluğum çocuğum vardı. Ama ne bu ordular, ne bu evler, ne bu saraylar, ne bu köşkler, ne bu şehirler, hiçbirisi bana yar olmadı. Şu anda burada yatıyorum. Bu mülklerin hiçbirisinin sahibi ben değilim. Hiçbirisinin de gücüm ve kudretim yetmiyor. Biz aldandık, kaybettik. Bizden sonrakiler bu mezar taşını bulursa bunu okusun, onlar aldanmasın diye vasiyet ettim, yazdırdım diyor adam. Ya ne oldu? Gitti onların hepsi. Hani Neron? Roma'yı yıktıydı, yaktıydı. Hani Hitler? Dünyayı diyor işte sahibine teslim edeceğim, anahtarı ona vereceğim.
1: Hani diyor. Cengiz?
0: Hani Cengiz? Yaktı, yıktı. Dicle Nehri, kitap, mürekkep aktı. Çok kimseyi katletti. Yaptıkların hesabını veriyor şimdi. Hiçbirisine bağ
1: kitleyemez. İyiler de yok.
0: İyiler de yok.
1: Süleyman Aleyhisselam yok. Peygamber Efendimiz
0: yok. Yani. Eshab-ı kiram yok. Evet. Birçok evliya-i kiram hepsi vefat etmiştir. Ve mesela kitaplarda hep yazılmış. Bu dünya fanidir, geçicidir. Hatta bir gün Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh böyle bir talebesi ziyaretine gitmişti ona. Ya kardeşim buyurmuşlar. Ya, arabayla geliyorlarmış falan işte. Apartmanların arasına geçiyor. Ben buymuşlar. Bunlar böyle kartonda çizilmiş veyahut da kağıda çizilmiş gibi görüyorum buymuşlar. Hepsi hayal. Hayal dünyasında var. Sonra yok olup gidecek. Bir deprem olsa İstanbul'da bir dikili taş belki hiç kalmayacak. Hepsi baldır güldür gidecek. Dikim olmadı mı? İzmit'te, Adapazarı'nda, Yalova'da olmadı mı? Oldu. Hiçbirisi kalmadı. Daha önce medeniyetler, şimdi kazıyoruz falan. Aa şöyle insanlar yaşamış. Neredeler? Hiçbirisi yok. Yaptıkları işte şey yapmış falan. Ha şimdi uzaylı arıyoruz artık. Uzaydan geliyorlar, yapıyorlar falan filan. Uzayda da yaşamış olsa ölüm aynı şekilde pençesindedir. Varsa öyle bir varlık. Yok da o da ölüm pençesinde. Çünkü Allahu Teala'nın dışında hiçbirisi baki değildir. Melek de olsa, peygamber de olsa, cin de olsa, insan da olsa, hayvanattan da, nebatattan da, cemaatattan da olsa. Hepsi fanidir. Bir başlangıç noktası var. Ha, şeyleri, ömürleri farklıdır. Mesela Cenab-ı Hak öyle şey yaratmıştır. Bazı yarattığı mahlukattan 24 saat ömür verdikleri var. 24 saat. Doğuyor, biliyor. İşte o 24 saat sonra ölüyor. Yok. İnsana 50-60 sene ömür vermiş. Bazı hayvanlara bazı uzun ömürler vermiş. Ağaçlardan mesela çınar gibi asırlık ömür vermiş. Ama netice? Netice yine ölüm. Onlar için de öyle. Dağlar için de öyle. Mesela öyle yüksek, öyle yüksek ki o dağın altında bir yanardağ çıkar, bir zelzele olur. Dağ kaybolur.
1: Erir.
0: Erir. Hatta deniz olur orası. Olmamış mı? Olmuş. Olmuş. Onun için de evliya-i kiram habire nasihat ederken aman ha, aman ha, aman ha, habire anlatıyorlar. Neyi? Burası geçici, burası imtihan yeri. Dolayısıyla burada çirkin yaratılmış olabilirsin, güzel yaratılmış olabilirsin, sesin güzel olabilir, sesin karga sesi gibi olabilir. Efendim elin maharetli olabilir, hiç bir şey iki elin bir küfeye sığmaz derler, köfene mi küfeye sığmaz derlerdi. Küçükken öyle bir tabir kullanırlardı. Öyle de olabilir, yani beceriksiz olabilirsin. Ki benim mesela el becerim zayıf. Ama Cenab-ı Hak herkese bir şey vermişti. O verdiği şeyle imtihan ediyor. O verdiği şeyle soru soracak. Yoksa mesela Yusuf Aleyhisselam'a güzellik vermiş. Ama iffetini korursa o güzellik ahirette kat kat kendisine iade edilecek. İffetini koruyamazsa, güzelliğine aldanırsa, yakışıklılığına aldanırsa tepe taklak olacak. Ses vermiş. O sesini Allah-u Teala'nın rızasına uygun Kur'an-ı Kerim okuyarak, ne bileyim ben çalgısı ilahiler okuyarak insanlara faydalı olursa, onlara ahirete davet yönünde fayda dokunursa ahirette o işine yarayacak. Öbür türlü işte insanları eğlendirmek için kullanacak olursa onun da hesabı var, azabı var. Onu da önüne koyacaklar.
1: Peki güzellik kader midir? Ya da çirkinlik?
0: Taktın kafayı sen şimdi.
1: Şimdi şöyle bir slogan var. Çirkinlik kader değil, kaderiniz değildir. Bunu değiştirin diye. Yani atıyorum adam güzellik merkezi açıyor ve diyor ki orada işte sizi güzelleştirelim diyor. Bir takım yerleriniz var çirkin olan falan. Yani onları bazı operasyonlarla, işlemlerle falan. Yani bu bir kader değildir. Sizin elinizde olan bir şeydir.
0: Musa Bey, bu sureti yaratan ve veren Cenab-ı Hak'tır. Şimdi size öyle anlatırken bir cerrahın sözü hatırıma geldi de. Bu estetik
1: cerrah.
0: Estetik cerrahın. Şeyde bir televizyonda açık oturumda. Adam diyor ki, alıyor eline diyor bir artistin resmini diyor, beni böyle yap diyor. Öyle yapacak olsa ben kendim yaparım.
1: Öyle oluyorsa.
0: Peki bu sloganların aslı astarı yok. Ha, bizim yapabileceğimiz diyor, yüzünde bir yara vardır. Derin bir yara, çirkin gözüküyordur. Bakarız, muayene ederiz. Vücudun herhangi bir yerinden oraya bir parça alabiliriz. Ama netice itibariyle alınan o parçadır, oraya koyduğun zaman. Ne kadar sen estetik ameliyat yaparsan yap, belli ölçüde sırıtır. Ama önceki çirkinliği giderir. Burnu eridir. Ha, kemiğini memiğini falan biler işte, kırar, düzeltir işte, bir şey yaparız. Yoksa o yüzündeki sureti değiştirme gücüm yok ki. Gücümüz yok ki. Ha, maske takarsın o zaman, ha, tamam. Bu başka bir şey olmaz yani.
1: İçindeki duyguları nasıl değiştireceksin?
0: Ya onu nasıl değiştireceksin?
1: Gözlerinin bakışını nasıl değiştireceksin? Değil mi? Yani tabii önemli olan onlar yani.
0: Hani hep Temel'in sırtına aynı şekilde yüklerler ya. Temel büyük şehire gelmiş, bir iki aşık birbirine şey yapıyor falan. Oğlan kıza diyormuş ki işte gözünde dünyayı görüyorum falan. Temel de nişanlıymış, gitmiş dönmüş. Nişanlısına gözüme bak demiş. Bak ne görüyorsun demiş. Çapak demiş.
1: Ne yapsın, o da onu görebilmiş.
0: Herkesin gördüğü, herkesin anladığı, herkesin ifade ettiği farklı farklı oluyor. Dolayısıyla Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin bir sözü var şiir şeklinde. Veren haktır, alan haktır, ne verdiyse odur. Ondan gayrı neyimiz var, ne verdiyse odur. Değiştirme gücüm yok. Aynı annenin babanın çocukları ya. İşte bazen diyor işte halaya çekmiş, dayıya çekmiş, amcaya çekmiş falan filan diyorsun ama birisi uzun boylu, birisi kısa boylu. Ana bir, baba bir bu ya. Değil mi?
1: Tabii.
0: Birisi zeki, birisi aptal. Ana bir, baba bir. Nereden geldi bu? Cenab-ı Hak yaratırken tamam o ana baba onların dünyaya gelmesine vesile ama onları yaratan ayrı bir kul olarak yaratıyor. Ahmak olarak yaratılan da, akıllı olarak, zeki olarak yaratılan, hafızası zayıf, hafızası kuvvetli olarak yaratanlar kendine ne verildiyse, ne malzeme verildiyse bundan sorumlu. Bundan sorumlu. Onun hesabı sorulacak. Bunlar nerede kullandın? Bizim elimize veriyorlar. Allah rahmet eylesin Emen abiler. Belki rastlamışındır da vefatlarından önce sık sık tekrar ederdi onu. Böyle oturduğu masanın üzerinde bir tane bir şey vardı. Şöyle uzun bir televizyon kumanda aleti, simsiyah bir şey falan. Hep onu gösterirdi böyle. İnsan işte böyle simsiyah bir varlık. İşte insana sonradan öbürleri monte edilmiştir. Emanet derdi yani. Emanet. O kadar emanet. Bize verilenlerin hepsi emanet. Gitmiyor mu? Sen şimdi beni de görünce aynı şekilde görmüyor musun? Emanetlerin çoğu gitti. Gidiyor. Ve gidecek de bu. Bir gün ruh da emanet, onu da çekip alacaklar. Yok vermem ben. Sıkıysa verme. İyiyse verme.
1: Yani Emre abinin o örneği çok hoş tabii ki. Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Az önce bahsettiğiniz işte bunları bir tabloda hani şey resim gibi görüyorum. O da öyle yani. Öyle. O da emanet. O da emanet anlatıyor emanet, bir yerde.
0: Tabii emanet anlatıyor. Yani bunlara ben sahibim, mahibim falan filan değil. İşte hani olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibi bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Neyi? Malı mülkü değil, bedeni de savuruyor. Yani geçen sık sık işte bazen gazetelere bakıyorsunuz, okuyorsunuz da ben de hepsini göremiyorum değil. İnternetteki haber sitelerine falan bakıyorum. Bir tane bir işte artist veyahut da bir tane çok bilmiş bir kadın bakıyorsun işte bilmem beyin kanseri olmuş, bilmem ne kanseri olmuş falan. Hortlak gibi olmuş. Daha önce böyle cakalı cakalı cakalı şeylerde televizyonlara çıkıyor. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Olma malı mülke mağrur deme var mı ben gibiyiz. Bir muhalif yel eser savurur harman gibi. Savuruyor.
1: Savuruyor. Güzel mi, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter.
0: Aynen.
1: Güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter.
0: Demiştim. Aynen öyle ya. Evet. Benim bu fabrika falan dediğiniz bir kıvılcım rırt.
1: Gitti.
0: Ya kim atacak falan. Hiçbir şey merak edin. Bir yıldırım düşer bir de.
1: Elektrik kontağı var. Yeter. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünde hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, önemli bir soru var. Çok merak edilen konulardan biri. Kaderle ilgili konular genelde merak ediliyor zaten. Şöyle soru sorulabilir. İnsanın yapacakları önceden takdir edilmiş olduğuna göre insanın iyi veya kötü bir iş yapmaya çabalamasının ne önemi var o zaman?
2: Şimdi Mustafa Bey, çok kimsenin zihnin takıldığı bir konu bu. Kader konusu yani.
3: Evet.
2: Kader konusu Ehl-i Sünnet alimleri mesela uzun uzun bildirmişler, bir açıklama yapmışlar o konuda da, lazım olan bilgilerin hepsini vermişler. Fakat orada esas bizim bilmemiz gereken bir şey. Mesela Ehl-i Sünnet alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri'nin bir tarifi var, tanımı var. Bu zat buyuruyor ki kader ilmi mütekaddimdir, cebir mütehakkim değil.
3: Ne demek?
2: İlmi mütekaddim Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesi demektir. Cebir-i mütehakkim kullarına bunu zorla yaptırması değil. Zaten suallerinde o anlaşılıyor.
3: Evet.
2: Allah-u Teala takdir etti diyor. Bir senaryo yazıldı. Benim bu senaryodaki rolüm bu adamı öldürmek, zina etmek, içki içmek. Benim ne suçum var diyor. Benim ne suçum var? Şimdi onu Ehl-i Sünnet alimleri çok güzel açıklamışlar. Bir kere kaderin tarifi, birçok tarifi var. Ama yani o tarifler içerisinde en güzeli bu. Yani özetin özeti bu. Kader ilmi mütekaddimdir. Allah-u Teala'nın sonsuz öncelerde bilmesidir. Yani bizim burada konuşacağımızı, ondan sonra ne bileyim ben bu mevzular getireceğimizi Allah-u Teala biliyordu. Allah-u Teala biliyordu. Ama biz bunları yaptıktan sonra amel defterine geçiyor bu.
3: Biz buraya gelmeyebilirdik de mi demek istiyorsunuz?
2: Şimdi oraya getireceğim zaten. Bizim sadece buraya gelip gelmememiz değil, yaptığımız her işte bu programa gelmeyebilirdik de. Gelmesek ne olur? Gelmesek bir başkası gelir. Yok mu alternatif?
3: Ya da çekim yapılmaz.
2: Ya, çekim yapılmaz. Her işimizde, her işimizde en az iki tane alternatif çıkar. Bu üç olur, dört olur, beş olur. Karşımıza devam sürekli alternatif. Şimdi oraya Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken buyuruyor ki Allah-u Teala insana akıl verdi ve irade verdi. Eğer bu iki kuvvet insana verilmeseydi o zaman bu söz doğru olurdu. Tercih ettiğin yok. Ben ne bileyim, ben aynı şekilde böyle gideceğim, seyredim, adamın üstüne düştüm, öldürdüm. Benim bir iradem yok ki. Böyle gittim, küt diye arkamda adam varmış, onun üstüne düştüm, öldü.
3: Taşa takıldım,
2: öndekini taşa takıldım, öndekini öldürdüm. Ben bir şey yapmıyorum yani. Hani şimdi kayayı suçlayabilir misiniz? Kayayı yerinden şey yapıyorsunuz. Diyelim ki bir meskun mahallenin üstüne kocaman bir kayayı dinamit patlası yuvarlanıp geliyor. Bir evin üzerine çöküyor. Oradakiler de öldürüyor. Kayayı suçlayabilir misiniz? Kaya benimle kabahatime siz ittirdiniz yani. Benim bir dahlim yok, bir iradesi yok kayanın. Yani biz kaya gibi, bir taş gibi değiliz. Allah-u Teala bize bir irade vermiştir. Yani bizde bir tercih hakkı var. O tercih hakkı olmasaydı bu soru doğruydu. Ama efendim önceden Allah-u Teala biliyor. Bilmek buna mani değil ki. Mesela biz de biliyoruz. Neyi biliyoruz? Allah-u Teala yarattığı sistemi baktık, hesapla bulduk. Güneşin hareketini, ayın hareketini. Diyoruz ki ay işte şu tarihte doğacak. Zilhicce ayı, Ramazan ayı şu tarihte. Haber veriyoruz önceden. Güneş işte İstanbul'da işte şu saatte doğuyor. İşte sonbaharda, kışta, yazda hesabını yapmışız.
3: Takvimlere yazmışız.
2: Takvimlere de yazmışız. Mesela Aralık ayında, Aralık ayında genellikle mesela ne oluyor? Ta İstanbul'da 7-20 gece, 7-25 gece, 7.30'a kadar falan uzuyor.
3: Güneşin doğması.
2: Güneşin doğması. Yazında bu 5.30'a kadar iniyor. Değil mi? Güneşin doğması.
3: Yani biz takvime yazdık diye mi böyle oluyor?
2: Şimdi yazmışız. Güneş doğdu mu? Bakıyoruz takvime. Doğdu, doğdu. Şimdi orası yazıldı. Bahsettin Efendi çıktı geldi mi? Hayır değil. Hayır değil. Peki insan bildi. Biz bildiğimiz için mi oldu? Hayır. Ezelde Cenab-ı Hak öyle bir sistem yaratmıştır. Mesela ben kendim eğitimciden geldiğim için öğretmenlik yaptığım dönemlerde hatırlarım. çocuğa diyorsun yani bir iki ay sene başında bakıyorsun, diyorsun ki evladım böyle giderse sen kalırsın. Sene sonu geliyor, hakikaten çocuk kalıyor. Efendim sen benim işte kalacağımı biliyordun, siz bildiğiniz için ben kaldım mı diye beni mi suçlu gösterecek? Yok, tercihini tembelliğe kullandı.
3: Evet. Çalışsaydı geçecekti.
2: Evet, çalışsaydı geçecekti. O tercihini o tarafa kullandı. İşte Ehl-i Sünnet alimlerin burada bildirdiği husus bu Mustafa Bey. Şimdi sıkışınca kaderi suçluyoruz. Ama başarınca da
3: ben
2: çok kabiliyetli bir adam. Başaramayın diyor arkadaştır. Takdir işte. Böyle yazılmış. Mecburuz buna. Değil. Mecbur değilsin arkadaşım. Nefsine uydun. Tercihini sen öbür tarafa kullandın. Hatta değişik misaller veriliyor. Mesela bugün bizim anlayacağımız şekilde iki tane vasıta düşünün. Bunu ister gemi, ister tren, ister otobüs, ister uçak kabul edin. İki tane havaalanında iki tane uçak. Mesela diyorsun ki bu cennete gidiyor, bu cehenneme gidiyor. İnsanlar burada. Tercihlerini kendileri kullanıyor. Bakıyor ki ben diye cehenneme gidene bindim. Abi hakikaten cehenneme gittim görünce hem zaten siz biliyordunuz bunun buraya geleceğini. Sana da söyledik arkadaş bunu. Sen kendi tercihinle bindin buraya. Yani sen zina etmeyi, içki içmeyi, kumar oynamayı, ondan sonra insanlara eziyet etmeyi, zulmetmeyi kendin tercih ettin. Yani kimse senin makinalı tüfeği tayyat da bu adamla zina edeceksin, ondan sonra bunun parasını çalacaksın, kumar oynayacaksın, içki içeceksin, yalan söyleyeceksin, gıybet edeceksin diye kimse arkandan tabanca dayayıp da zorlamadı.
3: Aksine yapmazsan iyi olur dediler.
2: Evet. Mesela biz burada yayın yapıyoruz. Diyelim bildirmiş olduğu emirlerde bunlar da ne konuşuyor dedin. Dalga bile geçtin. Bunlara hala geri kafalı dedin. Tercihini nefsine uygun yaptın. Zaten insan ya Allah-u Teala'nın kuludur buyuruyor veya nefsinin kuludur. Sen nefsini tercih ettin. Yani cehenneme giden yolu, cehenneme giden vasıtayı tercih ettin. Ve dolayısıyla başkasını değil kendini suçlayacaksın. Hatta kitaplarda anlatılıyor. Mesela İmam-ı Gazali Hazreti Rahmetullahi Teala Aleyh Dürretül Fahire, Kıyamet ve Ahiret diye bir kitap var. O kitapla anlatırken buyuruyor ki şeytan, iblis orada, burada görünmüyoruz ya, orada görülecek. Tabii insanlar gördüğü için diyecekler ki hep senin yüzünden bizim bu başımıza gelenler. Ama diyecek ki bir dakika, dünyada sen beni gördünüz mü? Yok. Peki peygamberleri gördünüz mü? Gördük. Veyahut da işte kendi asrınızda yaşamadıysa onun varisi olan İslam alimlerini, Ehl-i Sünnet alimlerini gördünüz mü? Kitaplarını gördünüz mü? Ondan sonra minarelerde ezan okundu, bunları duydunuz mu? He, duyduk, gördük. Ya siz gözünüzle gördünüz ve kulağınızla duyduğunuza inanmamışsınız. Ben hiç görülmedim size.
3: Görmediniz.
2: Ben diyor size esas suçluyu söyleyeyim mi diyecekmiş orada. Ona diyecek mi? Söyle, kimse gidelim gırtlağına sıkalım onun. Diyor ki esas suçlu kendinizsiniz. Tabii. Tercihini kendim yap. Ondan sonra yani iradeni kullan. Ondan sonra da suçu kaderin üstüne yükle. Olur mu öyle şey? Bir insan bazen Allah-u Teala bir kulu hakkında kazayı mübrem olarak diledikleri vardır. Onu imtihan edecektir. O elinde değildir. Bütün sebepleri yapıştığı halde başına bela, musibet gelmiştir. Orada iman eden kimse için Rabbim beni burada imtihan ediyor, burada sabretmem lazım diyecek. Şak diye çıkışını hemen onun için çıkış var. Tevekkül edecek ve netice itibariyle sabredecek, mükafatla kazanacak. Evet, mükafat kazanacak. Demek ki suçlu kader değil. Ya kim? Kendimiz. Allah-u Teala bize tercih etme kabiliyeti, tercih etme gücü, buna kitaplarda irade-i cüziye ifadesi kullanılmıştır. Bu iradeyi vermiştir, irade-i cüziye vermiştir. Dolayısıyla biz bu irade-i cüziyemiz sebebiyle mesul müyüz? Evet, mesulüz. Onun için bir başkasını değil, kendimizi suçlayacağız. Kendimizi suçlayacağız. Onu tekrar edecek olursak, kader, ama Allah-u Teala ezelde bilmiyor muydu? Biliyordu. Kader sadece Allah-u Teala'nın ezelde bilmesidir. Yani bugünkü bazı insanların düşündüğü gibi senaryo yazılmış. Ben mecbur kalsaydım onu yapmaya, tamam. Mesela Allah-u Teala ahirette bizim midemizin nasıl çalışması hakkında, bağırsaklarımızın çalışması hakkında, kalbimizin, karaciğerimizin çalışması hakkında bizi hesaba çekmeyecek. Çünkü bizim bir irademiz söz konusu değil onların çalıştırılmasıyla alakalı. Bizim irademiz neye maliktir? Gözümüze, kulağımıza, dilimize, elimize, ayağımıza. Bu organlarımızı biz kullanıyoruz. Bunları kullanıyoruz. Dilimizi kullanıyoruz. Bunlarda da tercih bize aittir. Öbür tarafta mesela kalbime, yok hemşehrim bugün bir tarafa gitmeyeceğim, seninle bir hafta bir saat bir yat bakayım bir dinlen. Böyle bir şeyin tercihi yok. Oraya müdahale tercihin de yok. Ama bunlara var mı? Var. Eğer kalbimiz gibi, diğer iç organlarımız gibi bizim dışımızda bunlar yönetilmiş olsaydı, o zaman bu itiraz için tamam. Yoksa o itiraz geçerli değil, yanlış mıdır? Evet, yanlıştır. Cahil kimselerin yaptığı suça bir bahane arıyorlar. Hemen hemen hepimiz yapıyoruz falan. Mesela kendimiz evde bir şey yapıyoruz falan. Hemen işte hanım, çocuk neyse onlara, kim yaptı bunu? Kim koydu bunu önüme? Görmemişizdir, taktık şimdi. Kim koydu önüme? Hani benim gibi adam bunu hatayı yapmazdı. Ama kim koydu bunu önüme? Hep suçluyu başka tarafta arıyoruz. Halbuki suçlu kendimiz miyiz? Evet efendim.
3: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, çok önemli bir konuda kaderle ilgili Osman Ünlü hocamız bize bilgiler aktardı. Yarın yine bu saatte sizlerle birlikte olmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi ümit ediyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
0: Saadeti Ebediyeden
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ahmet Yesevi Hazretleri 2. Bölüm. Ahmet Yesevi Hazretleri, Türkistan'da yetişen büyük velilerden olup, Pir-i Türkistan diye tanınır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194, Hicri 590 senesinde Yesi'de vefat etti. Kabri oradadır. Timur Han, onun için muhteşem bir türbe yaptırmıştır. Buhara'ya gitti. Orada, ehl-i sünnet alimlerinin en büyüklerinden, Yusuf-i Hemedani'ye bağlandı ve manevi ilimleri tahsil etti. İnsanlara ilim öğretmek, doğru yolu göstermek için ondan icazet, diploma aldı. O büyük zatın halifeleri arasına katıldı. Ahmet Yesevi Hazretleri, yetiştirdiği talebelerin her birini bir memlekete göndermek suretiyle, İslamiyet'in doğru olarak öğretilip yayılmasını sağladı. Onun bu şekilde gönderdiği talebelerinden bazıları, sonraları Moğolların katliamından kaçıp kurtulmak suretiyle Anadolu'ya da geldiler. Bu suretle onun yolu Anadolu'da yayılıp tanındı. Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt olması, onun manevi işaretleriyle hazırlandı. Ahmet Yesevi Hazretleri, herkese iyilik eder, kendisinden hiç kimse rahatsız olacak bir hareket görmezdi. Bütün insanların dünya ahiret saadeti ve rahatları için gayret ederdi. Dergâhı fakir ve yoksullar, yetim ve çaresizler için sığınak yeriydi. Ahmet Yesevi Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak kullarına zulmetmez. Maalesef kullar kendilerine zulmediyorlar. Cenab-ı Hak kullarına iyilik olsun diye İslamiyet'i göndermiş, onun sınırını gözetmeyen, ona riayet etmeyen, ona uymayan mutlaka sıkıntıya düşüyor. Bu dinin aslı iman, ondan sonra bilmektir. Yani ilimdir. İnsanın ilmi olursa sınırını bilir. O sınırı aşmazsa hem dünyada hem de ahirette rahat eder. O halde Allahü Teala'nın emirlerine, onun yasaklarına uyarak yaşamak zorundayız. Allahü Teala bu dini iki maksatla bize gönderdi. Biri kendisini tanıtmak istedi. Beni şöyle tanıyın dedi. Ve bunun içinde Cenab-ı Peygamberi aleyhissalatu vesselam gönderdi. Allahü Teala'yı o eshabına, eshab da sonra gelenlere anlattı. İkincisi, Allahü Teala benim tarif ettiğim şekilde bana şükrederseniz kabul ederim buyuruyor. Yoksa sizin arzu ettiğiniz şekilde şükrederseniz kabul etmem buyuruyor. Dolayısıyla kendisine nasıl teşekkür edeceğimizi, ibadet edeceğimizi de yine kendisi bildiriyor. Onun bildirmediği şekildeki teşekkürler, mesela ateşe tapmak vesaire şirktir, küfürdür. Allahü Teala'nın kendisini tanıtması da iki yol ile olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında birinci ilim yoluyla olur, ikinci hal yoluyla olur buyuruyor. İlim yoluyla olanı alimler tarif eder. Ciltlerle kitaplar yazar, anlatırlar. Fakat bu bilgiler unutulabilir. Çünkü nefs daima isyandadır, gaflettedir, vesvese vardır. İmanlı ölmemek tehlikesi her zaman vardır. Ama hal yoluyla olursa, şeytan onu kandıramaz. Neden? Bir insana istediğiniz kadar baklavayı tarif edin. Onu öğrenir. Fakat unutabilir. Ama baklavayı ona yedirdikten sonra, onun tadını aldıktan sonra, ölünceye kadar onu unutamaz. Dolayısıyla şeytanın vesvesesi karşısında, ben bunun tadını biliyorum der ve onun imansız ölme tehlikesi ortadan kalkar. Büyüklerden bir zat buyurdular ki, dünyada kim kimi severse, ahirette de onun yanında olacaktır. Onu değil, bunu değil ama hiç değilse birini sev de kurtul. Onun için bu yolda ehil na ehil bera perest buyuruyor. Yani birbirini sevenlerde ayrılık yoktur. Hepsi beraberdir. Bir tane iyi çıksın, hepsi doğru içeriye. Şimdi bir mübarek zata bir talebesi gelmiş. Efendim bana dua edin demiş. O da ne istiyorsun demiş. Son nefeste imanla gitmek diye cevap vermiş. Peki son nefeste nasıl ölünür? O da Allah diyerek demiş. Peki son nefesin ne zaman olduğunu biliyor musun? Yok. Son nefes belki biraz sonradır. Sen neden Allah demeyi tehir ediyorsun ki? Hemen başla demiş. Onun için insanın peşini bırakmayan, onu takip eden ölüm vardır. Dolayısıyla herkes ona hazırlanmalıdır. Büyükler zaten ne diyor? Ölmeden evvel ölün. Hesabınız görülmeden evvel hesabınızı görün. İnsanlar öldükten sonra başlarına gelecek şeylerin orada hakikat olduğunu görecek. O halde insan ölmeden evvel başına geleceklere yakin hasıl etmesi lazımdır. Bunun için de çok ibadet etmesi lazımdır. Nefsin nasıl hesaba çekileceği İmam-ı Gazali Hazretlerinin Eyyühel Veled kitabında yazılıdır. Kitaplarda her şey yazılmış. Hastalık belli, ilaç belli. Bu ilaçlar kullanılmazsa insanın akıbeti bellidir. İlim uygulamak içindir. Yoksa öğrenmek için değildir. Amel edilmeyen çok bilgi insanı felakete götürebilir. Çünkü biliyordun niçin yapmadın derler. Bir mübarek zat buyuruyor ki, bir müminin başlangıcı yoktur. En fazla 100 sene sonra da yoktur. İki yokluk arasında bir boşluk. Eğer bu mümin kâmil bir imana erişebilirse, kendisini yetiştirebilirse, Allahü Teala o iki yok arasını da yok kabul eder. Bu durum onun kemale erdiğinin işaretidir. Cebrail aleyhisselam peygamberimize aleyhissalatu vesselam ahiret ile dünya arası ne kadar mesafedir diye sorunca, göz açıp kapatmaya kadardır buyuruyorlar. Hiçbirimizin geleceği hakkında hiçbirimizin bilgisi yok. Ama bugün var, yarın belli değildir. En iyi dost, insana ahiretini hatırlatandır. En kötü insan, din kardeşini dünyaya bağlayandır. Mal ve şöhret hırsı, aç iki kurttan daha tehlikelidir. Kurt bir sürüye dalarsa hepsini boğar. Belki bir, belki iki tanesini yer. İşte mal ve şöhret de insanı sararsa, o zaman kaç onun yanından. O menfaati için insanı diri diri mezara gömer. Çok fena. Elhamdülillah ki bunları duymak, bunlara inanmak bir nasiptir. Mü'mini koruyan iki nesne var. Biri ihlası, diğeri de aldığı dualardır. Büyükler, Ya Rabbi, amellerimize değil, bizi ihlasımıza ve niyetimize bağışla diye dua ediyorlardı. Hatta buyurdular ki, iki mümin aynı ibadeti yapar, biri az, biri çok sevap kazanır. Neden? Niyetlerinden dolayı, ihlaslarından dolayı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam da zaten, Allah-u Teâlâ sizin suretlerinize, mevkiinize, hatta amellerinize değil, kalbinize, niyetlerinize bakar buyuruyor. Her müminin niyeti, Rabbimizin rızası olmalı. Hepimizin ihlası, başkasının hakkını, başkasının kıymetini kendimizden üstün bilmek olmalıdır. Kendisini din kardeşinden üstün gördü mü, onun ihlası yok demektir. İhlas, Allah için yapılan ibadettir. Allah-u Teâlâ için yapılan ibadetlerin özü, din kardeşine çok faydalı olmaktır. Kendi menfaatini düşünenler çok tehlikededir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyorlar. Her peygamber bir hususiyeti, ahlakı, ameli sebebiyle peygamber olarak seçilmişlerdir. Oradakiler, Ya Resûlallah, siz hangi amelinizle peygamber seçildiniz diye sordular. Buyurdular ki, İsar. İsar, kendi ihtiyacı olan bir nesneyi, ihtiyacı olan mümin kardeşine vermektir. Bu da çok zor. Ama hayatında hiç değilse, bir defa da, bu sünnete uymak için ihtiyacı olan bir şeyi arkadaşına vermeli. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merv şehrinde Mervezi namında bir müderris var idi. Ahmet Yesevi hakkında söylenilen uygunsuz ve uydurma sözler ona kadar gitmişti. Bu yalanlara aldanıp kendisini imtihan etmek, şüphesini gidermek niyetiyle yanına 400 müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktı. Her tarafta talebeleri olduğunu, her zaman sohbetinde binlerce kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. Ben 3000 mesele ezberledim. Hepsine ayrı ayrı sual sorar, onları imtihan ederim diye düşündü. Bu sırada Ahmet Yesevi Hazretleri hanegâhında bulunuyordu. Talebesi Muhammed Danişmend'e, "Bakar mısın bize kimler geliyor?" buyurdu. Mervezi'nin maiyetiyle, yanındakilerle birlikte, hafızasında 3000 meseleyle geldiğini bildirdi. Hacı Hazretlerinin emriyle, Muhammed Danişmend, o 3000 meseleden 1000'ini, Mervezi'nin hafızasından sildi. Sonra talebelerinden, Süleyman Hakim Ata'ya, aynı şekilde emretti, o da öyle yaptı. Mervezi, hafızasında kalan 1000 meseleyle Yesi'ye geldi. Hacı Hazretlerinin yanına gelip, Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin? Dedi. Hacı hiç kızmadı, karşılık da vermedi. Şimdilik 3 gün misafirimiz ol, ondan sonra görüşürüz buyurdu. 3 gün sonra bir kürsü kuruldu. Mervezi kürsüye çıktı. Hacı Ahmet Hazretleri, Muhammed Hakim Ata'ya tekrar emredip, o bin meseleyi Mervezi'nin hafızasından silmesini emretti. Hakim Ata, Allahü Teala'ya dua etti. Aklındaki bin mesele de silindi. Mervezi, kürsü üstünde bir şeyler konuşmak istedi. Fakat hafızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı. Nihayet defterini açıp oradan okumak istedi. Fakat defterinin sahifelerindeki yazıların da silindiğini gördü. Sahifeler bomboş idi. Bu hali gören Mervezi, kusurunu anlayıp oracıkta tövbe etti, talebeliğe kabulü için yalvardı. Ahmet Yesevi Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Senin ömrün bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan, bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakı ile ahlaklanırsa, kendine tabi olanlar da onun ahlakı ile ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse, kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık, tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için malayaniden temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile, kâfirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç üç çeşittir. İlki ruhun orucudur ki bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi aklın orucudur ki bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu nefsin orucudur ki yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Kim Allahü Teala'ya sıdk ile amel ederse halkın yanında bulunmaktan sıkılır. Tevazu kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. İmam-ı Nesai Hazretlerinin Sünen-i Sagir'inde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz. Size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah Efendimiz, ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman, aman, fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Yırtıcı, aç, İki kurdun salı verildikleri bir koyun ağalına sürüsüne verdikleri zarar şeref, mal ve mevki sevgisinin Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Allahü Teala üç kişiye buğz eder. Bunlar yaşlandığı halde zina edenler, verdiğini başa kakan cimriler ve kibirlenen fakirlerdir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen, cennete girer. Bunlar kibir, borç ve azgınlıktır. Müminlerin iman yönünden en kamili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkâr davrananıdır. Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahü Teala'ya sığının. bir kavim arasında isyan edenleri düzeltebilecek kimseler var iken buna susarlarsa, Allahü Teala'nın azabı hepsine birden göndermesi pek yakındır. Nice oruç tutanlar var ki, tuttukları oruçtan, açlık ve susuzluktan başka kârları yoktur. Arş-ı Azam'ın altında ve cennet hazinelerinden olan bir ameli sana öğreteyim mi? O, la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bir kul bunu söyleyince, Allahü Teala, kulum İslam oldu ve teslim oldu buyurur. Cuma günleri benim üzerime çok salavat getirin. Tövbe ve istiğfara devam eden kimseye Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Şüphesiz namaz kılan sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allahü Teala da ona iltifat eder. Kıyamet günü küçük çocuğa cennete gir denir. Çocuk cennet kapısı önünde durur ve ancak anne ve babamla cennete girelim der ve ısrar eder. O zaman anne ve babasını da beraber cennete koyun denir. Üç kişiye acıyın. Cahiller arasında alime, zengin iken fakir düşene ve kabile arasında hatırlıyken itibarını kaybedene. Allahü Teala'nın bu ümmete yardımı ancak zayıfların dua, ihlas ve ibadetleri sayesindedir. Allahü Teala amellerden yalnız halis niyetle ve rızası istenerek yapılanı kabul buyurur. Ben sizin için çocuğuna karşı bir baba gibiyim. Anne baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi, Peygamberimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Allahü Teala yanında amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazlardır. Sonra ana ve babaya, ana ve baba hakkına riayettir. Sonra hak yolunda cihad etmektir. Beş vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. Vefatı. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelmişti. O çocukluğundan bu ana gelinceye kadar Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmakta hiç gevşeklik göstermedi. Resulullah Efendimizin ahirete teşrif buyurduğu andan itibaren yeryüzünde bulunmayı kendilerine münasip görmediler. Bu sebeple dergâhın bahçesine derin bir yer kazdırdı ve içini kerpiçle ördürdü. Nihayet hazırlıklar tamamlanınca, talebelerini dergâhın avlusunda toplayıp, "Ey gönül dostları! Allahü Teala'nın en sevgili kulu olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri 63 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Ben de şimdi 63 yaşındayım. Artık şu gördüğünüz çilehaneye çekilecek, ömrümün kalan günlerini bu hücrede tamamlayacağım," buyurdu. Müritlerinin gözleri yaşlı olarak, "Ey sultanımız, bizim halimiz nice olur?" sözlerine karşı, "Sizi Allahü Teala'ya emanet ediyorum," dedikten sonra merdivenle çilehaneye indi. Ahmet Yesevi Hazretleri mezar misali olan o yerde vefat edinceye kadar devamlı ibadet, taat ve Allahü Teala'yı düşünmekle meşgul oldu. Talebelerine ilim öğretmeye orada da devam etti. Kendisini vefat etmiş, kabre konmuş şekilde hissederek bambaşka bir huşu, bağlılık ve teslimiyetle ibadetlerini yaptı. Burada evliyalık yolundaki makam ve dereceleri kat kat arttı. 63 yaşından sonra ömrünün diğer yarısını orada ibadetle geçirdi. 125 veya bir rivayete göre ise 133 yaşında vefat etti.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kim aç bir Müslümanı doyurursa, Allahü Teala da onu cennet meyveleriyle doyurur. Bugünkü konumuz nefs ve akıl. Sevgili dinleyiciler, Allahü Teala hayvanların yaşayabilmeleri ve üremeleri için onlarda iki kuvvet yarattı. Biri muhtaç oldukları, lezzet aldıkları şeyleri istemek, onlara kavuşmak kuvvetlidir. Bu kuvvete şehvet denir. İkincisi, yaşamalarına zararlı olan, canlarını yakan şeylerden kaçmak, bunlara karşı savunmak kuvvetidir. Bu kuvvete gadab denir. Allahü Teala hayvanların yaşamaları, üremeleri için muhtaç olduk

elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allahü Teala insanlara merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefsi emmare kuvvetidir. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadab edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Fakat insanın nefsi bu işinde bir sınır tanımaz. Yaptığı işler hep aşırı, hep zararlı olur. Mesela hayvan susayınca temiz suyu kolayca bulur içer. Doyunca artık içmez. İnsanı nefsi zorlayarak doyduktan sonra da içirir. Sığır aç olunca çayırda otlar. Doyunca yatar uyur. İnsan aç olunca çayırda otlayamaz. Bulduğu otlar arasında seçim yapması, seçtiğini soyup, temizleyip, pişirmesi lazımdır. Nefs bu yorucu, usandırıcı işleri seve seve yaptırır. Fakat hoşuna gideni doyduktan sonra da yedirir. İnsanların nefsi emmaresi mevki almak, başa geçmek sevdasındadır. Onun bütün arzusu şef olmak, herkesin kendisine boyun bükmesidir. Kendisinin kimseye muhtaç olmasını, başkasının emri altına girmesini istemez. Nefsin bu arzuları ilah olmak, mabut olmak, herkesin kendisine tapmasını istemektir. Allahü Teala'ya şerik, ortak olmayı istemektir. Hatta nefs o kadar alçaktır ki ortaklığa razı olmayıp amir, hakim, yalnız kendisinin olmasını, her şeyin yalnız kendi emriyle olmasını ister. Hadis-i kutsi'de Allahü Teala buyuruyor ki: "Nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsin benim düşmanımdır." Demek oluyor ki nefsi kuvvetlendirmek, onun mal, mevki, rütbe, herkesin üstünde olmak, herkesi aşağı görmek gibi isteklerini yapmak, Allahü Teala'nın bu düşmanına yardım ve onu kuvvetlendirmek olur ki bunun ne kadar feci, korkunç bir suç olduğunu anlamalıdır. Yine Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki: "Büyüklük, üstünlük bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olmak isteyen büyük düşmanımdır. Hiç acımadan onu cehennem ateşine atarım." Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan nefsin insanı felakete sürüklemesine mani olmak istedi. Hem nefsin arzularına uymayı sınırlayan, hem de nefsi temizleyip emmarelikten, yani aşırı taşkın olmaktan kurtaran emir ve yasaklar gönderdi. Peygamberleriyle gönderdiği bu emir ve yasakların toplamına ilahi dinler veya İslamiyet denir. Bir insan işlerini yaparken İslam dinine uyarsa, nefs emmarelikten kurtulup mutmainne olur. Bu zaman şehveti ve gadabı faydalı olarak çalıştırır. Nefsi emmare, şehveti ve gadabı aşırı çalıştırdığı için buna uymak insana tatlı gelir. İslamiyet'e uymaksa bu arzuları frenlediği, tahdir ettiği için insana acı, zor gelmektedir. Bunun için insan İslamiyet'e uymak istemez. Nefse uymak ister. Saadete kavuşmak istemez, felakete sürüklenmek ister. Allahü Teala'nın merhameti sonsuz olduğundan insanlarda saadeti felaketten, doğruyu eğriden ve faydalıyı zararlıdan ayırabilen bir kuvvet de yarattı. Bu çok kıymetli kuvvet akıldır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Kıyamet günü insanlar akılları nispetinde Allahü Teala'ya yakin olurlar. Aklı olmayan güzel ahlaka sahip olamaz." Akıl iki kısımdır: selim akıl, sakim akıl. Bunların her ikisi de akıldır. Selim akıl hiç yanılmaz, hata etmez.

Böyle akıl ancak peygamberlerde bulunur. Akıl, bir cins içinde bulunan fertlerin hepsinde eşit miktarda bulunan bir sıfat değildir. O halde en yüksek akılla en aşağı akıl arasında binlerce derece vardır. Birinin tabiatına uygun olan bir şey, başkasınınkine uymadığı gibi, birinin aklına uygun gelen bir şey, başkasının aklına hiç uygun gelmeyebilir. Ancak akılla din birlikte tam ve doğru bir vesika ve ölçü olur. Her akıl değil, selim olan akıl hüccettir. Yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği, yanıldığı yerlerde İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyüklere de İslam alimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık lazımdır. Her akıl da tek başına hakikati göremez. Görmesi için İslam ışığı lazımdır. Eğer İslam hakla batılı bildirmeseydi, aklımızla bulmamız mümkün değildi. Allahü Teala doğru yolu aramayıp nefislerine uyarak iman etmeyenleri, azıp can yakanları cehennemde sonsuz olarak yakacağını haber veriyor. İslamiyeti işitmeyen çok kimse vardır ki aklı selimleri olduğu için bozulmuş, uydurulmuş dinlerin adamlarına aldanmamışlar, astronomide ve fen bilgilerinde ve bilhassa tıp ilminde gördükleri nizamı, hadiselerin birbirlerine bağlantılarını düşünerek anlamak istemişlerdir. Bunlar yine aklı selimleri sayesinde İslamiyet'in bildirdiği güzel ahlakın birçoğunu bulup Müslüman gibi yaşamış, kendilerine ve başkalarına faydalı olmuşlardır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları iman etmeye sebep olan peygamberlere, rehberlere, kitaplara kavuşturacağını vaat etmektedir. Böyle talihli, mesut bir kimse anlar ki her şeyi halk eden, yaratan, yok olmaktan, zararlardan koruyan bir Allah vardır. Allah her şeyi görür, bilir, işitir. Her şeye gücü yeter. Gücü, kuvveti sonsuzdur. Her şeyi zamanı gelince yok etmektedir. İnsanları tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini, iman etmiş olanlara cennette sonsuz nimetler vereceğini, imanı olmayanları cehennemde sonsuz yakacağını bildiriyor. Onun yapmak istediğini kimse durduramaz. Onun işine kimse karışamaz. Onun emrine uymaktan, rızasını, sevgisini kazanmaktan başka kurtuluş ve saadet yolu yoktur. İnsanların hiçbiri iman etmese, inanmasa, onun büyüklüğünde, kuvvetinde, kudretinde hiç noksanlık olmaz. Akıl gibi büyük bir nimeti yerinde kullanmak lazımdır. Aklı ancak dini anlamakta ve ona tabi olmakta kullanırsak saadet-i dâreyne kavuşmamız mümkün olabilir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, akıllı kimse Allah'a iman eden, peygamberleri tasdik eden ve ibadetini yapandır.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Gazali, Kuddisesi Ruh. Nefsi kontrol etmek. Nefsi her an kontrol altında tutmalıdır. Ondan bir lahza bile gafil olmamalıdır. Eğer bırakılırsa nefis kendi haline, acele dönmek ister kendi şehvetlerine. Tenhada da günahtan kaçmalı ki muhakkak, her şeyi görüyor ve biliyor Cenab-ı Hak. İnsanların sadece dışını görürüz biz. Lakin içlerini de görür elbet Rabbimiz. Buna kavi olarak inanırsa bir kişi, edepli, düzgün olur her niyeti ve işi. Zaten inanmayanın imanı yok demektir. İnanarak isyan da ne büyük bir cürettir. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki, ey insan, bilmiyor musun? Seni görüyorum her zaman. Biri Resulullah'a dedi, çoktur günahım. Şimdi tövbe edersem affeder mi Allah'ım? Affeder buyurunca dedi, ya Resulallah, ben onları işlerken görüyor muydu Allah? Görüyordu deyince bir eyvah dedi o an ve yıkılıp can verdi. Budur haya ve iman. Hadiste buyurdu ki yine Peygamberimiz, Allah'ı görür gibi ibadet eyleyiniz. Siz görmüyorsanız da görmektedir o sizi. Sizden iyi biliyor o sizin içinizi. Allah'ın gördüğüne inanan bir Müslüman asla yapabilir mi ona günah ve isyan? Büyüklerden birisi, talebesi içinden birini daha fazla severdi cümlesinden. Diğer talebeleri buna üzülürlerdi. Niçin onu daha çok seviyor ki derlerdi. Üstatları onların böyle düşündüğünü anlayıp her birine bir kuş verdi bir günü. Dedi ki, bu kuşları alın şimdi hepiniz, kimsenin görmediği yerde kesip geliniz. Gidip tenha bir yerde kesip geldi her biri. Lakin o hiç kesmeden getirdi kuşu geri. Hemen sual etti ki hoca o talebeye, sen niçin kesmeden alıp geldin geriye? Dedi ki, bulamadım öyle tenha bir yeri. Zira Cenab-ı Allah görüyor her yerleri. Diğer talebeleri duyunca bunu ondan, onun üstünlüğünü anladılar o zaman. Zeliha Hatun dahi bunun gibi vaktiyle, buluşmak isteyince Hazreti Yusuf ile önce büyük sandığı bir puta gitti hemen. Yüzünü bir şey ile örtüverdi tamamen. Ne için örttüğünü sorunca Yusuf Nebi ondan utandığını beyan etti o dahi. O zaman buyurdu ki, ey Zeliha, sen şu an haya ediyorsun da şu bir taş parçasından ben yerleri, gökleri, cümle kainatı hep yaratan Allah'ımdan etmez miyim hiç edep? Cüneyd-i Bağdadi'ye bir genç gelip bir ara dedi, çok bakıyorum kadınlara, kızlara, hiç koruyamıyorum gözümü namahremden. Ne ile kurtulurum acaba ben bu halden? Buyurdu,
sen onları görmenden daha fazla düşün ki seni her an görüyor Hak Teâlâ.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
3: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
4: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM
3: Haber.
4: İhale hazırlıkları ve firma belirleme süreçlerinde yetkisinin olmadığını savundu. Soruşturma kapsamında bir müteahhit ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Müşteki Beşikçioğlu'nun kendisine iş yapmaya davet etmek istiyorsam iki tane otobüs parasını bana getireceksin dediğini iddia etti. Beşikçioğlu ise bu iddiayı da kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. Otopark da biliyorsunuz gündemdeydi. Dosyada belediyeye ait iki otoparkın kiralanması süreciyle ilgili iddialar da yer aldı. Bir müşteki farklı tarihlerde para verildiğini ve Beşikçioğlu'nun bu süreçten haberdar olduğunu öne sürdü. Beşikçioğlu ise söz konusu iddiaları da kabul etmedi. Soruşturma kapsamında Behzatçı dizisinin çekimleri de incelemeye alındı. Belediye imkanlarının kullanıldığı iddialarına karşı Beşikçioğlu yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut tanıtımına katkı sağladığını ve kamu zararını oluşmadığını savundu. Son durum olacaksa dediğimiz gibi aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Bunlardan 40'ı Erdal Beşikçioğlu ile beraber 40 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
5: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. Son gelişmeleri Sait Kahraman bizlere aktardı. Neler yaşandığına dair operasyonda ve Behzatçı tutuklandı soruşturma kapsamında. Bakalım bundan sonrası ne olacak, takip ediyor olacağız. Behzatçı ile birlikte, yani Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi tutuklandı efendim. Şimdi geçelim gazetelerimize, bakalım başlıklarda neler var, onları da bir görelim, hızlıca geçelim, sonra detaylarına da bakacağız efendim. Tabii ki her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz efendim. Yer altındaki İstanbul'a ışık, keşfedilmeyi bekleyen gizli bir şehir var başlığıyla atılmış. İstanbul'da yer altında ne keşfedilecek, birazdan ekranlarınıza getireceğiz efendim. Bütün yangınlar kontrol altında. Hafta boyunca bu haberi bekledik, hatta yaklaşık 2 haftadır ve sonunda o haberi aldık. Zaten Tarım ve Orman Bakanı da açıklamıştı 260'ından 258'i kontrol altına alındı diye. Artık bütün yangınlar şu anda kontrol altında. Az önce bahsettik zaten, son dakika ibaresiyle ekrandaydı. Erdal Beşikçioğlu için de görmedim, duymadım, bilmiyorum ifadeleri yer alıyordu. Çünkü ifadesinde tam olarak bundan bahsetmişti. Gelen paralarla ilgili, rüşvet iddiaları ile ilgili bunu söylemişti ama tutuklandı. Bunların detaylarına bakacağız efendim. Yeni Şafak, FETÖ'nün istediği tasfiyeler bazı şirketlerde, kurumlarda FETÖ'cülerin istediği şekilde tasfiyeler yapıldığına dair bir haber var Yeni Şafak gazetesinde. Detaylarını inceleyeceğiz efendim. CHP'nin tabanı da ikiye bölündü. Yeni Parti ve CHP'nin oyları ikiye bölündü ve hangisinde yüzde kaç oran var şu anda anketlere göre? Yeni Şafak onu yazmış, getireceğiz ekranlara. Hayalet avcısı yakaladı. Hayalet avcısı dediğimizde MIT'in özel sistemi ve biliyorsunuz 10 yıl aradan sonra 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast timinde bulunan son FETÖ'cü de yakalanmıştı. Nasıl yakalandığına dair detaylı bir haber Milliyet gazetesinde yer alıyor ve haftanın gündemi tabii ki terörsüz Türkiye. Bunu da konuşacağız efendim. Bu hafta neler bekleniyor? Meclise çerçeve yasağı nasıl gelecek? Nerede konuşulacak? Ne zaman konuşulacak? Aktaracağız. Yangınlar kontrol altında denilmiş yeniden. Çakma komiser Etimesgut'u yemiş başlığı da Akit gazetesinde var ki zaten az önce tutuklandı Erdal Beşikçioğlu. Geçelim Sabah gazetesine. Sırada bu hainler var denilmiş. Biliyorsunuz en son son suikastçı yakalandıktan sonra böyle bir başlık atmış. Diğer FETÖ'cü, firari FETÖ'cülerin yakalanmasına dair çalışmaların devam ettiğine dair ve Burkay Karatepe'nin yakalanmasından sonra firari olanlarda nasıl bir korku oluştuğunu anlatmış Sabah gazetesi efendim. Aynı zamanda 250 milyonluk rüşvetten haberim yok dedi diye Erdal Beşikçioğlu'na da bir parantez açılmış ama dediğimiz gibi zaten tutuklandı. Görüşürüz dedi ve attı. Efendim biliyorsunuz Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından iddialar kızının üzerindeydi ve şu anda görüşürüz dedi ve attı tespiti yapıldı. Neler oldu o soruşturmada da şu anda seyri nasıl ilerliyor onu da ekranlara getireceğiz. Ve asgari ücretli milyoner, az önce bahsettiğimiz o sonradan yakalanan, 10 yıl sonra yakalanan firari FETÖ'cü, kağıt toplarken ya da başka şirketlerde çalışırken nasıl milyoner olduğuna dair bir haber de vardı ki aynı zamanda bu haberde IBAN mağdurları diye adlandırılan ve yasa dışı bahis ve farklı kara para aklama tekniklerine IBAN'larını vererek asgari ücretle çalışmasına rağmen hesabında milyonlarca liralık hareketleri olanlardan da bahsediliyor. İzine %77 benzerlikle ulaşıldı diye yazılmış hayalet avcısı sistemi az önce Milliyet gazetesinde okumuştuk. O FETÖ'cünün nasıl yakalandığına dair. Ve Ekonomi gazetesindeki başlıkta money shoring yoksa near shoring çalışmaz diye bir detaylı teknik bir başlık atılmış efendim. Gazeteleri de hızlıca geçtik. Ekranlara getireceğiz hepsinin detaylarını, tek tek konuşacağız haberlerimizle birlikte. Etiketimiz son vermeli. Hep yeni bir başlangıç isteriz ama yeni bir başlangıç için önce bazı şeylere son vermeli. İyi ya da kötü. Bazen son vermek de yeni bir başlangıcın habercisi olur. Korkmadan, çekinmeden bunu da yapmak gerekir. O yüzden son vermeli etiketini belirledik bugün. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, hem burada ekranda yayınlansın hem de ben de sesli olarak dile getireceğim efendim. Diyelim ilk haberimizle başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. Bugün çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. İzleyelim detaylarını.
3: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
6: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
3: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
6: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos Pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
3: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
6: Yasa, af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenleme ile dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
7: Bölgesel barışın hangi siyasi...
6: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti. Bu mesele siyaset üstü bir konudur dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
8: Bu meselede hiçbir boşluk, hiçbir ihmal ve hiçbir zafiyetin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya ve oyalanmaya gerek yoktur.
6: Terörsüz Türkiye hedefinde uzlaşma ve ortak irade vurgusu yaptı. Mesele siyaset üstüdür dedi. Çerçeve yasa için tam destek çağrısında bulundu.
9: Toplumsal mutabakatla çatışmacı değil, uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici, kavgacı değil, barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
8: Terörsüz Türkiye silahları susturan, terörün kökünü kazıyan bir hedeftir.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı.
9: Terörsüz Türkiye, batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız.
6: Bahçeli, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin küresel etkilerine de değindi. Bunun enerjide bağımsızlığın önünü açacağına dikkat çekti. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elması, istikrar ve barışın anahtarıdır dedi.
9: Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızıl elmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır.
10: Manisalılarla buluşuyor.
5: Muhalefetin gündemine de bir bakalım. CHP'de Özgür Özel ve destekçileri gitti ama koltuk kavgası yine bitmedi. Bu kez ne Özgür Özel ne Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ve üçüncü yolcular olarak anılan grupla genel merkez arasında mücadele başladı. İşte CHP'de perde arkasında yaşanan sıcak gelişmeler.
11: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
12: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
6: Arınmayı başlattı. Arda arda ihraçlara imza attı. Sonunda Özgür Özel ekibi koptu, CHP bölündü. Ama asırlık partide iç mücadele bitmedi. Bu kez de üçüncü yolcularla genel merkez karşı karşıya geldi. Üçüncü yolcular hemen kurultay diyor. Üstelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kurultayda aday olmamasını istiyor.
12: Hiçbir zaman değişimin önünü tıkayan bir kişi değil, değişimin önünü sonuna kadar açacağım, sonuna kadar.
6: Kemal Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım 2023 kurultayı önce böyle seslenmişti, bir de tabanına söz vermişti.
12: Hiç kimse unutmasın, gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
6: İşte bu konuşma sonrası 38. olağan kurultaya gidildi. O kurultayda seçimi kaybetti. Kurultay mahkemelik oldu. Şaibe iddiasını mahkeme tescilledi. Kılıçdaroğlu mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık koltuğuna geri döndü. Ama bu kez de Cumhuriyet Halk Partisi bölündü.
13: Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun.
6: Ancak sular durulmadı. Nitekim grup başkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nun adayına rakip çıktı. Gürsel Erol, Faik Öztrak karşı aday oldu. Genel merkez devreye girdi. Faik Öztrak 3. turda kazandı. Kulislere göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet kurultayın bir an önce yapılmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasını istiyor. Bu yönde bir de bildiri yayımlamaya hazırlanıyor.
11: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
6: Genel merkez yönetiminin ise olası bildirinin önünü kesmek için kurultay takvimi açıklamasını öne çekmeyi planladığı aktarılıyor. Belediye başkanı ve üye kayıplarını durdurmanın formülleri de aranıyor. Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Zeydan Karalı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıyoruz mesajı vermesinin süreci tersine çevirebileceği değerlendiriliyor.
11: Arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
6: Öte yandan CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'li vekillere meclis çalışmalarına eksiksiz katılım sağlanması talimatını iletti. Taşıyamaz
5: vatanı. Bakalım daha kaç parçaya bölünecek, böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu birleşelim, arınalım dedikçe daha da dallanıp budaklanıyor. Türk arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
6: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
14: Cinayet işlediniz mi işlediniz?
6: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti. 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Hatta şüpheli Tuğyan'ın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından ölsün" yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanık da Tuğyan'ın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğyan'ın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğyan'ın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
5: Gazetelerde de bununla ilgili neler yazmış, onlara da bakacağız efendim. Biz devam edelim, aynı zamanda mesajlarınızı da bekliyoruz son vermeli etiketine. Türk savunmasının dijital beyni Havelsan. Yerli ve milli yazılımı HVBS'yi Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ihraç etti. Dünyanın en kapsamlı komuta kontrol sistemlerinden olan bu yazılım operasyon hazırlıklarını saatlerden dakikalara indirerek kardeş ülke Azerbaycan'a havada kritik bir hız ve manevra üstünlüğü kazandıracak.
6: Havelsan simülasyondan otonom platformlara kadar geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle adeta Türk savunmasının dijital beyni olarak görev yapıyor. Havelsan'ın geliştirdiği kritik bir yazılım resmen Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine girdi.
10: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
6: İsmi HVBS, yani Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kısaltması. Gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava harekatlarının planlanması ve icrasını tamamen dijital ortama taşıyor. Sistem sayesinde operasyonel hazırlık süreçleri saatlerden dakikalara iniyor. Hava operasyonları hayati bir hız ve manevra kabiliyeti kazanıyor.
10: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
6: Havelsan üretimi sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımı da sağlıyor. Kritik operasyonel veriler tek bir merkezden eş zamanlı olarak izlenebiliyor. Böylece karar alma süreçleri hızlanıyor.
10: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
5: Ve Türk F-16'ları yerli görüş ötesi füzeyle özgürleşecek. Özgür projesiyle Fransız Meteor füzesinin muadili uzun menzilli Gökhan ve Gökbora füzelerini fırlatabilecek.
6: Türkiye mavi vatanda egemenliğini pekiştirecek. Gökhan ve Gökbora füzeleri Türk F-16'larına entegre edilecek. Böylece vurucu gücünü Eurofighter ve F-35 seviyesine yükseltecek.
10: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
6: Türk ordusunun elinde 240'ın üzerinde F-16 var. Bunlar hava gücünün omurgasını oluşturuyor. F-35, Rafale, Eurofighter uçakları uzun menzilli ve görüş ötesi meteor füzeleri kullanıyor. Yani F-16'lara havada üstünlük sağlıyor. İşte bu farkı kapatacak yerli ve milli bir hamle geldi. Artık Türk F-16'ları da Gökhan ve Gökbora ile vurucu gücünü rakip yeni nesil uçakların seviyesine yükseltecek.
10: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
6: Tüm füzeler katı yakıtlı rokete sahip. Fırlatışta hızlanıyor, sonra süzülerek hedefi vuruyor. Meteor ise ramjet motoruyla sürekli itki üretiyor. Menzili 200 kilometreye kadar çıkıyor. Üstelik düşman uçağın kaçması imkansız menzili. Normal füzede 30 kilometreyken Meteor'da 90 kilometreye çıkıyor. Yani 3 kat daha ölümcül olabiliyor. İşte ramjet motorlu Gökhan ve Gökbora'yla Türk F-16'ları bu güce erişiyor.
10: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
6: Gökhan'ın altında TÜBİTAK SAGE, Gökbora'nın altında ROKESAN imzası var. Özgür projesiyle Viper seviyesine çıkarılan Türk F-16'ları yeni mühimmatlarla Mavi Vatan'da çarpan etkisi yapacak.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı.
15: Amerika Birleşik Devletleri saldırısına ramak kalmıştı ama beklenen füze misillemesi son anda rafa kalktı. ABD Başkanı Trump, İran'la yeniden görüşmeye başlayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan dev hava harekatının askıya alındığını duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Tahran ve bölge ülkelerinden gelen anlaşma talepleri gösterildi. Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir güçle saldırmaya hazır olduğunu iddia etti ama diplomatik müzakerelerde ilerleme sağlandığı için operasyonun durdurulduğunu belirtti.
16: It's a great honor to have the crown prince.
15: Trump'ın kararının arkasında Orta Doğu'da yürütülen yoğun bir diplomasi trafiği var. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Trump'la görüşerek bölge geriliminin tırmandırılmaması uyarısında bulunduğu öğrenildi. Tahran hattında da telefonlar susmadı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra Pakistan ve Suudi mevkidaşıyla görüştü. Arakçı bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan ABD'nin olası bir macerasına misliyle karşılık verileceği uyarısını tekrarladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını duyurdu. Arakçı'dan sonra Trump'tan net açıklama geldi. Hürmüz'le ilgili müzakerelere başlayacaklarını duyurdu. Peki Washington yönetimi neden geri adım attı? Askeri uzmanlara göre cevap, azalan mühimmat stokları ve ekonomik baskı. Buna göre 5 aydan uzun süredir devam eden çatışmalar ABD'nin hava savunma stoklarını eritti. Savaş öncesi 2300'ün üzerinde olan Patriot füzesi stoğu 800 seviyesinde, yüksek irtifa hava savunması mühimmatı ise yarı yarıya düştü. Üstelik petrol fiyatlarındaki artış ABD'de pompa fiyatlarını 4 doların üzerine taşıyarak Washington üzerinde küresel bir ekonomik baskı oluşturdu. Analistler hem Washington hem de Tahran'ın askeri ve ekonomik olarak nefeslenmeye ihtiyacı olduğunu belirtiyor ama kırılgan ateşkes havası masadan çıkacak karara bağlı. Şimdi gözler Orta Doğu'da tarihin en kritik pazarlıklarından birine kilitlenmiş durumda.
5: Belli aralıklarla sürekli benzer açıklamaları görüyoruz. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor, bir İran'dan geliyor. Tam savaş bitecekmiş gibi oluyor, yeniden alevleniyor. Ne zaman iki ülkede iyice güç kaybetmeye başlasa tekrar bir duruluyor, toplanınca yine başlıyor. Yani yarın ya da bugün yapılacak herhangi bir müzakereden açıkçası benim pek bir umudum yok. İnşallah biter savaş tabii ki. Umarım ben yanılırım. Tabii Orta Doğu'daki tek savaş bu değil. Aslında diğeri savaş da değil, bir zulüm. İsrail, Gazze'de barışın engellenmesi için tüm tuşlara basıyor. Tel Aviv yönetimi, Barış Kurulu'nun ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını tamamlayacak yol haritasının 3 maddesine itirazda bulundu.
17: İsrail bir kez daha yan çizdi. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için hazırlanan yol haritasına 3 maddede itiraz etti. İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi 15 maddelik planın bazı hükümlerini kabul etmedi. İsrail itirazlarını Barış Kurulu Gazze İcra Kurulu üyesi eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a ilettiği belirtildi. Tel Aviv yönetimi ilk olarak İsrail ordusunun saldırılarını tamamen durdurmasına karşı çıkıyor. İsrail uluslararası istikrar gücünün konuşlanacağı bölgelerde bile operasyon yapma özgürlüğü istiyor. İkinci itirazsa silahlar konusunda. 15 maddelik yol haritası Hamas'ın silahlarının toplanıp Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi denetimine girmesini öngörürken İsrail bu silahların doğrudan imha edilmesini talep ediyor. Üçüncü ve son itirazsa denetim mekanizmasına yönelik. İsrail tarafların taahhütlerini inceleyecek olan Uluslararası Doğrulama Komitesi'nde Katar ve Türkiye'nin yer almasını kesinlikle istemiyor. Barış Kurulu yetkilileri yol haritasının yürürlüğe girmesi için henüz net bir tarih bulunmadığını açıkladı. Sürecin tarafların takvim belirleyeceği 14 günlük bir periyotla başlaması bekleniyor. Gazze şeridinde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bir restoranda yarı otomatik tüfekle ateş açan saldırgan 3 kişiyi öldürdü, 5 kişiyi yaraladı. Yetkililer saldırganın olay yerinde kendini öldürdüğünü kaydetti.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyaletin güneyindeki Twin Falls bölgesinde bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Yarı otomatik tüfekle içeri giren saldırgan etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
18: Hey yo!
6: Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırgan ateş açtıktan sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölge emniyet güçleri saldırının yaşandığı restoran çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Twin Falls, Idaho'nun güneyinde yer alan ve yaklaşık 50 bin nüfuslu bir şehir olarak biliniyor. Idaho eyaleti, ABD'nin kırsal kesimlerinin yoğun olduğu ve silah sahipliğinin yüksek oranlarda görüldüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde eyalette meydana gelen silahlı şiddet olayları ulusal güvenlik tartışmalarında sıkça gündeme geliyor.
5: İnanılır gibi değil yani, her yıl en az bunun gibi 3-4 tane olay oluyor. Hep aslında profiller de birbirine benziyor. Klasik bir Amerikan vatandaşı tipi. Ama işin bir de şu tarafı var. Herhangi bir siyahiyi yolda gördüğünde yaka paça hiçbir şey yokken gözaltına almaya çalışan Amerikan polisine de şu soruyu sormak lazım. Ben son zamanlarda hiçbir siyasinin eline böyle siyahinin bir otomatik tüfeği eline alıp herhangi bir yeri taradığında hatırlamıyorum. O yüzden bu ayrımcılığa da son verilmesi lazım. ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 5000 ev tahliye edildi. 600 iş yeriyle çeşitli yapının alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
15: Amerika Birleşik Devletleri yanıyor. Washington eyaleti alevlere teslim oldu. Binlerce kişi evini terk etti. Yaklaşık 5000 ev tahliye edildi. Yangın nedeniyle 600 iş yeri ve çok sayıda yapı kül oldu. Alevler önüne çıkan her şeyi yuttu. 21 kilometre karelik alan yok oldu. Yangın hala kontrol altına alınamadı. Tehlike büyüyor. Alevler Idaho ve Oregon'da da etkisini artırıyor. Yüzlerce ev daha risk altında. Mücadele günlerdir aralıksız sürüyor.
5: Peru'da arkeolojik bir sit alanını ziyaret etmek için düzenlenen uçak yolculuğu facia ile sonuçlandı. 11'i turist, ikisi mürettebat personeli olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetti.
6: Peru'da dünyanın en gizemli arkeolojik alanlarından biri olan Nazca çizgilerini havadan görmek isteyen turistlerin gezisi faciayla noktalandı. Turistleri taşıyan küçük bir uçağın kırsal alana düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Facia, başkent Lima'ya 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan gezi uçağının Nazca yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çakılmasıyla meydana geldi. Nazca Emniyet Müdürlüğü 11'i turist, ikisi mürettebat olmak üzere uçaktaki 13 kişiden kurtulan olmadığını açıkladı. Turistlerin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan devasa motifleri havadan izlemek için tur uçuşuna katıldığı öğrenildi. Peru Sivil Havacılık Kurumu kazanın nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı. Ancak bölge bu tür facialara yabancı değil. Nazca'da 2022 yılında 7 kişi, 2010 yılında ise yine bir gezi uçağının düşmesi sonucu 6 kişi ölmüştü. Bölgedeki uçuş güvenliği ve teknik ihmaller bir kez daha tartışmaya açılırken yetkililerin teknik incelemeleri de sürüyor.
5: İstanbul'da Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla 336 üründen 199'unun fiyatı artarken 68'inin fiyatı azaldı. En fazla zamlanan ürün sivri biber, en fazla fiyatı azalansa kiraz oldu.
6: Temmuz ayının zam şampiyonları belli oldu. Sivri biber birincilikle hem ağzı hem de cebi yaktı. Geçtiğimiz ay İstanbul'da marketlerde fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri İstanbul Ticaret Odası açıkladı. Temmuz'da 199 ürün zamlandı, 68 ürün de ucuzladı. Ayın zam şampiyonu ise %103,57 oranında artışla sivri biber oldu. Sivri biberi %98,71 ile Charleston biber, Charleston biberi ise %41,77 ile dolmalık biber takip etti. Bazı sebze meyvelerde de düşüş görüldü. Temmuz ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında zirveyi %39,57 ile kiraz gördü. Kirazı %23,79 ile salatalık, %22,38 ile taze fasulye izledi.
5: Her ay tabii değişiyor o zamlananlar, fiyatı azalanlar, artanlar. Sürekli değişir. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde ilginç bir haber var. Ekonomide İlginç rakamlar başlığıyla. Bakalım neler yazıyor orada. Bir tişörte 2700 litre su. Ne demek bu efendim? Tişört üretmek için bir kişinin 2,5 yıllık içme suyu harcanıyor. Bir tişört için. İlginç değil mi? $362 milyon hediyeye gitti. Hem de nereye? Yurt dışına. 6 ayda yurt dışından $362 milyon hediyelik eşya getirdik. Bir hayli yüksek bir sayı bu da. Ve 592 bin kaçak işçi. 143 bin iş yeri tescilsiz çıktı. 12 yılda 143 bin tescilsiz iş yeri ve 592 bin kaçak işçi tespit edildi. Son olarak asansöre 106 milyon ceza, %17'si sıkıntılı. 26 bin sanayi ürünü denetlendi. En fazla ceza asansörlere kesildi. Allah korusun asansörde kaldı mı düştü mü insanın canından edebilir. O yüzden bu denetlemeler ve kesilen cezalarda kesinlikle haklı efendim. Vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması geliyor. Mükellefler inceleme öncesinde eksiklerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri dijital ortamda yürütülecek. Bakalım ayrıntılarını.
18: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
6: Vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale gelecek. Mükellefler istenen belgeleri inceleme öncesi elektronik ortamdan görebilecek. Vergi incelemelerinde yeni dönem başlıyor.
18: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
6: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulama ile birlikte mükellefler artık inceleme öncesinde eksik belgelerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri ise dijital ortamda yürütülecek.
9: Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak.
6: Böylece eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak. İade incelemeleri de daha kısa sürede sonuçlanacak.
5: Başlıklarda da bahsetmiştik, gazetelerde de zaten bugün çok yer aldı ki önümüzdeki günlerde çok konuşulacaktır. İstanbul'da Eylül ayında hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Dar gelirli vatandaşların kiralık daire ihtiyacına yönelik hazırlanan projede hak sahipleri kura ile belirlenecek.
6: Kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle Eylül ayında hayata geçirilecek olan projenin detaylarına TGRT Haber ulaştı.
10: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında duyurulan kiralık sosyal konut projesinde ilk kuralar Eylül ayında çekilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak.
10: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.
6: Fahiş kiralarla mücadelede en önemli kozlardan birisi olacak projede kiracı 3 yılın ardından evi tahliye edecek. Konutların bakımı yapıldıktan sonra yeni kiracıların kullanımına sunulacak.
10: Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
19: TGRT FM.
20: Şimdi reklamlar.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: 50'ye satma, 55'e sat, ambalajında lafını yapma yani. Olacak iş değil. Yine sinirlendim. Neyse. Devam edelim. İstanbul Fatih'teki asırlık hazire alanında bulunan Osmanlı mirası mezar taşları yerle bir edildi. Polis tarihi mezar taşlarını kıran magandaların peşine düştü.
8: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
9: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
8: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa mahallesindeki tarihi Haydarhane Camisi haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
9: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
8: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
7: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. Yer altındaki İstanbul'a ışık. Murat Öztekin'in haberinde özel haber başlığıyla. Tarihi Yarımada'nın altı yer altı yapılarıyla dolu. Esrarengiz tünellerin bir kısmı keşfedildi. Bir kısmı ise hala toprakla dolu diye yazılmış. Hatta detaylarına da baktığımızda Ayasofya Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker. Şehrin kalp damarlarına benzettiği yer altı yapılarını Türkiye Gazetesi'ne anlattı. Ayasofya'dan daha eski bir Roma Caddesi'nin altyapısına ulaştık dedi. Bu yol tarihi Yarımada'yı bıçak gibi kesiyordu. Bu tünelin devamını ortaya çıkarmak istiyoruz. Ne kadar derinlikte bir şehirde yaşadığımızı göstermek için bunlar ziyarete açılmalı demiş. Murat Öztekin'e konuşmuş efendim. Bunun detayı da böyle. Şimdi artık ilk saat dilimimizi yavaş yavaş noktalayacağız. Noktalamadan önce biliyorsunuz spora olan ilgimi, sevgimi, özellikle futbola. Biraz da futbol haberleriyle devam edelim. Süper Lig'e çipli top teknolojisi geliyor. Ligin ikinci yarısından itibaren çipli toplar kullanılacak. Yeni sistemle VAR incelemesinde daha doğru ve hızlı karar verilecek.
8: Süper Lig'de teknoloji devrimi yaşanıyor. Çipli top uygulaması başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yeni sezon öncesi yeni kurallar getirdi. Başkan vekili Mecnun Ot Yakmaz çipli top için ligin ikinci yarısını işaret etti.
10: Dünya Kupası'nda olan bütün yenilikleri Süper Lig'de gerçekleştireceğiz. Ligin ikinci yarısıyla birlikte çipli topu kullanmak istiyoruz. Futbolcuların ağzını kapatıp konuşmasında ilk etapta sarı kart uygulayacağız.
8: Çipli top teknolojisi için her stadyuma 4 ilave kamera kurulacak. Federasyon yüksek maliyetli sistem için FIFA'dan destek talep edecek. İçindeki hareket sensörüyle çipli top temas anını saniyede

iyice hızlandı diye yazılmış ama Fanatik Gazetesi ortada böyle bir yarış olmasına rağmen Galatasaray logosu ve sarı kırmızı bir manşetle çıkmış. Çünkü Galatasaray tarafı şu anda yarışta bir adım öne geçti. Bunun sebebi de oyuncu tarafının Galatasaray'ı istemesi. Ve Milan'la da anlaşma aslında tam olarak sağlanmak üzere ama Galatasaray önce bir Türk oyuncu almak istiyor. Onun için de hedef Can Uzun. Can Uzun transferi biterse o zaman 10+4 yabancı kuralına uyumlu bir şekilde Leao alınabilecek. Tabii U23 kontenjanından Icardi'den boşalan yere bir oyuncu almak kaydıyla. O yüzden böyle bir haber girilmiş. Ne olacak, nasıl sonuçlanacak bilmiyorum ama Galatasaray'da işler biraz daha karışacak gibi duruyor. Özellikle taraftarın yönetime baskısı giderek artıyor ki dünkü maçtan sonra da daha da artacak gibi. Fenerbahçe'de forvet falı diye yazılmış Jackson Martinez, Girassi ve Sörlot'u görüyoruz. Aynı zamanda Darwin Núñez'i, bunlardan biri gelecek diye bahsediliyor. Şu anda aralarında en yakın olan Girassi. Girassi ile anlaşma zaten sağlanmıştı. Büyük ihtimalle Fenerbahçe onu bitirecek ve Beşiktaş'ta da Patrick Schick iddiaları var. Aynı zamanda Trabzonspor'da Muhammed Salah'ı bitirmek üzere anlaşma sağlandı gibi duruyor. Küçük pürüzler kaldı. Kısa bir araya gideceğiz efendim. Etiketimizi unutmayalım. Son vermeli. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyorum efendim. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: TGRT FM.
1: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle domlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
2: Unutulmaz bir gün yaşattı. Eşsiz bir doğa, köklü gelenekler ve step kültürünün getirdiği görsel şölen. Çin'in Şinhay eyaletine bağlı Henan Moğol Özerk Bölgesi bu yıl 27.si düzenlenen Nadam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Moğol ve Tibet kültürlerinin iç içe geçtiği bölgedeki festival 3 gün boyunca hareketli yarışlara sahne oluyor. Bozkır'ın simgesi at yarışlarından çayır güreşlerine, geleneksel çadır kurulumundan güç gösterilerine kadar pek çok geleneksel spor dalında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Halk dansları ve bozkır ezgileriyle renklenen Nadam Festivali yaylada unutulmaz anlar yaşatıyor. Çin'in en iyi korunan çayırlarına ve organik hayvancılık merkezine sahip bölge, bu festivalle hem kültürünü yaşatıyor hem de turizme can veriyor. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir duvara çarptı. Feci kaza Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada anne ve baba yaralandı. Araçtaki 3 çocuğun burnunun bile kanamaması ekiplere derin bir nefes aldırdı.

0: Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk bölgesinde deniz seviyesinden 5200 metre yüksekte dünyanın en çetin doğa mücadelelerinden biri yaşanıyor. Yıllık büyük göç rotasına giren 100 bini aşkın Tibet antilopu buz gibi nehir sularını aşmak için mücadele veriyor. Her yıl Temmuz ayında dünyaya gözlerini açan ve henüz bir aylık dahi olmayan minik yavrular için Senlok Zangbo Nehri adeta bir ölüm tuzağı haline geliyor. 6 derece sıcaklıktaki dondurucu buzlu su yavru antiloplar için birkaç dakika içinde ölümcül olabiliyor. İşte tam bu noktada devreye bölgede görevli cesur korucular giriyor. Kendi sağlıklarını hiçe sayarak dondurucu suya giren korucular, akıntıya kapılan yavruları tek tek sudan çıkararak hayatlarını kurtarıyor. Kurtarılan yavruların çoğu anında annelerine kavuşturuluyor. Minik antiloplar korucular sayesinde göç yolculuklarına güvenle devam ediyor. Fotoğraflar çekiyordu, heyecanla deklanşöre basıyordu. Üstüne çıktığı kayalıktan bir anda nehre düştü. Uzun süre suda çırpındı ama çıkamadı. 21 yaşındaki Havva Çelik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekiyordu. Kayalıklara çıkan genç kız bir anda dengesini kaybetti, nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız bir süre çırpındı ama sudan çıkmayı başaramadı. Durumu fark eden ailesi 112'yi aradı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri nehirde çalışma başlattı. Bir süre sonra acı haber geldi. Boğulan genç kızın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Genç kızdan geriye ise çekmiş olduğu fotoğraflar kaldı. Denizli'nin Tavası ilçesinde Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yapıldı. Davullar vuruldu, halaylar çekildi. Yörük çadırları kuruldu. Gelenek yeni kuşaklara tanıtıldı. Şenliğe binlerce kişi katıldı. Şenliğin olmazsa olmazı zeybek oynandı. Aşure ve keşkekler yendi, şarkılar söylendi. Türkülerle kulakların pası silindi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir araç nehir yatağında bulundu. Yapılan incelemede bu aracın çalıntı olduğu belirlendi. Ekipler günlerce nehirde sürücüyü aradı ancak bulamadı. Gerçek, şüphelinin ailesine açtığı telefonla ortaya çıktı. Zanlının ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söylediği öne sürüldü. Gerçek anlaşılınca arama çalışmaları durduruldu. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kendini öldü gösteren firari sürücüyü yakalamak için operasyonlar sürüyor. Görüntüler Romanya'nın dünyaca ünlü Transfăgărașan dağı yolundan. Sadece 3 saatte tam 20 bozayı ormandan yola indi. Turistler ağır para cezalarına ve tehlikeye aldırış etmeden araçlarını durdurdu. Ayılara yiyecek verip selfie çekebilmek için adeta yarıştı. Ancak bu sevimli görüntünün arkasında giderek büyüyen bir güvenlik krizi yatıyor. İklim değişikliği ve kentleşme nedeniyle yaşam alanları daralan ayılar artık şehirlere kadar iniyor. Romanya Çevre Bakanlığı verilerine göre son 20 yılda yaklaşık 30 kişi ayı saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Bölge halkı ise akşamları sokağa çıkmaya korkuyor. Rusya'dan sonra Avrupa'nın en büyük bozayı nüfusuna ev sahipliğini yapan Romanya'da ayı sayısının 13 bine ulaştığı tahmin ediliyor.
1: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş, hemen başlıklarımıza bakalım. Sonrasında canlı bağlantılarımızda olacak haberlerimizi ve gazetelerimizi okuyacağız. Başlayalım efendim. Gelsin birinci başlık, ekranlara geldi. Behzat Ç. tutuklandı başlığını yine görüyoruz efendim. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, onu ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti ve ardından da 40 kişiyle birlikte Erdal Beşikçioğlu da tutuklandı. 2,5 milyon lira dediği aylık gelirini izah edememişti Beşikçioğlu ve Behzat Ç. dizisi içinde belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etmişti. O yüzden diğer ihale suçlamalarını da reddetmişti ve sonrasında tutuklandı. Bunun da detaylarına bakacağız. Birazdan bir canlı bağlantımız olacak. İkinci başlığımızı da görelim ve devam edelim. Bakalım başka bize neler bekliyor bu hafta. Çerçeve yasa meclise geliyor. Meclisin gündemi yeni haftada yoğun olacak efendim. Terörsüz Türkiye için yapılacak çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor. Üçüncü başlığımız da gelsin. Erdoğan'a suikast timindeki son firari yakalandı. Erdoğan'a suikast timindeki kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe. 10 yıl sonra fareler gibi saklandığı delikte yakayı ele verdi. Alkollü yakalanan FETÖ'cünün ininde uyuşturucu da ele geçirildi. Bakacağız onun da detaylarına, nasıl yakalandı, hangi teknolojiler kullanıldı. Bir sonraki başlığımız da gelsin. Hemen devam edelim efendim. Yapay zeka ile vergi geliri 6 ayda %38,7 arttı. Maliye Bakanlığı yapay zeka kaşifle artık vergi kaçağının adeta kokusunu alıyor. Kaşif günde 4 milyon mükellefi analiz ediyor. Bu sayede 2026'nın ilk ayında vergi geliri %38,7 artışla 6 trilyon 600 milyar liraya ulaştı. Son başlığımız da gelsin efendim. O da orman yangınlarıyla alakalı. Yangınlar söndürüldü, 6 kişi tutuklandı. Ateş savaşçıları ve gönüllüler Yeşil Vatan'ı cansiparane savundu. Aydın, İzmir ve Balıkesir'deki son yangınlar da birer birer söndürüldü. Sıra hesap sormaya geldi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tıpkı cinayetlerdeki gibi orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak mesajını verdi efendim. Etiketimizi de tekrar bir ekranlara getirelim. Son vermeli etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: TGRT efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzuli uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.
10: Ticaret kazandırır, biz ticaretliyiz.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
1: Davutoğlu aylık gelirini yaklaşık 2,5 milyon Türk lirası, yani yıllık 30 milyon Türk lirası olduğunu beyan etti. Ancak yapılan hesap, incelenen hesap hareketlerinde buna yaklaşık bir rakam görülmedi. Yani 2,5 milyon Türk lirası dediği ifadede bunlara, daha doğrusu 2,5 milyon Türk lirası olduğunu beyan etti. Ancak dosyadaki MASAK analizlerinde banka hesap hareketlerinin bu gelir beyanıyla uyumlu olmadığı görüldü. MASAK incelemelerine göre Beşikçioğlu'nun hesabına mali müşaviri olduğunu belirttiği Gültekin Bayındır ve oğlu üzerinden toplam 7 milyon lirayı aşan para trafiği saptandı. Beşikçioğlu ise bu hareketlerin ticari faaliyetler ve medya çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini savundu. Soruşturma dosyasında belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait şirketten Beşikçioğlu'nun hesabına 970 bin lira transfer edildiği iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu bu paranın yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi aldığı borç olduğunu, daha sonra bunu geri ödediğini savundu. Soruşturma dosyasında belediyedeki bazı ihale süreçleri, imar işlemleri, otopark kiralamaları ve ruhsat süreçlerine ilişkin iddialar da bulunuyor. Dosyada ayrıca büyük bir inşaat projesi kapsamında 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu ise bu suçlamaları reddederek ihale hazırlıkları ve firma belirleme süreçlerinde yetkisinin olmadığını savundu. Soruşturma kapsamında bir müteahhit soru ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Müşteki Beşikçioğlu'nun kendisine iş yapmaya davet etmek istiyorsan iki otobüs parasını bana getireceksin dediğini iddia etti. Beşikçioğlu ise bu iddiayı kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. O dosyada belediyeye ait iki otoparkın kiralanması süreciyle ilgili iddialar da yer aldı. Bir müşteki farklı tarihlerde para verildiğini ve Beşikçioğlu'nun bu süreçten haberdar olduğunu savundu. Beşikçioğlu ise söz konusu iddiaları da kabul etmedi. Soruşturma kapsamında Behzatçı dizisinin çekimleri de incelemeye alındı. Belediye imkanlarının kullanıldığı iddialarına karşı Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut tanıtımına katkı sağladığını ve kamu zararının olmadığını savundu ve 55 kişiden 44'ü tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son durum bu şekilde.
0: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. Sait Kahraman aktardı bize detayları. Erdal Beşikçioğlu tutuklandı efendim. Önümüzdeki saatlerde zaten yeni gelişmeler oldukça da yine Ankara'dan almaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem yoğun olacak. Bugün çerçeve yasa için kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bakalım detaylarına.
11: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
12: Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa, 18 yaş altı suçlara düzenleme. Meclis yaz döneminde de yoğun tempoyla çalışıyor.
11: Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak.
12: Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenlemenin 3 Ağustos pazartesi günü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifinin 5 Ağustos çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
11: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
12: Yasa, af veya Öcalan için tartışılan umut hakkı düzenlemesini içermiyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Düzenleme ile dağılmış terör örgütü tanımı yapılacak. Ağır suçlara bulaşmamış üyeleriyle sempatizanlarına denetimli serbestlik hakları tanınacak. Süreci toplumsal bütünleşme, izleme ve koordinasyon kurulu yürütecek. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
13: Bölgesel barışın hangi siyasi...
12: AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlara yönelik düzenlemenin de meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle 18 yaş altındaki tüm suçlarda cezaların üst sınırı artacak.
0: Devlet okuttu, şerefli üniformasını emanet etti. O hainse FETÖ'nün emrine girdi. Devletine silah çekti. Kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe. 10 yıl sonra fareler gibi saklandığı delikte yakayı ele verdi. Alkollü yakalanan FETÖ'cünün ininde uyuşturucu da ele geçirildi. İşte o operasyonun perde arkası.
14: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeydi. Devlete silah çekti. Darbe girişimi başarısız olunca firar etti. 10 yıl sahte kimlikle izini kaybettirdi. FETÖ'cü helikopter pilotu ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, MİT ve emniyet işbirliğiyle yakaya ele verdi. Hainin yakalandığı operasyonun arka planında ortaya çıktı.
14: Buraya kellemi kefenimle beraber koymuş birisiyim. Ve şu anda da milletimin arasında olacağım.
12: Kırmızı listedeydi. Yani arananlar listesinin tepesindeydi. 15 Temmuz firarisi hain 10 yıldır sahte kimlikle saklandı. Kağıt topladı, inşaatlarda çalıştı. Kılıktan kılığa girdi. Ama devlet onu unutmadı. Bir an bile olsa peşini bırakmadı. Emniyette özel çalışma grubu kuruldu. Nihayet Afyonkarahisar'da izi bulundu. Bir otel toplantısında taktığı bere şüphe çekti. Sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlendi. MİT'in yüz tanıma sistemi kimliğini deşifre etti.
15: Burkay Karatepe.
12: Şüphelinin başkasına ait telefon hatları kullandığı anlaşıldı. Aynı sokaktaki iki hücrevi takibe alındı. Üçüncü bir adrese geçince operasyon için düğmeye basıldı. Elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücrevinde gözaltına alındı. Yedi ayrı suçlamayla adli soruşturma başlatıldı. FETÖ'cü hain yakalandığında alkollüydü. Dahası izbe hücre evinde uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinden silah değil ama iki bıçağı ve adeta bir servet çıktı. Tam 7 milyon lira değerinde altın ve döviz ele geçirildi. Öte yandan FETÖ'cü haine yardım ve yataklıktan gözaltına alınan ÖA'nın Karatepe'yi farklı bir isimle tanıdığı ve inşaatlarda birlikte çalıştıkları öğrenildi. ÖA emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15: Burkay.
12: İçişleri Bakanlığı hainin yakalandığı anları ve saklandığı inin görüntülerini paylaştı. Takiyeyi inanç, ihaneti hizmet, firarı kurtuluş sandılar. Ama bu devletin hafızası da adaleti de daima diridir açıklaması yaptı. İhaneti milletimiz de devletimiz de unutmaz mesajı verdi.
0: Bu haberle bağlantılı olarak Sabah gazetesi de şöyle bir manşet atmıştı efendim. Sırada bu hainler var. Kim onlar? Anlatalım. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlerde büyük panik yarattı. Şimdi gözler 15 Temmuz ihanet gecesi. Sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan FETÖ'cü askerler ve mahrem imamlardı diye yazılmış. Ve burada fotoğraflar var. O FETÖ'cülerin fotoğrafları. İstanbul'u kana bulayan General Mehmet Yiğit, komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay, kumpasçı hain amiral Mustafa Uğurlu, darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu ve ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Gerahan isimleri yer almış efendim Sabah gazetesinin manşetinde. Devam edelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Afyonkarahisar'daydı. Emirdağ ilçesinde düzenlenen gurbetçi festivaline katıldı. Bakan yurt dışında yaşayan vatandaşlara dikkat çeken mesajlar verdi. Siz bu toprakların öz evladısınız dedi. Gurbetçilere bağların güçlenerek süreceğini vurguladı.
12: Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden yıllardır memleket hasretiyle yaşayan gurbetçiler bu kez Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde buluştu. 19.sü düzenlenen gurbetçi festivalinde birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Festivalde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
16: Yurt dışındaki vatandaşlarımız, her yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir ve 86 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur. Siz bu toprakların öz evladısınız.
12: Belçika'da büyüdüğünü hatırlatan Bakan Göktaş, çocukluk yıllarında memleket özlemini yaşadığını anlattı. Gümrük kapısında Türk bayrağını görmenin, ilk ezanı duymanın heyecanını hiç unutmadığını söyledi.
16: Her birinin sevincine ortak olacağız, derdiyle dertten neye devam edeceğiz.
12: Gurbetçilerin bulundukları ülkelerde Türkiye'nin gönüllü elçileri olduğunu vurgulayan Göktaş, devletin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti. Bakan programı kapsamında Afyon Karahisarlı esnafı da ziyaret etti.
0: Etiketimiz son vermeli efendim. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi sizin yolladığınız mesajlardan da birkaç tanesini okumak istiyorum. Tabii vatandaş nelere son vermeli onlara yazsın diye biz de belirlemiştik efendim etiketi. Bakalım. Kutsi Balkanlı demiş ki İstanbul Güngören'de konut kiraları 60 bin. Dükkan kiraları en küçüğü 50 bin, en büyüğü 1,5 milyon lira. İyileri tenzih ederim ama çifte kontratlar ortaya çıkarılsın demiş. Ve aynı zamanda bir başka kullanıcımız Oliver Twist isimliyle marketlerdeki sebze meyve fiyatlarının yüksekliği otomatikman pazara da yansıyor demiş. Tabi bunu defalarca kez söylüyoruz bu noktada denetimlerin ne kadar artması gerektiğini. Ama zaten şu anda sık sık denetimler yapılıyor. Fahiş fiyat uygulayan marketlere de çok sert cezalarda kesiliyor efendim. Keyfi zamlara, yolsuzluğa, yamalı anayasalara son verilmeli demiş. Nevzat Bora Tosya'dan selamlarımla demiş. Tüm Türkiye'ye, Türkiye'nin dört bir yanına da buradan TGRT haber ekranlarından selam olsun efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Son vermeli etiketine yazın gönderin. Ben de burada dile getireceğim efendim düşüncelerinizi. Dış gündemle devam edelim. Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları ard arda geldi. Rusya, Ukrayna'da okul kitaplarına basan bir merkezi vurdu. Misilleme yapan Ukrayna ise Karadeniz'de bir Rus gemisinin yanı sıra Rusya'daki rafineri ve depoları hedef aldı.
12: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar aralıksız sürüyor. Savaşın yıpratıcı etkisi sivillerin hayatını etkilemeye devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov şehrinde ülkedeki okul kitaplarının üçte birini basan ve dağıtan Ranok yayın evine ait lojistik merkezi Rus İHA'larının hedefi oldu. Arda arda gerçekleşen patlamaların ardından çıkan yangında binlerce ders kitabı küle döndü. Ukraynalı yetkililer saldırının bilinçli yapıldığını öne sürdü. Kiev yönetiminin cevabı ise gecikmedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'de Rusya'ya ait Yanina adlı 100 bin ton kapasiteli konteyner gemisinin vurularak batırıldığını duyurdu. Gemideki 17 mürettebatsa son anda kurtarıldı. Ukrayna'nın misillemesi denizle de sınırlı kalmadı. Ukrayna İHA'ları sınırın 1600 kilometre derinindeki Başkurdistan petrol rafinerilerine hedef aldı. Ukrayna'nın bir diğer kritik hedefi ise Rus ekonomisinin lojistik damarları oldu. Samara bölgesinde Rusya'nın dev online alışveriş platformu Wildberries'e ait dev depo İHA'larla vuruldu. Saldırının ardından depodan dumanlar yükseldiği görüldü. Rus makamlarından saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
0: Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restorana saldırı düzenlendi. 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Patlama sırasında üst düzey bir Rus komutanın da restoranda olduğu öğrenildi.
12: Rusya'nın başkenti Moskova, cumartesi akşamı bir restorana düzenlenen bombalı saldırıyla sarsıldı. Kudrinskaya Meydanı'nda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. İlk haberlerde patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Ancak Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi kısa sürede olayın el yapımı patlayıcıyla düzenlenen bir terör saldırısı olduğunu açıkladı. Açıklamada patlayıcıyı restorana sokmaya çalışan bir kadınla kendisini durduran güvenlik görevlisi ve içerideki bir müşterinin hayatını kaybettiği belirtildi. Patlamanın yaşandığı lüks restoranın özel bir doğum günü partisi için kapatıldığı öğrenildi. Saldırı anında mekanda çok kritik bir isim de vardı. Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Alexander Chayko. Chayko'nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir detay paylaşılmadı. Saldırının doğrudan komutanı hedef alıp almadığı ise araştırılıyor. Rusya son dönemde üst düzey askeri yetkililere hedef alan benzer saldırılarla sarsılmıştı. Moskova yönetimi geçtiğimiz yıl General Yaroslav Moskalikin aracına düzenlenen bombalı saldırıdan da Ukrayna istihbaratını sorumlu tutmuştu. Başkentte güvenlik alarmı en üst seviyeye çıkarılırken soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
0: Akdeniz nefes kesen bir operasyona sahne oldu. İtalya, Rusya'nın hayalet filosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen petrol tankerine müdahalede bulundu.
17: Rusya'nın hayalet filosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen gemiye baskın düzenlendi. Askeri personel güverteye helikopterle indi. Operasyon Akdeniz'de gerçekleştirildi. İtalya'ya bağlı Panetrella adasının batısındaki uluslararası sularda takip edilen Kamerun bayraklı Toapai isimli petrol tankeri Batı Afrika ülkesi Benin'den İstanbul'a seyir halindeydi. Kamerun bayraklı gemi Avrupa Birliği yaptırımları listesindeydi. Geminin bayrak kaydının doğrulanması amacıyla müdahale edildi. Gemi kaptanının işbirliğini reddetmesiyle İtalyan askeri personeli Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü İrini operasyonu kapsamında harekete geçti. Operasyona Yunanistan ve Polonya da destek verdi. Müdahale 2 saate yakın sürdü, başarılı bir şekilde sona erdi.
0: Dünyaca ünlü trip hop grubu Massive Attack Singapur'da sahnede Filistin bayrağı açtı. Filistin makamları iki grup üyesinin ülkeye girişini yasakladı.
12: İngiliz trip hop devi Massive Attack Singapur konserinde açtıkları Filistin bayrağı nedeniyle diplomatik bir krizin odağına oturdu. Grubun iki üyesine sert uyarı yapıldı. Ülkeye girişleri ve sahneye çıkmaları tamamen yasaklandı. 29 Temmuz'daki konserin sonunda grubun kurucuları Robert Del Naha ve Grant Marshall sahnede Filistin bayrağı açarak alkışlar arasında sahneden ayrıldı. Ancak Singapur polisi hızlıca soruşturma başlattı. Siyasi bir davaya destek vermek ve yabancı bir bayrağı izinsiz sergilemek suçlamasıyla iki müzisyen hakkında işlem yapıldı. Singapur yasaları özel izin alınmaksızın kamusal alanda yabancı ülke sembollerinin sergilenmesine müsaade etmiyor. Singapur, İsrail'le olan yakın ilişkileriyle biliniyor. 1988'de Bristol'de kurulan Massive Attack ise siyasi duruşuyla tanınıyor.
0: Hep Batı'nın iki yüzü diye konuşuyorduk. Doğu'da da durum pek farklı değilmiş görüldüğü üzere. Singapur'da Filistin bayrağı diye iki sanatçının ülkeye girişini yasaklama skandalı da tarihe bir başka kara leke olarak geçecektir efendim. Ama bu tarih, bu devran illaki bir yerde dönecektir. Hep döner. Belki biz göremeyiz ama bir yerde döner. Orman yangınları Yunanistan'da başkent Atina'nın yanı başına kadar dayandı. Fransa'da yangınlar kontrol altına alınırken İspanya'da yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı.
12: Avrupa yazı alev alev geçiriyor. Akdeniz havzasında alarm zilleri çalıyor. Yunanistan'da şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınları başkent Atina'nın yanı başındaki Porto Germano tatil beldesini tehdit ediyor. Viotia bölgesinde başlayıp Attika'ya kadar sıçrayan alevler nedeniyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle söndürme uçakları zorunlu olarak yere indirildi. Plajda mahsur kalanlar sahil güvenlik botlarıyla denizden tahliye edilirken itfaiye ekipleri kapı kapı dolaşarak alevlerin Mont Kitaryon'a ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yangına müdahale sırasında iki helikopterin çarpıştığı anlarda bölgedekiler tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın ardından helikopterdeki personel için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fransa'da da tablo farksız. Ülke genelinde yılbaşından bu yana 119 bin hektarlık alan küle döndü. Bordo yakınlarındaki Jaunt bölgesinde 1949'dan bu yana görülen en büyük yangında 42 bin hektar alan yandı, 200 bin kişi tahliye edildi. Yangında son durumla ilgili açıklama yapan Fransız yetkililer alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı. İspanya'daysa alevlerin ardında yürekleri ısıtan bir kavuşma anı yaşandı. Kastilya ve Leon bölgesinde yangının aniden ağlı sarması üzerine eşeklerini serbest bırakıp kaçmak zorunda kalan İspanyol bir çiftçi kadın, alevler sönünce korkuyla bölgesine geri döndü. Sevimli eşeklerini hiçbir zarar görmemiş halde karşısında bulan kadın büyük bir sevinç yaşadı.
18: Lo mejor de la tarde, ver esto, que están vivos. Qué alegría. Chiquitines.
12: Afetse de çiftçinin sevinç dolu o anları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
0: 3. kez seçilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetin istifasını açıkladı. Yeniden başbakanlığa atanan Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
12: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3. dönemine başlıyor. Haziran'da yapılan seçimde oyların %50'sine yakınını alan Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümeti yeni parlamentonun ilk gününde istifa etti. İstifaya ilişkin kararname Ermenistan Cumhurbaşkanı Van Açaturyan tarafından imzalandı. Başbakan Nikol Paşinyan daha önce yaptığı açıklamada hükümetin istifa edeceğini duyurmuştu. Paşinyan ve hükümetinin istifasının ardından ülkede yeni seçilen parlamento ilk oturumunu gerçekleştirdi. Ermenistan anayasası gereği Paşinyan daha sonra yeniden başbakan olarak atandı. Paşinyan'ın yeni hükümeti kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen seçimlerde Paşinyan'ın iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi oyların %49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu elde etmişti.
0: Afrika'daki İspanyol toprağı Ceuta'ya giren yaklaşık 60 bin göçmen geri gönderilirken Madrid yönetimi radikal bir karar aldı. Denize 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri çekildi.
12: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk toprağı Ceuta tarihinin en büyük göç krizlerinden biriyle sarsıldı. Fas'tan yüzerek sınırları zorlamaya çalışan göçmenlerin dramında acı bilanço netleşti. En az 67 kişi hayatını kaybetti. Sınırı geçen yaklaşık 60 bin kişi Fas'a geri gönderildi. Kitlesel göç hareketinin büyük ölçüde sona ermesinin ardından İspanyol hükümeti radikal bir adım attı. Taraha sınır kapısında denize 500 metre uzunluğunda yüzer güvenlik bariyeri çekildi. Su altında 1 metre derinliğe inen, su üstünde ise 70 santimetreye kadar ulaşan bariyerle benzer bir felaketin ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ceuta'da yaşanan insani trajedi Avrupa Birliği çatısı altında dev bir siyasi krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile Schengen serbest dolaşımını askıya aldığını duyurdu. Fransa ve Almanya ise sınır denetimlerini sıkılaştıracağını açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'e mektup yazarak bazı Avrupa Birliği üyelerini bencil davranmakla suçladı. Birlik üyesi 22 ülke acil eylem çağrısında bulundu. Derinleşen çatlak üzerine Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarını olağanüstü çevrimiçi toplantıya çağırdı. Şimdi tüm gözler Salı günü yapılacak o kritik zirveden çıkacak ortak yol haritasına çevrilmiş durumda.
0: Endonezya'da 271 kişiyi taşıyan bir yolcu feribotunda yangın çıktı. Kava adası açıklarında meydana gelen faciada ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti. 41 kişi kayboldu, aranıyorlar.
12: Endonezya'nın Java adası açıklarında feribot faciası yaşandı. Doğu Java'dan Güney Sulawesi'ye gitmekte olan yolcu feribotunda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 232 yolcu ve 39 mürettebatıyla seyreden 160 metrelik dev feribotta alevler kısa sürede yayıldı. Çevredeki gemiler ve donanma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. 225 kişi sağ olarak kurtarılırken çok sayıda kişi öldü ya da kayboldu. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da feribotlar en temel ulaşım aracı olarak öne çıkıyor. Ancak yetersiz güvenlik denetimleri ve ihmaller nedeniyle ülkede bu tür deniz facialarına sıkça rastlanıyor.
0: Maliye Bakanlığı yapay zeka kaşifle artık vergi kaçağının adeta kokusunu alıyor. Kaşif günde 4 milyon mükellefi analiz ediyor. Bu sayede 2026'nın ilk ayında vergi geliri %38,7 artışla 6 trilyon 600 milyar liraya ulaştı.
19: Kayıt dışı olanların üzerine gidiyoruz. Evet, esas problem orada ve biz gerçekten de o konuda çaba gösteriyoruz.
12: Gelir İdaresi Başkanlığı TÜBİTAK ortaklığıyla yapay zeka kaşifi sahaya sürdü. Kaşif her gün 4 milyon mükellefin verilerini analiz ediyor. Sahte fatura ve haksız KDV taleplerini daha oluşmadan anında tespit ediyor. 2026'nın ilk 6 ayında 791 bin mükellef kaşifin tespitleri sonrası denetime alındı.
19: Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldık. Bu da önemli. Beyanname sayısındaki artış bunun en somut göstergesi.
12: İncelemelerde riskli bulunan 19.892 kişi izaha, 9.000'e yakın kişi ise gönüllü uyuma davet edildi. Avukat, doktor, mimar ve mühendislere gelirlerini doğru beyan etmeleri için uyarı mektupları gönderildi.
19: Kayıt dışılıkla mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.
12: Gelir İdaresi hazırlıkları süren nakit işlem modeliyle harcama ve gelir arasındaki uçurumu da mercek altına alıyor. Mükelleflerin finansal işlemleri adım adım takip ediliyor. Az kazanıp çok harcayanlar sistemin radarına takılıyor.
19: Toplumun birçok kesiminden bu yönde bir talep vardı.
12: Vergi kaybının kritik noktalarından biri olan akaryakıt sektörü de takipte. Ekipler yılın ilk yarısında ülke genelindeki istasyonlarda 58.470 akaryakıt pompasını tek tek denetledi.
19: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
12: Bu tarihi denetim seferberliği sonucu 2026'nın ilk yarısında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %38,7 oranında arttı ve 6,6 trilyon liraya ulaştı. Yıl sonu tahsilat hedefinin neredeyse yarısı henüz ilk 6 ayda yakalandı.
0: Efendim, yazın genelde 3 başlı olur. 1. Tatil sezonu, 2. evlilik sezonu, 3. taşınma sezonu. Ama İstanbul'da bu iş artık hem bir çile hem de büyük maliyet. Zaten ev bulmak zor. Hadi diyelim evi buldunuz. Taşınması daha da zor. Kira, depozito, emlakçı, nakliye, eve giriyorsun illaki bir tadilat, orası burası kırıldı, hadi boya badana derken yeni bir eve geçmenin şu anda İstanbul'daki faturası 250 bin lira yaşıyor.
12: Ev bulundu, sıra taşınmaya geldi. İşte o anda masraflar tek tek kapıyı çalıyor. İlk durak peşin kira, ardından depozito, sonra emlakçı komisyonu, nakliye.
20: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
12: Boya, badana, temizlik derken liste uzadıkça uzuyor. Taşınma planı yapanların sadece bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Tüm kalemler toplandığında İstanbul'da yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı geçiyor. Üstelik başka bir şehre taşınmak da sanıldığı kadar ucuz değil. Listenin en pahalı adresi 262 bin lirayla Muğla, onu 251 bin lirayla İstanbul takip ediyor. En düşük maliyetse Trabzon'da, ancak orada bile taşınmanın faturası 200 bin liraya dayanıyor. Hal böyle olunca birçok kiracı yüksek taşınma masrafını göze alamadığı için ev sahibinin istediği yüksek kira artışını kabul etmek zorunda kalıyor. Yani artık taşınmak sadece kolileri toplamak değil, ciddi bir bütçe hazırlamak anlamına geliyor.
0: ...250 bin lira da en iyi ihtimal bu arada, en düşük maliyetlerle. Yani bu 500'e de patlayabilir. Çok büyük maliyet. Tabii işin bir de şu tarafı var. Önce bir de ev sahibini ikna edeceksiniz. Hem ona bir rapor sunacaksınız, acaba ne kadar kredi alabiliyorsunuz, kredi raporu çıkaracaksınız, kefil götüreceksiniz, 40 takla atacaksınız, cebinizden bir de yarım milyon liraya yakın para çıkacak, ondan sonra oturabilirsiniz. Yani İstanbul'da bu noktada çile gitgide büyüyor. Zehir tacirleriyle mücadele de aralıksız devam ediyor. Romanya'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde taşındığı ihbarı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi. Başsavcılığın talimatıyla polisin durdurduğu tırda 376 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
12: Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan tır için polisi arayıp uyuşturucu madde taşıyor ihbarında bulundular. Bunun üzerine narkotik ekipleri harekete geçti. Tır Türkiye'ye girdiği an adım adım takip edildi, Silivri'de durduruldu. Yapılan aramalarda 376 kilogram uyuşturucu madde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle ihbar edilen tır durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda tıra saklanmış 376 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
0: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz efendim. Görüşürüz dedi ve attı. Şarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini hadi görüşürüz diyerek camdan attığı kaydedildi. Annesini kalça altından kavrayıp ayaklarını yerden kesip pencereden attı. Cinayetin işleniş şekli odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ifadesinde yer aldı. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir insan annesine bunu nasıl yapar? Bir de hadi görüşürüz deyip atmak nasıl bir psikolojik sıkıntı? Nasıl bir ceza alacak onu da göreceğiz efendim. İddianame hazırlandı. Antalya Manavgat'ta yüksek sesle müzik çalan bir işletmeye belediye 839 bin lira idari para cezası kesti. Bunun üzerine ses sistemini belediyenin önünde yakan işletmeci üstüne tutuklandı.
12: Kurallara aykırı ses sistemine sahip olan işletmeye 839 bin Türk lirası para cezası kesildi. Bunun üzerine işletmeci ses sistemini ilçe belediyesinin önünde ateşe verdi. Gözaltına alınan işletmeci çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
3: Bir lokma ekmek yurdum. Onu da Manavgat belediyesi al. 800 milyar para nereden getirip vereceğiz ya? 800 milyar ceza yazmışlar bize. 800 milyar.
12: Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğlence merkezi işleten Burhan Doğan'a kurallara uygun olmayan ses sisteminden dolayı 839 bin lira idari para cezası kesildi. Bunun üzerine ses sistemiyle birlikte soluğu Manavgat Belediyesi önünde alan işletmeci cihazlarını ateşe verdi.
3: 800 milyar ceza bunun yüzünden ya. Ben personelim aşırı diyemiyorum lan.
12: Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle bastırdı. Gözaltına alınan işletmeci çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
3: Avukatım gerekli açıklama yapacak.
0: Yakacağına satsaydı ses sistemini en azından cezanın bir kısmını karşılardı. Antalya'da ekmek parası peşindeki bir kurye kıl payı ölümden döndü. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için bir dönerciye gitti. Geciken siparişin durumunu sordu. Bu masum soru üzerine İşletme sahibi döner bıçağıyla kuryeye saldırdı.
21: Abi işlemler bitsin ilgileneceğim.
12: Sadece sipariş hazır mı diye sordu. Karşılığındaysa döner bıçağıyla saldırıya uğradı. Olay Antalya Kepez'de yaşandı. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için Özgürlük Mahallesi'ndeki bir dönerciye gitti. Siparişin geciktiğini fark edince durumu işletme sahibine sordu. Ancak bu soru dehşet dolanların başlangıcı oldu.
21: Elindeki döner bıçağıyla bana saldırdı. Sol elimin avuç içinden itibaren iki parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omuzuma ve bacağıma sapladı.
12: Can havliyle kendini sandalye ile korumaya çalışan Sungur vahşi saldırıdan kaçamadı. Kopma derecesine gelen Semih Sungur'un parmakları mikro cerrahi operasyonuyla dikildi.
21: Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu saldırı sadece benim şahsıma değil, bütün kurye kardeşlerime yapılmış bir saldırıdır. Hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam.
12: Gözaltına alınan saldırgan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.
0: Bu olay özelinde konuşmuyorum ama hikayeyi karşı taraftan da dinlemek gerekiyor. Hikaye her ne olursa olsun hiç kimse hiç kimseye bir bıçakla saldıramaz. Bu ayrı. Ama sadece eğer bir sipariş hazır mı sorusuna böyle bir karşılık veriliyorsa zaten bunun herhangi bir açıklaması ya da cezasız kalması mümkün olamaz. Ama şu da var. Gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Kız kardeşimin işletmesinde de gördüm. Başka işletmelerde de gördüm. Motokuryeler biraz gergin ve sipariş hazır olmayınca işletme sahiplerine de çok ters ve gergin sözler söylüyorlar. Dediğim gibi her ne olursa olsun bunun karşılığı herhangi bir kişiye saldırmak değil. Ama biraz da gerginliklerini azaltmaları gerekiyor. En kibar tabirle. Ateş savaşçıları ve gönüllüler Yeşil Vatan'ı cansiparane savundu. Aydın, İzmir ve Balıkesir'deki son yangınlarda birer birer söndürüldü. Sıra hesap sormaya geldi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek tıpkı cinayetlerdeki gibi orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak dedi.
4: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaşın gerçekten çok önemli.
12: Sadece cinayetlerde değil, orman yangınlarında da faili meçhul kalmayacak. Varsa sorumlusu bulunacak, hesap sorulacak. Ciğerlerimizi yakan son yangınlar söndürüldü. 29 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten üst üste açıklamalar geldi.
5: Aydın Çin'e yangını ise kontrol altına alınmış durumda.
12: Sıcaklık rüzgarla birleşti. Alevler yurdun dört bir yanında yükseldi. 4 günlük zorlu mücadeleden iyi haberler geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre 192'si orman dışı 314 yangına müdahale edildi. Aydın, Çin'e, Balıkesir, Susurluk ve İzmir Buca'daki yangınlarda kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili yargıda teyakkuza geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek ormanları kasten yakan, tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangına yol açanları uyardı. Yaptığınız yanınıza kalmaz dedi.
22: Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır.
12: Sadece cinayet işleyen değil, yeşil vatanı katledenler de yargı önünde hesap verecek.
22: Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyeti yeşil vatanımız içinde taşıyoruz. 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli ise tutuklanmıştır.
0: Efendim şimdi Hürriyet gazetesinin bir haberi var. Acılardan hiç ders almıyorlar. Kim bunlar efendim? Orman yangınları her yaz yüreğimizi dağılıyor. Buna rağmen duyarsız kişiler ağaçların altında ateş yakmaktan çekinmiyor. Her gün haber veriyoruz, ekranlarınıza getiriyoruz. Ne olur yapmayın, ormanlarımız yanıyor diye. Dinleyen yok. Ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da insanlar ağaçların altında piknik yapıp ateş yakıyor. Umursamazca mangal kömürünü bırakıyor. Ağaç diplerini ateş alanı olarak kullanan duyarsız kişiler plastik, atık, cam şişe, poşet gibi çöpleri çevreye bırakıyor. Yasak bölgede ateş yakmanın cezası 3782 lira. Artık bu cezanın da bence daha da artırılması lazım. Öyle 3782, 5000, 10000 değil. Bu cezaların belki 3 haneli yani 6 haneli rakamlara çıkmasıyla, belki de bir üstüne hapis cezası gelmesiyle o zaman insanlar biraz daha anlayabilir. Çünkü cezalar artmadıkça adam şunu düşünüyor. Ne olmuş ki pikniğe vermişim 3000 lira? Ne önemi var ki diye bakabiliyor. Ama bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği yanıyor. Her gün ciğerlerimiz yanıyor sırf bu yüzden. Yapmayın. Bakın şimdi yeni sıcaklar da geliyor. Türkiye Ağustos ayına şimdi kavurucu sıcaklarla giriyor. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceyi gösteriyor efendim. Ve sağanak Marmara'da da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Kuzeydoğu'da sağanak Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Biliyorsunuz kuvvetli rüzgarlar, sıcaklar, bunların hepsi orman yangınlarını daha da tetikliyor efendim. O yüzden bu piknik işine de sağda solda ateş yakmaya da bir son vermeli diye düşünüyorum. Etiketimiz de neydi? Son vermeli. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdi uzmanlar uyarıyorlar hava durumu için. Özellikle öğle saatleri adına. Çok büyük sıcaklar geliyor. Dikkatli olmak lazım. İzleyelim.
12: Ağustos geldi, çattı. Türkiye'yi kavuran sıcaklar başladı. Eyyam-ı Bahur yeniden etkisini artırdı. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi bulacak. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak haftanın en sıcak şehirleri olacak. Akdeniz'de de sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. Aman dikkat! Uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Özellikle 12 ile 15 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Madalyonun diğer yüzünde ise yağış var. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'da ise kuvvetli rüzgar zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de açık alanlarda dikkatli olunması isteniyor. Peki bu bunaltıcı hava ne zaman bitecek? Meteorolojiye göre Eyyam-ı Bahur etkisini Ağustos'un ilk haftasının ardından kademeli olarak kaybedecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Uzmanlardan bir uyarı daha var. O tarihe kadar bol su tüketilmesi, doğrudan güneş altında kalınmaması ve özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
0: Bir de Güneydoğu'daki sıcakları düşünün. Şırnak'ın Cizre ilçesinde termometreler 49 dereceyi gösterdi. Ve o kavurucu sıcak nedeniyle sokaklar haliyle boş kaldı. Dışarıda çalışanlarsa hem güneşle hem de sıcağa teslim olan klimalarla mücadele etti.
12: Burası Şırnak. Cizre'de sıcaklık 49 dereceye ulaştı. Öğle saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar dışarı çıkmak yerine akşam serinliğini bekledi. En zor mesai ise ocak başında çalışan ustalarındı.
6: Dışarısı 50 derece, içerisi 80 derece. Allah denercilere sabır versin.
12: Sıcaktan klimalar bile etkilendi. İş yerlerinde serinlemek neredeyse imkansız hale geldi.
7: Serinlemek için mecburen klimaların yanında oturuyoruz.
12: Uzmanlarsa özellikle günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor.
0: Aman dikkat edin. İstanbul'da da bu hafta havalar sıcak olacak. O rüzgar geride kaldı. Bu hafta rüzgarlı bir hava görünmüyor. Hep 30 derecenin de üzerinde. Öğle saatlerinde özellikle yaşlılar, küçük çocuklar, bir işiniz yoksa çıkmayın dışarı. Sıcak havalarda çocukların vazgeçilmezi olan dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Aman dikkat. Uzmanlardan yaz aylarında aileleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı geldi. Hijyen kurallarına uyulmadan üretilen ürünler hastaneye yatışa kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
12: Yaz sıcaklarında çocukların ilk tercihi dondurma, meyveli buz, soğuk içecekler. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen lezzetler yanlış saklandığında ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
8: Bunları tüketmek tabii ki zararlı değil ama her şeyin kararında olması lazım.
12: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, aileleri özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda üretilen ya da eriyip yeniden dondurulan ürünler bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.
8: Bunların ne kadar hijyenik koşullarda hazırlandığı ve saklandığı, içine katılan buzların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar temiz bir ortamda saklandığı, hijyene ne kadar dikkat edildiği çok çok önemli.
12: Sonuçsa ishal, bağırsak enfeksiyonu ve bazı çocuklarda hastane tedavisi.
8: Eriyen, dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen.

0: Sağlığını riske atmayın.
1: Efendim şimdi yine araya gideceğiz. Etiketimiz son vermeli. Mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan bu etikete yazın, gönderin. Biz de burada okuyalım. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Doğada ne varsa Sevra'da da.
5: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Çocuklar bayılıyor gül san fındık ezmesi.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
8: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu. Sana yalvarırım canı gönülden, cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu.

0: yaprak döküldü, kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç. Rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç. Hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval. Üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal. Dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini. Günahkar kulunum bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni. Kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma. Zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme. Sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan. En son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman. Kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Neler konuşacağız bu 3. saat dilimimizde. Sonrasında canlı bağlantılarımız olacak. Ama önce başlıklar efendim. Gelsin ekranlara 1. başlığımız. Nedir o? Behzat Ç. tutuklandı. Etimesgut Belediyesi soruşturmasında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli tutuklandı. 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada emniyet ifadeleri de ortaya çıktı. Başkan Erdal Beşikçioğlu 2,5 milyon lira dediği aylık gelirini izah edemedi. Birazdan canlı bağlantımız olacak, detaylarına bakacağız efendim. 2. başlığımızda. Gelsin ekranlarımıza. Bahçeli'den çerçeve yasaya, öncelikle çerçeve yasa meclise geliyor başlığımız var efendim. Bundan bahsedelim. Bugün terörsüz Türkiye yasasının meclise gelmesi bekleniyor ve ardından da sürecin daha hızlı ilerleyeceğini, sonrasında neler yaşanacağını göreceğiz. Çerçeve yasaya aynı zamanda tam destek de var Devlet Bahçeli'den. Bir sonraki başlığımıza gelsin ekranlarımıza. Trump Hürmüz müzakereleri başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik büyük bir saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Trump İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Bunu da konuşacağız efendim. Bir sonraki başlığımıza gelsin. Dar gelirliye kiralık sosyal konut yakında. Kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Projenin detaylarına TGRT Haber ulaştı. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Dar gelirli vatandaşların kiralık daire ihtiyacına yönelik hazırlanan projede hak sahipleri kurayla belirlenecek efendim. Ve son başlığımızda gelsin, o da nedir? Kavurucu sıcaklar geri döndü. Türkiye Ağustos ayına kavurucu sıcaklarla giriyor. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken Kuzeydoğu'da, sağanak Marmara'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için kritik uyarıda bulunuyor efendim. Başlıklar böyle. Etiketimizde tekrar ekranlara getirelim. Son vermeli X'ten, yani Twitter'dan bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edelim.
1: Türkiye mavi vatanda egemenliğini pekiştirecek Gökhan ve Gökbora füzeleri Türk F-16'larına entegre edilecek. Böylece vurucu gücünü Eurofighter ve F-35 seviyesine yükseltecek. Az sonra. Mega kent İstanbul'da hem ev bulmak hem de taşınmak zorlaşıyor. Peki kira, depozito, emlakçı, nakliye ve tadilat derken yeni bir eve geçmenin faturası ne kadara ulaşıyor? Az sonra.
0: Efendim şimdi bağlantılarımızla devam edelim. Sait Kahraman bizi Ankara'da bekliyor. Biliyorsunuz Erdal Beşikçioğlu bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı. Onu bize anlatacak Sait. Aynı zamanda mecliste çerçeve yasa konusu bugün terörsüz Türkiye süreci gündemde olacak. Şerif Ali de bize onu anlatacak ama önce Sait'e gidelim. Bize Etimesgut'taki soruşturmadaki son gelişmeleri aktarsın. Sait, söz sende.
2: Evet, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 44'ü tutuklama talebiyle adliyede mahkemeye sevk edildi. Bunlardan 40'ı tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Yaklaşık 207 sayfalık ifade tutanağında Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yönetildi. Emniyette etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatıldı Beşikçioğlu'na. Ama Beşikçioğlu bu hükümlerden yararlanmak istemediğini söyledi. Beşikçioğlu savunmasında belediyedeki birçok işlemde doğrudan yetkisi olmadığını, süreçlerin başkan yardımcıları ve ilgili müdürlükler tarafından yürütüldüğünü, yani birçok soruya görmedim, duymadım, bilmiyorum cevabını verdi adeta. İfade dosyasında Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini yaklaşık 2,5 milyon Türk lirası olarak beyan etti. Ancak banka bilgilerinde böyle bir gelire rastlanmadı. Masak incelemelerine göre Beşikçioğlu'nun hesabına mali müşaviri olduğunu belirttiği Gültekin Bayındır ve oğlu üzerinden toplam 7 milyon lirayı aşan para transferi yapıldığı öne sürüldü. Beşikçioğlu ise bu para hareketlerinin ticari faaliyetler ve medya çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini söyledi. Soruşturma dosyası kapsamında belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait şirketten Beşikçioğlu'nun hesabına 975 bin Türk lirası transfer edildiği iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu bu paranın yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi olarak aldığını, borç olarak aldığını söyledi. Bunu daha sonra geri verdiğini de belirtti. Soruşturma dosyasında belediyedeki bazı ihale süreçleri, imar işlemleri, otopark kiralamaları ve ruhsal süreçlerine ilişkin iddialar da bulunuyor. Dosyada ayrıca büyük bir inşaat projesi kapsamında 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldı iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu ise bu suçlamaları reddederek ihale hazırlıkları ve firma belirleme süreçlerinde yetkisinin olmadığını ve bundan haberi olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında bir müteahhit ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Müşteki Beşikçioğlu'nun kendisine iş yapmaya devam etmek istiyorsam iki tane otobüs parasını bana getireceksin dediğini iddia etti. Beşikçioğlu ise bu iddiayı kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. Dosyada belediyeye ait iki otoparkın kiralanması süreciyle ilgili iddialar da yer aldı. Bir müşteki farklı tarihlerde para verdiğini ve Beşikçioğlu'nun bu süreçten haberdar olduğunu öne sürdü. Beşikçioğlu da bu suçlamaları kabul etmedi. Soruşturma kapsamında Behzatçı dizisinin çekimleri de incelemeye alındı. Belediye imkanlarının kullanıldığı iddiaları da yer aldı. Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını ve kamu zararının oluşmadığını söyledi Erdal Beşikçioğlu. Bunun yanı sıra savcılık tarafından tutuklama talep edilen 44 kişi vardı. Bunların 40'ı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı ve bir kişi de hastanede işlemleri devam ediyor. Şu anda kendisi hastanede olduğu için bir kişi önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 55 kişi adliyeye sevk edilmiş, 55'ten 44'ü tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkmıştı. Bunlardan 40'ı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
0: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Etimesgut Belediyesi'nin operasyonundaki son gelişmeleri Sait Kahraman anlattı. Şimdi meclise dönelim çünkü terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik gün. Neden kritik bir gün? Neler konuşulacak mecliste? Onu da bize Şerif Ali Duman anlatsın. Şerif Ali, seni dinliyoruz.
3: İyi yayınlar Okan Ateş. 2 yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamanın kapıları aralanıyor. Sürecin yasal ve hukuki zemine oturtulması için hazırlanan çerçeve yasanın bugünden itibaren bu hafta önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bu çerçeve yasa 10 maddeden oluşması yine beklentiler arasında müstakil ve geçici bir yasa olacak. Ardından 6 aylık 1 yıllık bir yasa çalışması olacağını, önümüzdeki senelerde ise uzatılabileceği konuşulanlar arasında. Peki yasa, çerçeve yasanın içeriğinde neler var? Öncelikle af yok, bir genel af ya da şahsa özellik bir af uygulanmayacağını belirtelim. Bir mekanizma kurulacağı da diğer önemli bir nokta. Bu mekanizmayla beraber terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini, silahları bıraktığı, hukuki olarak teyitinin ve tespitinin yapılması çalışılacak bilgisini de aktarmış olalım. Öte yandan silahları bırakan terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye dönmesi halinde ise onlara yönelik denetimli serbestlik modeli uygulanacağını biz de belirtmiş olalım. Bu çerçeve yasanın uygulanması için tabii ki de terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini feshettiğini resmi kaynaklar tarafından teyit ve tespitinin gerçekleşmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi o çerçeve yasanın bugünden itibaren önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bir
4: TGRT FM Haber. Reklamlar.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün Doktoru 11. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Doktoru görmek için de sık sık hastalık numarasıyla Cemil'i evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'e almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek doktorla Osman Ağa'nın arasını açmasını ister. Salman, doktorun sık sık evlerine geldiği için köylülerin dedikodu yaptığını söyleyince, buna sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa'yla traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür ve yemekte içirterek cebine de para koyarak köyü terk ettirir. Yarışma günü şoförünü bulamayan Osman Ağa ne yapacağını şaşırır. Yarışa yarım saat kalmıştır. Eğer yeni bir sürücü bulamazsa yarışı otomatik olarak kaybedecektir. İşte tam bu sırada doktor Cemil gelir ve Osman Ağa'nın traktörüne biner. Sıra yarışın son bölümüne gelir. Bu bölümde traktörler birbirlerine çelik halatlarla bağlanacak ve güçlü olan ötekini çekerek dereye batıracaktır. Ne var ki bu yarıştan önce fırıldak Salman Cemil'in traktörüne benzin yerine su doldurur ve yarışın en kritik anında Cemil'in traktörünün motoru susar.
2: Hadi.
3: Hadi be doktor. Çalıştır şu müsibet motoru be. Anlamadım geçti ya. Yepyeni motor nasıl bozulur arkadaşlar ya.
4: Hadi Tahir, göreyim seni. Sır Osman Ağa'nın alamanını. Sır Tahir.
5: Hadi Tahir'im, göreyim seni. Bastır oğlum. Size doktor yüzmeyelim.
6: Yandık Recep. Öldük. Bittik.
7: Acele etme birader. Bastır'a doktor motoru çalıştırmak için uğraşıp duruyor.
6: Nafile, baksana Tahir sürmeye başladı bizim traktörü. Neredeyse dereye vardı varacak. Kaybettik bu yarışı Recep, kaybettik. Yazık oldu kızıma be. Yazık oldu.

0: Ellerimle.
1: Allah kahretsin, çalış be, çalış makine hadi.
0: Boşuna gıngın öttürme motoru, tohutları hasta edeceksin traktörü.
1: Kapa çeneni koca kafalı.
2: Neyin var be oğlum?
1: Neyin var senin be? Neden çalışmıyor bu motor? Hadi aslanım hadi çalış. Çalış da rakibini dereye sürelim hadi hadi.
0: Hiç boşuna traktöre yalvarma. Meneşe benim olacak otur.
1: Çalış be kahrolsun motoru çalış. Geleceğim mutluluğum sana bağlı. Çalış çalış be çalış.
0: Görüyor musun traktör 10 metre kaldı. 10 metre sonra senin traktör dereye, menevşe de benim koynuma girecek.

0: Sevci abla, ne olur ağlama.
1: Cemil! Cemil'ime de kavuşamayacağım Güllü. Aman Allah'ım, koca kafalı dairin nikahlı karısı mı olacağım şimdi?
2: Bak, şuraya bak millet. Doktor bu turda yapmadı be.
0: Ana, şuraya bak Melenci abla. Doktor Cemil traktörden atladı kaçıyor.
1: Kaçıyor mu? Nereye kaçıyor?
0: Ne bileyim, atladı gitti işte.
3: Kaçıyorlar Cemil'e bak.
1: Mahvoldum Güllü, mahvoldum.
0: Nereye kaçıyorsun Cemil? Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? Boşuna bağırma Melenci abla. Doktor gözden kayboldu bile. Bak bizim traktör de dereye girdi. Yarışı Tahir kazandı Melenci abla.
1: Cemil! Cemil!
0: Kaçtı o, korktu kaçtı.
1: Cemil! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun doktorum? Beni koca kafalı Tahir'e karı diye bırakıp da nerelere kaçıyorsun?
4: Yarışı kaybettik. Şimdi ne edeceğim be?
2: Elini körün edeceğim. Ne edeceğim? Hüseyin'e verdiğim sözü tutacağım işte.
4: Yani Menevşe'yi Tahir'e mi vereceğim?
2: Vermeyip de ne edeceğiz? Bir kere kızı motor dövüşüne ödül diye koymuşuz. Sözümüzden geri dönüp de köylünün diline mi düşeyim yani? He?
4: Zavallı Menevşe'm. Dünden beri odasına kapandı, ağlayıp duruyor. Ne yiyor ne içiyor.
2: Kabahat doktor da, yarışı kazanaydı bunlar başımıza gelmeyecekti.
4: Doktorun ne suçu var bey? Kabahat senin böbürlene böbürlene Alaman malı dediğin traktöründe. Bozulmayaydı elbet doktor Cemil Tahir'in traktörünü dereye sürüp atardı.
2: Şöyle ya da böyle, sonuçta biz bu yarışı kaybettik Zeynep. Sözümüzü tutup Menevşe'yi Hüseyin Ağa'nın Tahir'e vereceğiz. İşte o kadar.
5: Yeter artık Fatma bacı, ağlayıp da kendini bu kadar telef etme. Olan olmuş işte.
6: Böyle olacağını biliyordum Huriye. Köye geldiğinden beri bütün kızların gözü Cemil'in üzerindeydi. Başını yiyecekler diye korkuyordum hep. Bak sonunda kaçırdılar işte oğlanı.
5: Yarışı kaybedince utandın. Ne yapsın Fatma bacı? Delikanlı çocuk, hazmedemedi işte.
6: Keşke hiç karışmasaydı bu ağların işine. Binmeseydi o traktörün üzerine. Şimdi yanında olurdu aslanım.
5: Öyle deme Fatma bacı. Cemil yarışa katıldıysa bunu Menevşe için yaptı. Sevdiği için yaptı. Ne Menevşe'yi koca kafalı Tahir'e kaptırmamak için yaptı.
6: İyi de ne oldu Huriye? Hem yarışı kazanamadı hem de köyü terk etti.
5: Kısmet işte. Traktör bozulmasaydı şimdi Menevşe senin gelini olacaktı. Peki Cemil'in nereye gittiğini biliyor musun?
6: Nereden bileyim? Traktörden atladığı gibi eve bile uğramadan motosikletine atlayıp gitmiş. Gidiş o gidiş işte.
5: Hiç haber alamadı mı Fatma bacı? Bir mektup bile mi yazmadı?
6: Yazmadı ya. Kim der İzmir'de diyor. Bir daha köye gelmeyecekmiş diyor. Herkes bir şey diyor işte. Kime neye inanacağımı ben de şaşırdım.
5: Sabır Fatma bacı, sabır. Doktor da olsa oğlun delikanlı adam. Belki üzüntüsünden bunalım geçiriyor. Bu da geçer, sonra köye geri döner.
6: Ben onu yetiştirmek için doktor çıksın diye neler çektim Huri. Tam oğlum geldi diye gururlanırken bak ne hallere düştük.
5: Kader Fatma bacı, kader. Her şey o motorun bozulması yüzünden oldu. Motor bozulmasaydı şimdi Menevşe ile evlenen Tahir değil doktor Cemil'imiz olacaktı.
4: Menevşe ağlama yavrum. Ağlama kızım. Alın yazın böyleymiş, ne yapabiliriz ki?
1: Ölürüm. Canıma kıyarım da yine de o koca kafalı Tahir'in karısı olmam ana. Ben doktor Cemil'i seviyorum. Ondan başkasıyla evlenmem.
4: Doktorla evlenmeni ben de çok istiyordum yavrum ama olmadı işte. Kısmet değilmiş. Traktör bozulmayaydı.
1: Nasıl olur da yepyeni traktörümüz bozulur ana? Mutlaka ya Hüseyin ağa ya da koca kafalı oğlu Tahir bu işe bir iğne karıştırmıştır ana.
4: Öyle bile mi olsa sonunda yarışı kaybeden biz olduk kızım. Hadi ağlayıp da kendini harap etme. Elden bir şey gelmez.
1: Babam ne diyor? Beni Tahir'e verecek miymiş?
4: Vermeyip de ne yapacak? Bir kere seni ödül olaraktan ortaya koymuş. Onun da elinden bir şey gelmiyor. Hadi yiyecek bir şeyler hazırladıydım. Böyle yememekle olmaz. Gel de azıcık bir şeyler ye.

0: Selamun aleyküm millet.
1: Aleyküm selam.
0: Nasılsın İsin ağam?
1: İyi, sen nasılsın Salaman?
0: Sağlığına duacıyım ağam. Sen nasılsın Tahir?
2: İyiyim Salaman emmi.
0: İsin ağam, ben sözümü tuttum. Yarışı size kazandırıverdim gari.
1: Sağ ol Salaman, hakikaten de dediğini yaptın ha.
0: İyi de ağam, biz seninle nasıl anlaştık biliyorsun. Yardımlarımın karşılığında sen 40 dönüm, Tahir'de 10 dönüm tarla verecektiniz bana.
2: Ya verecektik baba.
0: Şu işi halletsek artık diyorum canım.
1: Tamam lan, vereceğiz, ne acele ediyorsun? Soysuz kaçmıyoruz ya buradan.
2: Ya kaçmıyoruz, buradayız Salaman emmi.
0: Buradasın da ağam. Hani bir an evvel sözünü tutsan diyorum. Malum ben de fıkara adamım. Hemen tarlayı ekip biçtirverim gari.
1: İyi de daha menevşeyi almadık ki. Yarışı kazanalı bir hafta oldu emme. Hala Osman Ağa'dan bir çıt bilemiyor. Hele bir menevşeyi alalım da.
2: Baban doğru diyor Salaman emmi. O günden beri menevşenin yüzünü bilem görmedim.
1: Sonra Osman Ağa demişler buna. Senin gibi bir fırıldak da o. Ya verdiği sözden cayarsa ne olacak?
2: Babam doğru söylüyor Salaman emmi. Ya cayarsa?
0: Etme eyleme ağam. Osman Ağa benim kadar fırıldak olması da bu sefer sözünden cayamaz. Unuttun mu aramızda seni sepet imzalamıştınız gari?
1: İmzalamıştık ama yine de Osman Ağa sözünü neyin tutup menevşeyi bize vermeden sana diğer tarla tezek bile vermem Salaman.
2: Bak baba, Osman Ağa kayfaya geliyor.
0: Amanın, ben masa değiştiriverim gari. Beni sizinle görmesin.
1: İyi hadi.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Ağa.
3: Arnavut, bana demli bir çay getir. Ne haber Salaman?
0: Ne olsun ağam. Yarışı kaybettiğinizden beri moralmanım inanın çok bozuk. Doğru dürüst yiyip içemiyorum bile. Ah, bizim motor bozulmayacaktı ki.
3: Olanla ölene çare bulunmaz Salaman, ne yapalım?
1: Bize çay ısmarlamak yok mu Osman Ağa? Bugüne bugün dönür sayılırız seninle. Öyle değil mi?
2: Eyvallah, doğru diyorsun baba.
3: Buyur masamıza Hüseyin Ağa. Beni çaydan korkutaman ya. Arnavut, iki çay daha getir.
1: Nasılsın dünürüm?
3: İkide bir dünürüm deyip durma Hüseyin Ağa. Daha dünür ne olmadık.
1: Olacağız ama bugün olmazsa yarın olacağız, öyle değil mi?
2: Menevşeyi ne zaman veriyorsun Osman ağam?
3: Acelenle lan, yangından mal mı kaçırıyorsun?
1: Dur
3: koca
1: oğlum
3: kafa?
1: dur, babalar konuşurken senin gibilere laf düşmez salak oğlum. Çekil şöyle. Osman ağam, yarışı kazandık gayri. Biliyorsun ortada bazı ödüller vardı. Kazanan da ödülleri alacaktı.
3: Biliyorum Hüseyin ağa, biliyorum.
1: Biliyorsun da niye şartları yerine getirmiyorsun Osman Ağa?
3: Yani menevşeyi mi kastediyorsun?
2: Menevşeyi Osman Ağa.
1: Menevşeyi her ne kadar yarışta kazandıksay da Allah'ın emriyle istiyoruz Osman Ağa.
0: Canım ne acele ediyorsunuz? Osman Ağa sözüne de eridir. Elbet menevşeyi size verecek. Bu kadar sık boğaz etmeyin, öyle değil mi Osman Ağa?
3: Tabii canım tabii. Lan çekil Tahir şöyle tepemden.
0: Osman ağam, Osman ağam var ya, bugüne kadar verdiği sözü tutmuştur. Bundan sonra da tuta. Bütün bu yöreyi dolaşsanız Osman ağam kadar mert, yiğit, sözünün eri bir ağaya hiçbir yerde rastlayamazsınız gari. Öyle değil mi ağam?
3: Evet Allah öyledir Salaman.
0: Madem yarışı kazanın menevşeyi Tahir'e vereceğim demiş, verir be. Öyle değil mi ağam?
3: Elbette vereceğim. Yalnız acele...
1: Ya Osman Ağa, etme eyleme. Madem sözünü tutacaksın, kızını vereceksin. Gel hazır şu kayfede bir araya gelmişken düğün tarihini tespit edelim de olsun bitsin bu iş ya.
2: Vallahi babam doğru diyor Osman emmi. Ver menevşeyi, bana da bitirelim bu işi.
0: Menevşe diye göğsünün hançerini yırtan şu yiğit delikanlıyı fazla üsme Osman ağam. Verdim gitti dede. Ağzımın tadıyla, ağzımızın tadıyla düğün yüzü görelim gari.
1: Benim de sözüm söz. Düğünü şehirde en kıyak bir otelin restoranında sazlı sözlü yapacağım valla. Davetlileri de otelde yatıracağım.
0: Duydun mu Osman ağam? Hüseyin ağa kesenin ağzını iyicen açıvermiş gari. Hadi düğün tarihini belirle de bitsin artık bu iş.
3: Tamam. Tamam dedim canım. Düğün önümüzdeki hafta pazar günü yapılacaktır. Herkes hazırlığını ona göre yapsın gari.
1: Şöyle bir Osman ağa. Hele gel bir kucaklaşak da öpüşek ya.
3: Aman kalsın.
2: Baba.
1: Ne var oğlum?
2: Tamam mı? Menemşeyi aldık mı?
1: Acelenle salak, alıyoruz işte.

0: Ben hazırım baba. Nasıl olmuşum?
1: Bir bakayım lan. Ey be. Şimdi tam damada benzedin dahil. Şapkanı da acık şöyle yana eğ bakayım. Ey ey ey.
0: Eğdim işte baba. Böyle iyi mi?
1: Biraz daha iyi be salak oğlum. Şu köyde şapkayı yana eğmeyeceksin de başka kim eğecek lan ha? Hüseyin Ağa'nın oğlu olduğun nereden belli olacak soysuz?
0: Şapkayı yana eğmekten mi baba?
1: Elbette. Kimden korkumuz kaldı ki artık?
0: Hiç kimseden baba.
1: Karşımızda bir Osman Ağa vardı. İşte onun da kızını aldık elinden. Yarın gözünü yumdu mu gedik oğullarının tüm toprağı da senin olacak.
0: Olacak ya mı baba?
1: Bundan böyle başka kim baş edebilir seninle ha? Yık şapkanı yana ulan yık. Heh. Ne diye aldırdım sana o geniş kenarlı şapkayı ben ki takke gibi kulaklarının arkasına geçirmişsin. Allah'ım yarabbim.
0: Bu kadar yıktım yeter mi baba?
1: Yeter. Ha, şöyle çizmelerine bakayım. Güzel iyi parlıyor. Ceketini cebine ipekli mendili koydun da iyi güzel tamam. Dışarı sallandıracık şunun uçlarını oğlum.
0: İyi mi baba?
1: İyi olmuş iyi. Sakın bunun attığında çıkartıp da sümüğünü silme o mendile.
0: Niye ki baba?
1: Ulan oğlum o süs mendili salak.
0: He ya öyle. Nasıl yakışıklı oldun mu baba?
1: Oldum tabii oldum. Çalım sat oğlum çalım sat biraz. Delikanlılığı ben mi öğreteceğim sana bu yaştan sonra? Dosta düşmana karşı tam çalım satacak zamanın senin. Osman Ağa'nın 5000 dönümlük mirasçısı olan biricik kızını alıyorsun oğlum boru mu bu?
0: Boru değil değil mi baba?
1: Bugün şehre düğünümüzü yapmaya gideceğiz. Sen çalım satmayacaksın da kim satacak?
0: Şehirde düğün yapmak çok mu mesarefli baba?
1: Ah keşke hiç hatırlatmasaydın hem de ne mesarif. Bildiğin gibi değil sorma gitsin gari. En azından 700-800 milyoncuğumuz gidecek. Gitmese daha iyiydi ya. Varsın geçsin ne yapalım? Kazın geldiği yerden tavuk esirgenmez. Kaya! La Kaya! Nerede bu adam be?
2: Hey!
0: Kaya!
2: Babam sizdendin Hüseyin ha!
1: Sağa seslendim. Neredesin lan?
2: Buyur ağam.
1: Yanınıza para alalım biraz Kadir Efendi.
2: Ama otelinde gazinonda paralarını ödedik ağam. Üstümüze almaya ne hacet
1: lan? Sen al oğlum ne olur ne olmaz. Osman Ağa'nın gene soyluluğu tutar. Olmadık mesarifler çıkartır karşımıza. Sen gari ferasetini kullanırsın. İstediğini yapar görünür ama bir kulbunu bulup geçirtiverirsin.
2: Olur ağam meraklanma.
1: Bazı da adettir. Bunu kız tarafı öder dersin Osman Ağa'ya tamam
2: sen
1: mı?
2: Sen hiç dellenme ağam. Bir çaresine bakarız.
1: Ya vakit geliyor Tahir. Anangil hazırlanmadı mı daha? Geç şunları azıcık dürtükleyi ver. Kız tarafını bekletecek olmaz. Osman Ağa bir zırıltı çıkartır. Zaten yarışma gününden beri fırsat kolluyor. Son kertesinde işinin tadını kaçırmayalım.
0: Hüsniye'yi bilmem mi baba? Böyle günde kolay kolay aynanın önünden ayrılmaz.
1: Ya kafamın tasını attırmasın. Kırarım o aynayı ha.
0: Varıp sıkıştırayım azıcık.
1: Hadi.

0: Zeynep.
1: Buyur ağa.
0: Kornaları, davul zurnaları duymuyor musun? Damat tarafı geliyor. Menevşe neden hala yukarıda, ne yapıyor bu kız?
1: Hazırlanıyor Osman ağa.
0: Aman bu ne biçim hazırlanmakmış. Elinizi çabuk tutun be. Beni rezil mi edeceğiniz Hüseyin ağa'ya?
1: Niye rezil olacağımışız? Gelirlerse beklerler biraz. Bura kız evi. Ne demişler? Kız evi, naz evi.
0: Başlatırmayın kızından da nazından da. Git al getir menevşe hanım, hadi.
1: Aman tamam tamam. Kızman da pek bol maşallah.
0: Hadi be yürü be, söylenme be.
1: Menevşe kızım, daha hazır olmadın mı? Erkek tarafı yolda geliyor, hadi.
2: Gelirlerse gelsinler, çok umurumdaydı sanki. Hazırlanıyoruz işte, iki deneden fazla elim yok ya.
1: Aksilik etme kız, kırarım bir tarafını. Rezil mi edeceksin bizi? Babanın cinleri tepesinde zaten.
2: Onun cinsiz olduğu ne zaman görülmüş zaten.
1: Hadi hadi çok konuşma da bitir şu giyinmeni.
2: Tamam tamam, hazırlanıyorum işte.
1: Güllü sen de elini çabuk tut. Menevşe'nin gelinliğini bir an evvel giydir de. Hadi çabuk.
3: Giydiriyor mu hanım abla?
1: Cevap verme kız bana. İkiniz de çabuk olun hadi.
2: Peki peki. Biz de telaşı gören de sanır ki peri padişahının oğluna gelin gidiyoruz. Alt tarafı Pinti Hüseyin ağanın koca kafalı Tahir ile nikahlanacağım. Ah Cemil doktor, ah ne olurdu sanki şu yarışı kazanaydın da şu anda gelinliğimi senin için giyeydim.
3: Kısmet değermiş Menevşe abla, tohturun suçu ne? Traktör bozuldu işte.
2: Şu anda neredeymiş, ne yapıyormuş, bilen var mıymış Güllü?
3: Yok Menevşe abla, gidiş o gidiş.
4: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Hem yeni bir hafta hem de yeni bir ay başlıyor. Hafta sonu itibariyle Ağustos'u karşıladık ama dolu dolu bir Ağustos haftası, bir çalışma haftası bugün itibariyle başlıyor. Yılın aynı zamanda en sıcak ayı başlıyor. Gerçi mevsim normallerine baktığımızda sanki böyle biraz normaller azıcık altında öyle ilerliyor gibi. Uzun vadeli raporlarda Ağustos'un çok sıcak olacağı söylenmişti ama sanki o biraz kırıldı gibi. Yine uzun vadeli raporlardan bahsediyorum. Biz gün gün, hafta hafta konuşmaya devam edeceğiz. Bu ay içinde tatil planlayanlara özellikle planladıkları haftayla ilgili genelde cuma gününden başlamak üzere kısa bir rapor vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda gün içinde de değerlendirme yapıyoruz. Yani biz bugün şöyle bir yol durumuyla başlayacağız. Çünkü İstanbul'da gece 3 gece boyunca Şehitler Köprüsü'nde bir çekim var. Dolayısıyla 3 gece boyunca kapalı olacak Şehitler Köprüsü. Avrasya tünelinde ya da ikinci köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendiriliyor trafik. Bunu da böyle bir bilgi olarak aktarayım, kulağınızda kalsın. İstanbul'da özellikle köprü olmadığında metrobüsün de çalışmadığını aklınızda tutun lütfen. Alternatif yollar işinize yarayacaktır. Şöyle bir ne yaparız düşüncesinde olmak lazım. Şimdi yeni bir aya girdik, aynı zamanda bir önceki ayın enflasyon rakamları da konuşuluyor. En çok fiyatı artanlar, şehir içinde konuşalım, İstanbul için. Aslında İstanbul için değil, sadece Türkiye genelinde zam şampiyonu sivri biber olmuş sevgili dinleyiciler. Sivri biberin fiyatı geçen yıl çok artmış. Fiyatı düşenler arasında kiraz, salatalık, taze fasulye var. Mevsimi gelen sebzeler, meyveler düşüyor. Peki yani biberin mevsimi değil mi? Sivri biberin en bol olması gereken mevsimdeyiz. Orada da yine fiyatlar arz talep dengesi içinde yükselmiş durumda. Bazen üretimle ilgili zaman zaman problemler yaşanıyor. Bazen yurt dışından bir toplu talep söz konusu oluyor üreticilere. Dolayısıyla iç piyasaya daha az ürün veriyorlar. Hepsi bir araya geldiğinde fiyatlar artıyor. İşte sivri biberin fiyatı da geçen yıl fiyatı en çok artanlar arasındaymış.

İstanbul trafiğiyle başlayalım. %42'lik bir yoğunluk var şu anda İstanbul'da. Çalışmaların olduğu noktalar var. Özellikle bazı noktalarda uzun süredir devam eden çalışmalar var. Tuzla gibi. Yine Silivri Büyükçekmece arasında çalışma uzun zamandır devam ediyor. Mert Ercevizli Bağ'da yine çalışma süresi oldukça uzun. Çekmeköy Kavşağı Çavuşbaşı yönünde de yine bir yoğunluk söz konusu. 3-4-5 Ağustos tarihlerinde saat 1 ile 5 arasında Şehitler Köprüsü trafiğinin kapalı olacağı, daha doğrusu köprünün trafiğe kapalı olacağı tekrar hatırlatılıyor. Ben de sizinle paylaşmış olayım sevgili dinleyiciler. Bu noktada dün mesela ben o köprüyü kullandım, geç saatte kullanamadık. Bu konuyla ilgili bir yönlendirme vardı. İkinci köprüye doğru döndük. Bakalım trafiğe şu anda durum nedir, beraber görelim. Beylikdüzü'nden Avcılar istikametinde Avcılar Florya arasında yoğunluk var. Sonrası Şirin Evler'de bir yavaşlama var. Mert'te çalışma sebebiyle yoğunluk var. Geriye Şirin Evler'e kadar neredeyse uzamış. Arada bir sahil yoluna bağlantı açık ama ondan sonra trafik var. Devam eden güzergahta Ok Meydanı yoğun. Ardından yine Mecidiyeköy'de bir yavaşlama söz konusu. Bugün itibariyle, şu an itibariyle trafik böyle. Temde Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Ardından Hassal Seyrantepe trafiği var. Burada da bir çalışma var sevgili dinleyiciler. Akşemsettin Viyadüğü'nden Metris yönüne karayollarının bir çalışması var. Dolayısıyla bu noktalarda yoğunluk dikkat çekiyor. Hassal trafiğini de yine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar için hatırlatalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı Bostancı trafiği var. Sonrasında Çamlıca Altunizade Köprü arasında trafik devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak olanlar Ümraniye'ye kadar rahat gelecekler. Ümraniye yoğun, Kavacık yoğun. Arada da trafiğin yine sizi yavaşlatacağını hatırlatalım. Yine Avrasya Tüneli'ni Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte kullanmak isteyenler için trafik yoğun. Tersi istikamette ise oldukça rahat görünüyor trafik. Şöyle bir sahil yoluna bakalım. Bir kaza var bu arada Haramdere Ambarlı yönünde. Yeni eklenen bir kaza bu. Dolayısıyla bu güzergahta da yoğunluğun artması muhtemel. Sahil yolu tarihi Yarımada, Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinden de yine Şehitler Köprüsü'ne ulaşabilirsiniz. Bugün itibariyle trafik şu an itibariyle böyle. Anadolu yakasında da sahil yolunun rahat olduğunu söyleyelim ama Boğaz sahilinde özellikle Kadıköy Üsküdar arasında çift yönlü bir trafik dikkat çekiyor. Gelelim şimdi hava durumuna. İstanbul'da sabah hava bulutluydu. Bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor sevgili dinleyiciler. Raporda mesela sizinle cuma günü önümüzdeki günlerin raporuna baktığımızda pazartesi günü için herhangi bir yağış yoktu ama bugün gök gürültülü sağanak yağış beklentisi var. Öğle saatleriyle birlikte başlayacak ve mesai çıkış saatine kadar devam edecek. Sıcaklık şu anda 27 derece ama %69'luk bir nem var. Bunaltıcı, boğucu bir hava var ve biz bu 27 dereceyi 29 derece olarak hissediyoruz. Gün içinde de 31 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki 5 gün içinde çarşamba ve cumaya dikkat. Çünkü çarşamba günü 34, cuma 33 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Arada 1-2 derecelik düşüşler var. Şöyle bir nefes alacağız. Tekrar çıkacak. Hafta boyunca yağışlı günlere baktığımızda ise sadece bugün harita üzerinde görünüyor. Ama tabii ki yine önümüzdeki günlerle ilgili bir değişiklik olursa bunu da yine sizinle paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim Ankara'ya. Ankara'da şu anda sıcaklık 25 derece. Gün içinde 33 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonu da çok sıcaktı Ankara ama perşembeye kadar sıcaklığın artarak 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Hafta sonunda çok sıcak girecek Ankara. Perşembe ve cuma sıcaklık yüksek ama çarşamba ve perşembeye özellikle artan gece sıcaklığında hesaba katarak dikkat diyelim. 5 gün içinde Ankara'da yağış beklenmediğini de, tahminlerde yer almadığını da hatırlatalım ve İzmir'e geçelim. İzmir'de şu anda sıcaklık 28 derece ama hissedilen değer 30 dereceye yakın. Gün içinde 34 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar batıdan esiyor. Nem %56 civarında. Salı, çarşamba, perşembe 36-37 dereceye çıkacak sıcaklık. Dolayısıyla bu 3 gün içinde özellikle öğle saatlerinde, güneşin dik geldiği saatlerde mümkün olduğunca gölgede, serin esintili yerlerde, evimizde, iş yerimizde olmaya gayret edelim. Dışarıda işi olanlar açık renk giyinsinler, bol kıyafetler tercih etsinler, mutlaka başlarını korusunlar ve ellerinde bir cam şişenin içinde mümkünse
mutlaka su bulunsun, cam şişe olur, plastik olmayan bir matara olur. Bunu yanımızda taşımakta fayda var. Haritamızı açalım ve 5 günlük rapora bakalım. Bugün Trakya'dan başlamak üzere Kırklareli, Tekirdağ'dan İstanbul, Kocaeli, Karadeniz kıyıları boyunca Bartın, iç bölgelerde Bolu, Kastamonu arası ve Çankırı'da, Karadeniz'in doğusunda ise Rize, Artvin, Ardahan arasında gök gürültülü sağanak yağış var. Karadeniz'in kıyıları boyunca sıcaklık yükselecek. Bugün Sinop 31 dereceye kadar çıkacak ama rekorlar güneyden geliyor. Güneydoğu Anadolu bölgesi 44 dereceyi tahmin ediyoruz ki görecek bugün. Diyarbakır 44 derece olacak. Sıcaklık yukarıya kadar Tunceli'ye 40 dereceyle çıkacak. Hatta Gümüşhane, Bayburt arası 36-37 dereceyi görecek. Sınır boyunca hava çok yüksek. Güneydoğu'da Kilis 38 derece, Gaziantep 39, Şanlıurfa 42 derece. Yine devam edelim, Mardin 39 derece, Şırnak 39 derece. Bunun üzerinde 40-41 derecelerde Batman, Siirt. Hemen Hakkari'ye dönelim, 36 derece. Ege'nin içleri de Güneydoğu'yu aratmıyor. Bugün Aydın'ın 40 dereceye kadar çıkacağı, Manisa'nın 37 dereceyi göreceği, yine Muğla'da sıcaklığın 37 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Yarın bu yağmur Karadeniz'in doğusuna kayacak tamamen. Güneydoğu'da sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. Ege'nin içleri ise 1-2 derece yükselecek. 5 Ağustos Çarşamba, haftanın tam ortasındaki gün, yine Karadeniz'in doğusunda Rize, Ardahan arasında yağışlar var. Bu yağış Kars'a sarkabilir. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 41-42 derecelerde. Yine Ege'nin içleri de öyle. Çarşamba gününden itibaren Marmara bölgesi batıdan itibaren olmak üzere ısınacak. Çanakkale ve Edirne'de sıcaklıklar 36-37 dereceyi görecek. Perşembe günü Karadeniz'in doğusundaki yağış biraz daha batıya doğru kayacak ve Ordu'dan başlayacak. Güneydoğu aşağı yukarı 40-41 derecelerde, Ege'nin içleri de öyle. Marmara'nın batısı sıcak ama bu arada İç Anadolu bölgesinin kuzeyi, Ankara ve Çankırı'da ısınmaya başlayacak ve haftanın son çalışma gününde bazı yerlere yağış gelecek. Karadeniz'in doğusunda, Ege'nin içlerinde, İç Anadolu bölgesinin batısında, yine Bolu'da, Akdeniz'in doğusunda, Adana'da, Kahramanmaraş'ta yağmur ihtimali var. Ama bunlar uzun vadeli raporlar ve dolayısıyla tarih yaklaştığında daha detaylı bakacağız ve öğreneceğiz.

Bizde bu akşam barbunya pilav var. Barbunyayı dünden pişirdim. Şöyle bir gün zeytinyağlı dinlendiğinde daha güzel oluyor. İnşallah bu akşam yiyeceğiz. Sağlıkla oturalım masamıza inşallah. Takım yaprağımız sebze çorbası, taze fasulye, pilav, ayran demiş. Bu da tam yaza göre bir menü. Eğer yapmak isterseniz. Taze fasulye bir sulu yemek. Onun olduğu yerde çorba eğer çok çok istemiyorsanız, çok çok tercih etmiyorsanız olmayabilir. Ama taze fasulye, pilav, ayran başlı başına çok lezzetli. Taze fasulyeyi zeytinyağlı yaparak mevsime uyabilirsiniz. Yok biz kıymalı severiz diyorsanız öyle tercih edebilirsiniz. Sıcak yeniyor bizim evde taze fasulye derseniz o da olur. Mesela ben taze fasulyeyi zeytinyağlı severim. Eşim sıcak sever. Böyle o noktada çok uyuşamıyoruz ama bazen öyle bazen öyle yapıyoruz. Orta yolu buluyoruz kısacası. Ayransa bu mevsimde sadece yemekte değil aynı zamanda aralarda da bize eşlik etmeli. Mesela bir bardak sodanın içine bir bardak ayran karıştırıp şöyle iki kişi paylaşacağınız güzel bir içeceğe dönüştürebilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Hem biraz sulanacaktır ayranınız, içimi kolaylaşır. Hem de bazı terlemeyle vücuttan fazlaca attığımız bazı minerallerin özellikle tuzun yerine gelmesi kolaylaşmış olur. Yaz mevsiminde özellikle kramp gibi şikayetleriniz varsa beslenmenize bir maden suyunu eklemenizi öneriyor doktorlar.

Evet, 2026 Temmuz ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklentiye dair haberler var bugün. Aynı zamanda tabii biliyorsunuz şimdi Temmuz'dan itibaren geriye doğru aralığa kadar ay ay enflasyon rakamları üst üste eklenecek ve yıl sonunda emeklinin, memur emeklisinin, işçi emeklisinin alacağı zam, ama bu arada tabii bu yıllık bazda toplandığında da asgari ücretlinin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor biliyorsunuz. Haziran ayı tüketici fiyat endeksi TÜFE'nin 0.99 artış gösterdiğini, yıllık bazda da enflasyonun %32.11'e gerilediğini hatırlatalım. Bu ayın rakamlarının ise Temmuz ayının verilerinin ise artık yavaş yavaş netleşmeye başladığını ve biraz önce sizinle paylaştım. Enflasyon rakamlarıyla birlikte TÜFE'nin fiyatlarının özellikle şehirlerde gıda enflasyonunun nasıl olduğuna dair beklentilerin ortaya çıktığını ifade etmiştim. Şimdi dediğim gibi aralığa kadar geriye sayacağız ve bu rakamlar bize durum değerlendirmesi yapma fırsatı verecek. Dolar, euro, altın küçük küçük yükselişte. Bir bakıyorsunuz birkaç birim geriye doğru kaymış, sonra yukarıya doğru ilerlemiş, ama daha çok hani aşağı yukarı stabil hareket ettiğini söyleyebiliriz. Altında beklenen yükseliş içinse ekonomiyle ilgilenenler, ekonomi sadece ekonominin okur yazarı değil, aynı zamanda ekonominin içinde olanların da bazı şartların gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Bununla ilgili de özellikle Amerika'dan gelecek hem enflasyon hem faiz rakamlarının önemli olduğunu hatırlatalım. Evet, aylık enflasyon oranlarında Haziran'ın 0.99 çıktığını söylemiştik. Temmuz rakamlarının ne olacağını bekliyoruz. Temmuz rakamının ortaya çıkmasıyla birlikte önümüzdeki 6 aylık maraton bize yıl sonunda genel anlamda enflasyonun ne olacağını ve pek çok değerli kağıdında aslında fiyatının ne kadar, ücretinin ne kadar artacağını söyleyecek. Mesela diyelim ki ehliyet almak istediniz, sınava girdiniz, ehliyete hak kazandınız, şimdi gideceksiniz ehliyetinizi alacaksınız, işte o ehliyeti alırken bir ücret ödüyorsunuz ve o her 6 ayda bir değişiyor.

doğrusu daha yakın tarihli bir yemek ama İzmir deyince pek çok kişinin aklına kumru geliyor. Ya da yeşil otlarla yapılan salatalar ve yemekler geliyor. Genelde de soğuk yemekler, zeytinyağlı yemekler. İşte Antep'e gidiyorsunuz, kebap geliyor aklınıza. Ya da bir baklavayı hatırlıyorsunuz. Mesela Maraş'a gidiyorsunuz, Kahramanmaraş'a. Aklınıza baklava geliyor. Diyarbakır'a gidiyorsunuz, ciğer geliyor. İstanbul deyince aklınıza hangi yemek geliyor? Değil mi? Tek bir yemekten bahsetmiyoruz. İstanbul'un semtlerine göre meşhur olan yemekleri var. Bazı semtlerde bazı yemekler sadece oraya mahsus olmak üzere pişiyor ve pek çok yerden insanlar buralara sadece onu yemeye gidiyor. Mesela Kıztaşı dediğinizde, İstanbul'da Fatih dediğinizde, Kıztaşı'nda insanlar kelle paça içmeye gidiyorlar ve hala burada eski usul bunu hazırlayan yerler var. Ya da mesela Beykoz dediğinizde insanlar buraya balık yemeye gidiyorlar. Pek çok yerde balık lokantası var ama Beykoz dediğinizde insanın aklına ilk o geliyor ve tabii ki o kozdan da aklınıza gelecektir. Bu bölge eski ceviz ağaçlarıyla dolu bir yer. Ceviz yetişen pek çok yer var İstanbul'da. İstanbul'un bu arada cevizi, mısırı, bazı yerlerde salatalığı, bazı yerlerde yeşillikleri, rokası, teresi, bunlar meşhur. İstanbul sütlü tatlılarıyla da meşhur. Özellikle Rumeli'den göç almaya başladığı tarihten itibaren İstanbul'da çok lezzetli sütlü tatlılar yapılmış. Aynı şekilde İstanbul'un yoğurdu da meşhur. Kanlıca'ya gidip yoğurt yiyorsunuz, Sarıyer'e gidip muhallebi yiyorsunuz mesela. İstanbul'un iki yakası iki süt ürünüyle meşhur olmuş.

İstanbul'da eskiden beri balıkçılarda balığın yanında servis edilen bir salata var. Aslında malzemesi çok az. Sadece dikkatli hazırlamak lazım. Kırmızı soğan, hatta böyle biraz mora dönmüş tatlı bir soğan. İnce ince kesilmiş pembe domates. Ama küçük küçük doğramayacaksınız. Halkalar halinde keseceksiniz. Domatesi yarıya böldüğünüzü ve halka halka kestiğinizi düşünün. Diğer tarafta kırmızı soğanı biraz baharatla ovacaksınız ki kırmızı soğana en çok yakışan baharat sumak. Biraz tuz, biraz limon kenarda bekleteceksiniz. Sonrasında domatesi ve soğanı karıştırıp üzerine bolca nar ekşisi koyacaksınız. Zeytinyağı koyacaksınız ve bir 5 dakika bunları böyle tadı aroması birbirine geçsin diye bekleyeceksiniz. Ardından da bandıra bandıra yiyeceksiniz. Ben eskiden balıkçılarda böyle alelacele ayaküstü hazırlanan bu salata şimdi tabağa girip işte bir balığın yanına eşlik etmeye başladığından beri ciddi anlamda fiyatı artmış durumda. Ama evde çok kolaylıkla yapılabilecek bu salata da yine İstanbul salatası olarak isimlendirilmiş.

Tabii bu mevsim ciddi anlamda sıcak havayla mücadele ettiğimiz ve her şeyimizi buna göre değiştirdiğimiz bir mevsim. Aslında biraz sebzelerin sıcaktan soğuğa dönmesi, çorbaların sıcaktan soğuğa dönmesi hep bu sıcak havayla alakalı. Bu sıcak havada yenebilecek şeyler var, yenemeyecek şeyler var. Bu yenemeyeceklerin arasında işte o sıcak çorbalar geliyor. Ben de yaz mevsiminde çorbayı çok tercih etmiyorum. Akşam yemeğinde böyle hava serinse, esiyorsa, bir yerlerden bulduysanız o rüzgarı belki olabilir, ama sıcak havada insan daha çok soğuk çorbaları, ayranı, cacığı tercih ediyor. Yemeğinde yine sebze yemeği de olsa zeytinyağlısı sofraya daha fazla geliyor. Tercihimiz bu noktada oluyor daha çok. Hem sindirim açısından daha kolay. Sıcak yemekleri, yağlı etli yemekleri hazmetmek kolay değil sıcak havada. Hem de yemek saatimiz güneş ışığıyla doğru orantılı geç saate sarktığı için, düşünün şimdi kışın saat 7'de yemek yediğinizde hava kararmış. Belki siz artık yavaş yavaş evinizin kuytusuna çekilmiş oluyorsunuz. Ama yazın bu saat 9'a çıkıyor neredeyse, işte 8'e, 8.30'a, 9'a doğru gidiyor.

Yani hava biraz serinlesin de yemeğimizi yiyelim diyorsanız yine 9'u 9.30'u buluyorsunuz. O saatten sonra ise insan ağır yemeklerden zaten uzak durmalı. Dolayısıyla yemekler kendiliğinden biraz daha zeytinyağlıya doğru dönüyor. Zeytinyağlı yemek hazırlamanın iki temel unsuru var. Bir tanesi iyi bir zeytinyağı kullanmak. İkincisi bir gün dinlendirmek. Bir yemek yaptınız zeytinyağlı. Mevsimdeyiz. Bamya yaptınız mesela. Bizde geçen hafta vardı. Ya da tam mevsimdeyiz yine barbunya yaptınız. Bugün tabii ki yiyebilirsiniz. Sabah yaptınız, akşam elbette olur. Ama 24 saat beklettiğinizde o böyle biraz da yağına kalacak şekilde piştiyse, yani çok sulu bir yemek hazırlamadıysanız hakikaten çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Dolayısıyla zeytinyağlı yemeklerin bu iki sırrını, iyi bir zeytinyağı kullanmak ve bir gün dinlendirmek kuralına uyarsanız ortaya gayet güzel, lezzetli bir yemek çıkacaktır.

Eminim siz de çok güzel zeytinyağlı yemekler yapıyorsunuzdur. Dinleyicilerimiz çok hamaratlar, o konuda hiç şüphem yok. Hatta öyle dinleyicilerimiz var ki hiç yemeyen bir sebzeyi hiç yemeyen kişiye bile pişirip lezzetli bir şekilde sunup yemesini sağlamış. İlk tecrübe önemli, aklımızda o kalıyor. Hem kısa bir ara diyelim, ikinci bölümde sağlık konuşmak üzere buluşacağız.

0: Active.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM Haber.

0: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
1: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
0: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa mahallesindeki tarihi Haydarhane Camisi Haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
1: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
0: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

0: Havelsan simülasyondan otonom platformlara kadar geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle adeta Türk savunmasının dijital beyni olarak görev yapıyor. Havelsan'ın geliştirdiği kritik bir yazılım resmen Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine girdi.
1: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: İsmi HVBS, yani Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kısaltması. Gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava harekatlarının planlanması ve icrasını tamamen dijital ortama taşıyor. Sistem sayesinde operasyonel hazırlık süreçleri saatlerden dakikalara iniyor. Hava operasyonları hayati bir hız ve manevra kabiliyeti kazanıyor.
1: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
0: Havelsan üretimi sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımı da sağlıyor. Kritik operasyonel veriler tek bir merkezden eş zamanlı olarak izlenebiliyor. Böylece karar alma süreçleri hızlanıyor.
1: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir duvara çarptı. Feci kaza Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada anne ve baba yaralandı. Araçtaki 3 çocuğun burnunun bile kanamaması ekiplere derin bir nefes aldırdı. Eşsiz bir doğa, köklü gelenekler ve step kültürünün getirdiği görsel şölen. Çin'in Xinhai eyaletine bağlı Henan Moğol Özerk Bölgesi bu yıl 27.si düzenlenen Nadam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Moğol ve Tibet kültürlerinin iç içe geçtiği bölgedeki festival 3 gün boyunca hareketli yarışlara sahne oluyor. Bozkır'ın simgesi at yarışlarından çayır güreşlerine, geleneksel çadır kurulumundan güç gösterilerine kadar pek çok geleneksel spor dalında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Halk dansları ve bozkır ezgileriyle renklenen Nadam Festivali yaylada unutulmaz anlar yaşatıyor. Çin'in en iyi korunan çayırlarına ve organik hayvancılık merkezine sahip bölge, bu festivalle hem kültürünü yaşatıyor hem de turizme can veriyor. Fotoğraflar çekiyordu, heyecanla deklanşöre basıyordu. Üstüne çıktığı kayalıktan bir anda nehre düştü. Uzun süre suda çırpındı ama çıkamadı. 21 yaşındaki Hava Çelik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekiyordu. Kayalıklara çıkan genç kız bir anda dengesini kaybetti, nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız bir süre çırpındı ama sudan çıkmayı başaramadı. Durumu fark eden ailesi 112'yi aradı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri nehirde çalışma başlattı. Bir süre sonra acı haber geldi. Boğulan genç kızın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Genç kızdan geriye ise çekmiş olduğu fotoğraflar kaldı.
2: Oğlumuzun kalça kısmına bu şekilde dört dişini geçeceği şekilde ısırdı.
0: Sahiplendiği köpeği ağızlıksız gezdirdi. O köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi olunca Belçika kurdunun sahibi çocuğunuza sahip çıksaydınız dedi.
3: Senin çocuğuna sahip çıksaydın benim başımı belaya soktun dedi o anda.
0: Bolu'da 7 yaşındaki bir çocuk apartmanda Belçika kurdunun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu apartman sakinleri güçlükle kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun ailesi şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
3: Bizim köpeğimize bir şey yapamazsın. Biz besleriz. Öyle bir yasa yok filan diye o şekilde konuştular.
2: Özellikle çocuklara hırsızlığa davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar. İnat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de çocuğu da mı ısırsın?
0: Müzik Tehlikeli keçi patikaları, saatler süren dik tırmanışlar, Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletinde bir kanyonda yaşayan köylüler ve öğrenciler için artık hepsi geride kaldı. Nisu Nehir Kanyonu'nda inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki yeni asansör ve teleferik sistemi resmen hizmete girdi. Tek yönlü yolculuk süresi sadece 57,6 saniye olan bu ulaşım sistemi, uçurumun tepesindeki okullarına gitmeye çalışan öğrencilerin çilesine son verdi. Daha önce 3 saat süren zorlu yolculuk bu sayede 30 dakikaya kadar indi. Sisteme eklenen ikinci asansörle birlikte bölgenin saatlik yolcu kapasitesi 400'den 1200'e çıkarıldı. Yerel halkın ulaşımını kökten çözen dev yapı, kanyonu ziyaret eden turistler için de bölgenin en dikkat çekici seyir noktalarından biri haline geldi. Bir korna sesi yetti. Trafik magandası öfkesini böyle gösterdi.
4: Ne diyor? Sakın şey yapma.
0: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Olay trafikte iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasıyla başladı. İddiaya göre minibüs şoförünün uyarı maksatlı korna çalmasına öfkelenen kamyonet şoförü çılgına döndü.
4: Önümüzü kırdı, bizi sıkıştırdı, sopa çekti ve çok normal hareketle önümüze kırdı. Alt yakasını.
0: Öfkesi bir türlü dinmeyen kamyonet şoförü bu defa aracından inerek saldırıya geçti.
5: Hala takip ediyor. Hala bak.
6: Ne oldu şimdi? Ne oldu lan?
0: Saldırganın tehditlerine boyun eğmeyen minibüs şoförü araç içerisinden meydan okudu.
5: Bak. Senden korkan adam değil oğlum. Senden korkmuyorum lan.
0: Olayla ilgili inceleme sürerken polis kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyaletin güneyindeki Twin Falls bölgesinde bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Yarı otomatik tüfekle içeri giren saldırgan etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırgan ateş açtıktan sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölge emniyet güçleri saldırının yaşandığı restoran çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Twin Falls, Idaho'nun güneyinde yer alan ve yaklaşık 50 bin nüfuslu bir şehir olarak biliniyor. Idaho eyaleti, ABD'nin kırsal kesimlerinin yoğun olduğu ve silah sahipliğinin yüksek oranlarda görüldüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde eyalette meydana gelen silahlı şiddet olayları ulusal güvenlik tartışmalarında sıkça gündeme geliyor. Denizli'nin Tavası ilçesinde Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yapıldı. Davullar vuruldu, halaylar çekildi. Yörük çadırları kuruldu. Gelenek yeni kuşaklara tanıtıldı. Şenliğe binlerce kişi katıldı. Şenliğin olmazsa olmazı zeybek oynandı. Aşure ve keşkekler yendi, şarkılar söylendi. Türkülerle kulakların pası silindi. Zırhlar giyildi, kılıçlar çekildi. Küçük bir köy 2000 yıl öncesine geri döndü. Bosna Hersek'teki Mokro köyü sakinleri bu yılda geleneksel Roma Günleri Festivali için bir araya geldi. Bölgenin zengin arkeolojik mirasını canlandırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde adeta zaman durdu. Müzik Köyde kurulan geçici arenada erkekler gladyatör dövüşlerini sahnelerken süvariler ve Roma askerleri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yediden 70'e herkesin Roma dönemi kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte antik yöntemlerle parfüm ve heykel yapımı gibi zanaatlar da sergilendi. Geçmişi yaşatmaktan gurur duyduğunu söyleyen köy sakinleri tarih meraklılarına unutulmaz bir gün yaşattı.
7: TGRT FM Haber.
8: Şimdi reklamlar.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: İyi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır, bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Kilolu bir keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Hı hı. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Hı. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, hı hı, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Hı. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Hı. Ve yazında terlemeyle birlikte, hı, ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Hı. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor, hmm, yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Hmm. Yudum yudum içmek
0: güne
1: gerekiyor.
0: Yayacağız.
1: Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su, hı-hı, vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse, ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandırın.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen.
0: Geçer.
1: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru şekilde
0: döndürmek
1: lazım. Bir
0: defa hızlı dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman, şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda, kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta,
1: evet,
0: özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: en
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi
1: şu an
0: mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık? Hani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara,
1: evet,
0: şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Hmm. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayalım, doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Biraz da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşim de
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor.
0: Analizleri
1: ona göre yapıyor. Doğru. Sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba.
1: Aklandı.
0: Nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan
1: yani
0: kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurta ile ilgili mesela biraz önce iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir.
0: Mesela
1: o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl
1: safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: Protein açısından da zaten.
1: Zaten böyle. Beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun, o anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
0: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz, kolesterole etkisi yok mudur, yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Hı hı. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Hı hı. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun. Daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. Hı hı. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani zeytinyağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Hı hı. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Hı hı. Birine fındık yağı, bunu çeşitlendirerek, evet. Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
0: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
1: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Hı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
0: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü evet. Ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından evet, sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
1: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Hı. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
0: Biraz kızartacaksa
1: evet,
0: eğer.
1: Evet, evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz
0: o
1: için.
0: O kolesterolle, mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda, tabii aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda.
1: Şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Hı hı. Ve
0: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
1: Yok. Yani
0: kolesterol değeri açısından
1: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
0: Kolesterolle ilgili son soru. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
1: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
0: Bir yumurta ise. Bir yaşam biçimi. Evet, evet. Şimdi bir yumurta mutlaka olsun. Gün içinde mutlaka hareket olsun. Su olsun, taze sebze meyve olsun. Yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
1: Yani şöyle, gün içerisinde yaklaşık olarak, yani peynir türevi olarak söylüyorum. 2-3 dilim peynir, et bir porsiyon, yani 3 birim et. Hani kafada canlansın diye söylüyorum. 3 tane baget but gibi. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisine çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebze li makarnalar çıktı şimdi benim çok hoşuma gidiyor mesela.
0: Makarnanın içinde var mesela ıspanaklı makarna.
1: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze. Mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
0: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
1: Yani ne kadar zamandır bir çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenmeyle çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz doğru beslendiğinizi.
0: Yani bir ay değiştiğimizde, bir ay sabrettiğimizde
1: ivmeyi görürsünüz.
0: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
1: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
0: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz.
2: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili Nijler Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Clara Bayramova ile birlikteyiz. Bugün mezoterapi konuşacağız. Aslında çok bildiğimiz ama kullanıldığı alan ve etkileri açısından her geçen gün daha da keyifle konuşmaya devam ettiğimiz bir konu diyebiliriz, mezoterapiye. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Mezoterapi deyince aklımıza ne gelmeli ilk anda? Cilt açısından baktığımızda.
1: Şimdi son dönemlerde farklı farklı isimlerle anılan, aslında hepsinin ismi mezoterapi olan bir uygulama şeklidir mezoterapi. Mezoterapi nedir? Cildin intradermal dediğimiz dermis katına iğneler vasıtasıyla belirli cildin ihtiyacı olan ürünlerin verilme şeklidir. Hı hı.
0: Neden biz bunu cildin altına vermeyi tercih ediyoruz da cildin üstünden? Mesela bu iğneler neden tercih ediliyor?
1: Şimdi maalesef 25 yaşından sonra, hep hastalarıma da anlatırım, yaşlanma moduna geçiyoruz. Hepimizin fibroblast denen bir hücreler var cildimizde, cilt altında, dermis katında. Kolajen ve elastin denen lifler sentezliyorlar. Bunlar miktarı güzel olduğu zaman biz genciz, cildimiz kırış değil, iyiyiz yani. Ama 25'ten sonra maalesef yer çekim kanununa göre yaşta yavaş yavaş gittikçe her gün bile, mesela bugün bile yarından daha genciz, böyle söyleyeyim size. Cildimiz yavaş yavaş o kolajen ve elastin lifleri kaybetmeye başlıyor. Hı hı. 30'larına kadar güzel. Yani
0: her fark zaman etmiyoruz 30'lara kadar, aslında değişimi çok
1: tabii,
0: fazla.
1: Tabii yaşımız arttıkça bunları hissediyoruz. Zaman, yani bir de genetiğin de çok etkisi var bu arada bu konuda. Şimdi kolajen ve elastin liflerimiz azaldığı zaman yavaş yavaş kırışmaya başlıyor. Yaşının en iyisi olmak isteyen insanlar 30'undan itibaren her yıl böyle mezoterapi yapılan işlemlerle, ya sadece maalesef 30'undan sonra özellikle cilde sürülen, yani bakım mutlaka önemli. Yıkama jeli, nemlendirici, güneş koruyucu. Bu zaten, bunu yapmazsak ne kadar işlem yaptırsak da olmuyor. Bunlar evde yaptığımız şeyler ama 30'undan sonra sadece cilde krem sürmek yetmiyor. Bunu her yıl devamlı aralıklarla bir tane cilt yiyeceğe güvenecek insanlar ve onunla beraber yol alacaklar. İşte belirli zamanlarda iyi güzel doğal yaşlanmak istiyorlarsa çok kırışmadan belirli aralıklarla mezoterapi yaptırmakları lazım ki cildin kalitesini artırsınlar.
0: Peki şimdi başa dönerek soracağım tekrar. Mezoterapi aslında iğneli bir uygulama.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: Mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. Bir dermatolog tarafından. Peki biz bu enjeksiyonun içinde cildimize ne veriyoruz?
1: Şimdi hastanın ihtiyacına göre siz bunu ne amaçla yaptırıyorsunuz? Eğer gençleşme, anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı yaptırıyorsanız, bunun içinde olan ilki madde hyaluronik asit. Zaten vücutta da olan, dedik ya, kolajen elastin lifler var. O kolajen elastin liflerinin arasını hyaluronik asit dediğimiz madde dolduruyor. Yaş arttıkça o lifler azaldığı için hyaluronik asit de vücutta azalıyor. Hyaluronik asit azaldıkça da cilt nem kaybı da yaşıyor kırışma dışında eş zamanda. Şimdi bu yapılan mezoterapilerin ilk başlangıç anti-aging tedavilerde olan maddesi hyaluronik asit. Onun dışında amino asitler, peptitler, vitaminler, antioksidan dediğimiz glutatyon, hastanın ihtiyacına göre A, C, Y vitaminleri. Yani hastanın ihtiyacına göre aslında. Yani bunun aslında bunu cildiye doktorunun yapmasının önemli bir sebeplerinden biri de cilde uygun mezoterapi vermesi. Yoksa bu işlemi şimdi bildiğiniz gibi herkes yapıyor.
0: Standart bir prosedür değil aslında.
1: Değil
0: bu.
1: Aslında hastanın ihtiyacına göre. Mesela leke amaçlı yapıyorsak lekenin içinde olan maddeler arbutin, tranexamik asit, niasinamin, yani her tedavi şekli için, yani cildin ihtiyacına göre içindeki maddeler farklı. Mesela saç içinde yapıyoruz mezoterapileri, bilmiyorum bilginiz var mı?
0: Evet, elbette.
1: Saç için yapıyorsak bunu da değişiyor. Mesela saç için, erkek tipli dökülme için yapıyorsak bunun içeriğinde minoksil, biyotin, finasterit, dutasterit denen maddeler var. Yok mesela telojin eflüvyum dediğimiz bir dökülme türü var. Strese, kadınlarda doğumdan sonra olan işte ona sebebe doğru yapılıyorsa bunun içinde o dediğim maddeler dışında işte vitaminler de var. Yani vücudun şeyine göre, ihtiyacına göre mezoterapinin içeriği değişiyor.
0: Aslında mezoterapi o zaman doktorun iyi bir muayenesiyle başlıyor.
1: Çok doğru. tanı konmalı. Hı-hı. Önce ne amaçla yapıyorsun? Hı-hı. Ondan sonra mezoterapi yapılması lazım. Yoksa şimdi maalesef her yerde yapıyorlar bu işleri.
0: Mezoterapi deyince hep böyle işte iğneli bir uygulama. Cildin belli bir tabakasına ulaşmak ve oraya cildin ihtiyaçlarını bırakmaktan bahsediyoruz.
1: 2-2.5 bazen 4 milimetre derinliğe kadar yeritiyoruz dermis katına kadar. Hı-hı. Ürünü. Mesela çok iğneli tedavi sevmeyen hastalara bazen dermapen cihazı vasıtasıyla da yapıyoruz. Aslında uyuşturduktan sonra çok ağırlı bir işlem değil. Mesela benim kendim uyguladığım bir işlem yani.
0: Uyuşturmaktan kastımız cilde bir kremle.
1: Evet. 35-40 dakika beklettikten sonra cilt uyuşuyor. Yani sıfır ağırlı bir işlem yok dünyada maalesef ama hastalar töre edebiliyor. Neredeyse yok derecesinde bunun ağrısı.
0: Tabii kadınlar sonrasındaki görüntüyü hayal ederek oradaki acıyı töreme ediyorlar. Öyle oluyor genelde o süreç. Peki biz bu uygulamadan gençlik mi bekleriz? Zamanı geriye sarmayı mı bekleriz? Kırışıklarımızın azalmasını mı bekleriz? Lekelerimizin aydınlanmasını mı bekleriz? Bakışımızın fresh, taze hale gelmesini mi bekleriz? Ya da var mı böyle hepsine ortaya karışık, bütün ihtiyacımızı karşılayan karışımlar?
1: Keşke öyle olsa. Maalesef öyle değil. Mezoterapi, bakışınızın değişmesini istiyorsanız, o kırışlar gitsin istiyorsanız onun tedavi yöntemi botoks. Mezoterapide öyle bir beklenti yok maalesef. Mezoterapi eğer doğru zamanda başlanırsa, dediğim gibi erken yaşlardan mesela bu arada mezoterapinin yaş aralığı yok. 18-75 yaş arasında ihtiyacı olan herhangi bir böyle söyleyeyim bu işlem yapılamaz dediğimiz bazı durumlar dışında her hastaya uygun bir işlem. Çünkü mezoterapi mesela göz altında genetik olarak çökük olan insanlara 18 yaşında bile yapabiliyoruz yani. Hastanın ihtiyacına göre. Böyle söyleyeyim size.
0: Sihirli karışım.
1: Aynen, sihirli karışım diye bir şey yok. Şimdi erken yaşlardan itibaren başlıyorsak yapmaya aslında diğer işlemlere ihtiyacını biraz daha geç oluyor hastanın. Mesela hastaya dolgu yapılması lazım ama cilt kalitesini zamanında erken yaşlardan itibaren artırmaya başlamışsa onun mesela dolgu yapılma ihtiyacı daha geç yaşta olabilir. Yani çünkü cilt kalitesini artırdığımız dediğim şey kolajen elastin liflerinin miktarı. Yani cilde giren her iğne kolajen elastin liflerinin yani fibroblastların fonksiyonunu tetikliyor. %100. Yani ve daha geç yaşlanıyorsun. Yaşının en iyisi oluyorsun. Mesela ama yüzden şekillenme falan beklemesinler mezoterapi sonucu olarak. Mezoterapi sadece cilt dediğim durumlarda kullanılan bir şey. Cildin kalitesini artırabilir ama bir dolgu, bir botoksun yerine yani vermiyor mezoterapi.
0: Peki mezoterapi cildin sürekli beklentisi haline dönebilir mi? Yani ben senede bir defa ya da 6 ayda bir mezoterapi yaptırayım ama başka hiçbir şey yaptırmayayım. Ya da başka hiçbir şey sürmeyeyim.
1: Öyle bir şey yok tabii ki. Cildi en önemli yapması gereken şey hastanın evde yaptığı uygulamalarla beraber böyle şeyler yaptırmak. Mesela yıkama jelini cildini temiz tutmazsa, nemlendiricisini kullanmazsa, güneş korucusunu kullanmazsa güneşin verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. Maalesef onu sadece mezoterapiyle düzeltmek olmuyor. Hastanın kendisinin de bir şey yapması lazım. Eş zamanlı bazı şeyleri de doktoruna güvenip bırakması lazım. Eş zamanla beraber olursa daha güzel yaşlanırız.
0: Güzel yaşlanmak, zamanı yavaş akıtmak cilt için.
1: Çok doğru.
0: Aslında amacımız mezoterapiyle bu. Yoksa hani o cildimizi yüzümüzü şekillendirelim işte emaj kemiklerimiz belirginleşsin böyle bir şey böyle bir etkisi yok ama cildimiz kaliteli olduğunda var olan efekt daha canlı hale
1: tabii
0: geliyor.
1: Tabii ki çünkü yaş arttıkça cilt altındaki yağ dokumuz gidiyor. Yaşlanıyoruz. Şimdi bazı yerlerde denk geliyorum. Hastaları yanlış yönlendirmek için bazı internet sayfalarında gelin size mezoterapi yapalım. Cildiniz böyle şekillenecek, böyle dolgun olacak. Maalesef onlara mezoterapi adıyla dolgu yapıyorlar. Hastaların çoğunun bundan haberi yok. Mutlaka işlem yaptırırken yapılan ürünü sorsunlar. İçinde ne var? Ne tip ürün? Bu dediğimiz yani onaylı bir ürün mü? Mutlaka bunları sorgulamalar lazım hastaların.
0: Bunun da bir modası var sanki. Özellikle sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. İşte mezoterapinin içindekiler kısmı. Eğer standart bir cildiniz varsa, ya sağlıklı yaşanmak ya da yaşanmak için yapıyorsanız. Mesela son dönemde somon DNA'sı çok kullanılıyor.
1: Çok, çok doğru. Çok güzel de bir içerik. Ve çok öneriyoruz. Mesela son zamanlarda hatta yeni Türkiye'den bir doktorun protokolüyle dünyaya böyle yayımlar yapıldı. Göz altında renk değişiminde ve cilt altının kalitesinin artırılmasında somon DNA'nın büyük rolü var. Yani içerik aslında hastanın ihtiyacına göre doktorun belirlediği içeriklerdir. Somon DNA da gerçekten son dönemde etkili içeriklerden biri.
0: Böyle sizin kullanımda çok herkeste ama yani yaygın olarak herkeste kullandım ve herkes çok memnun kaldı. Herkesin cildi tazelendi, parlak oldu, nemlendi dediğiniz ürünler yani bu hyaluronik asit dışında var mıdır?
1: Kullanım ürünü olarak.
0: Evet, genel anlamda hayır. Mezoterapide kullanmayı sevdiğiniz ürün.
1: Tabii. Mezoterapide bir sürü ürün var. Hastanın ihtiyacına göre bir de biraz yani mezoterapi işlemleri biliyorsunuz ücretli işlemler. Biraz da hastanın cebini düşünerek. Hasta eğer karşılamak durumuna göre yani hasta ben çok şey önerebilirim. Hastaya yaptıramıyorsa bunun hiçbir amacı yok.
0: Elbette.
1: Yani yoktur.
0: Uygulanabilir kısmında.
1: Uygulanabilir kısmında. Yani hasta hangisini böyle söyleyeyim size karşılayabiliyorsa ona uygun yol çiziyoruz hastaya.
0: En iyi mesela evet para derdi yok.
1: Şimdi böyle söyleyeyim. Öyle bir şey yok işte. Ben yıllardır kendimde gördüğüm benim göz altlarım aşırı kötüydü. Yani aynaya bakınca göz altlarım hiç hoşuma gitmiyordu. Bunun zaman içinde ben sadece belirli aralıklarla mezoterapiler yaptım. Hatta eskiden
0: göz altında mezoterapi yapılıyor mu yoksa
1: tabii
0: genel
1: ki
0: yaptığınız mezoterapi mi oraya iyileştiriyor?
1: Her yere yapılıyor. Bazı hastalar mesela göz altına rahatsız olduğu için sadece göz altına yapıyoruz. Ben kendimde o etkiyi gördüm. Mezoterapi ürün fark etmez sizin. Düzenli olarak yani düzen
0: ne demek düzen? Mezoterapi düzen ne demek?
1: Düzen o demek ki mesela belirli mesela 6 ay içinde 3 seans yaptır. Mesela ben zaman düştükçe kendi göz altlarımı iyileştirip böyle film izleye izleye kendime göz altı mezoterapi yaparım. Bir baktım eskisi gibi değil göz altlarım artık. Aynaya bakınca beni rahatsız etmiyor.
0: Şimdi mezoterapi dediğimizde bu ne kadar sıklıkla yapılması gereken bir uygulamadır? Yani çok mu sık yapmak lazım? 3 ayda bir mi gideceğiz? Siz kendinizden örnekler verdiniz. Ama siz tabii işin çok içindesiniz. Sizin periyotlarınız normal sıradan bir hasta gibi değildir.
1: Çok doğru. Yani öyle bir kural yok. Yani onu doktoruyla görüşecekler. Hastanın gelme durumuna göre. Yani ne kadar ihtiyaç yani gelebiliyorsanız gelin gibisinden. Mesela 6 ay içinde 2 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 3 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 1 seans mı yaptırabiliyorsanız? Yaptırın.
0: En yani yüksek maksimum önerdiğiniz.
1: Öyle bir süreç yok. Hastanın mesela hastanın şeye göre yani ihtiyacına göre mesela göz altı çöküklüğü dediğimiz göz altı kararmaları dediğimiz durumlarda 3 seans arka arkaya yapıyoruz. Mezoterapi 2 haftada bir hasta gelebiliyorsa gelemiyorsa 3 haftada veya 4 haftada bir. Ondan sonra idame tedavi dediğimiz yani ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir yavaş yavaş yani süreyi açıyoruz. Böyle hastanın sonuç görmesine göre, vücudunun durumuna göre. Yani ne amaçla yaptığımıza bağlı. Ama mesela leke tedavilerinde bu süreç daha hızlı, daha sık. Mesela leke tedavilerinde bu mevsimde yaptığımız mezoterapiler var. Cildin güneşten daha iyi korusun, daha çok lekelenmesin diye. Bir de Ekim ayında daha koyu yaptığımız bir tedavi türleri var. Mezoterapiyle beraber daha başka işlemler de var. İşte lazer tedavileri, RP'ler.
0: Mevsimi var mı mezoterapinin?
1: Hiç mevsimi yok. Mezoterapinin mevsimi yok. Her mevsimde yapılabiliyor.
0: Yaptık şu an mezoterapi.
1: Evet.
0: Çıkacak dışarıya.
1: Güneş korkusu sürecek çıkacak.
0: Yani kış kar yağacak ya da güneş var yaz hiç fark etmeyecek.
1: Hiç fark etmez. Güneş korkusu sürecek çıkacak. Eğer o anda şansı yani mesela ben

0: geniş gözenekli bir cildi var. Onlar için de ayrı mezoterapiler var mı?
1: %100 tabii ki, hastanın ihtiyacına göre belirttiğim gibi. Mesela akne skarlarında, akne skarları günümüzün en çok hastalıklarından biri.
0: Akne izleri.
1: Akne izleri, evet. Hı-hı. Akne izleri. Bu hastanın derinliğe göre değişiyor. Ve bunda mesela diyelim ki çok derin izleri varsa lazerle beraber kolajen aşıları dediğimiz mezoterapiler yapıyoruz eş zamanlı. Veya hastanın cildinin altına subsizyon dediğimiz işlem var. Cildin altına böyle kanülle girip o ciltle cilt altı doku arasında olan bağları kırıyoruz ve oraya mezoterapi ürünleri veriyoruz cilt altına. Hastanın bu sadece gençleşme amaçlı yapılmıyor. Birçok hastalığın tedavisinde mezoterapi kullanılıyor. Bir de sadece cildi alanında değil, birçok alanda kullanılıyor mezoterapi tedavisi.
0: Şimdi mezoterapi konuşurken aslında o kanüllerden bahsettiniz. Evet. Bununla ilgili soralım. Şimdi mezoterapiyi kanüller halinde cilde verdiğinizde cildi aşağıdan yukarıya doğru kaldırdığı, bir lifting etkisi yaptığı da konuşuluyor. Bu ayrı bir işlem mi, yoksa bununla mezoterapi içinde mesela bir sıvı yüzgerme?
1: Yok, yüzde asla. Yani bir mezoterapi bir sıvı yüzgerme, bir dolgu işlemi değil. Ama mesela son dönemlerde olan mesela 5 nokta uygulaması diyoruz. O da mezoterapi. Belirli ligamanın noktalarına veriyoruz. Yüzü yukarıya çekiyor. Ve mezoterapiyi zaten doğru aralıklarla yaptırdıkça cilt normal yer çekim kanununa göre aşağıya doğru gidiyor ya, bu yer çekim kanununa göre aşağıya gitmesini de azaltıyor bu süreci. Diyorum ya, yaşının iyisi olmak.
0: Evet, yani aslında en kötü ihtimalle mezoterapi yapılan aralıkta sarkmayarak cildiniz bir kazanımda bulunuyor.
1: Tabii ki normalde bir her gün bir tık daha yaşlanıyoruz ama mezoterapi giren cilt, mesela o mezoterapi yaptıran hasta ile yaptırmayan hasta arasında fark, yani biri daha hızlı yaşlanıyor, biri daha yavaş yavaş.
0: Peki mezoterapi o gün yaptırdık.
1: Evet.
0: Biz iyileşmeyi o gün mü görmeye başlarız?
1: Ha, maalesef öyle bir şey yok. Mezoterapi yavaş yavaş cilt altında o kolajen elastin lifler sentezlenmeye başladıkça yavaş yavaş, mesela hastaya 3 seans sonunda, hastadan hastaya bu arada değişiyor ama çoğu zaman 3 seans sonundan başlıyoruz bir etki görmeye.
0: Peki ne kadar sürüyor bu etki, bu aydınlık hissi, bu gerginlik, bu parlaklık?
1: Maalesef bak, her zaman hastalarıma da söylerim, cilt bir çiçek gibi. Güzel bakın, sulayın, yerini doğru tutun. Nasıl çiçeğe bakarsanız güzel olur ya, cilt de öyle bir organ. Güzel baktıkça iyi, bir bakmayın çok nankör bir organ.
0: Hemen bırakıyorum
1: tabii
0: kendimi.
1: Tabii ki, maalesef öyle. Yani hastalar bir kere işlem, biz de isterdik öyle bir işlem olsun, bir kere yapalım hastalar her zaman güzel olsun, ama her gün yaşlanıyoruz.
0: Ama
1: ya.
0: Ama bunu mesela bir 6 ay sürdürebilir miyiz böyle
1: tabii
0: mezoterapiyle?
1: Tabii ki %100, yani hastadan hastaya değişiyor, düzenli yaptıran hasta bir yıl da sürebilir ama yani bu düzen, cildin, yaşı hastanın çok önemli, ne amaçla yaptığımız önemli, bunlar hepsi etkiliyor süreci.
0: İlk defa mezoterapi yaptıracak olanlara, daha önce hiç yaptırmamış.
1: Evet.
0: Ve korkuyor. İğneli bir girişim.
1: Evet.
0: Ne söylersiniz?
1: Ya biz bu işlem sırasında hastayı öyle rahatlatıyoruz ki, hatta eline bazen bir top da veriyoruz. Kendini sıkma, topu sık diye. Yani o uyuşma sürecinden sonra hastayla böyle konuşarak, hatta günlük böyle ya ülkenin falan gıybetini yapa yapa işlemi yapıyoruz. Hasta hiç hissetmiyor bile süreci.
0: Ama o işte 1-2 hafta geçtikten sonra cildindeki aydınlanma.
1: Tabii tabii, hasta zaten cildinde o aydınlanmayı gördükten sonra kendi de istiyor bu işlemi.
0: Mezoterapi dediğiniz şeyin sürdürülebilir bir şey olduğunu unutmamak lazım. Tekrar olmadan tek başına uzun süre sizi idare edecek bir şey değil. Ya da kullandığınız günlük bakım ürünlerinin yerine geçebilecek bir şey değil.
1: Yok,
0: bunu evde yaptığımız bahar temizliğine benzetelim. Biz nasıl günümüz hep temizlik, günlük temizliği hep yapıyoruz ama bir de bahar temizliği yapıyoruz.
1: Şimdi
0: mezoterapi öyle bir şey aslında.
1: Çok doğru, çok doğru. Hastalarımız, yani insanlar belirli amaçlarla, mesela anti-aging değil, tedavi amaçlı yaptırıyorlarsa mutlaka sabırlı olmaları gerekiyor. Bir insana güvensinler, ya güvenmediği insanla zaten yola çıkmasınlar. Birine güvensinler ve tedavi sürecine girsinler. Sabırla güzel sonuç. Sabır yapıp da sonuç görmeyen hasta şimdiye kadar ben görmedim. Ama anti-aging amaçlı yaptırıyorlarsa ciltlerini güzelce yıkama jellerini, nemlendiricilerini, güneş koruyucularını 2 saatte bir sürme şartıyla hasta sabah sürüp çıkınca cildini tüm gün koruduğunu zannediyor. Maalesef böyle bir şey yok. Cildin güneş koruyucularını doğru kullanarak, belirli zamanlarda da mezoterapi işlemi yaptırarak ciltlerinden çok mutlu olabilirler.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Ben de çok
0: görüşmek
1: teşekkür
0: üzere.
1: Ederim.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: TGRT FM Haber.

0: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
1: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
0: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa mahallesindeki tarihi Haydarhane Camisi Haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
1: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
0: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

0: Havelsan simülasyondan otonom platformlara kadar geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle adeta Türk savunmasının dijital beyni olarak görev yapıyor. Havelsan'ın geliştirdiği kritik bir yazılım resmen Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterine girdi.
1: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: İsmi HVBS, yani Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nin kısaltması. Gelişmiş komuta kontrol altyapısıyla hava harekatlarının planlanması ve icrasını tamamen dijital ortama taşıyor. Sistem sayesinde operasyonel hazırlık süreçleri saatlerden dakikalara iniyor. Hava operasyonları hayati bir hız ve manevra kabiliyeti kazanıyor.
1: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
0: Havelsan üretimi sistem farklı komuta kademeleri arasında güvenli bilgi paylaşımı da sağlıyor. Kritik operasyonel veriler tek bir merkezden eş zamanlı olarak izlenebiliyor. Böylece karar alma süreçleri hızlanıyor.
1: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir duvara çarptı. Feci kaza Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada anne ve baba yaralandı. Araçtaki 3 çocuğun burnunun bile kanamaması ekiplere derin bir nefes aldırdı. Eşsiz bir doğa, köklü gelenekler ve step kültürünün getirdiği görsel şölen. Çin'in Şinhay eyaletine bağlı Henan Moğol Özerk Bölgesi bu yıl 27.si düzenlenen Nadam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Moğol ve Tibet kültürlerinin iç içe geçtiği bölgedeki festival 3 gün boyunca hareketli yarışlara sahne oluyor. Bozkır'ın simgesi at yarışlarından çayır güreşlerine, geleneksel çadır kurulumundan güç gösterilerine kadar pek çok geleneksel spor dalında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Halk dansları ve bozkır ezgileriyle renklenen Nadam Festivali yaylada unutulmaz anlar yaşatıyor. Çin'in en iyi korunan çayırlarına ve organik hayvancılık merkezine sahip bölge, bu festivalle hem kültürünü yaşatıyor hem de turizme can veriyor. Fotoğraflar çekiyordu, heyecanla deklanşöre basıyordu. Üstüne çıktığı kayalıktan bir anda nehre düştü. Uzun süre suda çırpındı ama çıkamadı. 21 yaşındaki Hava Çelik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekiyordu. Kayalıklara çıkan genç kız bir anda dengesini kaybetti, nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız bir süre çırpındı ama sudan çıkmayı başaramadı. Durumu fark eden ailesi 112'yi aradı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri nehirde çalışma başlattı. Bir süre sonra acı haber geldi. Boğulan genç kızın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Genç kızdan geriye ise çekmiş olduğu fotoğraflar kaldı.
2: Oğlumuzun kalça kısmına bu şekilde 4 dişini geçeceği şekilde ısırdı.
0: Sahiplendiği köpeği ağızlıksız gezdirdi. O köpek 7 yaşındaki çocuğa saldırdı. Aile şikayetçi olunca Belçika kurdunun sahibi çocuğunuza sahip çıksaydınız dedi.
3: Senin çocuğundan sahip çıksaydın benim başımı belaya soktun dedi o anda.
0: Bolu'da 7 yaşındaki bir çocuk apartmanda Belçika kurdunun saldırısına uğradı. Kanlar içerisinde yerde kalan çocuğu apartman sakinleri güçlükle kurtardı. Hayati tehlikesi olmayan çocuğun ailesi şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
3: Bizim köpeğimize bir şey yapamazsın. Biz besleriz. Öyle bir yasa yok filan diye o şekilde konuştular.
2: Özellikle çocuklara hırsızca davranan bir köpek. Olay olduktan sonra bizden özür dilemek yerine hala köpeği evde tutuyorlar. İnat olur şekilde. Yani başka bir köpeği de çocuğu da mı ısırsın?
0: Tehlikeli keçi patikaları, saatler süren dik tırmanışlar, Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletinde bir kanyonda yaşayan köylüler ve öğrenciler için artık hepsi geride kaldı. Nisu Nehir Kanyonu'nda inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki yeni asansör ve teleferik sistemi resmen hizmete girdi. Tek yönlü yolculuk süresi sadece 57,6 saniye olan bu ulaşım sistemi, uçurumun tepesindeki okullarına gitmeye çalışan öğrencilerin çilesine son verdi. Daha önce 3 saat süren zorlu yolculuk bu sayede 30 dakikaya kadar indi. Sisteme eklenen ikinci asansörle birlikte bölgenin saatlik yolcu kapasitesi 400'den 1200'e çıkarıldı. Yerel halkın ulaşımını kökten çözen dev yapı, kanyonu ziyaret eden turistler için de bölgenin en dikkat çekici seyir noktalarından biri haline geldi. Bir korna sesi yetti. Trafik magandası öfkesini böyle gösterdi.
4: Ne diyor? Sakın şey yapma.
0: Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Olay trafikte iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışmasıyla başladı. İddiaya göre minibüs şoförünün uyarı maksatlı korna çalmasına öfkelenen kamyone şoförü çılgına döndü.
4: Önümüzü kırdı, bizi sıkıştırdı, sopa çekti ve çok normal hareketle önümüze kırdı. Alt yakasını.
0: Öfkesi bir türlü dinmeyen kamyonet şoförü bu defa aracından inerek saldırıya geçti.
5: Hala takip ediyor. Hala bak.
6: Ne oldu şimdi? Ne oldu lan?
0: Saldırganın tehditlerine boyun eğmeyen minibüs şoförü araç içerisinden meydan okudu.
5: Bak. Senden korkan adam değil oğlum.
4: Senden korkmuyorum lan.
0: Olayla ilgili inceleme sürerken polis kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. Eyaletin güneyindeki Twin Falls bölgesinde bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Yarı otomatik tüfekle içeri giren saldırgan etrafa ateş açmaya başladı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Yetkililerin aktardığı bilgilere göre saldırgan ateş açtıktan sonra kendi silahıyla hayatına son verdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bölge emniyet güçleri saldırının yaşandığı restoran çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Twin Falls, Idaho'nun güneyinde yer alan ve yaklaşık 50 bin nüfuslu bir şehir olarak biliniyor. Idaho eyaleti, ABD'nin kırsal kesimlerinin yoğun olduğu ve silah sahipliğinin yüksek oranlarda görüldüğü bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde eyalette meydana gelen silahlı şiddet olayları ulusal güvenlik tartışmalarında sıkça gündeme geliyor. Denizli'nin Tavası ilçesinde Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yapıldı. Davullar vuruldu, halaylar çekildi. Yörük çadırları kuruldu. Gelenek yeni kuşaklara tanıtıldı. Şenliğe binlerce kişi katıldı. Şenliğin olmazsa olmazı zeybek oynandı. Aşure ve keşkekler yendi, şarkılar söylendi. Türkülerle kulakların pası silindi. Zırhlar giyildi, kılıçlar çekildi. Küçük bir köy 2000 yıl öncesine geri döndü. Bosna Hersek'teki Mokro köyü sakinleri bu yılda geleneksel Roma Günleri Festivali için bir araya geldi. Bölgenin zengin arkeolojik mirasını canlandırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde adeta zaman durdu. Müzik Köyde kurulan geçici arenada erkekler gladyatör dövüşlerini sahnelerken süvariler ve Roma askerleri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yediden 70'e herkesin Roma dönemi kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte antik yöntemlerle parfüm ve heykel yapımı gibi zanaatlar da sergilendi. Geçmişi yaşatmaktan gurur duyduğunu söyleyen köy sakinleri tarih meraklarına unutulmaz bir gün yaşattı.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 33, Afyon 34, Denizli 37, Antalya 32, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 30, Kayseri 33, Erzurum 34, Gaziantep 37, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212-454-5646 0212-454-5646.
0: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yüksek meziyetleri. Bazı genç ashab ile Ali bin Ebi Talip sohbet ediyorlardı, eskilerden bahsedip. Hazreti Ömer'in de bahsi geçti bir ara. Hemen Hazreti Ali buyurdu ki onlara, "Sizler hangi Ömer'i söylersiniz ki acep? Ömrü İslamiyete hizmet ile geçti hep. Doğurmadı bir anne böyle mümtaz bir evlat. Methetti kitabında Rabbimiz onu bizzat. Sünnet-i seniyeye muafıktı her hali. Ayırdı net olarak haram ile helali. Hak Teâlâ dinini onunla etti aziz. Onun gelmesiyle kâfirler kaldı aciz. Öyle sağlam yaptı ki halifelik işini, zor duruma düşürdü kendinden sonrakini. Zira onun yaptığı bir tarzda halifelik, yapmaktan aciz kaldı ondan sonra her melik. İslam'da ilk kadıyı o idi tayin eden, o idi Beytülmal'i ilk defa tesis eden. Zayıf ve düşkünlere pek çoktu merhameti. Yaymıştı yeryüzüne huzur ve adaleti. Cihanı titretmişken heybet ve şiddetiyle, hiç gurur ve kibre kapılmadı az bile. Mertebesi indallah bu kadar yüksek iken, hep aşağı görürdü kendisini herkesten. Onun dini İslam'a yaptığı o hizmeti, yapmaya yetişmezdi hiç kimsenin kuvveti. Öyle vera ve takva sahibiydi ki Ömer, onun gibi olmaktan aciz kaldı gayriler. Sadaka sütlerinden verdiler bir gün ona. İçti lakin sonradan vakıf oldu o buna. Hemence boğazına sokarak parmağını, çıkardı midesinden o sütün tamamını. Hem de çok pişman oldu o sütü içtiğine. Ağlayıp yalvararak tövbe etti Rabbine. Dedi ki, ya ilahi, gelen budur elimden. Sana sığınıyorum kalan zerrelerinden. Bir günde ganimetten bir miktar miski yine emanet olaraktan getirmişti evine. Zevcesine dedi ki, bu ganimet malıdır. Benim değil, bilakis fakirlerin hakkıdır. Müsait bir zamanda sat çarşıda bir ara. Dağıt paralarını fakir ve muhtaçlara. Aldı onu zevcesi, sandığa koydu hemen. Birkaç gün geçmişti ki o günden itibaren, bir sabah otururken zevcesiyle evinde, o miskin kokusunu duydu başörtüsünde. Anladı bu kokunun o miskten geldiğini. Derhal alıp yıkadı örtünün her yerini. Buyurdu ki, bu miskin faydası kokusudur. O koku gitmedikçe bulamam rahat huzur. Sakınabilirsek eğer böylelerinden, kurtulmak mümkün olur, daha büyüklerinden.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden Mevliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bidatlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse, bir bidat işleyip birçok taatler yapıp hal ve mevacide kavuşandan daha üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani Kudüs'e sulu.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler.
1: Buyurun.
3: Kolay gelsin. Öncelikle bu yayını yaptığınız için hepinizden Allah razı olsun.
2: Amin cümlemizden inşallah. Teala efendim. Buyurun.
3: İki tane sorum olacaktı hocam. Birisi oğlum cuma günü cumaya gitmiş, elini kıstırmış, böyle hafif sızıntı halinde bana resmini attı ki tekrar abdestini almış, camiye girmiş ama böyle hafif sızıyor, anne camiden çıkayım mı diye. Ben de düşündüm, şimdi çıksa kılamayacak, özür sayılır, çıkma dedim ama yanlış mı yaptım onu soracaktım bir.
2: Tamam efendim.
3: İkinci sorum da yakın zamanda, şükürler olsun umreye gittim hocam, nasip etti Rabbim. Ama ben orada hiç imama uymadım. İki tane imam var. Biri sonradan söylüyor, biri önceden söylüyor. Bir de bayanları hep böyle imamı göreni de mesafeyi yani dışarı götürüyorlar. Ben hiç imamı görmüyorum, göreni de görmüyorum. O içerilerde bayanlara yer veriyorlar. Ben de sizin dediğinize göre göremiyorum imamı göreni diye. Hep kendi kendime kıldım. Cemaatle kılmadım namazları Mekke'de olduğum sürece. Medine'de aynı şeyi yaptım. Yanlış mı yaptım? Çok içimde şey yani. Onu sormak istiyordum.
2: Tamam size. Efendim.
3: Çok teşekkür şey ederim. Bu kadar sorularım. Allah razı olsun.
2: Amin efendim.
1: İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun.
4: Merhaba. Selamünaleyküm. Benim Osman Ünlü hocama sorularım olacaktı. Hemen vaktinizi fazla almadan ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum şöyle. Hayızlı bir insanın sabah namazı vakti geçtikten sonra, yani güneş doğduktan sonra temizlenmesi durumunda, bu hayız durumunun gitmesi durumunda sabah namazını kılması gerekiyor mu? Yani çünkü öğlene kadar, güneş doğduktan sonra öğlene kadar, o mekruh olan vakte kadar sabah namazını kaza gibi kılmamız gerektiği söyleniyor. Osman Ünlü Hoca'dan duyduklarım ve İslam ahlakı ve namaz kitaplarından da okuduğum kadarıyla bunu öğrenmek istiyordum. Bir ikinci sorum da yatsı namazıyla ilgili olacak. Yazın yatsı namazının vakti çok geç oluyor. Yani Türkiye Takvimi gazetesine baktığım zaman zaten normal ezan vaktiyle yatsı namazı arasında 12 dakikalık bir fark var gerçekten. Ama işte yatsı namazını yatmadan evvel kılmak da nefse ağır geliyor. Şeytana da uyuyoruz tabii ki. Bazen uyuyorum ve gece kalkıp bu yatsı namazını kılıyorum. Bazen de gece kalkıp kıldığımda sadece sünneti ve farzı ve vacibi kılıyorum. Bunun günahı nedir, bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer sorum da televizyonun olduğu odada namaz kılmanın mekruh olduğu söyleniyor. Ama mesela ben çalışıyorum ve çalıştığım yere yakın bir mescit var ve mescide gidiyorum, bir bakıyorum orada mescitte insanlar, temizlik yapan görevliler dinlenmek amacıyla kullanıyorlar orayı ve o esnada da ellerinde telefon oluyor. Benim yanımda telefon olmasa bile etrafımdaki insanların telefonla olan irtibatını benim yönetmem çok mümkün olmuyor ve hani kibar dille de olsa söylemeye çalışıyorum. Bazen de tabii sinirleniyorum çünkü şöyle telefonunu açıp bir şeyler izliyorlar gürültülü bir şekilde.
2: Bunu, tamam hani, tamam efendim, soruya gelelim. Yani böyle bir durum var, namaz kılınır mı?
4: Evet, burada namaz kılınır mı? Tamam, bunu öğrenmek istiyorum. Çok aldım. Teşekkür ediyorum. Şimdi sağ olun.
1: Hocam buyurun.
2: Efendim ilk deneyicimiz, oğlum dedi cumaya gitmiş dedi. Fakat orada belini bir yere kıstırmış ve kanatmış dedi. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar abdest almış çocuk. Fakat o anda telefon açmış annesine, mesaj veya telefonla demiş ne yapayım ben şimdi bu durumda falan. Çünkü dinleyicimiz de o anda bu özür olur Cuma namazı cemaatle kılınıyor, tek başına da kılınmıyor. Dolayısıyla kaçırma durumu söz konusu. Öyle durumda özür kabul edip aynı şekilde abdest alıp namaza devam edilebilir mi? Edilebilir. Başka imkan yok. Hani kitaplarda anlatırken işte o kanayan yerin üzerine bant şey yapıp üstünü yıkamak falan. Yani nerede bulacak şimdi vakitte zaten zor. Bu bir. İkincisi mesela gençler bile herhangi bir şeysi olmasa gusül ve abdest alırken niyet ettim işte gusül almaya, abdest almaya Maliki Şafii Hanbeli mezhebine uymaya diyerek. Çünkü dördünde de guslün, abdestin alınış şekli aynı. Diğer üç mezhepte farz olarak bildirilenler Hanefi mezhebinde sünnet. Böyle niyet ettiğin zaman zaten onların farz ettiğini gusülde de abdestte de biz yapıyoruz. Böylece Maliki mezhebine de guslümüz ve abdestimiz uymuş oluyor.
5: Evet.
2: Şimdi böyle bir durum vuku bulduğu zaman guslün ve abdestin Maliki mezhebinin şartlarını taşıyor mu? Taşıyor. O zaman Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde de bir yerin kesildiği zaman kan çıkarsa
5: abdest
2: bozulmuyor. O zaman böyle sıkıntılı zamanlarda da insan rahat mı eder? Rahat eder. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken her kendisini ziyaretlerine kitap okuyor musunuz? Saatte video okuyor musunuz? Israrla üzerine duruyordu. Ben de merak ettim niye bu kadar ısrarla duruyor? Çünkü Bahattin Bey eğer bir kimse İlmihal bilgisini bilmezse, dinini bilmezse mutlak hata eder. Bu bir. İkincisi evet. Bir de Osmanlıca kitaplarda bir şey var. Bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Cahil sofu. Ne demek cahil sofu? İlmihal bilgilerini bilmiyor. Yani gusül, abdest, namaz, oruç, zekat neyse bu bilgileri bilmiyor. Hayız bilgilerini bilmiyor. Kadınlar, hanımlar için. Yani ana hatları itibariyle bilmesi lazım. Bilmeyince ne yapar? Ondan sonra işte her gelen bir şey söyler. Falan böyle söyledi, falan böyle söyledi. Ve Emel abinin sözü hatırıma geliyor o zaman benim. İlim öğrenme meşakkatine, sıkıntısına katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Onun bunun oyuncağı olur. Evet. Hatta böyle fıkra gibi bir şey anlatırlar. İşte Nasrettin Hoca merhum böyle değirmen yapacak. Hoca yönü ne tarafta, şu taraf daha başlamadan falan. Her gelen bir şey söylüyor falan. Oğluna diyor ki oğlum diyor biz bunu diyor aynı şekilde kocaman tekerlekler üzerine kuralım bunu kuruyorlar falan. Her gelen hoca da bir şey yönü böyle olma şöyle çevir oğlum yönünü altı tekerlekli ya. Ya o zaman aynı şekilde herkese göre değil. Ehl-i Sünnet alimlerinin hazırladığı fıkıh ilmihal kitaplarında bildirilene göre ibadet yapılır. Yoksa kafasına göre değil. Dolayısıyla bu kurtarmış mıdır? Evet kurtarmıştır yani o şekilde. Dedi umreye gittim dedi. Hiç imama uymadım. Doğru yapmış. İmamı görmüyorum, gören de görmüyorum. Zaten görsen de hoparlör kullanıyor. Ondan sonra ya o kadar aynı saçma bir şey ki Bahattin Bey.
5: Evet.
2: Ben hem hacca hem daha sonra da bir umreye gitmek nasip olmuştu falan. Şimdi Mekke-i Mükerreme'nin her tarafına sokaklara bile hoparlör koymuşlar, tamam mı? Her tarafta var. Şimdi eğer cemaat duymuyorsa mübelli. Yani müezzin mübellilik vazifesi yapıyor falan. Zaten hoparlör kullanıyor. Ya Mekke'nin sokaklarda duyuyor hoparlörden. Müezzin de arkasında Allahu Ekber o da bağırıyor. Ona salak herif zaten aynı şekilde imamınkini duyuyor. İmam duyulmazsa mübelli devreye girersen tekrar edersin.
5: Evet.
2: Tamam. Ya bu derece. İşte biraz önce Sıbkatullah Hüzani Hazretleri'nin sözünü naklettik ya. Sen bidat sokarsan neticesi bu olur. Yani ona uyanların hepsinde küllüm gider. Dolayısıyla bu dinleyicimiz iyi yapmış. Kendisi kılmış ve bu şekilde umreye gidenler de hiç böyle araştırmasın. Kendileri erkekte kadın da kendileri kızsın. Efendim cemaat sevabı. Hangi cemaat sevabı? Cemaat yok ki ortada. Efendim bir sürü kalabalık toplanmış da başındaki zaten itikadı bozuk bir adam.
5: Evet.
2: Ondan sonra hoparlör de kullanıyor. Nereye uyuyacaksın? Hoparlöre uyuyacaksın. Yani o imamın bulunduğu yerin hemen arkasında duracaksın da imamın da sesi duyulur mu duyulmaz mı o da ayrı. Ağzının içine kadar hoparlörü sokuyorlar. Evet kitapta Saadet Ebediye'de işte imamın sesini duyabilecek noktada isen ifadesi geçiyor. Evet işte orada duyuluyor. Bir tane dinleyici girdi. Duyulmuyor dedi ya. İmamın arkasındaydım dedi. Ses dedi gene hoparlörden geliyordu. Çünkü yakın koyuyorlar mikrofonu.
5: Mikrofonu yakın koyuyorlar. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki Hoparlörden gelen sesle imamın sesini ayırt edemiyorsun.
2: Ayırt edemiyorsun. Ne, hangisine tabi oldun? Değil mi?
5: Çünkü ya, bizim gibi böyle radyocu değil ki kimse anlamıyor. Ben birkaç sefer söyledim. Yok abi diyor. Ses de gelmiyor diyor şeyden diyor. Yani, hoparlörden.
2: Gelmiyor.
5: Halbuki
2: gelmiyor.
5: Hoparlörü yok.
2: Kimi kandıracaksın? Tamam mı? Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Muayyen hali olan bir hanım sabah namazı vaktinde bitmemiş. Kuşluk vaktine gelince baktı, kontrol etti, bitmiş. Bunun dediği işte sabah namazını kılması gerekir. Hani dedi, biz dedi işte İslam ve toplumdan dinliyoruz. İslam hala kitap, namaz kitap falan okuyoruz. Hani kuşluk vaktinde kaza edilir. İyi de sabah namazı vakti muayyen halde olana o namazı kılmak farz değil ki, kaza edeceksin. Değil mi?
5: Farz olan kaza eder.
2: Tabii. Sana farz değil. Yani Allah-u Teala kadın kullarına o haldeyken namaz kılmalarını emretmemiş. Farz değil. Ve mesela orucu kaza etmelerini emretmiş. Namazı kaza etmelerini emretmemiş. Dolayısıyla bu nerede hatırında kaldıysa veya kim söylediyse yanlış söylemiş. Dolayısıyla kaza falan etmez. Epek kuşluk vaktinde kusur abdesti aldı, temizlendi. Namaz kılamaz. Kılar canım, Allah Allah. Oturur kaza namazı kılar. Veyahut da nafile namaz kılar, kazası yoksa. Onu bilemem. O ayrı bir husus. Ama sabah namazı vaktinde muayyen halde ise sabah namazı ona farz değil. Peki şöyle olsaydı, sabah namazına işte kalktı baktı ki temizlenmiş, kusur alıp şeyi yetiştiremedi. Ha, o zaman kuşluk vaktinde kaza eder. Tamam, bir şey hatırında kalmış ama eksik kalmış. Efendim gelelim dinleyicimiz dedi yazları dedi yatsı namazı geç oluyor. Evet, geç oluyor. Şimdi beterin beteri de var. Mesela biz Almanya'ya gittiğimizde 25 veyahut da 20 Mayıs'tan sonra başlıyor. Kuzeye doğru yaklaştıkça gece 1:30-2 falan yatsı giriyor. Tamam mı?
5: Ama giriyor, hemen de çıkıyor.
2: Hemen de çıkıyor. Girmesiyle çıkması bir oluyor.
5: Bir oluyor. Yani o saatte orada o vakitte bekleyeceksin, yatsı yıkılıp
2: şey yapacaksın. Dedi zor oluyor. Doğru, zor oluyor. Cennete girmek kolay değil ki. Zorluğa katlanacağız. Fakat dinleyicimiz şey dedi. Hani dedi bazen dedi yorgun oluyoruz dedi, böyle şey yapıyor falan dedi. Uyuyup dedi gece kalkıp imsaktan önce kalkar, o vakitte kılabilir mi? Kılabilir. Ve dedi farz vacip olarak kılıveriyor falan. Yok, orada sünnetiyle beraber de kılınır. Bir özür sebebiyle oraya aktarmışsa, oraya bırakmışsa bir mahsur olmaz özür varsa. Yani yorgunum dedi, şey yaptım dedi.
5: Uyumak özür.
2: Dolayısıyla olabilir. Ama dizi bitsin ondan sonra. Şimdi Bahattin Bey, Hanefi ve Şafii mezhebinde yatsıyı herhangi bir özür olmadan gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur.
5: Evet.
2: Haramdır diye geçiyor Şafii'de. İmam Malik Hazretleri de 1/3 sonraya özürsüz yatsıyı bırakmak aynı şekilde haramdır, günahtır buyuruyor. Şimdi burada tabii çoğunun kafasına bir soru işareti geliyor. Yani diyor gece yarından sonraya kaldıysa Hanefi ve Şafii mezhebindeki bir Müslüman artık yatsıyı kılmayacak mı? Maliki mezhebinde olan 1/3 geçtikten sonra yatsıyı kılmayacak mı? Hayır, kılacak. 4 mezhepte de yatsının son vakti imsaktır.
5: Evet.
2: Oradaki hükmü iyi anlamalı. Yani İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki 1/3 sonraya özürsüz bırakmak haramdır, günahtır diyor. İmam Azim Ebu Hanife ve İmam Şafii de rahmetullahi aleyhime bir özrün yoksa yatsı namazını gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur, harama yakındır diyor. Evet. Günahtır. Günahtır. Hadise bundan ibaret. Yoksa yatsının son vakti imsaktır. İmsaka kadar yatsı vakti, yatsı sünnetiyle beraber kılınabilir mi? Kılınabilir. Mesela akşam içinde geçerli. İlk yarım saatte kılmalı. Bir özrün yoksa o ilk yarım saatten sonra, yani yıldızların çoğaldığı vakitte oraya geciktirmek mekruh ifadesi geçiyor kitaplarda. Saatte belirli de yazıyor bu.
5: Evet.
2: Dolayısıyla yani dedi benim dedi namazım olmaz mı falan manasında bir şey söyleyecekti, namazı oluyor. Böyle bir özür sebebiyle şey yapıyorsa. galiba vaktimiz oldu.
5: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, saadet iki başlıdır. Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak ister. Fakat mesut olan pek azdır. Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki de dünya saadeti. Peki bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir. Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ahiret saadetine dair Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sözleri ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan, bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Buysa felaketin en tehlikelisi ve akıbetlerin en korkuncudur. Peygamber Efendimiz, "Mes'ud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir." buyurmaktadır. Vaktiyle bir türlü mutlu olamayan tüccarın biri, mutlu olmanın sırrını öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgilisi olan birinin yanına göndermiş. Delikanlı günlerce yol yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan aradığı kimsenin evine varmış. Delikanlı girdiği evde hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarların biri girip diğeri çıkıyormuş. Evin sahibi sırayla içerideki insanlarla konuşuyormuş. Delikanlı sıranın kendisine gelmesini beklemiş ve huzura alınınca babasının arzusunu anlatmış. Hikmet ehli zat, "Mutluluğun sırrını açıklayacak zamanım yok." demiş delikanlıya. Sonra da demiş ki, "Git çevreyi dolaş, 2 saat sonra da benim yanıma gel hemen." Arkasından da ilave etmiş, "Ama senden bir ricada bulunacağım. Etrafı dolaşırken şu kaşığı elinde tutacak ve kaşığın içindeki yağı dökmeyeceksin." Delikanlı dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya, verilen süreyi doldurmaya başlamış fakat gözü hep kaşıktaymış. 2 saat dolar dolmaz hemen çıkmış o kimsenin huzuruna. Hikmet ehli kimse, "Güzel." demiş. Sonra da sormuş, "Bahçıvan başının 10 yıllık bir çalışma sonunda meydana getirdiği eşsiz güzellikteki bahçeyi, çiçekleri, emsalsiz lezzetteki meyveleri gördün mü?" Delikanlı utanmış, bir şey görmediğini söylemiş. Çünkü kendisine verilen 2 damla yağ dökmemek için hiçbir tarafa bakamamış. Ev sahibi demiş ki, "Öyleyse git etraftaki güzelliklere bakarak bahçeyi tekrar dolaş." Delikanlı tekrar dışarı çıkarak gezmeye başlamış. Bu sefer bahçenin, çiçeklerin güzelliğini, çevredeki dağları, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerinin zarafetini görmüş. Hikmet ehli zatın yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Ev sahibi sormuş, "Peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede?" Kaşığa bakan delikanlı 2 damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bunun üzerine ev sahibi demiş ki, "Sana verebileceğim tek bir nasihat var. Mutluluğun sırrı dünyanın bütün harikalarını görerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmektir. Ama kaşıktaki 2 damla yağı da unutmadan." Sonra 2 damla yağ yorumlamış. "Bu 2 damla yağdan 1. damla sağlığımız. Eğer kendimize bakmazsak, sağlığımız yerinde olmazsa başka şeyleri görmemiz zaten mümkün değildir. Acılar içinde kıvranan kimse dünyanın en güzel manzaraları yerinde olsa bile gözü bir şey görmez. Kuş tüyünden yatakta yatsa bu yatak iğneli yatak gibi gelir ona. İkinci damlada dostluklar, yani bizi ayakta tutan varlığımızın, var olmamızın hikmetini hatırlatan hakiki dostlar. Dostları olmayan kimse için dünyanın zindandan farkı yoktur. Sevmek ve sevilmek insanı hayata bağlayan, bütün sıkıntıları unutturan en güzel ilaçtır. Sevmekten sonra da acımak gelir. Seven ve acıyan herkese, her şeye iyilikle bakar, kötülük düşünmez. İyileri iyi oldukları için sever, kötülere ise kötü oldukları için acır. Onların da iyi olmaları, hidayete kavuşmaları için çırpınır. Bu iki şeyin hakikatine varan gerçek mutluluğa kavuşur. Bunun için artık hiçbir sıkıntı, dert olmaz. Bu mutluluğun verdiği haz bütün sıkıntıları örter. Peygamber Efendimiz İslamiyet'in hülasası ve saadetin sırrı olarak buyurmuşlar ki, Allahü Teala'yı, emirlerini büyük bilmek, bunlara saygılı olmak ve yarattıklarına acımak, merhamet etmek.
5: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden bir sorumuz vardı, buyurun.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualleri vardı. Dinleyicimiz mesela diğer sualinde de var. Yani bir doğru kısım var ama tam yerlerine oturmamıştı. Yani sabah namazı vaktinde gusül alıp namaz kılacak kadar, yani hayız bitmişse, yetiştiremediyse bunu kaza edecek.
5: Evet.
2: Ama sabah namaz vakti hayızlı, kuşluk vaktine temizlendi. Dolayısıyla bunu kaza etmesi lazım değildi.
5: Evet.
2: Bunu iyi bilmeli. Şimdi buna benzer bir sual daha geldi dinleyicimizden. Dedi ki, diyorlar ki televizyon bulunan odada namaz kılmak mekruh diyorlar. Hem doğru hem yanlış. Televizyon aleti çalgı aleti değil. Radyo çalgı aleti değil. Teyp çalgı aleti değil. Ama ud, saz, keman, bunların kendisi çalgı aleti.
5: Evet.
2: Bunlar başka bir, aynı şekilde niyetle kullanılmaz. Başka bir şekilde kullanılmaz. Ne diye kullanacaksın sen şimdi kemanı? Ne diye kullanacaksın?
5: Evet.
2: Efendim işte onunla ben çorba içeceğim. Acaba absürt bir şey olur da. Olmaz. Çalgı aletinin bulunduğu odada namaz kılmak mekruh. Tamam mı? Ama televizyon, radyo, teyip,
5: bilgisayar,
2: telefon, bilgisayar, telefon da öyle.
5: Evet.
2: Bunlar için mesela saadeti ebediyede buyuruyor ki, televizyonu, radyoyu, teybi, telefonu, bilgisayarı çalgı dinlemek için kullanırsan, o zaman bu çalgı aletine dönüşüyor. O zaman mekruh olur. O zaman mekruh olur. Yoksa açmışsın film izliyorsun, açmışsın aynı şekilde
5: haber
2: izliyorsun, açmışsın ne bileyim belgesel izliyorsun falan. Dolayısıyla çalgı aleti değil ki bu televizyon. Ha, televizyon açıkken efendim orada namaz kılınır mı? Senin huşunu bozar. Evet. O uygun olmaz. Veyahut da televizyon tam kıble duvarında, o da açık, ona karşı namaz kılıyorsun. O zaman mekruh olur. Çünkü resimler, görüntüsü var. Ses de geliyor. Olmaz o. Ya kapattın. Kapattın. Yani çalgı için kullanmıyorsun. Ha, şu anda dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. İyi de dizide olsun, belgeselde olsun, hani geçiş müzikleri, bizi de kızıyorlar ya.
5: Radyoda
2: işte, radyoda geçiş müzikleri. Ya şimdi o geçiş müziği koymak mecburiyetinde. Niye koymak mecburiyetinde? Yani bir programdan öbürüne geçerken sen geçiş müziği koyun. Aa, yayın kesildi. Telaşlanacaksın sen. Ama alttan verilen başka bir ses verilemez mi? Yok. Her zaman da bülbül sesi bulamıyorsun, tamam mı?
5: Evet.
2: Yani kuş sesi bulamıyorsun ya da su sesi bulamıyorsun. Ha mesela huzura doğru da dini bir programda o ara geçişlerde, yani şelale sesi, şey sesi, mümkün mertebe onlar kullanılabiliyor. Ama geçişler uzun değil. Geçişler, evet, uzun değil. Peki öbür türlü aynı şekilde filmlerde olsun, haberlerde bile geçerken o olabiliyor. Yahut da bir muhabir bir yerden aynı şekilde canlı yayın yapıyor. Arkasında da diyelim ki bir konser var, onun sesleri de aynı şekilde geliyor. Ya sen bilerek aynı şekilde orada şarkı, türkü yani çalgı dinlemiyorsun ki.
5: Evet.
2: Dolayısıyla o televizyon, o radyo o anda çalgı aleti değil. İnternet şeyini açtın, bilgisayarını açtın veya telefonunu açtın. Bazı şeyler var. Instagram'dır veya buna benzer aynı şekilde Twitter'dır falan. Adam koymuş oraya mesela. Altından da çalgılı ses vermiş. Bir görüntü koymuş. Sen görüntüye bakarken o çalgı da geliyor. O ses de geliyor. Sen onu dinlemek için değil o görüntüye bakıyorsun. Dolayısıyla o anda o alet çalgı aleti hükmüne girmiyor. Çalgı aleti hükmüne girmediği için o odada namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Ha sen bilgisayarını da telefonunu da radyonu da teybini de televizyonunu da sırf çalgı dinlemek için kullanıyorsan o zaman bahsettiğimiz bu aletlerin hepsi çalgı aleti hükmüne girer. Ve o anda açık olmasa bile bulundukları odada namaz kılmak o zaman mekruh olur. Evet. Yani dinleyicimizin hatırında bir şey kalmış ama yerli yerine oturtmak lazım. İyi bilmek lazım. Efendim gelelim dinleyicimizin son suali de mescitte dedi. Mesela gidiyorlar yatıyorlar falan. Ya enteresan ya. Mesela bu biz de hani mesela Almanya'ya gidiyorduk. Almanların en çok övündükleri Frankfurt havaalanı vardı.
5: Evet.
2: Mescit yoktu biliyor musun? Allah Allah ya, nelere kadir ya. Türkiye bu İstanbul havaalanını yaptıktan sonra ta uçağa bineceği yerde bile mescit yapmış. Hem helası var hem mescidi var.
5: Evet.
2: Şimdi mecbur kaldı. Baktım Almanlar o Frankfurt havaalanında bir girişte vardı. Girişten girişte yok. İçeri giriyorsun orada kendilerine uygun işte havra, kilise, mescit. Hatta mescidin yanında abdest alacak yer bile yapmışlar. Dedim nelere kadir diye. Evet. Adamlar boşuna aynı şekilde feryat etmiyordu işte. O havaalanını yapmayın, yapmayın, yapmayın falan. Adamlar kendi menfaati için. Bizi de Almanlara köle olmuşları işte havaalanına karşıyız falan. Hem karşısın hem de aynı şekilde o havaalanına gidiyorsun. Hem de o havaalanına gidiyorsun. Tam sopalık adamlar biliyor musun?
5: Evet.
2: Ya bunlara laf falan anlatmayacaksın. Laf falan anlatmayacaksın. Bizde çocukken derlerdi. Böylelerini eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. Eşek de sudan gelmez zaten. Tamam mı?
5: Hocam şimdi yol yapıyor devlet. Yap işlet projesiyle. En çok karşı çıkanlar kullanıyor orayı.
2: Tabii. Köprüler de öyle değil mi?
5: Evet.
2: Tabii, köprüler de öyle.
5: Çünkü çabuk gidiyor.
2: Tabii. Tünel de öyle olmadı mı? Tünel de öyle oldu. Allah da insaf versin. Fakat millete de vefa diye bir şeycik yok. Nankörlük. Bak, o nankörlük edersen Allah Teala bela gönderir. Nimete küfranlık ediyorsun. Allah Teala muhafaza eylesin. Aha. Ya ondan sonra sen nimete küfranlık edersen oraları ele geçirelim. Onu soyuyor, yiyor. Ya ondan sonra böyle bakıyorsun. Ha onların peşinde gidenler de var. Demek ki onlar da hırsız. Cibilliyetleri bozuk. Efendim mescitte şimdi ben İstanbul Havaalanı'nda da görüyorum. Şeyde de gördüm. Yani o Frankfurt'ta da gördüm.

0: gibi her zaman agahtır. Şimdi Bahattin Bey, bu ümmet için ümmeti merhume, yani Allah Teala merhametle muamele ediyor Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Onun için kalbinden geçirdiği günahlar söylemedikçe, yapmadığı müddetçe yazılmaz.
1: Evet.
0: Ama kalbinden geçirdiği iyilikler yapmasa bile yazılıyor. Bu ihsan-ı ilahi. Fakat Kabe-i Muazzama'nın, yani Harem-i Şerif'in belli bir sınırları var. O sınırlar içerisine girdiğin andan itibaren kalbinden geçen de küt diye yazılıyor, biliyor musun? Şimdi mesela biz umreye gitmeyi tavsiye etmiyoruz. Zaten nafile bir ibadettir. Hac içinde şartlar var. Bazı şartlar yerine gelmiyor. Efendim ben gitmek istiyorum. Hayda, paşa gönlüm bile gitmek istiyorsan git arkadaş. Ama ne oldu? Bir sürü günaha battın geldin. Haccında kabul olmadı, umrende kabul olmadı. Bir de vebale girdin. Edepsizlikle yaptın. Bir sürü vebale girdin. Ne oldu? Efendim umreye gittim. Ne oldu? Hacca gittim. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Evet. İşte mescitte de gidiyor orada. Efendim mescitteydik işte, oturduk biraz dinlendik falan. Oturuyorsun orada langır longur langır longur şeyler açıyorsun. Instagram'ını açıyorsun, WhatsApp'ını açıyorsun falan. Onlara bakıyorsun falan. İyi de arkadaş, Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsun. Kur'an-ı Kerim oku. Yoksa orada inecek bir ilmihal kitap varsa aç onu oku. Namaz kitap varsa onu oku. Değil mi? Mescit burası. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ayağını uzatıyorsun. Langır langır langır bunları şey yapıyorsun. Peki böyle olmasına rağmen burada da namaz kılınır. Kılınır tabii, onların yaptığı şeylerle aynı şekilde bağlı değildir. Mescit umumidir. Ama bunu yapanlar vebale mi giriyor? Vebale giriyor ve günaha giriyorlar. Vebale giriyorlar ve günaha giriyorlar. Şimdi yayına girmeden önce Sıbkatullah İzani Hazretleri bir sözünü naklettik. Buyuruyorlar ki bütün yollar hep bidat sebebiyle yani devre dışı kalmışlardır. Yani ister Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen vilayet yolunda yükselsin, ister Hazreti Ubeyk Sıddık radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen nübüvvet yolunda olsun. Bakıyorsun adam mesela kadiriyim diyor. O çalgıyla her yerde gırla gidiyor. Ve o çalgıyla da zikir yapıyorlar. Bahattin Bey kitaplarda açık net yazıyor. Şimdi mesela çalgının kendisi günahtır.
1: Evet.
0: Çalgıyı dinlersin. Nefsine hoş geliyor, dinledin. Günah işledin, haram işledin. Tövbe edebilirsin. Tövbe edebilirsin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifinin geçtiği peygamberin ismi şerifi, yani ilahileri çalgıyla dinlediğin zaman, Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylediğin ve onu dinlediğin zaman küfür olur buyuruyor. Şakası yok bu işin. İmanın gidiyor.
1: Evet.
0: Ve tabii ben Allah-u Teala'nın isimlerini söyledim. Niye tövbe edeyim? Nefis bir şeytan da kandırır. Dolayısıyla istediğin kadar namaz kıl. Yani imanın gitmiştir. Ecelin gelse o anda imansız gidersin. Ve sonsuz cehenneme gidersin. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çok mu tehlikeli? Evet, çok tehlikeli. Bak şimdi bir hadise anlatılır. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri hayatta. Sultanahmet Camii'nin baş imamı. Kızı Kur'an-ı Kerim bitirmiş ve camide kızına Kur'an-ı Kerim okutarak hatim duası yaptırmış. Bunu Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri işitmiş. Buyuruyorlar ki Sultanahmet Camii baş imamı kızını Beyoğlu'nda uryan olarak dolaştırsaydı bu kadar günaha girmezdi. Çok önemli bak. Evet. Çarpıcı bir misal bu. Öyle bir misal vermişler ki, yoktur onda sana ne varmış canım falan şimdi. Evet. Kızlar Kur'an-ı Kerim okuyor, erkekler dinliyor. Şimdi spikerde oldu, bilmem ne de oldu falan, hepsi oldu. Babam rahmetli sık sık kullanırdı. Daha doğrusu o kesim, onların kuşağı çok kullanırdı bunu. At izi it izine karıştı derlerdi.
1: Evet.
0: At izi it izine karıştı. Bunun için de hemen abiler Cağaloğlu'ndayken Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Buyurdular ki artık zaman ahir zaman. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Ahir zaman. Ahir zamanda herkesin kendine baba olacağı zamandır. Baba ise evladı varsa evlatlarına da baba olacağı zaman. Yani çoluğunu çocuğunu kurtaracak.
1: Evet.
0: Efendim işte falan yere göndersek, falan yere göndersin. Ya gönderdiğin yer ne? Yani geçenlerde bir şey dedi. Hemen abiler bir emir vermişler. İşte bir çocuklar için şey yapılacak, bir böyle bir kitapçık, bir risale hazırlayın falan. CD'ye yükleyecekler. Demiş, CD'ye yüklemeden demiş metnimi göreyim. Metni getirmişler. Yani bunlar da hani büyükleri görmüş, tanımış ve hatta Emir abinin emriyle yapıyorlar. Emir abiyle bir yerde anlatırken buyurmuşlar ki getirdiler, gördüm metni, küfür cümleleri vardı. Hemen yırttım attım. Sakın ha. Sakın ha. Namaz kitabı verin ki abi. Yani kendi düşünceme göre değil.
1: Hocam vermiş olduğunuz

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Günaydınlar, merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Oldukça yoğun bir bülteni paylaşacağız. Öncesinde başlıklara hızlıca bir bakalım. Önemli gelişmeler vardı bu hafta. Türkiye Büyük Millet Meclisi oldukça hareketli geçecek. Ankara'nın gündeminin yoğun olduğunu söyleyelim. Çerçeve yasa meclise geliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde ayrıntılarına bakacağız. Ve sabahın en sıcak haberlerinden, gelişmelerinden bir tanesiydi. Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da dahil olmak üzere 40 kişinin tutuklandığı bilgisini sizlere aktaralım. Suçlamalar, iddialar neler? Detaylarına bakacağız. Ve Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Bugünün sıcak başlıklarından bir tanesiydi sevgili izleyiciler. Beklentilerin 1.80'in biraz daha üzerinde olduğunu paylaşmıştık sizlerle. Ama beklentinin altında gelen bir aylık artıştan söz edebiliriz. 1.78 olarak açıklandı Temmuz ayı enflasyonu. Harcama gruplarına baktığımızda da sağlık harcamalarının öne çıktığını görüyoruz. Birazdan bakacağız. Ve eyyamı bahur yurdu kasıp kavuracak. Yani sıcak hava dalgası Türkiye'nin birçok yerinde etkili olacak. Bu haftaya özellikle dikkat diyoruz sevgili izleyiciler. Isı farklılığı nedeniyle sabah saatlerinde İstanbul'da da sis vardı. Bu arada tabii Marmara bölgesinin de yine bol rüzgarlı olacağını söyleyelim. Özellikle orman yangınlarına karşı aman dikkatli olalım diyoruz ve başlıyoruz. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek çerçeve yasa teklifinde gazi ve şehit yakınlarını ilgilendiren düzenlemeler de var. Teklifin kapsamı, genel kuruldaki görüşmeler ve düzenlemenin ayrıntılarını alacağız. Arkadaşımız Şerif Duman karşımızda. Şerif, kolay gelsin, söz sende.
1: Aile yoğun, bilindiği üzere meclis artık kapanma yolunda. Tabii ki genel kurulda da önemli çalışmalar sürüyor. Yarından itibaren suça sürüklenen çocuklara ilişkin meclis genel kurulunda çalışmalar sürecek. Tabii ki diğer yandan çerçeve yasa içinde geri sayım sürüyor. Yarından itibaren çerçeve yasanın artık meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bunun içinde şu an hazırlanan bir taslak var. Taslak AK Parti tarafından hazırlandı. Üzerinde teknik çalışmalar hala sürdüğünü aktaralım. Bugün yine AK Partili kurmayların o çerçeve yasaya yönelik bir toplantı yapacağı bilgisi de son gelen bilgiler arasında olduğunu ifade edelim. O taslağın hazırlanmasının ardından taslak grupları bulunan siyasi partilere sunulacak ve ardından siyasi partilerin imzalarıyla meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Bir diğer noktada tabii ki DEM Parti kanadında neler yaşanıyor? DEM Parti dün İmralı'yı ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat süren bir ziyaretti. O ziyaretin ardından ise bugün açıklama geldi. Açıklamanın detaylarına da baktığımızda yasa için, bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi o açıklamada. Siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir açıklaması vardı. Yine o İmralı'dan gelen açıklamalarda dediğimiz gibi artık süreç yasası için geri sayım sürüyor. Yarından itibaren gözlerimiz o yasada olacak. Çünkü meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki yasanın içeriğinde neler var? Yasa yaklaşık 10 maddeden oluşması bekleniyor. Yasa geçici bir yasa olacak. Ayrıyeten yasanın içinde genel af ya da şahsı özel bir af yer almayacak. Tabii ki yasanın uygulanması için de terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının teyiti ve tespiti şart koşulacak diyelim. Bizim gözümüz bugün mecliste o yasaya ilişkin son gelişmeleri yine takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Şerif, sana aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, yine Ankara'dayız. Etimeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ayrıntıları, suçlamalar ve bundan sonraki sürece ilişkin son gelişmeleri alacağız. Arkadaşımız Sait Kahraman aktaracak. Sait, kolay gelsin, bir kez daha söz sende.
2: Evet, Etimeskut Belediyesi'ne yönelik açılan soruşturmada 55 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 44'ü nöbetçi ceza sulh hakimliğine sevk edildi tutuklama talebiyle. Bunlardan da 40'ı tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Mahkemede Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Ve bunlarla ilgili şu anda işlemler an itibariyle devam ediyor. Yaklaşık 207 sayfalık ifade tutanağında Beşikçioğlu'na rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlamaları yönetildi. Emniyette etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatıldı. Beşikçioğlu bu hükümlerden yararlanmak istemedi. İfade dosyasına Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini yaklaşık 2,5 milyon Türk lirası olarak beyan etti. Ve incelenmede de banka hesapları incelendiğinde de birbiriyle uyuşmadı verilen rakamla. Masak incelemelerine göre Beşikçioğlu'nun hesabında mali müşaviri olduğunu belirttiği Gültekin Bayındır ve oğlu üzerinden toplam 7 milyon lirayı aşan para transferi yapıldığı öne sürüldü. Beşikçioğlu bu para hareketinin ticari faaliyetler ve medya çalışmaları kapsamında gerçekleştiğini savundu. Soruşturma dosyasında belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'na ait şirketten Beşikçioğlu'nun hesabına 975 bin lira transfer edildiği iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu bu paranın yurt dışında bulunduğu sırada otel ödemesi için aldığını, borç olduğunu, daha sonra tekrar geri verdiğini iddia etti. Öyle söyledi. Soruşturma dosyasında belediyedeki bazı ihale süreçleri, imar işlemleri, otopark kiralamaları ve ruhsal süreçlerine ilişkin iddialar da bulunuyor. Dosya kapsamında ayrıca büyük bir inşaat projesi kapsamında 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yaptığı iddiası da yer aldı. Beşikçioğlu ise bu suçlamaları reddederek ihale hazırlıkları ve firma belirleme süreçlerinde yetkisi olmadığını savundu. Yani görmedim, duymadım, bilmiyorum. Her ifadesinde bunlara değindi. Bunda da yetkisinin olmadığını söyledi. Soruşturma kapsamında bir müteahhit ruhsat işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürdü. Müşteki, Beşikçioğlu'nun kendisine iş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin dediğini iddia etti. Beşikçioğlu ise bu iddiayı kabul etmeyerek suçlamaları reddetti. Dosyada belediyeye ait iki otoparkın kiralanması süreciyle ilgili iddialar da yer aldı. Bir müşteki farklı tarihlerde para verdiğini ve Beşikçioğlu'nun bu süreçten haberdar olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında Behzatçı dizisinin çekimleri de incelemeye alındı. Belediye imkanlarının kullanıldığı iddia edildi. Beşikçioğlu ise Etimesgut'un tanıtımına katkı sağladığını ve kamu zararını oluşturulmadığını söyledi. Ve geldiğimiz noktada ise 40 kişi tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Sait, aktarmış olduğum bilgiler için. Sevgili izleyiciler, hemen İstanbul'a dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine kast ajansları aracılığıyla gerçekte üye olmayan kişilerin getirildiği iddialarıyla yürütülen figüran soruşturmasında süreç devam ediyor. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Altaylı daha önce ifadeye çağrılmıştı. Öte yandan Ahbap soruşturmasında oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın bugün ifade vermesi bekleniyor. Her iki soruşturmadaki son gelişmeleri alacağız. Oldukça hareketli adliyede arkadaşımız Hanifi Bayar karşımızda. Hanifi, kolay gelsin, söz sende.
3: Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Temmuz'da başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Haluk Levent, Oğuzhan Uğur ve iş insanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı toplam 35 isim tutuklandı ve onlarca ünlü isim de ifadeye çağrılmıştı. O isimlerden hala ifadeye gelmeyenler var. O isimlerin de bugün veyahut yarın buraya gelip ifade vermesini bekliyoruz bizler. Kimler o isimler? Ünlü oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Şahan Gökbakar'ın buraya gelip ifade vermesi bekleniyor. Yine aynı soruşturma kapsamında bir diğer isim de ifade verecek olan bir diğer isim de sosyal medya fenomeni Fatih Koparan. Üç ismin de buraya gelerek Ahbap Derneği ile ilgili bildiklerini burada savcılık makamına anlatması bekleniyor. Şahan Gökbakar'ın Ağustos sonu geleceğini bizler öğrendik avukatı aracılığıyla. Farah Zeynep Abdullah'ın ise bugün gelmesi bekleniyor ve Ahbap Derneği soruşturması kapsamında az önce de belirttiğim 3 isim vardı. Birisi Haluk Levent, derneğin kurucusu ve başkanıydı. Haluk Levent'le birlikte sosyal medya fenomeni olan Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış ve çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Oğuzhan Uğur'dan sonra ise ilk başta şikayetçi olarak dosyada yer alan, daha sonrasında gözaltına alınıp şüpheli durumuna düşen iş insanı Hüseyin Başaran. O da tutuklanmıştı. Şu ana kadar 35 isim tutuklandı. Soruşturma kapsamında soruşturma devam ediyor ve derinleşerek devam ediyor. Bazı taşınmazların devirleri inceleniyor. Yine konut alımları, konteyner alımları ve bazı çekler incelemeye dahil oldu. MASAK raporları tek tek çıkıyor ve Haluk Levent'le arasında para alışverişi olan kişiler mercek altına alınıyor. Ahbap Derneği soruşturması devam ediyor. Tıpkı CHP'de devam eden figüran soruşturması gibi Sarıyer'deki üye katılım etkinliğinde bir figüran krizi yaşanmıştı. O krizden sonra CHP İstanbul heyetinde çağrı heyeti başkanı olarak görev yapan Gürsel Tekin şikayetçi olmuştu. O şikayetin hemen ardından bazı gazeteciler burada ifade vermişlerdi. Kimlerdi onlar? Timur Soykan bu noktaya gelip ifade vermişti. İfadesini verdikten sonra da ayrılmıştı. Yine ifadeye çağrılan bir diğer isim Fatih Altaylı'ydı. Fatih Altaylı henüz figüran soruşturması kapsamında buraya gelip ifadesini vermedi. Kendisinin bugün içerisinde bu noktaya gelip İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınmasını bekliyoruz. Figüran soruşturması kapsamında Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrılmıştı. Figüran soruşturmasını da bizler bir yandan takip ediyoruz. Dediğim gibi çağrı heyeti başkanı Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine başlatılan bir soruşturmaydı. O soruşturma da devam ediyor. Bizler gelişmeleri an bir an takip ediyor ve aktarmayı da sürdürüyor olacağız. Diyelim, sözü bir kez daha Çağlayan'dan size bırakalım.
0: Önemli detaylarda arkadaşımız Hanifi Bayar aktardı ve Ankara'ya dönelim hemen. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon 1.78 oldu. Yıllık enflasyon ise %1.75 olarak gerçekleşti. Peki bu rakamlar çarşı ve pazara nasıl yansıdı? Etiketlerdeki son durum ne? Arkadaşımız Aleyna Doğan takip ediyor. Sözü hemen Aleyna'ya bırakıyoruz.
4: Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler de çarşı pazara çevrildi. Peki çarşı pazarda hangi ürünlerin fiyatı ucuzladı, hangilerinin ise fiyatı arttı? İşte tüm bu ayrıntıları kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte çarşı pazarda tezgahlara aktaracağız. Ama şöyle, çarşı pazarın özellikle de meyve tezgahlarının zam şampiyonunu gösterelim. Hemen elimde bir kasa dolusu incir bulunuyor. İşte incirin sezonu da Ağustos ayı itibarıyla açıldı. Mahsulü de bugün itibariyle pazarlarda yerini aldı. Fiyatı ise kilogram fiyatı 200 liradan satışa çıktığını söyleyelim. Şöyle tezgahlara baktığımızda hemen nektarin var. Nektarinin fiyatı 35 liraya olarak düştü. Geçtiğimiz ay ise 50 liraydı fiyatı. Hemen arkasında Malatya kayısısı bulunuyor. Onun ise fiyatı biraz tuzlu. 100 liradan kilogram fiyatının satışa çıktığını söyleyelim. Hemen yan tezgahına baktığımızda yeşil elma var. Elmanın kilogram fiyatı 70 lira. Tezgaha çıktı. Yine elma var, kırmızı elma var. Onun fiyatı düştü. Kırmızı elmanın kilogram fiyatı 50 liradan çarşı pazarda tezgahlara çıktı. Hemen şu anda kameram arkasım da gösteriyor. Kiraz var. Bakın kirazın sezonu geçtiği için fiyatlar da arttı. Kilogram fiyatı 100 liradan şu anda tezgahlarda yerini aldı ama hemen yanında şöyle tatlı mı tatlı üzüm bulunuyor. Yeşil üzüm.
0: Evet, sevgili izleyiciler, arkadaşımız Aleyna Doğan aktarıyordu. Tezgahlardaki fiyatları ekranlarınıza getirdik. Dediğimiz gibi Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Aylıkta 1.78'lik bir artış oldu. Şimdi hızlıca diğer gelişmelere de bakalım. İstanbul'da Eylül ayında hayata geçirilecek olan kiralık sosyal konut projesinde kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak. Dar gelirli vatandaşların kiralık daire ihtiyacına yönelik hazırlanan projede hak sahipleri kurayla belirlenecek.
5: Kiralık sosyal konut projesi için geri sayım başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ marifetiyle Eylül ayında hayata geçirilecek olan projenin detaylarına TGRT Haber ulaştı.
6: Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında duyurulan kiralık sosyal konut projesinde ilk kuralar Eylül ayında çekilecek. Kira sözleşmeleri 3 yıllık olacak.
6: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz.
5: Fahiş kiralarla mücadelede en önemli kozlardan birisi olacak projede kiracı 3 yılın ardından evi tahliye edecek. Konutların bakımı yapıldıktan sonra yeni kiracıların kullanımına sunulacak.
6: Böylece on binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
0: Sevgili izleyiciler, İstanbul'da ev bulmak zor ama taşınmak daha da zor. Kira, depozito, emlakçı, nakliye ve tadilat derken yeni bir eve geçmenin faturası 250 bin lirayı aşıyor.
5: Ev bulundu, sıra taşınmaya geldi. İşte o anda masraflar tek tek kapıyı çalıyor. İlk durak peşin kira, ardından depozito, sonra emlakçı komisyonu, nakliye.
7: Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor.
5: Boya, badana, temizlik derken liste uzadıkça uzuyor. Taşınma planı yapanların sadece bunlar için en az 23 bin lira ayırması gerekiyor. Tüm kalemler toplandığında İstanbul'da yeni bir eve taşınmanın maliyeti 250 bin lirayı geçiyor. Üstelik başka bir şehre taşınmak da sanıldığı kadar ucuz değil. Listenin en pahalı adresi 262 bin lirayla Muğla, onu 251 bin lirayla İstanbul takip ediyor. En düşük maliyetse Trabzon'da, ancak orada bile taşınmanın faturası 200 bin liraya dayanıyor. Hal böyle olunca birçok kiracı yüksek taşınma masrafını göze alamadığı için ev sahibinin istediği yüksek kira artışını kabul etmek zorunda kalıyor. Yani artık taşınmak sadece kolileri toplamak değil, ciddi bir bütçe hazırlamak anlamına geliyor.
0: Vergi incelemelerinde yeni bir dönem başlıyor. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması geliyor. Mükellefler inceleme öncesinde eksiklerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri dijital ortamda yürütülecek. Ayrıntılarına bakalım.
8: Vergide adaleti ve etkinliği geliştirmek için atacağımız epey adım var.
5: Vergi incelemelerinde talep edilen bilgi ve belgeler standart hale gelecek. Mükellefler istenen belgeleri inceleme öncesi elektronik ortamdan görebilecek. Vergi incelemelerinde yeni dönem başlıyor.
8: Bütün sektörleri etkileyecek, bütün vatandaşlarımızı etkileyecek unsurlar var.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı incelemeye hazırlık dosyası uygulamasını hayata geçiriyor. Uygulamayla birlikte mükellefler artık inceleme öncesinde eksik belgelerini görerek düzeltme yapabilecek. Denetim süreçleri ise dijital ortamda yürütülecek.
9: Bu uygulamayla OECD'nin denetim standartlarını hızla uygulamaya koyarken vergi inceleme süreçlerinde devrim niteliğinde bir adım atıyoruz. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak ve işini kolaylaştırmak.
5: Böylece eksik belge nedeniyle yaşanan yazışmalar ve tekrar eden bilgi talepleri azalacak. İade incelemeleri de daha kısa sürede sonuçlanacak.
0: İran Savaşı'nın başlamasından bu yana birçok sivilin hayatına mal oldu. Birçok bölge ülkesinde yıkıma yol açtı. Savaşın kazananı ise dev enerji şirketleri oldu. Enerji devleri savaşla birlikte net karlarını dikkat çekici biçimde artırdı.
5: Orta Doğu'yu alt üst eden İran Savaşı küresel ekonomiyi ve piyasaları sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar petrol fiyatlarını uçurdu. Dünya genelinde yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini tetikledi. Dünyada dengeler bozuldu. Ancak dev enerji şirketleri ise rekor karlar elde etti. Çatışmalar başlamadan önce varili 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın patlak vermesiyle Nisan ayında 126 dolara aştı. Fiyatlardaki bu sert dalgalanma dev petrol kartellerinin kasasını doldurdu. ABD'li enerji devi ExxonMobil ikinci çeyrekte net karını %105 artırarak 14,5 milyar dolarlık gelire ulaştı. Rakibi Chevron ise karını defalarca katladı. Geçen yıl 2,5 milyar dolar açıklayan Houston merkezi grup karını %385 artışla 12,1 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı.
10: İngiliz Shell net karını ikiye katlayıp 9,8 milyar dolara yükseltirken Fransız Total Energies net karını 6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket yöneticileri karlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Exxon Finans Direktörü Neil Hansen, küresel petrolün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sürdükçe fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Petrol şoku, faiz indirimleri bekleyen dünya ekonomilerinde enflasyonu yeniden hortlattı. Euro bölgesi ve ABD'de son yılların en hızlı enflasyon artışları kayıtlara geçti.
0: İstanbul Havalimanı tarihi bir rekora imza attı. 1 Ağustos'ta rekor sayıda yolcuya hizmet verildi. Tam 289.260 yolcu bu havalimanını kullandı. Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların zirvesine çıkıldı.
10: İstanbul Havalimanı dünyanın bir numaralı aktarma merkezi olma konumunu pekiştiriyor. Açıklanan verilere göre 1 Ağustos günü her dakika yüzlerce yolcu terminallerden geçiş yaptı. 289 bin aşan yolcu sayısına rağmen güçlü altyapı sayesinde tek bir aksaklık bile yaşanmadı. Bakan Uraloğlu ulaşılan bu sayının uluslararası havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Havalimanı sunduğu dev kapasiteyle küresel rakiplerini geride bırakarak listelerin ilk sırasına yerleşti. Yaz sezonundaki bu yoğun artış havalimanının küresel aktarma gücünü de iki katına çıkardı. Sektör temsilcileri 2026 yılı bitmeden yeni rekorların kapıda olduğunu öngörüyor.
0: Bursa'da 7 aylık hamile bir kadın 3. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı. Ölümün nedeni soruşturmayla netleşecek.
11: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
10: 7 aylık hamileydi, anne olmaya hazırlanıyordu. Balkondan düştü, o da bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı. Acı olay Bursa Nilüfer'de yaşandı. 7 aylık hamile 35 yaşındaki Ekrem Aslan oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
12: Tamam, şuraya otur gelsin.
10: Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. Yardıma gelen şüphelinin ağabeyi mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.
13: Sokağa girmeden bam gün bana karşı komşu saldırdı ve ben oraya yardıma koştum, yardım için gittim.
10: Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede uzun süre delil topladı. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada acılı kayınvalidenin "ben seni gelinim diye değil kızım diye sevdim" sözleri yürek burktu.
11: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
10: Kadının balkondan nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken polis tüm ihtimalleri değerlendirecek.
0: Türk arabesk müziğinin dev sesi Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Güllü'yü kızı Tuğya'nın öldürdüğü öne sürüldü. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Tuğya'nın korkunç cinayeti adım adım planladığı iddia edildi.
10: Türk arabesk müziğinin en güçlü seslerinden biriydi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında milyonları hüzne boğdu. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
14: Cinayet işlediniz mi?
10: Hazırlanan iddianamede tutuklu bulunan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Güllü'nün 18 metreden düştüğü, 3,53 promil alkollü olduğu yer aldı. Olay sırasında Tuğyan'la birlikte Güllü'nün evinde olan Sultan Nur Ulu ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olduğu için dengesini kaybedip düştüğünü söylemişti. İkinci ifadede ise Tuğyan'ın annesi Güllü'yü aşağıya attığını belirtti.
5: 21 sayfalık iddianamede cinayetin Tuğyan tarafından adım adım planlandığı öne sürüldü. Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği "Hadi görüşürüz" sözünden sonra Güllü'nün pencereden atıldığı değerlendirildi. Hatta şüpheli Tuğya'nın aylar öncesinde annesi için "bıktım bu kadından, ölsün" yazdığı tespit edildi. Üç ayrı tanıkta Tuğya'nın kendilerine "bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim" dediğini iddia etti. Yurt dışına kaçış planı içinde olduğu da iddianamede yer alan Tuğya'nın incelenen cep telefonunda çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu ve suçluyu bulma gibi içerikleri araştırdığı belirlendi. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanacak olan Güllü'nün kızı Tuğya'nın ne zaman hakim karşısına çıkacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
0: Sıcak havalarda çocukların vazgeçilmezi olan dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Aman dikkat diyoruz. Uzmanlardan, yazarlarında aileleri yakından ilgilendiren önemli bir uyarı var. Hijyen kurallarına uyulmadan üretilen ürünler hastaneye yatışa kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
5: Yaz sıcaklarında çocukların ilk tercihi dondurma, meyveli buz, soğuk içecekler. Ancak uzmanlara göre bu masum görünen lezzetler yanlış saklandığında ciddi bir sağlık tehdidine dönüşebiliyor.
12: Bunları tüketmek tabii ki zararlı değil ama her şeyin kararında olması lazım.
5: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, aileleri özellikle yaz aylarında dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle hijyenik olmayan koşullarda üretilen ya da eriyip yeniden dondurulan ürünler bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor.
12: Bunların ne kadar hijyenik koşullarda hazırlandığı ve saklandığı, içine katılan buzların ne kadar sağlıklı olduğu, ne kadar temiz bir ortamda saklandığı, hijyene ne kadar dikkat edildiği çok çok önemli.
5: Sonuçsa ishal, bağırsak enfeksiyonu ve bazı çocuklarda hastane tedavisi.
12: Eriyen, dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte. Zaten bu nedenle biz özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor.
5: Uzmanlara göre en büyük risk merdiven altı üretimler, kaynağı belli olmayan ürünler ve uygun sıcaklıkta muhafaza edilmeyen gıdalar. Bu ürünler sadece mide ve bağırsakları değil, karaciğeri de olumsuz etkileyebiliyor.
12: Mutlaka çocuklarımızı korumamız lazım ki hastaneye yatırmak zorunda, onlara en azından bir damar yolu açarken bile içimiz ne kadar acıyor.
5: Uzmanların ortak uyarısı net.
12: Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içinde ki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organlara zarar verme ihtimali var.
5: Yazın serinlemek isterken çocukların sağlığını riske atmayın.
0: Fransa'da kimyasal alarm, bir fabrika deposunda çıkan dev yangın sonrası havaya yayılan tehlikeli maddeler nedeniyle 30 bin kişiye evden çıkmayın uyarısı yapıldı. Bölge savaş alanını andırırken yüzlerce itfaiyeci seferber edildi.
5: Yangın Fransa'nın Moselle vilayetine bağlı Grand Range kentindeki bir fabrika deposunda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte tehlikeli kimyasal maddeler atmosfere yayıldı. Bunun üzerine çevredeki 5 kasabada yaşayan yaklaşık 30 bin kişi acil durum uyarısıyla evlerine kapanmaları konusunda bilgilendirildi. Yaklaşık 150 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele verdi. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken ekipler hem alevleri söndürmek hem de kimyasal riskin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Yangının söndürülmesinin ardından evden çıkmayın uyarısı kaldırıldı. Ancak bölgede tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve hava kalitesinin ölçülmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Çevresel risk tamamen ortadan kalkana kadar bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağının altı çizildi.
0: Adana'da bir anne küçük çocuğuna lahmacun almak istedi ama karşısındaki satıcının kaba üslubu herkesin tepkisini çekti. İşte anne ve küçük çocuğunun seyyar satıcıyla yaşadığı o acı diyalog.
14: Bir tane çocuk için veriyorum. Ben de bir satış.
10: Kuralları insanlığın önüne koydu. Bir lokma yemeği sanki lütufmuş gibi esirgedi. Adana'da bir anne çocuğuna sadece bir tane lahmacun istedi ancak satıcı kural bahanesiyle sert bir dille karşılık verdi. O esnada küçük çocuğun sesi duyuldu. Minik çocuğun masum sözlerinin ardından satıcı lahmacunu uzattı ama sanki kafasına çarpar gibi öyle alelade, özensiz ve poşetsiz bıraktı.
14: Buyur abi. Var Allah. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da verme git. Ama 2 tane poşete koy, kağıda atar. Hadi bir defa verdik.
10: Mahcup durumdaki anne tartışmanın büyümemesi için alttan aldı. Satıcı ise kabalığına devam etti.
14: Öyle yapacağım zaten.
10: Anne ve oğlu lahmacunu alıp gitti ama satıcının sözleri vicdansızlığı gözler önüne serdi. Olayın ardından zabıta ekipleri o tezgahı kaldırdı. İnsanlığını unutan esnaf da üzüntüsünü dile getirdi.
14: Beni gerçekten üzdü. Ben böyle bir insan değilim. Ben sadece İnsanları severek, işimi severek devam etmek istiyorum.
10: Öte yandan aynı satıcının günler önce 5 lahmacun alan Filipinli turistlere gösterdiği güler yüzlü ve hizmette sınır tanımayan tavrı ise dikkat çekti.
14: Hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk.
14: Memnun oldum.
15: Ben de memnun oldum. Duyarsak mı? Ha.
0: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için hazırlanan Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. Çekimlerin en dikkat çekici adresi ise darbe gecesinin simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Gece saatlerinde köprü belirli saatlerde trafiğe kapatılırken kurulan setten ilk görüntüler de ortaya çıktı.
16: Ne yapıyorsun sen? Sen bu vatanın evladı değil misin? Ben bu vatanın anasıyım. Sen kimsin?
10: Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
17: Ya Allah! Bismillah! Allah'ını yeter! Ya Allah!
10: Temmuz hain darbe girişimini konu alan ve büyük ilgi gören Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul etabı için köprüde trafik düzenlemesi yapıldı.
18: Kardeş kanı dökülmesin.
10: Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne araç trafiğine kapatıldı. Gece yarısından sonra başlayan çekimler sırasında köprü üzerinde kurulan belgesel seti de görüntülendi. Çekimler nedeniyle köprü salı ve çarşamba geceleri de gece 1 ile 5 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
0: Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi Nurcan Fıratoğlu dededen kalma mirası devlet eliyle geleceğe taşıdı. 500 başlık modern çiftliğin kurucusu olan Fıratoğlu hem gurur dolu bir hikaye yazdı hem de bölgeye ilham oldu.
10: Devlet desteğini aldı, kendi çiftliğinin patronu oldu. Elazığ'ın Dallıca köyünde 3 çocuk annesi Nurcan Fıratoğlu 43 yaşında hayatının senaryosunu yeniden yazdı. Atalarından aldığı hayvancılık bayrağını daha yükseğe taşımak istedi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun kapısını çaldı. Hibe desteğini cebine koyan Fıratoğlu 500 baş küçük baş hayvana ev sahipliği yapan tesis kurdu.
19: Dekadekan desteğiyle bu işe giriştik. Şu anda onun heyecanını yaşıyorum. Ben bir kadın girişimci olarak bütün bayanlara, bütün girişimcilere tavsiye ederim.
5: Çiftliğin kurulum sürecinde en büyük destekçisi ise eşi ve çocukları oldu.
20: Eşim burada patron. Biz yardımcıları, iki tane oğlum, bir tane kızım var.
5: Fıratoğlu ailesi devlet desteklerinin doğru ellerde nasıl büyük bir değere dönüştüğünün en güzel kanıtı oldu.
0: Antalya'da ekmek parası peşindeki bir kurye kıl payı ölümden döndü. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için bir dönerciye gitti. Geciken siparişin durumunu sordu. Bu masum soru üzerine işletme sahibi döner bıçağıyla kuryeye saldırdı.
21: İşlemler bitsin ilgileneceğim.
5: Sadece sipariş hazır mı diye sordu. Karşılığındaysa döner bıçağıyla saldırıya uğradı. Olay Antalya Kepez'de yaşandı. Motokurye Semih Sungur sipariş almak için Özgürlük Mahallesi'ndeki bir dönerciye gitti. Siparişin geciktiğini fark edince durumu işletme sahibine sordu. Ancak bu soru dehşet dolanların başlangıcı oldu.
21: Elindeki döner bıçağıyla bana saldırdı. Sol elimin avuç içinden itibaren iki parmağımı ikiye böldü. Kırılan döner bıçağını da omuzuma ve bacağıma sapladı.
5: Can havliyle kendini sandalye ile korumaya çalışan Sungur vahşi saldırıdan kaçamadı. Kopma derecesine gelen Semih Sungur'un parmakları mikro cerrahi operasyonuyla dikildi.
21: Biz kuryeler olarak yazın sıcak, kışın yağmur, çamur, soğuk demeden ekmek peşinde koşan insanlarız. Bu saldırı sadece benim şahsıma değil, bütün kurye kardeşlerime yapılmış bir saldırıdır. Hepimiz hemen her gün buna benzer olaylar yaşıyoruz. Gereğinin yapılacağına inancım tam.
5: Gözaltına alınan saldırgan işletme sahibi adliyeye sevk edildi.
0: Sevgili izleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önemli açıklamaları var. Hızlıca ekranlarınıza taşıyalım. Bakan Gürlek Twitter X hesabından yaptığı açıklamayla şunları söyledi. Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfusuna bakmıyoruz dedi Sayın Bakan. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir. Hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana, meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin bir biçimde işletmektedir. Bu çerçevede HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 158 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır. Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hemen mesaj ekranlarda kalmaya devam etsin sevgili izleyiciler. Önemli bölümlerini tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Bakan Akın Gürlek'in paylaştığı mesajın milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz dedi. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfusuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi. Sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bu çerçevede HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır dedi. Bunlardan 333'ü hakkında 158 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır açıklamasında bulundu Sayın Bakan. Bu sıcak gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olduk. Yıllar süren boşanma davasında emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeği az kusurlu, eşine hakaret eden, eve misafir kabul etmeyen ve sürekli eşya değiştirerek masraf yapan kadını ise ağır kusurlu buldu.
5: 43 yıllık evlilik mahkeme salonunda sona erdi. Sürekli eşya değiştiren kadın ağır kusurlu bulundu.
1: Emsal karar olmuş. İnşallah Türkiye genelinde de bu uygulanır.
5: Karşılıklı boşanma davası açan çiftin dosyası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun önüne geldi. Kadın kocasının şans oyunları oynadığını, evini ve ailesini ihmal ettiğini öne sürdü. Erkek eş ise hakarete uğradığını, evden kovulduğunu ve evlilik birliğini asıl eşinin davranışlarını yıprattığını savundu.
1: Kadının haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadın evi isteyip istediği misafiri alıp almamakta özgür.
5: Yerel mahkeme iki tarafı da kusurlu buldu. Ancak kadının eşine hakaret etmesi, eve misafir kabul etmemesi, yatakları ayırması, sürekli ev eşyalarını değiştirerek masraf çıkarması daha ağır kusur olarak değerlendirildi.
1: Kumar aile kurumunu yıkan bir durum ve ekonomik olarak ailelere çok sıkıntıları yol açıyor.
5: Dosya, istinaf ve Yargıtay süreçlerinin ardından son sözü Hukuk Genel Kurulu söyledi. Kurulu şans oyunları oynayıp borçlarını ödemeyen erkeğin az kusurlu, eşine salak, geri zekalı gibi ifadeler kullanan, eve misafir kabul etmeyen ve evden kovan kadınınsa ağır kusurlu olduğuna hükmetti.
1: Benim başıma böyle bir şey gelseydi herhalde şok yaşardım yani böyle bir şeyi, çünkü hiç beklemedim bir şeyde.
5: Kararla birlikte kadının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Erkek eş lehine ise maddi ve manevi tazminat hükmedildi.
0: İstanbul Fatih'teki asırlık hazire alanında bulunan Osmanlı mirası mezar taşları yerle bir edildi. Polis tarihi mezar taşlarını kıran magandaların peşinde.
5: Fatih Sultan Mehmet döneminin mirasıydı. Üzerlerinde asırlık hikayeler, isimler ve dualar vardı. Asırlık mezar taşları bir gecede yerle bir edildi. Parçaları da bir köşeye yığıldı.
2: Girip baktığımda da 7'ye yakın mezar taşı kırılmış.
5: Burası İstanbul'un kalbi, tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi. Adresse İskenderpaşa mahallesindeki tarihi Haydarhane Camisi haziresi. Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Ali Haydar Dede tarafından 2. Beyazıt döneminde yaptırılan bu köklü mekan, kimliği belirsiz bir şüphelinin hedefi oldu. İddiaya göre hazireye giren bir kişi bilinmeyen bir sebeple tarihi mezar taşlarını önce tekmeledi, ardından da taşlarla vurarak kırmaya başladı. Bununla da yetinmeyen saldırgan parçaladığı tarihi taşları hazirenin bir köşesinde biriktirdi.
2: Bunlar bizim hep sanat eserlerimiz, geçmişimiz. Çok büyük bir kayıp bizim için. Üzülüyorum.
5: Çevredekilerin sert tepkisi üzerine şüpheli hızla kaçarak uzaklaştı. Polis tarihi mirasa kıyan o kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
0: Sıradaki haberimiz astroloji meraklıları ve gökyüzü tutkunlarına. Bu ay iki büyük gökyüzü olayı yaşanacak. 12 Ağustos'ta Güneş, 28 Ağustos'ta ise parçalı ay tutulacak. Ay tutulması Türkiye'den kısmi şekilde izlenebilecek.
5: Ağustos'ta gözler gökyüzünde olacak. İki büyük olay yaşanacak. 12 Ağustos'ta tam güneş tutulması, 28 Ağustos'ta ise parçalı ay tutulması gerçekleşecek. Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek ama ay tutulması kısmen takip edilebilecek. Gökyüzü tutkunlarını heyecanlandıran iki büyük astronomi olayı Ağustos ayında peş peşe yaşanacak. 12 Ağustos'ta yaşanacak tam güneş tutulması İspanya, Avrupa'nın bazı bölgeleri ve Kuzey Atlantik'ten izlenebilecek. Ancak Türkiye'den görülemeyecek. Türkiye'nin gökyüzündeki asıl buluşması ise 28 Ağustos'taki parçalı ay tutulması olacak. Türkiye saatiyle gece 4:23'te ay dünyanın yarı gölgesine girmeye başlayacak. Gece saat 5:33'te parçalı tutulma başlayacak. Ayın bir bölümü kararacak. Bu anlar Türkiye'den kısmi şekilde görülebilecek. Sabah saat 7:12'yi gösterdiğinde ise tutulmanın en büyük aşaması yaşanacak. Ancak bu sırada Türkiye'nin büyük bölümünde ay batmış olacak. 8:51'de ise ay tutulması sona erecek.
0: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Aklınızda bulunsun.
12: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
11: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber.
13: MJ rolünü yeniden canlandırıyor. Film eleştirmenlerden %90, izleyicilerden ise %98 beğeni aldı.
14: Talk to Banner?
15: No Banner. Only Hulk.
13: Uluslararası pazarda 572 milyon dolar gelir elde eden yapıma en büyük katkı 121 milyon dolarlık hasılatla Çin'den geldi. Film yaz sezonunun gişe başarısını daha da güçlendirirken sinema salonlarına ilgiyi artırdı. Eşsiz bir doğa, köklü gelenekler ve step kültürünün getirdiği görsel şölen. Çin'in Xinhai eyaletine bağlı Henan Moğol Özerk Bölgesi bu yıl 27.si düzenlenen Nadam Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Moğol ve Tibet kültürlerinin iç içe geçtiği bölgedeki festival 3 gün boyunca hareketli yarışlara sahne oluyor. Bozkır'ın simgesi at yarışlarından çayır güreşlerine, geleneksel çadır kurulumundan güç gösterilerine kadar pek çok geleneksel spor dalında sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Halk dansları ve bozkır ezgileriyle renklenen Nadan Festivali yaylada unutulmaz anlar yaşatıyor. Çin'in en iyi korunan çayırlarına ve organik hayvancılık merkezine sahip bölge, bu festivalle hem kültürünü yaşatıyor hem de turizme can veriyor. Fotoğraflar çekiyordu, heyecanla deklanşöre basıyordu. Üstüne çıktığı kayalıktan bir anda nehre düştü. Uzun süre suda çırpındı ama çıkamadı. 21 yaşındaki Havva Çelik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında fotoğraf çekiyordu. Kayalıklara çıkan genç kız bir anda dengesini kaybetti, nehre düştü. Akıntıya kapılan genç kız bir süre çırpındı ama sudan çıkmayı başaramadı. Durumu fark eden ailesi 112'yi aradı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri nehirde çalışma başlattı. Bir süre sonra acı haber geldi. Boğulan genç kızın cansız bedeni karaya çıkartıldı. Genç kızdan geriye ise çekmiş olduğu fotoğraflar kaldı. Bir anda şerit değiştirdi. Kendi yolunda seyreden araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Yolundan çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari araç karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada aralarında çocukların da olduğu toplam 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Washington eyaletinin Spokane County kentinde peş peşe çıkan 3 büyük orman yangını yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. İtfaiyecilerin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde ekipler alevlerin arasına giriyor. Hortumlarını hızla kurarak evleri kurtarmak için yoğun mücadele veriyor. Yangınlarda şu an

0: yarışmacılar tamamen ahşaptan yaptıkları motorsuz araçlarla dik yamaçtan aşağı hız yaptı. Kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
1: Şu anda Tunca'dasınız.
0: Kıl çorap ve kara lastik ayakkabılarla direksiyon başına geçen yarışmacılar virajları dönmek ve aracı kontrol altında tutabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak hız arttıkça hata da kaçınılmaz oldu. Keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Neyse ki tüm kazalar hafif atlatıldı. Yarışlarda yaralanan olmadı. Karadeniz'in geleneksel adrenalin şöleni bu yılda renkli görüntülerle hafızalara kazındı. Ya. Saravak'ta Kemena Nehri'nde lisanslı avcılar tehdit oluşturan timsahları tespit etmek için geceleri yemli tuzaklar kuruyor. Amaç nehir kıyısındaki köyleri yeniden güvenli hale getirmek. 2023-2025 yılları arasında timsah saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda 9 saldırı kayıtlara geçti. Malezyalı yetkililer timsah nüfusunun son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 25 bine ulaştığını belirtiyor. Bu durum bölge halkını ürkütüyor. Saravak'ta nehirler bölge halkı için yaşamın merkezi. Timsahlarla insanlar arasındaki tehlikeli dengeyi korumaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ya. Tehlikeli keçi patikaları, saatler süren dik tırmanışlar, Çin'in güneybatısındaki Yunan eyaletinde bir kanyonda yaşayan köylüler ve öğrenciler için artık hepsi geride kaldı. Nisu Nehir Kanyonu'nda inşa edilen 288 metre yüksekliğindeki yeni asansör ve teleferik sistemi resmen hizmete girdi. Tek yönlü yolculuk süresi sadece 57,6 saniye olan bu ulaşım sistemi, uçurumun tepesindeki okullarına gitmeye çalışan öğrencilerin çilesine son verdi. Daha önce 3 saat süren zorlu yolculuk bu sayede 30 dakikaya kadar indi. Sisteme eklenen ikinci asansörle birlikte bölgenin saatlik yolcu kapasitesi 400'den 1200'e çıkarıldı. Yerel halkın ulaşımını kökten çözen dev yapı, kanyonu ziyaret eden turistler için de bölgenin en dikkat çekici seyir noktalarından biri haline geldi. Denizli'nin Tavas ilçesinde Çağırgan Yörük Türkmen Şenliği yapıldı. Davullar vuruldu, halaylar çekildi. Yörük çadırları kuruldu. Gelenek yeni kuşaklara tanıtıldı. Şenliğe binlerce kişi katıldı. Şenliğin olmazsa olmazı zeybek oynandı. Aşure ve keşkekler yendi, şarkılar söylendi. Türkülerle kulakların pası silindi. Zırhlar giyildi, kılıçlar çekildi. Küçük bir köy 2000 yıl öncesine geri döndü. Bosna Hersek'teki Mokro köyü sakinleri bu yılda geleneksel Roma Günleri Festivali için bir araya geldi. Bölgenin zengin arkeolojik mirasını canlandırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde adeta zaman durdu. Köyde kurulan geçici arenada erkekler gladyatör dövüşlerini sahnelerken süvariler ve Roma askerleri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yediden 70'e herkesin Roma dönemi kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte antik yöntemlerle parfüm ve heykel yapımı gibi zanaatlar da sergilendi. Geçmişi yaşatmaktan gurur duyduğunu söyleyen köy sakinleri tarih meraklılarına unutulmaz bir gün yaşattı. Olay Sydney'in merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta.

İki Ultimo banliyösünde meydana geldi. Bir binanın çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altındakilerden 7'sinin çıkarıldığını duyurdu. Yaralı olduğu tespit edilen kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri enkazda güvenlik çalışması yürütürken binanın neden çöktüğüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bu sefer kum pistlerde rahvan atlar koştu. 130 jokey ve at kıyasıya yarıştı. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu at sahiplerini, jokeyleri ve at yarışı severleri Kütahya'da bir araya getirdi. 43 ilden 130'dan fazla at kıyasıya yarıştı. 9 kategoride yarışan atlar ve taylar nefesleri kesti. Katılımcılar yarışları soluksuz izledi. Yarış zaman zaman büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara 400 bin lira para ödülü dağıtıldı. Çin'in Hefei kentindeki Ocean World'de yunuslar serinletici balık jölesiyle ödüllendirildi. Penguenler buz küplerine gizlenen yiyeceklerini afiyetle yerken deniz kaplumbağaları ise soğutulmuş karpuz ziyafeti yaptı. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı su sıcaklığını sürekli kontrol altında tutarken özel serinletici menülerle deniz canlılarının yazı sağlıklı geçirmesini hedefliyor. Sıcaktan bunalan deniz canlılarının keyifli serinleme anları ise ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

0: merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliği önüne çıktı. Erdal Beşikçioğlu ve 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mahallesine hizmet gelmediğini eleştiren muhtar Mustafa Akman'ların ofisini bastı. Muhtarın üzerine yürüyen başkanı çevredekiler güçlükle zapt ederken o anlar kameraya yansıdı.
1: Allah yukarıda şahit. Ben hiçbir şeyden korkmam.
2: Hizmet eleştirilerine sinirlendi. Heyetiyle birlikte muhtarlık ofisini bastı.
1: Ben bu insanlara güvenerek bu şehre nasıl sahip çıkacağım?
2: Kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen bu kez saldırı skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre olay mahalle muhtarlarının yer aldığı ortak WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajla başladı. Mercidavuk Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar mahallesinin yeterli hizmet alamadığını açıkça dile getirdi. Bu eleştiriye öfkelenen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen yanındakilerle birlikte doğrudan muhtarlık ofisini bastı.
1: Allah yukarıda şahit. Ben hiçbir şeyden korkmam.
2: Görüntülerde öfkeyle muhtarlığa giren Başkan Bilecen'in muhtarın üzerine yürüdüğü ve araya giren çevredekilerce ofisten güçlükle uzaklaştırıldığı yer aldı.
1: Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez elimiz boş döndük.
2: Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve hakkında parti değişikliği iddiaları bulunan Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in bu hareketi sosyal medyada tepki topladı.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
2: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir. Kapasitesi çok daha ileridedir.
2: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan şuraya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları katılacak. Toplantıya Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
3: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
2: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
0: Adalet ayrım yapmaz dedi. Yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. 2026'da 84 meslekten çıkarma, 30 yer değiştirme cezası uygulandığını belirtti. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini açıkladı. Paylaşımında HSK 2. Dairesi'nin 2026'da 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar aldığını duyurdu. Ayrıntıları da aktardı. Buna göre 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulandı. Bakan Gürlek, yargı teşkilatı içinde hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla kararlı mücadele sürecek mesajını verdi. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. İşte enflasyon verileri ve kira artış tavanındaki son durum.
2: Haziran ayında %1'in altına gerilemişti. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %37,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %30,83 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %31,90 olarak hesaplandı. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünle hizmetler de açıklandı. Ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 ile zam şampiyonu olurken, onu 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler ve %21,63 ile yumrulu sebzeler izledi.
4: Kaysın seçin! Vay vay vay vay!
2: Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu %12,97 ile taze turunçgiller, %11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, %10,99 ile yumurta takip etti.
0: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat Temmuz ayı dış ticaret verilerini duyurdu. İhracatın aylık 25.6 milyar dolar, yıllık 278.6 milyarla yeni bir rekora imza attığını belirtti. Detaylara bakalım.
5: Temmuz ayı itibariyle baktığımızda güzel haberler verebiliyoruz. Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Ocak-Temmuz'da baktığımızda artık 7 ayda 156 milyar 265 milyon dolara ulaştık. Artış oranımız %3,4. Temmuz ayı ithalatında %5,2'lik bir artış var.
0: İran Savaşı başlamasından bu yana birçok sivilin hayatına mal oldu. Birçok bölge ülkesinde de yıkıma yol açtı. Savaşın kazananı ise dev enerji şirketleri oldu. Enerji devleri savaşla birlikte net karlarını dikkat çekici biçimde artırdı.
2: Orta Doğu'yu altüst eden İran Savaşı küresel ekonomiyi ve piyasaları sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar petrol fiyatlarını uçurdu. Dünya genelinde yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini tetikledi. Dünyada dengeler bozuldu. Ancak dev enerji şirketleri ise rekor karlar elde etti. Çatışmalar başlamadan önce varili 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın patlak vermesiyle Nisan ayında 126 dolara aştı. Fiyatlardaki bu sert dalgalanma dev petrol kartellerinin kasasını doldurdu. ABD'li enerji devi ExxonMobil ikinci çeyrekte net karını %105 artırarak 14,5 milyar dolarlık gelire ulaştı. Rakibi Chevron ise karını defalarca katladı. Geçen yıl 2,5 milyar dolar açıklayan Houston merkezi grup karını %385 artışla 12,1 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı. İngiliz Shell net karını ikiye katlayıp 9,8 milyar dolara yükseltirken Fransız Total Energies net karını 6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket yöneticileri karlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Exxon Finans Direktörü Neil Hansen, küresel petrolün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sürdükçe fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Petrol şoku, faiz indirimleri bekleyen dünya ekonomilerinde enflasyonu yeniden hortlattı. Euro bölgesi ve ABD'de son yılların en hızlı enflasyon artışları kayıtlara geçti.
0: Türkiye Ağustos ayına kavurucu sıcaklarla giriyor. Güneydoğu'da termometreler 42 dereceyi gösterirken Kuzeydoğu'da, sağanak, Marmara'da ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatleri için kritik uyarılarda bulunuyor.
2: Ağustos geldi, çattı. Türkiye'yi kavuran sıcaklar başladı. Eyyam-ı Bahur yeniden etkisini artırdı. Yurdun büyük bölümünde güneş yüzünü gösterirken Güneydoğu Anadolu'da termometreler 42 dereceyi bulacak. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Şırnak haftanın en sıcak şehirleri olacak. Akdeniz'de de sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak. Yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık daha da artacak. Aman dikkat! Uzmanlardan da uyarı gecikmedi. Özellikle 12 ile 15 saatleri arasında yaşlıların, çocukların ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi. Madalyonun diğer yüzünde ise yağış var. Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'da ise kuvvetli rüzgar zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşacak. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'de açık alanlarda dikkatli olunması isteniyor. Peki bu bunaltıcı hava ne zaman bitecek? Meteorolojiye göre Eyyam-ı Bahur etkisini Ağustos'un ilk haftasının ardından kademeli olarak kaybedecek. Sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Uzmanlardan bir uyarı daha var. O tarihe kadar bol su tüketilmesi, doğrudan güneş altında kalınmaması ve özellikle öğle saatlerinde tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.
0: Sevgili izleyiciler, Türkiye yazın en bunaltıcı dönemlerinden biri olarak bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına giriyor dedik. Az önce haberimizde de ekranlarınıza getirdik. Meteorolojinin uyarılarına göre birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Bazı illerde termometreler 40 derecenin de üzerine yükselecek. Peki bu sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? En yüksek sıcaklıklar hangi bölgelerde görülecek ve vatandaşlar hangi saatlerde daha dikkatli olmalı? Tüm bu soruları meteoroloji uzmanı, değerli konuğumuz Güven Özdemir'e soracağız. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Güven Bey, biz Ağustos ayı itibariyle en çok hangisinden yakınacağız? Yüksek sıcaklardan mı, yüksek nemden mi, yoksa sert rüzgarlardan mı, hatta belki de hepsinden birlikte mi? Ne dersiniz?
6: Şimdi tabii şu bugünü düşünürsek Marmara bölgesi ve Kuzey Ege maalesef çok kuvvetli rüzgar altında hemen hemen bir haftayı buldu. Tabii bunun yanı sıra rüzgarın kuvvetli olmasıyla birlikte orman yangınları da gündeme gelmeye başladı. Maalesef bazı bölgelerimizde orman yangınları var. Tabii hava sıcaklığı yaz ayı itibariyle yükseklerde seyrediyordu. Ama kuzey bölgelerde, Marmara bölgesinde yağışlı hava ve serin hava söz konusu. Güney kısımlarda ve güneydoğu bölgelerimizde sıcaklığı 41-42 derecelere kadar yükseliyor. Halen de bu böyle bu şekilde devam ediyor. Tabii nem de yüksek olunca maalesef hissedilen sıcaklıklar 45-46'ları kadar buluyor. Bu tabii ki yine aynı şekilde sıcaklıklar devam etme ihtimali var. Ama bazı bölgelerimiz Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve göller bölgesinin bazı kesimlerinde yağışlar görülebilir. Ama İç Anadolu ve Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimleri, Ege bölgesinin kıyı kesimleri bu bölgeler sıcaklığı çok yüksek hissedeceklerdir. Bu da tabii nemin oluşması da önem arz ediyor. Bizi etkileyen Afrika üzerinden gelen sıcak hava kütlesi, Basra üzerinden gelen sıcak hava kütlesi etkili oluyor. Kuzey kesimlerimizde de serin hava, Balkanlar üzerine gelen serin havanın etkisi görülmeye başlandı. Bu şekilde devam edecek. Ağustos'un ilk haftaları da bu şekilde olacak. Tabii ki şöyle bir baktığımızda bu serin havanın kuzeybatıdan sık sık serin hava girişleri var. Jet akımının kuzey-güney dalga seyretmesi, göklü sağanak yağışların sık görülmesi, bulutlu havanın oluşması, bizim bulunduğumuz Marmara bölgesi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, yani güzel bir Temmuz, serin bir Temmuz geçirdik ama tabii ki bu böyle kalmayacaktır. Yine Akdeniz kıyıları daha çok etkilenen sıcak havanın hissedilen etkilenen Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Güney Ege, bunlar maalesef sıcaklıkları yüksek hissedeceklerdir.
0: Peki ne kadar devam edecek? İlk haftası itibariyle biraz daha böyle rahatlayacak mı? Uyarılarınız nedir önümüzdeki günler için?
6: Yani önümüzdeki gün tabii yaz mevsimi işte Ağustos ayında girdi. Yazın son ayı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretme ihtimali var. Tabii ki yine de hava açık olduğu zaman kuvvetli sıcaklar ve nem halkımız, vatandaşların bunaltacaktır. Dışarıda işi olanlar biraz önce de sizin yayınıza söylendi. 12 değil de 11'den itibaren akşam 16'ya kadar mümkün olduğu kadar açık alanlarda bulunmaması gerekir. Çünkü kronik hasta olanlar, çocuklar, hamile bayanları etkileyecektir. Açık alanlarda çalışanlar da bu çalışma saatlerini kısıtlama imkanları varsa kısıtlamalarında fayda olacaktır.
0: Peki
6: Evet. Buyurun siz söyleyin.
0: Yazın süresi açısından neler söylemek istersiniz? Çünkü biraz sanki geç gelen bir yaz vardı. Geç de bitecek diyenler var. Siz katılıyor musunuz?
6: Yani yaz geç geldi demeyelim. Şimdi mesela Avrupa ve diğer ülkeler kavruluyorlar sıcaktan. Sadece biz işte dediğim gibi Balkanlar üzerinden gelen jet akımı da eksiyle kısa süreli yağışlar da aldık. Evet. Serin havayı da aldık ama kısıtlı kaldı. Yani Türkiye'nin çok kısıtlı bölgesi, Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesi bu serin havayı aldı ama diğer bölgeler, işte İç Anadolu'nun kuzeyine hariç, diğer bölgeler bu sıcaklığı hissetti. Hele Güneydoğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu bölgesinin orta kesimleri maalesef bu sıcaklığı hissetti. Neden? Çünkü Basra üzerinden gelen sıcak hava maalesef bunalttı. Ama tabii ki dediğimiz gibi kuzey kesimler ve kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıklar da 30-32 derecelerde İstanbul'u düşünürsek. Mesela bugün 32 derece, yarın 32-33 derece olacak. Perşembe günü yine 30 derecelerde. Cuma 32 derece ama Cuma hafif bir yağış görülme ihtimali var Marmara'nın doğusunda. Pazar günü Marmara bölgesinde yağış var ama yerel olarak görülecektir bu yağış. Doğu Karadeniz bölgelerinde ve pazar günü için konuşuyoruz. Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde hafif de olsa yağış alma ihtimalleri var. Pazartesi günü Marmara bölgesinin hemen hemen tamamı ve Karadeniz'in kıyı kesimleri tamamı yağış alacak. Ama diğer kesimler maalesef sıcakla boğuşacaktır. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, değerli yorumlarınız için.
6: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim yine sıcaklarla sevgili izleyiciler. Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor. Çoğumuz için dışarıda yürümek bile imkansızken tarım işçileri için mesai tüm hızıyla devam ediyor. Onlar için gün henüz güneş doğmadan saat 5'te başlıyor.
2: Gölgede durulmuyor, nefes almak bile güç ama onlar tarlada 45 dereceyi bulan o boğucu sıcakta güneşin altında çalışıyorlar. Burası tarımın kalbi, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Adana. Yaz aylarında yüksek nem ve kavurucu sıcaklık nefes almayı bile zorlaştırıyor. Ancak tarım işçileri için hayatta, üretimde durmuyor.
7: Biz de çalışıyoruz bu sıcağın altında ekmek parası için.
2: Günün ilk ışıklarıyla sabah saat 5'te tarlaya giriyor işçiler. En büyük amaçları güneş tepeye dikilip de kavurucu yüzünü göstermeden işleri bitirebilmek. Bugünlerde biber hasadında çalışan işçiler bu zorlu mesainin karşılığında günlük 1250 lirayı alıyor.
8: Çok zor oluyor, aşırı zor oluyor ve sıcak Adana'da çok nemli bölge olduğu için öğleden sonra çok zorlanıyoruz.
2: Kolay değil, sıcağın altında saatlerce eğilerek üretim yapmak büyük bir özveri istiyor.
7: 4.30'da kalkıyoruz, 5'te buraya geliyoruz. Kasalar o yere ne zaman dolursa gidiyoruz.
0: Dünya İspanya toprağı Ceuta'daki göçmen trajedisini konuşuyor. Şimdiye kadar 88 göçmen öldü, 73 bin göçmen ise aç ve açıkta kalınca geri gönderilmeye razı oldu. İspanya polisi insani davranmakla övünürken geri dönüşte Fas polisi taşlarla karşıladı. Tüm yaşananların arkasında İsrail'in olduğu iddiasıysa sıcaklığını koruyor.
2: İspanya polisi su verip yolladı, Fas polisi dev kayalarla karşıladı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'daki göçmen krizi derinleşiyor. Fas'tan Ceuta'ya yüzerek akın eden 85 binden fazla göçmenin çoğu geri gönderildi. Ceuta'da yiyecek hiçbir şey bulamayınca çoğu gönderilmeye razı oldu. Trajedide 100'e yakın göçmen öldü. Bazıları kıyıya çıktığında, bazıları da İspanya polisinin geri gönderme operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Ancak İspanya'nın genel olarak göçmenlere çok sert müdahalede bulunmadığı görüldü. Yer yer polis su dağıttı. Fas'ta ise tam tersi yaşandı. Göçmenlerin geri dönüşünde polis taş ve sopalarla sert müdahalede bulundu. Fas askerlerinin sert müdahalesi sosyal medyada büyük tepki topladı. İspanya kamuoyundaysa göçmen karşıtlığı tırmanışa geçti. Başkent Madrid'de halk protesto için sokağa döküldü.
9: Başka ülkeler tarafından istila edilmek istemiyoruz. Buradaki kültür bellidir. Onların her istediğini öylece yapamayız.
2: Hükümetin göçmen politikasını eleştiren eylemciler Ceuta'nın asırlardır İspanyol toprağı olduğunu söyledi. Göçmen krizinin arkasındaysa İsrail'in olduğu iddiası tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Tel Aviv, İsrail politikalarına karşı çıkan İspanyol hükümetini zor durumda bırakmak için Fas yönetimiyle birlikte göçmen planını devreye soktu. Göçmen akınından hemen önce Tel Aviv, Fas kralının tahta çıkış yıl dönümünü peş peşe mesajlarla kutlamıştı. İddiaya göre İsrail, İspanya'yı cezalandırmak için mülteci akınını fonladı.
0: Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Doku'nun kaybolduktan birkaç gün sonra Sarı Saltuk Viyadüğü'nün orada 3 gün boyunca bir aracın beklediği ortaya çıktı. O tutanak dosyaya girdi.
10: Katil! Katil! Katil! Katil! Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
2: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, şüpheliler tek tek yakalanmıştı. Sona gelinen dosyada bir kritik gelişme daha yaşandı.
11: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
12: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
2: Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku. Tunceli'de üniversite okuyan genç kız 6 yıl önce sırra kadem basmış, yıllar sonra açılan dosyada katledildiği ortaya çıkmıştı.
10: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
2: Devam eden soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kaldığı belirlenen araçla ilgili emniyet tutanağı soruşturma dosyasına girdi.
10: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
2: Şüpheli bulunan araçla ilgili tutulan emniyet tutanağında dikkat çeken detaylar vardı. Aracın sahibinin soruşturmada tutuklu bulunan korucu Fatih Özmen'in ortağı olduğu öğrenildi. Araçta meydana gelen motor arızası nedeniyle 3 gün boyunca aynı noktada bekletildiği, daha sonra çekiciyle Elazığ'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca söz konusu tutanağın olaydan yaklaşık 4 ay sonra düzenlenmiş olması da dikkat çekti.
0: Bursa'da 7 aylık hamile bir kadın 3. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı. Ölümün nedeni soruşturmayla netleşecek.
13: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
2: 7 aylık hamileydi, anne olmaya hazırlanıyordu. Balkondan düştü, o da bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı. Acı olay Bursa Nilüfer'de yaşandı. 7 aylık hamile 35 yaşındaki Ekrem Aslan oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. Yardıma gelen şüphelinin ağabeyi mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.
14: Sokağa girmeden bam gün bana karşı komşu saldırdı ve ben oraya yardıma koştum, yardım için gittim.
2: Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede uzun süre delil topladı. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada acılı kayınvalidenin "ben seni gelinim diye değil kızım diye sevdim" sözleri yürek burktu.
13: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
2: Kadının balkondan nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken polis tüm ihtimalleri değerlendirecek.
0: Milli Muharip Uçağı Kaan'ın P1 prototipi taksi testlerine başladı. Çok yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek yeni prototip Yunanistan'da endişeye yol açtı.
2: Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı Kaan piste çıktı. Taksi testlerine başlayan P1 prototipi Atina'da endişeye yol açtı. Yunanistan gelişmeyi kendisine yönelik açık tehdit olarak algıladı. Atina yönetimi ABD'deki Rum lobisini devreye soktu. Kaan'ın F-110 motor satışını engellemeye çalışıyorlar. Yunan basının gözü ise tamamen milli uçağımıza çevrildi. Yayımlanan analizlerde Kaan P1'in kritik bir aşama olduğu belirtildi. Savunma siteleri yeni prototipin tasarımını övgüyle inceledi. Yapılan yorumlarda uçağın daha olgun tasarımı vurgulandı. Yunan basınının analizlerinde 2028 yılı teslimat hedefi hatırlatıldı. Kaan'ın yeni prototipleri geliştirme sürecini ciddi şekilde hızlandıracak. Aynı anda birden fazla uçakla test yapılacak. Milli uçağın operasyonel gücü kısa sürede doğrulanacak. Yapılan açıklamaya göre iki Kaan'ın yıl sonuna kadar yan yana uçması hedefleniyor.
0: New York Times gazetesi Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran savaşının kontrolünü kaybettiğini yazdı. Washington'ın bir B planı olmadığını iddia eden gazete, bu savaş tüm dünyayı yutabilir yorumunda bulundu.
2: ABD ile İran arasındaki savaş küresel bir kriz boyutuna ulaşırken Amerikan basınından çok sert bir uyarı geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times yayınladığı analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Gazete, Washington'ın attığı adımların dünyayı adım adım dev bir felakete sürüklediğini savundu. Gazete, Washington'ın bir B planı olmadığını iddia etti. Rejimin devrileceğini uman Trump'ın yanıldığını yazan gazete, İran'ı daha fazla bombalayıp teslim olmasını beklemekten başka seçenek kalmadığını yazdı. Analizde yönetim içinde strateji konusunda da ciddi çatlaklar yaşandığı vurgulandı. New York Times, Washington'daki karar alma mekanizmasındaki belirsizliği Cuma günü verilen saldırı talimatıyla örneklendirdi. Cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat veren Trump, cumartesi günü bu kararını aniden iptal etti. New York Times'a göre bu durum kontrolün yitirildiğinin açık bir göstergesi. Analiz, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve Suudi Arabistan'ın askeri arayışlarıyla krizin bölgesel bir savaşa dönüştüğüne dikkat çekti. New York Times, Washington için ciddi bir lojistik riskinde kapıda olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin elindeki Patriot gibi pahalı önleme sistemlerinin ucuz dronlara karşı kullanılmasının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Bu durumun sürdürülemez olduğunun altı çizildi. New York Times analizi soğuk savaş sonrası dönemin en karanlık uyarısıyla noktalandı. Gazete, yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı yorumunu yaptı. Gazete, yıkıcı bir savaş tüm dünyayı yutmadan önce acilen kararlı diplomatik adımların atılması gerektiği çağrısını yaptı.
0: İsrail, Gazze barış planı uzlaşmasına rağmen Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz çağrısı yaptı.
15: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
2: İsrail barış umutlarını kana buladı. Gazze barış planının uygulanmasını sağlayacak yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere bölgede kalıcı barış için çağrı yaptı.
16: Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.
17: Tabi buna toler etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
2: Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu yönetiminin Filistin'de barış ve istikrarı zedeleyen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratan adımlar attığına dikkat çekti.
16: Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de hamile bir kadın, eşi ve 5 yaşındaki çocuklarını vahşice katletti. Aile tüm fertleriyle birlikte nüfustan silindi. İsrail soykırımına ses yükselten Birleşmiş Milletler raportörü, Tel Aviv'in ağır ambargosuna maruz kaldığını, sağlık sigortasının dahi iptal edildiğini açıkladı.
2: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Barış Kurulu kararlarına rağmen yeni katliam planını devreye soktu. Gazze'nin merkezinde bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında hamile bir anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları katledildi. Filistinli aile nüfustan silindi. Filistin'de İsrail'in yok ettiği aile sayısı 2700'e ulaştı. soykırımcı ordunun korkunç katliamında katledilen aile fertleri, 33 yaşındaki Abdullah Ebu Et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abirana ve 5 yaşındaki çocukları azlandı. Varlığı işgal ve soykırıma bağlı olan Tel Aviv, Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiği barış kurulu kararlarına itiraz ediyor. Kararın açıklandığı günden bu yana Gazze'de doğrudan sivilleri ve altyapıyı hedef alıyor. Tel Aviv özellikle Türkiye ve Katar'ın barış kurulunun yol haritasında yer almasına karşı çıkıyor. Öte yandan Tel Aviv Filistin'e destek verenlere karşı şiddeti artırdı. İsrail vahşetini uluslararası arenada aykıran Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese, İsrail ambargosu yüzünden adeta hayatının alt üst olduğunu açıkladı.
18: Kredi kartım çalışmıyor, faturalarımı veya transferlerimi ödeyemiyorum. Sağlık sigortam iptal edildi, kendimi Pablo Escobar gibi hissediyorum. Tüm bunlar İsrail Gazze'de soykırım işliyor dediğim için.
2: Tüm baskılara rağmen Albanese geri adım atmayacağını ilan etti.
0: Rusya'nın olimpiyatlara katılışının önünün açılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Rus işgali altındaki bölgelerin spor hukuku açısından Ukrayna'ya ait kabul edilmesi milliyetçi kesimin öfkesine yol açtı.
2: Rusya için olimpiyatlara dönüş kapısını açan anlaşma ülkede milliyetçi çevreleri ayağa kaldırdı. Vladislav Hereskevich was one of the favorites to win. Ukrayna Olimpiyat Komitesi'nin faaliyet alanlarını tanımayı taahhüt eden Rus tarafı, işgal altındaki bölgeleri olimpik kurumlar açısından Ukrayna'ya ait kabul etti. Kremlin'in diplomatik bir başarı olarak sunduğu karar, savaş yanlısı ve milliyetçi kesimler tarafından açık bir ihanet olarak nitelendirildi. The Olympic Games are one of the most powerful platforms. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yaptırımları kaldırma kararı Moskova'dan gelen sürpriz bir adımın ardından geldi. Rus Olimpiyat Komitesi, Ukrayna Olimpiyat Komitesi'nin yetki alanındaki spor kuruluşlarını üyelikten çıkarmayı ve bu bölgelerde faaliyet yürütmemeyi taahhüt etti. Zaharova Maria Vladimirovna, direktör... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova kararı sağduyu kazandı diyerek bir zafer gibi sunsa da anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıkınca durum değişti. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin açıklamasına göre Rusya, Ukrayna Olimpiyat Komitesi'nin alanında faaliyet yürütmeyeceğini teyit etti. Bu ifade Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sonsuza kadar Rus toprağı dediği Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporijya ve 2014'te ilhak edilen Kırım'ın spor hukuku açısından Ukrayna'ya terki olarak yorumlandı. Karar sonrası milliyetçi cephede öfke patlaması yaşandı. Bazı yorumcular olimpiyatlar uğruna ülkenin bir bölümünden vazgeçildi derken savaş yanlısı Telegram kanalları yönetimi hainler komitesi ilan etti. Vladislav Hereskevich was one of the favorites to win. Karar Ukrayna tarafını da tatmin etmedi. Kiev yönetimi işgalin fiilen bitmediğini belirterek kararı Spor Tahkim Mahkemesi kasa taşıdı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rus bayrağı, marşı ve sembollerinin kullanımı ile ilgili nihai kararın 2028 Los Angeles Olimpiyatları öncesinde verileceğini duyurdu.
0: Sivas'ta eski oto yıkamacı yüksek kira ve personel sorununa farklı bir çözüm buldu. Aracını gezici oto yıkama istasyonuna çeviren girişimci müşterilerinin ayağına giderek hizmet veriyor.
2: Masraflar, personel sorunu hepsinden bunaldı. Seyyar oto yıkama kurdu.
19: Ben bu işi yapacağım dedim kafamda. Daha sonra işte bu aracı aldım. Aracın içine de sistemi kurmuştu zaten.
2: Sivas'ta oto yıkama artık sanayide değil, aracın park ettiği yerde yapılıyor. Yüksek kira ve personel sıkıntısı nedeniyle dükkanını kapatan girişimci bu kez iş yerini tekerleklerin üzerine kurdu. Aracını su tankı, jeneratör ve profesyonel yıkama ekipmanlarıyla donattı. Randevu alan müşterilerin bulunduğu adrese gidiyor, araçları yerinde temizliyor. Özellikle yoğun çalışanlar ve sanayiye gitmeye vakit bulamayanlar bu hizmeti tercih ediyor.
19: Talepleri çok güzel. Çünkü kapı önünde hizmet verdiğimiz için insanların da bu işe ihtiyacı var.
2: Günde 5-6 araca hizmet veren girişimci artık dükkanım yanımda diyerek işini kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.
19: Telefonlara zor yetişiyoruz, randevu sistemiyle çalışıyoruz.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması için hazırlanan Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. Çekimlerin en dikkat çekici adresi ise darbe gecesinin simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Gece saatlerinde köprü belirli saatlerde trafiğe kapatılırken kurulan setten ilk görüntüler de ortaya çıktı.
10: Ne yapıyorsun sen? Sen bu vatanın evladı değil misin? Ben bu vatanın anasıyım. Sen kimsin?
2: Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı.
20: Ya Allah! Biz günah! Allah'ını yıkar!
2: ...15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan ve büyük ilgi gören Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul etabı için köprüde trafik düzenlemesi yapıldı.
21: Kardeş kanı dökülmesin.
2: Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne araç trafiğine kapatıldı. Gece yarısından sonra başlayan çekimler sırasında köprü üzerinde kurulan belgesel sette görüntülendi. Çekimler nedeniyle köprü salı ve çarşamba geceleri de gece 1 ile 5 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
0: Dünya Kupası'na damga vuran kaleci Vozinha Şile ekibi Colo Colo'ya transfer oldu. Binlerce taraftar 40 yaşındaki kaleciyi coşkuyla karşıladı.
2: Şili'de Vozinha çılgınlığı yaşanıyor. Dünya Kupası'na damga vuran 40 yaşındaki kaleci Colo Colo'ya transfer oldu. Binlerce taraftar Vozinha'yı coşkuyla karşıladı. Şili'nin başkenti Santiago'ya inen Yeşil Burun Adaları milli takımının kalecisi için tezahüratlar yapıldı. Vozinha, İspanya maçındaki performansıyla dünya çapında şöhrete kavuştu. Sosyal medya hesabı 30 milyon takipçiye yaklaştı. Vozinha taraftar oylamasıyla Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçildi.
0: Akbin'in Şavşat ilçesinde 27. Sata ve Gevrek Festivali binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türk-Gürcü kültürünün yaşatıldığı festivalde renkli görüntüler oluştu. Yusuf Elinde ise 3000 rakımda boğa güreşleri ve horon coşkusu vardı.
2: Yüzlerce kişi horonda buluştu, dev halkalar oluştu. Yeşil'in başkenti Artvin'de festival coşkusu yaşandı. Binlerce Artvinli Şavşat'taki Satave Yaylası'nda 27. Gevrek Festivali'nde bir araya geldi. 20 köyün ortak katkısıyla gerçekleştirilen festivalde binlerce yıllık Türk-Gürcü kültürü yaşatıldı. Türkçe ve Gürcüce şarkılar seslendirildi. Horon oynayan yüzlerce kişi dev halkaları oluşturdu. Doyasıya eğlendiler. Şavşat'a Türkiye'nin birçok şehrinden misafir geldi. Artvin'in yatık dönerleri kesildi, yöresel lezzetleri tanıtıldı. Vatandaşlar kurulan onlarca çadırda çam kokularının ortasında piknik yaptı. Festivale katılanlara kaymakla hazırlanan geleneksel gevrek ikram edildi.
22: Bizler de tabii bu güzel festivali önemsiyoruz. Çünkü bu festivallerimiz kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi genç nesillere taşıyarak ciddi bir katkı yapmaktadır.
23: Evet, teşekkür ederiz.
22: Her zaman söylüyoruz
23: ki saadetine.
22: Geçmişini bilemeyen
23: geçmişini hatırlamaz.
2: Bir festivalde Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşti. 3000 rakımlı Salikvan Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri nefesleri kesti. Binlerce kişiyi bir araya getiren festivalde 7 kategoride 52 boğa mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan güreşleri kazanan boğaların sahibine toplam 800 bin lira ödül verildi. Festivalde İsmail Türüt ve birçok yerel sanatçı da sahneye çıktı. Artvin ve Yusufeli kültürünün doyasıya yaşatıldığı festival, yüzlerce kişinin oynadığı dev horon halkasıyla sona erdi.
0: Ve bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Doğada ne varsa zevranı da.
23: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
24: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: TGRT FM Haber.
5: Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
6: So I feel like I'm not sharing my home with the oldest cat.
5: İngiltere'nin Stockport kentinde yaşayan dişi kedi Millie tam 31 yaşında. Bu da onu dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi unvanının en güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Sahibi Leslie Greenhawk'a göre Millie son 10 yıldır sadece doğal maden suyu içiyor. Menüsünde ise karides, somon ve tavuk gibi kaliteli proteinler eksik olmuyor. Sevgi dolu bir ortam ve düzenli bakımda bu uzun ömrün en önemli parçaları arasında gösteriliyor. İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen Millie'nin Guinness Dünya Rekorlarına girebilmesi için doğum tarihini doğrulayan resmi belgelerin sunulması gerekiyor. Şimdilik rekor resmileşmese de Millie uzun ömrü ve sevimliliğiyle dünyanın dört bir yanındaki hayvanseverlerin ilgi odağı olmayı başardı. I feel like this is her home and I'm Bu sefer kum pistlerde rahvan atlar koştu. 130 jokey ve at kıyasıya yarıştı. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu at sahiplerini, jokeyleri ve at yarışı severleri Kütahya'da bir araya getirdi. 43 ilden 130'dan fazla at kıyasıya yarıştı. 9 kategoride yarışan atlar ve taylar nefesleri kesti. Katılımcılar yarışları soluksuz izledi. Yarış zaman zaman büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara 400 bin lira para ödülü dağıtıldı. Çin'in Hefei kentindeki Ocean World'de yunuslar serinletici balık jölesiyle ödüllendirildi. Penguenler buz küplerine gizlenen yiyeceklerini afiyetle yerken deniz kaplumbağaları ise soğutulmuş karpuz ziyafeti yaptı. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı su sıcaklığını sürekli kontrol altında tutarken özel serinletici menülerle deniz canlılarının yazı sağlıklı geçirmesini hedefliyor. Sıcaktan bunalan deniz canlılarının keyifli serinleme anları ise ziyaretçilerin yüzünü güldürdü. Olay Sydney'in merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Ultimo banliyösünde meydana geldi. Bir binanın çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altındakilerden 7'sinin çıkarıldığını duyurdu. Yaralı olduğu tespit edilen kişilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İtfaiye ve kurtarma ekipleri enkazda güvenlik çalışması yürütürken binanın neden çöktüğüne ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Çarptı, ezdi, kaçtı. Vicdansızlığı yanına kar kalmadı. Cezaevini boyladı. Mersin'de otomobil sürücüsü aniden dönerek motosikletle kafa kafaya kaza yaptı. Motosikletteki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Vicdansız sürücü kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerde yatan yaralıların üzerinden otomobille geçerek uzaklaştı. Kan donduran o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 20 yaşındaki şüphelinin genel güvenliği kasten tehlikeli.

kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Washington eyaletinin Spokane County kentinde peş peşe çıkan 3 büyük orman yangını yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. İtfaiyecilerin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde ekipler alevlerin arasına giriyor. Hortumlarını hızla kurarak evleri kurtarmak için yoğun mücadele veriyor. Yangınlarda şu ana kadar evler ve iş yerlerinin de bulunduğu yaklaşık 600 yapı yok oldu. Alevler 2180 hektarlık alanı küle çevirirken yetkililer yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Bölge genelinde tahliyeler sürerken ekipler alevlerin yeni yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor.

0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz'in en sıra dışı yarışı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 16.sı düzenlenen Formulas tahta araba yarışlarında yarışmacılar tamamen ahşaptan yaptıkları motorsuz araçlarla dik yamaçtan aşağı hız yaptı. Kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
1: Şu anda Tunca'dasınız.
0: Kıl çorap ve kara lastik ayakkabılarla direksiyon başına geçen yarışmacılar virajları dönmek ve aracı kontrol altında tutabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak hız arttıkça hata da kaçınılmaz oldu. Keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Neyse ki tüm kazalar hafif atlatıldı. Yarışlarda yaralanan olmadı. Karadeniz'in geleneksel adrenalin şöleni bu yılda renkli görüntülerle hafızalara kazındı. Ya. Saravak'ta Kemena Nehri'nde lisanslı avcılar tehdit oluşturan timsalları tespit etmek için geceleri yemli tuzaklar kuruyor. Amaç nehir kıyısındaki köyleri yeniden güvenli hale getirmek. Bravo. 2023-2025 yılları arasında timsah saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda 9 saldırı kayıtlara geçti. Malezyalı yetkililer timsah nüfusunun son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 25 bine ulaştığını belirtiyor. Bu durum bölge halkını ürkütüyor. Saravak'ta nehirler bölge halkı için yaşamın merkezi. Timsahlarla insanlar arasındaki tehlikeli dengeyi korumaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ya. Spider-Man Brand New Day vizyona hızlı başladı.
2: You sure you want to do this, Scorpion?
3: You think I'm Scorpion?
0: Film yayına girdiği ilk hafta sonunda dünya genelinde 927 milyon dolar, Kuzey Amerika'da ise 355 milyon dolar hasılat elde etti. Bu tüm zamanların en iyi ikinci yerel açılışı olarak kayda geçti. Başrolde Tom Holland, Peter Parker karakteriyle dördüncü kez izleyici karşısına çıkarken Zendaya de MJ rolünü yeniden canlandırıyor. Film eleştirmenlerden %90, izleyicilerden ise %98 beğeni aldı.
4: Talk to Banner?
5: No Banner. Only Hulk.
0: Uluslararası pazarda 572 milyon dolar gelir elde eden yapıma en büyük katkı 121 milyon dolarlık hasılatla Çin'den geldi. Film yaz sezonunun gişe başarısını daha da güçlendirirken sinema salonlarına ilgiyi artırdı.
6: Hey, can we do this one at a time, please?
0: Zırhlar giyildi, kılıçlar çekildi. Küçük bir köy 2000

yıl öncesine geri döndü. Bosna Hersek'teki Mokro köyü sakinleri bu yılda geleneksel Roma Günleri Festivali için bir araya geldi. Bölgenin zengin arkeolojik mirasını canlandırmak ve turizmi hareketlendirmek amacıyla düzenlenen festivalde adeta zaman durdu. Köyde kurulan geçici arenada erkekler gladyatör dövüşlerini sahnelerken süvariler ve Roma askerleri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Yediden 70'e herkesin Roma dönemi kıyafetleriyle katıldığı etkinlikte antik yöntemlerle parfüm ve heykel yapımı gibi zanaatlar da sergilendi. Geçmişi yaşatmaktan gurur duyduğunu söyleyen köy sakinleri tarih meraklılarına unutulmaz bir gün yaşattı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bir duvara çarptı. Feci kaza Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada anne ve baba yaralandı. Araçtaki 3 çocuğun burnunun bile kanamaması ekiplere derin bir nefes aldırdı.

0: Günün içindene hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, adalet ayrım yapmaz dedi. Yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. 2026'da 84 meslekten çıkarma, 30 yer değiştirme cezası uygulandığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin şekilde işlettiğini açıkladı. Paylaşımında HSK 2. Dairesi'nin 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar aldığını duyurdu, ayrıntıları da aktardı. Buna göre 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademe ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulandı. Bakan Gürlek, yargı teşkilatı içinde hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla kararlı mücadele sürecek mesajını da verdi. Günün en sıcak gelişmesi, Eti Meskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eti Meskut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliği önüne çıktı. Erdal Beşikçioğlu ve 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
2: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
2: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Şura'ya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları katılacak. Toplantıya Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
1: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
2: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
0: Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyonsa %31,75 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Haziran ayında %1'in altına gerilemişti. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oldu.
3: %29.95.
2: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %37,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %30,83 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %31,90 olarak hesaplandı. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünle hizmetler de açıklandı. Ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 ile zam şampiyonu olurken, onu 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler ve %21,63 ile yumrulu sebzeler izledi.
4: Kayseri seçin! Vay vay vay vay!
2: Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu %12,97 ile taze turunçgiller, %11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, %10,99 ile yumurta takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon rakamını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, mali disiplinden taviz verilmediğini belirtti.
5: Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.
0: Tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı. Açıklama Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat, Temmuz ayı dış ticaret verilerini duyurdu. İhracatın aylık 25.6 milyar dolar, yıllık 278.6 milyarla yeni bir rekora imza attığını vurguladı.
6: Temmuz ayı itibariyle baktığımızda güzel haberler verebiliyoruz. Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Ocak-Temmuz'da baktığımızda artık 7 ayda 156 milyar 265 milyon dolara ulaştık. Artış oranımız %3,4. Temmuz ayı ithalatında %5,2'lik bir artış var.
0: Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Doku'nun kaybolduktan birkaç gün sonra Sarı Saltuk Viyadüğü'nün orada 3 gün boyunca bir aracın beklediği ortaya çıktı. O tutanaksa dosyaya girdi.
7: Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
2: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, şüpheliler tek tek yakalanmıştı. Sona gelinen dosyada bir kritik gelişme daha yaşandı.
8: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
2: Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku. Tunceli'de üniversite okuyan genç kız 6 yıl önce sırra kadem basmış, yıllar sonra açılan dosyada katledildiği ortaya çıkmıştı.
7: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
2: Devam eden soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kaldığı belirlenen araçla ilgili emniyet tutanağı soruşturma dosyasına girdi.
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
2: Şüpheli bulunan araçla ilgili tutulan emniyet tutanağında dikkat çeken detaylar vardı. Aracın sahibinin soruşturmada tutuklu bulunan korucu Fatih Özmen'in ortağı olduğu öğrenildi. Araçta meydana gelen motor arızası nedeniyle 3 gün boyunca aynı noktada bekletildiği, daha sonra çekiciyle Elazığ'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca söz konusu tutanağın olaydan yaklaşık 4 ay sonra düzenlenmiş olması da dikkat çekti.
0: Cumhuriyet Halk Parti'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mahallesine hizmet gelmediğini eleştiren muhtar Mustafa Akmanlar'ın ofisini bastı. Muhtarın üzerine yürüyen başkanı çevredekiler güçlükle zapt ederken o anlar kameraya yansıdı.
3: Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmam.
2: Hizmet eleştirilerine sinirlendi. Heyetiyle birlikte muhtarlık ofisini bastı.
3: Ben bu insanlara yönelik bir şeyden nasıl sahip çıkacağım?
2: Kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen bu kez saldırı skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre olay mahalle muhtarlarının yer aldığı ortak WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajla başladı. Mercidavuk Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar mahallesinin yeterli hizmet alamadığını açıkça dile getirdi. Bu
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 33, İzmir 34, Bursa 30, Konya 33, Afyon 34, Denizli 37, Antalya 32, Adana 35, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 30, Kayseri 33, Erzurum 34, Gaziantep 37, Diyarbakır 42 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar-Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Günlünün 24 saati.
3: Günlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk sizlerle birlikte, hafta sonunu geride bıraktık. Günlerden pazartesi, ben Handan Okuman'la masasında sevgili İbrahim var, bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda bir konuğumuz var. Aslında birkaç haftada bir telefonla bağlantı yapıyoruz kendisiyle. Ama hocam bugün stüdyomuzda Doktor Hüseyin Aydar Kutlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum.
0: Böyle görüşme...
1: Burada stüdyoda olmak çok daha coşkulu hissettiriyor
0: insana. Kesinlikle. Geçen hafta Burak hocam buradaydı. Telefonda görüşüp konuşmak çok güzel bir şey. Ama tabii ki biz hiç yüz yüze tanışmamıştık. Sürekli telefonla programlarımızı yapıyorduk ama stüdyo çok ayrı.
1: Evet, size ayrı aynı bir şeyi söylüyorum. Kesinlikle.
0: İnşallah bugün dinleyicilerimiz zaten programlarımızı çok seviyorlar. Şimdi daha yayına girmeden önce Hüseyin hocamıza diyorum ki programlarımız o kadar faydalı oluyor ki dinleyicilerimize artık programlarımızı transfer etmekten yoruluyorum hafta sonu olduğu zaman. Sürekli mail atıyorlar. Belki onların da sormak istediği sorular ve almak istediği cevaplar olabilir. Hocam konu belirleyebilirler. Bana ulaşırlarsa ben de size ulaştırırım ya da size de ulaşabilirler.
1: Memnuniyetle şey olur. Hani direkt yine aynı şekilde mail atarken şu konularda ihtiyacımız var dedikleri sorular vesaire
0: açık
1: olursa memnuniyetle.
0: Kafalarına takılan her soruyu neden olmasın tabii ki sizlerle birlikte şekillendiririz. Bugün aslında iki hafta önce yayındaydık, birlikteydik. Biraz zaman yönetimi konuşuruz demiştik hocam.
1: Evet.
0: Öyle bir spontane gelişmişti aramızda konuşma. Çünkü öyle bir zamandayız ki hiçbir şeyi yetiştiremiyoruz. Ve ben bazen kendime şunu derken buluyorum. Ya ona zamanım yok ki, yapamıyorum. Halbuki sonra akşam kendimi koltukta yatarken
1: evet.
0: buluyorum. Zamanım var ama
1: evet.
0: istek yok. Zaman yetiştiremiyoruz, derdine düşüyoruz. Bunları nasıl aşacağız? Neler yapacağız?
1: Evet.
0: Ne yapmamız gerekiyor?
1: İlk önce şöyle söyleyeyim Hande Hanım. Zaman yönetememek deyince bazen insanlar şöyle düşünüyor. Yani zamanı boş harcadığımda yönetemiyorum gibi geliyor.
0: Geliyor.
1: Bazen boş harcamaktan dolayı değil, çok dolu olduğumuz zamanda da yönetemeyebiliyoruz. Yani çok koşturuyoruz, oradan
0: evet.
1: oraya savruluyoruz. Ya diyoruz ki nasıl geçti günün vesaire diyoruz. Aslında boş geçmedi, dolu geçti fakat bir şekilde tatmin de olamıyoruz. Aslında bence burada çok kritik bir şey var. İşin biraz daha teorik kısmı gibi diyeyim. Biraz daha ondan sonra kafamızda oturması açısından. Şimdi zaman yönetimi dediğimizde biz hep yani böyle sürekli bir şeyler yetiştirme, bunun kaygısıyla ilgili konuşuyoruz. Mesela ben size bir şey sorayım. Zamanla ilgili bir, zaman yönetimiyle ilgili bir sunum hazırlayacak olsanız ya da bir afiş hazırlayacak olsanız kapakta nasıl bir resim koyardınız? Ne olurdu kapakta? En çok insanlar ne metaforu kullanıyor zaman deyince?
0: Ne kullanırdım? Tek bir nesne kullanma şansı mı var?
1: Farklı şeyler de olabilir.
0: Bilmem, bir şeylere yetişmeye çalışan bir ev kadını kullanabilirdim.
1: Olabilir yani.
0: Yani sürekli işte elinde o çocuk, işte süpürge, bir
1: güzel,
0: tarafında
1: mesela
0: tencere.
1: Mesela bunda da değineyim o zaman. Bu da çok ihtiyaç olan bir şey.
0: Evet hocam.
1: En çok benim gördüğüm saat kullanılıyor.
0: Hmm.
1: Saat. İkinci gördüğüm şey merdiven ve tırmanan bir adam filan.
0: Olabilir.
1: Biz bu metaforlardan dolayı da zaman yönetimi sanki yanlış anlıyoruz gibi geliyor. Şimdi saat demek aslında hız demek. Sürekli bir şeyleri yap, daha hızlı yap, daha çok yap vesaire. Ama sanki bir zaman yönetimiyle ilgili bir sunum hazırlayacak olsak bence olması gereken önemli şey pusula, rota, yön. Yani biz saat dediğimiz şey o zaman daha hızlı yönetmek falan bahsediyoruz ama hangi yönde yönetiyoruz, nereye gidiyoruz? Şimdi yanlış bir yönde gidiyorsanız ne kadar hızlı giderseniz duvara o kadar sert çarparsınız, evet. toslarsınız. Ya da merdiven diyoruz ya, merdiven basamaklarını tırmanacağız da merdiven hangi duvara dayalı? Ya da hangi ağaca dayalı? Ben elma ağacı istiyordum ama armut ağacına merdiven dayadım. Evet, hızlı tırmanıyorum. Zaman yönetimi araçları bana hız arttırıyor, verimlilik sağlıyor ama ben yanlış ağaca çıktım. Ben armut ağacına çıktım. Benim hedefim bu değildi. Şimdi aynı mantıktan biz ilk önce saatten ziyade pusulaya ihtiyacımız var, rotaya ihtiyacımız var. Ben ne yapacağım, hedefim ne, amacım ne, zamanı yönetiyorum ama niye yönetiyorum, ne elde edeceğim zaman yönetim. Mesela bir ev hanımı tasvir ettiniz bana, güzel, çok klasik. Ondan sonra bir ev hanımının zaman yönetimi de
0: evde... Dinleyicilerimin profilinden yola çıktım bence
1: evet.
0: ben kesinlikle bu saatlerde evde bizi dinleyen ev hanımları var.
1: Ve çok değerli işler yapılıyor. Evde ondan sonra evin temizliği, bulaşığı, işte çamaşırı, çocuğun kahvaltısı, yiyeceği, işte
0: dersi,
1: beslenmesi, dersi,
0: eğitimi,
1: hepsi.
0: Hocam her
1: çok
0: şeyi,
1: şey.
0: Oyunu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bir de ben dün arkadaşlarımla bir kahvaltıdaydım, kız arkadaşlarımla. Ay, çocuklar da var bizimle.
1: Evet.
0: Çocuklarda şöyle bir şey var. Anne ben sıkıldım.
1: Evet.
0: Sürekli bir üretim istiyor anneden.
1: Evet.
0: Anne ben sıkıldım.
1: Bayağı bir inovasyon gerekiyor.
0: Anneler ona o an ona gerekti. Yetişip üretim yapması lazım.
1: Evet.
0: Ya arkadaşıyla oturup bir kahve içmeye fırsat bulamıyor çocuktan.
1: Evet, maalesef öyle oluyor yani ama aslında bir yandan da mecbur, çocuk büyüyünceye kadar onu yapmak gerekiyor. Şimdi zaman yönetimi araçları diyor ki bulaşığı şöyle yap, çamaşır böyle yap, şöyle pratik metotlar bilmem ne filan. Acaba şunu sormak gerekiyor, bir anne için 10-15 yıl sonra senin vizyonun tam olarak ne? Mesela hep derli toplu olan pürüzsüz bir ev, insanların rağbet ettiği, ana kadar düzenli bu hanedanın filan dediği bir ev mi, yoksa iyi yetişmiş bir çocuk mu, daha çok vizyon? Yani önceliğim ne benim? Bu soruyu sordum.
0: O zaman kendimize bir öncelik listesi yapacağız
1: çoğu
0: bununla
1: insan,
0: alakalı.
1: Çoğu anne, hatta tüm anneler diyecek ki benim en çok önceliğim çocuğum diyecek. Çocuğumu yetiştirmek diyecek. Peki zaman yönetimi yaparken ben en önceye, en listenin başına çocuğumu mu koyuyorum, yoksa ev işlerini mi koyuyorum? Ya da evin temizliği, ya da ondan sonra misafir gelecek, onunla ilgili şeyler mi en listenin başında, sürekli listenin başında onlar mı işgal ediyor? Yoksa çocuk, en önemli hedef buysa çocuğu ben listenin neresinde yer buluyorum? Zamanımın yüzde kaçını en büyük hedefime ayırıyorum? Bakın öncelikten kastım işte rota, pusuladan kastım tam olarak bu. Ya da bir üniversite öğrencisi hayal edin. Vizelere giriyor, finallere giriyor, derslerine çalışıyor filan. Sorduğunuzda bir üniversite öğrencisi için ikinci sınıftaki bilmem bahar dönemindeki vize notunun iyi olması mı önemlidir? Yoksa çok iyi bir yerde, atıyorum mühendisi olarak ya da ne bileyim başka bir pozisyonda atanmış olması ya da başlamış olması mı? Nihai hedefi bunun çalışıyor olması, iyi bir kurumda olması gerekiyor. Ama iyi bir kurumda olması için bahar dönemindeki bilmem ne vize notunun iyi olmasına daha önemli bir şey, iyi bir dil sahibi olması mesela. Dil öğretimi. İyi bir staj görmesi. Ama bazen o vize notuna takılırken, bakın pusuladan kastım bu. O staj es geçiyor. Stajı naylon staj yapıyor ama nota daha çok önem veriyor.
0: Çok sık duyuyoruz hocam. Çok sık. Kesinlikle.
1: Ama rota işte hatadan kastım bu. Vizeyi harala gürele çalışıyor. Notlarını yüksek tutuyor fakat dili öğrenmiyor. Staj yapmıyor. Ya da ne bileyim bir projede bulunması ona çok şey katacak. Bir Teknofest projesine katılmış olması o 4 yıllık eğitimi sırasında çok şey katacak. Ya da bir üniversite kulübünde deneyim, başkanlık yaptı mesela. Üniversite kurum açısından bu çok güzel bir prestij. Diyecek ki bu çocuğun takım çalışmasına yatkınlığı var. Çünkü kulüp yönetmiş bu diyecek misal. Ama bunları göz ardı ediyor. Diyor ki boş ver diyor. Ben vizeye asılayım diyor. Ya da başka bir şey yapayım diyor. Ya da mesela bir iş yeri sahibisiniz. Her günün koşturması var. Ondan içerisinde kayboluyorsunuz. Halbuki sizin bir SWOT analizi yapmanız gerekiyordu. Bir ARGE yapmanız gerekiyordu. Gün geliyor bir krizle karşılaştığınızda eyvah ben yapmadım diyorsunuz. İşte o zaman pusulanın kıymetini anlıyor insan. Bizim en çok hatamızdan bir tanesi bence bu. Yani biz rota daha öncelikli olmasına rağmen daha çok verimlilik analizine kayıyoruz. Yani daha çok vakti iyi değerlendirelim. Tamam vakti değerlendirdin ama rota hatalı. Yani sen en önemli önceliklerini geriye attın. Hep krizlerle uğraştın. Hem başka şeylerle uğraştın. Bu da kayıba sebep oluyor. Dolayısıyla bence bir metafor olarak saat değil pusula. Merdiven değil pusula. Nereye gidiyor? Yani merdiveni ben hangi ağaca dayadım? İstediğim meyve alacağım. Ağaçta mı o merdiven? Bunlara bakmak
0: verim
1: bence
0: önemli önce. Aslında hocam.
1: Kesinlikle. Verim önemli ama yani şöyle yanlış rotada bir verim elde etmektense doğru rotada daha yavaş git. Daha çok tatmin hissedersin. Yani biz İstanbul'dayız, Ankara'ya gideceğiz ama güzergah başka bir istikamete
0: şimdi
1: gidiyor.
0: Şimdi düşünecek olursak zaman yönetimi deyince tabii ki ben mesela çok kısa bir zamanda çok büyük bir iş yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Hepimizdeki durumu. Atıyorum çok saçma bir konu olacak. Bir ayda 10 kilo vermek istiyorum.
1: Evet.
0: Gibi.
1: Evet.
0: Yani şu an mesela yaz tatilinde herkes aynı şeyi düşünüyor.
1: Benzer motivasyon
0: yani
1: var evet.
0: Böyle bir motivasyona ihtiyacımız var. Ya da işte çocuklar LGS'yi geride bıraktık. Üniversite sınavını geride bıraktık. İşte çalışmayayım ama son bir ay öyle bir çalışayım ki ben bu sınavı kazanayım bitsin gitsin.
1: Evet.
0: Ya da işte şey olurdu ben çocukken. Sınav günü çalışayım bu bana yeterli olsun diye düşünürdük yani. Evet bugün oturayım sabahtan akşama kadar çalışayım bu bana yeterli olsun.
1: Evet.
0: Yani kısa zamanda çok iş yapmak istiyoruz aslında.
1: Aslında şey gibi biz biraz kriz anına kadar hani yumurta son anına gelinceye kadar şey yapmayıp en son anda bir böyle hızlı bir şeyle çözüm üretme çözüm gibi şeyler yapıyoruz ama o da aslında zaman yönetimi açısından bir kusur kabul ediliyor. Yani sürekli krizlerle uğraşıp anlık çözümlerle olayı çözmeye çalışmak bu da çok iyi bir zaman yönetimi.
0: O zaman böyle yani sürekli karınca gibi çalışalım. Sürekli bir
1: devinim halinde olalım.
0: Evet yani ben çok çalışıyorum.
1: O çok var. İşkolik diyoruz
0: başarı
1: genelde.
0: Mı? Başarı evet. Mıdır bu hocam yani?
1: Şöyle söyleyeyim zaman yönetiminin bir diğer noktası da şu aslında hayatta olduğu gibi zaman yönetiminde de denge olması gerekiyor. Yani her şeyin bir dengesi olursa kıymetli oluyor. Adam iş hayatında çok başarılı fakat dengeye şaşırmış. Evet iş hayatında zamanını yönetiyor gibi gözüküyor ama gerçek hayatta zamanını yönetmiş sayılmıyor. Ben şöyle bir örnek veriyorum genelde metafor olarak. Bir annesiniz ya da bir babasınız, 5 tane çocuğunuz var. 5 çocuğunuzla birlikte bir yolculuğa çıktınız, yaya olarak gidiyorsunuz. Arkanızdan çocuklar geliyor, yani ördek yavruları gibi.
0: Anne baba öyle.
1: Karşıdan karşıya geçeceksiniz, böyle bir şey gibi düşün, E5 yolu ondasın, karşıdan karşıya geçeceksiniz. Çocuklardan biri ikisi yanınızda götürürken birkaçı da geride kaldı. Onlar ondan sonra ne yaparsa yapsın mı dersiniz, yoksa 5'ini birden geçirmeye mi çalışırsınız arkanızdan
0: anne,
1: gelsin
0: diye. Olarak. Hep bir şekilde toparlayıp
1: kolları kanatları açıp evet biraz yavaş olacak ama hepsini birden geçirmek istersiniz. Istersin. Çocuklardan bir tanesi bile zayi olsa hayatta tatmin hisseder misiniz kendinizi?
0: Hayır tabii.
1: Bir çocuğunuz bile kaybetseniz. Şimdi örnek vereyim 5 çocuktan bir tanesi iş hayatıydı. o çocuğu evet çok ileri götürdünüz, karşıdan karşıya geçirdiniz, o çocuğa çok önem verdiniz, iş hayatında kariyer basamaklarını tırmandınız ama dört çocuk yok oldu. Dört çocuk öldü. Mutlu hissedecek misiniz? Asla. Çünkü bir başka çocuk sağlıktı mesela. Siz iş hayatı için mücadele ederken ikinci çocuğu ihmal ettiniz, sağlığınızı kaybettiniz. Çok fazla iş adamı vardır, der ki bu kadar para kazanacağım, bu kadar iş hayatında öne gideceğime, sağlığıma biraz dikkat etseydim de şu an işte o kazandığım paralarla afiyetle bir şeyler yiyebiliyor olsaydım der. Sağlık gitti, iş hayatının bir kıymeti kalmadı. Ya da ondan sonra maneviyat. Çok önemli bir çocuğumuz bizim, fakat onu geride bıraktı. Maddi şeyler peşinde koşarken maneviyat ihmal etti. Maneviyat demek o zaman yönetiminin anlamı demek. Ben yönetiyorum da niçin yönetiyorum bu zamanı? Benim boşluk, amacım ne?
2: Orası tamamen bir boşluk.
1: O boşluk olduğunda, o boşluğu dolduramadığında depresyonlu bir insan oluyor. Bu sefer diğer çocuklar boşa gitti. Bakın bir çocuğu geride bıraktı, diğer çocuklar gitti. Bir başka çocuk aile. Benim eşim var, benim hocam. Çocuklarım var. Ben iş hayatı için koştururken, mücadele ederken ben ailemi unuttum. Allah korusun çocuk kötü bir alışkanlığa bulaştı. Ya da eşinde boşanmalık safhalara geldin. Ailede mutluluk yok. Ben ne yapayım diğer iş hayatındaki başarıyı diyor insan o noktaya geldiğinde. Ya da bir başka çocuk, sosyal hayatım. Benim arkadaşlara ihtiyacım var. İnsan sevmek ve sevilmeye muhtaç bir varlık. Sevip sevilmedikçe hiçbir şey başarı gibi gelmiyor. Benim sosyal hayatım kayboldu. Koştururken, işkolik olarak bir şeylerin peşinde giderken ben arkadaşlarımı ihmal ettim. Aramam gerekenler aramadım. Akrabalarımla ilişkimi kestim.
2: Dostlarımız yok, akrabalarımız yok.
1: Ve nihayetinde ben o çocuğu kaybettim. Şimdi bu beş çocuğun hepsini böyle kucak açıp hepsini yavaş da olsa birlikte mi götürmek daha mantıklı, yoksa bir çocuğa ağırlık verip geri kalanları geride yolun
2: yatırımı şeyinde tek çocuğa yapıp
1: evet.
2: Onu güzel yerlere getireyim, büyüteyim, şu okula gitsin, şu yurt dışında şurada okusun demek mi?
1: Evet. Biraz yoksa aldanma oluyor. Bazen insan şöyle düşünüyor. Ya işte şu iş hayatını bir götüreyim, sonra çocuğuma bakarım. Sonra sağlığıma bakarım. O sonra gelmiyor hiçbir zaman. Ve nihayeti ben bir somut kendi yaşamımdan bir örnek vereyim. Bir tane hocam vardı. Tıp alanında bayağı saygın bir hoca. Amerika'da eğitim görmüş. Yıllarca Amerika'da kalmış. İş hayatında çok başarılı bir noktada. Fakat iş çocuğunu götürmüş, karşıya geçirmiş. Hatta çok iyi noktada geçirmiş ama diğer çocuklar geride bırakmış. Yolda o çocuklar gitmiş. Bir, aile hayatı ihmal edildiği için eşinden boşandı. Eşinden boşanınca, çocuklarla irtibatı azalınca depresyona girdi, kötü hissetmeye başladı. Kötü hissettikçe bu sefer sağlığı bozulmaya başladı. Hocada şeker ve tansiyon çıktı. Ve bütün bunlar birleştiğinde iş hayatı da kötüye gitmeye başladı ve bütün çocuklar gitti. Dolayısıyla hayat, zaman hep dengeyle olması gerekiyor. Yani o dengeyi kucaklayarak, yani bütün çocukları kucaklayarak götürmek gerekiyor. Hiçbir çocuk geride kalmasın. Tam acık bazen iş hayatında o çocuğu öne atarsınız. Sonra hemen aileye önem verirsiniz. Hemen sağlığınıza önem verirsiniz. Ve en önemlisi maneviyatına önem verirsiniz. Hayatın anlamı olmadan hiçbir şey olmuyor. Hepsini birlikte kucaklayıp götürürseniz, karşıya geçirirseniz siz zamanı iyi yönetmiş olursunuz. Bir çocuğu götürmek bence zaman yönetimi olarak bir başarı değil. Hatta bir denge başarısızlık değil yani. Diyebiliriz
2: tam
1: yani.
2: Tam bir denge kurmak gerekiyor evet. Çocuk. Arasında. Tabii ki çok şey yapmak istiyoruz hocam. Evet. Her zaman bir şeyler yapmak istiyoruz ama bunları yapmaya bazen imkanı olmuyor. Yani bunu sadece tembellikle sınırlandırmıyorum ben burada. Tembel değiliz ama her an gece gündüz çalışsak bile bazen bazı şeyleri hiç yetiştiremiyoruz.
1: Hayat gün 24 saat. Hafta 7 gün. Herkes için öyle yani.
2: Ne yapacağız yani?
1: Şöyle bir şey, her istediğimizi yapacağımız bir hayat yok. Hatta bir kitap vardı dikkatimi çekti. Ölümlüler için 4000 hafta diye bir kitap, ona benzerdi ismi. Bizim hayatımız 4000 hafta. Yani 80 yıl yaşayan bir kişi için 4000 tane haftamız var.
2: 80 yıl yaşayabileceksek.
1: Evet, o kadar yaşarsak. Evet. Daha az da yaşayabiliriz, onu da bilemeyiz yani.
2: Tabii ki.
1: Dolayısıyla sınırlı bir kaynak var. O zaman biz muhakkak bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor. O öncelikleri sıralamadığımızda yani her şeyi yapan insan dağılıyor. Onun için hani bizim kültürümüzde şöyle bir tabir vardır. Ehemmi mühimme tercih etmek diye. Mühim demek önemli bir şey demek. Ehem demek en önemlisi demek. Önemsiz bir şey zaten yapma diyor aslında atalarımız. Yani önemsiz şeylerle vaktini harcama. Ehem mi mühimme tercih et. En önemli şeylerle hayatını doldurmaya çalış. Hatta yine İslam alimlerinin şöyle bir sözü vardı. Benim çok dikkatimi çekmişti. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim olan işleri bugün yapmalıdır. Mühim olmayanları yarına bırakmalıdır. Aklı olan böyle yapar diyor. Yani aslında bu çok önemli bir şey.
2: Bugünün işini yarına bırakmamak
1: bir önemsiz şey. Önemsiz işleri yarına bırak, önemli işleri erteleme. Evet. Önemli işleri hemen yapmak bence en önemli şey. Önceliklendirme. Bizim en büyük problemlerimizden, zaman yönetiminden bir tanesi bu. en öncelikli şeyleri ilk yapmak. Hatta bununla ilgili bir sürü kişisel gelişim kitapları var. İşte ye o kurbağayı diyor. Kurbağadan kasıt en önemli işi günün en başında yap. Enerjin yüksekken, verimliyken yap. Sonrasında daha önemsiz işlere sıralamada alta at, onları sonra yaparsın gibi. Yani bir öncelik hiyerarşisi kurmak gerekiyor. Önemli işi belirleyip günü ondan başlamak çok tavsiye edilen zaman yönetimi açısından bir prensip.
2: Peki nasıl önceliklendireceğiz hocam? Yani önemine göre hangi işleri planlayacağız? Hangisi daha önemli bizim için?
1: Evet.
2: Ya da bunun bir planı, programı var mıdır? Herkese göre aynı mıdır? Bir de öyle bir durum vardır
1: şöyle,
2: yani.
1: Şöyle olayın ana mantığını anlatırsak herkes kendini uyarlayabilir. Annem şöyle hayal edin, bir dinleyicilerimiz A4 kağıdı alsın ellerine. O A4 kağıdını böyle bir artı gibi dörde bölsün. Bu bir matris gibi düşünün. Üst şeyimiz bizim, hani o kısa kenarımız kağıttaki aciliyet. Bizim hayattaki bazı şeylerimiz acildir. Bizim üzerimize baskı kurar. Hemen yapma gereği hissederiz. Bazı şeyler de çok acil değildir. Sonra da yapsak olur. Yani bizim hayattaki işler acildir ya da acil değildir. Kağıdın uzun kenarı da önem şeysi. Ya hayatta yaptığımız bazı şeyler önemlidir. Onu yapmak bize başarı getirir. Onu yapmak bizim için lüzumludur. Yapmazsak olmaz. Bazı şeyler de vardır. Çok da önemli değildir. Şimdi bir matris oldu. Yani bazı şeyler vardır. Hem acildir hem önemlidir. Ben buna kriz karesi diyorum. Biraz uyarlamış olalım. Yani hayatımız bu dört karede geçiyor Hande Hanım. Bunlardan birinci kare hem acil hem önemli işlerin olduğu kriz karesi. Şimdi bir şey eğer zamanda müdahale etmezseniz son ana kadar, hani az önce bahsettiniz, son ana kadar beklerseniz kriz olarak karşımıza gelir. Yapmak zorundayızdır, önemlidir ve acildir, hemen yapmak zorundayızdır. Mesela ders çalışma dediniz. Vize sınavına kadar 2 ay vaktimiz vardır. Bekler, bekler, bekler. 1-2 gün kala çalışmaya başlarız. İşte bu krizdir. Önemli bir iş yapmazsan olmaz, sınavda kalırsın. Acildir, hemen yapman gerekir. Ama kendini kötü hissedersin. Çünkü üzerine baskı oluşturur. Hemen yapmanın verdiği bir tükenme duygusu hissedersin. Ya da başka bir örnek vereyim. Mesela bir proje var. 90 günlük bir vaktim var. Bekle bekle. 2,5 ay yattın. Son 2 hafta kala.
2: Eyvah, benim bunu yapmam
1: eyvah,
2: lazım.
1: Ben bunu yapmam lazım dedim. Yapman gereken şey önemli ama aynı zamanda acil, ihmal ettiğin için son dakika bir şeyler yapmaya çalışıyorsun, stres altına girersin. Ya da sosyal hayatlarına örnek vereyim. Eşinle çocuklarına ilgilenmen çok önemli bir şeydir. Fakat ihmal edersin, edersin, edersin. Çocuk Allah korusun bir bağımlılıkla gelir karşına ya da okulda problemle gelir, sınanmış zorbalıkla olursun. Gelir. Hemen müdahale etmen gerekir. Üzerinde aciliyet baskısı vardır. Önemlidir. Mecbur çocuğunu kurtarmak için yapman gerekir. Ama geçmiş olsun, son dakikaya geldin, artık belki düzeltemeyeceksin. Ya da eşiyle boşanma aşamasına gelmiş. O zamana kadar her şeyi ihmal etmiş. Son anda acil şeyde işte kurtarmak için günü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya da bir şirket düşünün. Ekonomik kriz gelecek, ona hazırlık yapmamış. Hiçbir planı programı yok. Ama kriz çattığında ben ne yapayım? Personel mi çıkarayım, şunu mu yapayım bilmem ne. Son dakika çözüm üretmeye çalışıyor.
2: Bir kriz planı yok.
1: Bir şey yok yani, önceden hazırlığı yok. Bu birinci kare kriz karesi. Kriz karesinde olan insanların hissedeceği 2 duygu vardır. Bir stres, her şey üstün üstüne gelir. O olayı yönetmek için aciz kaldıkça ne yapacağını şaşırır. Ve ikinci duygu elin tükenmişlik. Tükenmiş hisseder. Uzun vadede hep krizle uğraşan bir şirket çalışanı olsun, bir ailedeki bir fert olsun, sürekli kriz ya da bir üniversite öğrencisi krizle uğraşırken tükenme hisseder bir süre sonra. Önemli olan asıl şey şu, olay krize dönmeden önce, yani olay acil değilken müdahale etmek. Bu da ikinci karemiz. Bir şey önemli ama acil değilse buna da gelişim karesi diyoruz. Gelişim karesinden kasıt şu, yapman için acele bir vaktin yok. Mesela bir çocuğu yetiştirmek için bir acele vakti yok. Son dakika şu gün teslim edeceksin çocuğu, böyle bir şey değil yani.
2: Ama önemli bir şey.
1: Ya da bir üniversite öğrencisinin dil öğrenmesi mesela. Acil bir şey mi?
2: Tabii
1: hayır değil. Ama önemli mi? Çok önemli. Tabii. Hayat için lazım. Evet. Ya da mesela siz fakülteye girdiniz. Biliyorsunuz ki 4 yıl sonra KPSS'ye gireceksiniz. KPSS acil mi? Hayır. Değil. Ama önemli mi? Çok önemli. Eğer gelişim karesinde çok vakit geçirirseniz, yani o tarafa yatırım yaparsanız, olaylar acil hale gelmeden önce zaten tedbirinizi almışsınızdır. Çocuğunuz iyi yetişmiştir. Eşinizle aranız iyidir. Kriz olmadan önce siz üniversite şeyine hazırlanmışsınızdır, KPSS'ye çalışmışsınızdır, işte doktor satıp da uzmanlık sınavına çalışmıştır. Yani krizden önce gelişim karesine yatırım yapmak en önemli şey. Şunu söyleyeyim, hayatta en başarılı kişilerin ortak özelliği bu gelişim karesinde çok vakit geçirirler. Ana şeyleri o taraftır. Kendini geliştirecek şeylere önem verirler, kişisel gelişimde önem verirler. Bu kişiler zaten krizle çok karşılaşmaz. Karşılaştığı miktarda az olunca yıpranmaz, tükenmez. Üçüncü karemiz bir şey önemlidir. Önemlidir ama ters söyledim. Önemli değildir ama acildir. Buna da koşuşturma karesi diyorum. Koşuşturma karesi. Mesela bir telefon geldi. Önemli mi? Değil. Ama acil, hemen açmanız gerekiyor. Bir e-posta geldi cevap yazmaya çalışıyorsunuz. SMS geldi cevap vermeye çalışıyorsunuz vesaire. Siz bunların koşturması içerisinde gününüz biter. Ve siz koşturup dururken günüm nasıl bitti ya dersiniz. Ben hani çok da bir şey üretmedim, bir şey de yapmadım ama gün bitti. Dolu mu geçti? Dolu geçti ama bir şey çıkmadı ürün. Koşuşturma karesinin en büyük şeyi ise tatminsiz hissedersiniz. Hmm. Koşuşturup durduk fakat yaptığım işler önemli olmadığı
2: hiçbir
1: için
2: şey yapmadım.
1: Kişisel gelişime
2: çok koştum
1: katkısı
2: ama bir
1: olmadığı
2: şey olmadı.
1: İçin ürün yok yani.
2: Ürün yok.
1: Bu da üçüncü karemizdi. En kötü kare dördüncü kare. Bir şey acil de değildir, önemli de değildir. Buna oyalanma karesi diyorum. Oyalanmadan kaza şu mesela telefonda Instagram'da kaydırıyorsunuz.
2: İşte ama acil de değil. En tatlı kare bence.
1: Evet. Ne yazık ki dopamin o tarafa teşvik ediyor.
2: Kaymaklı dondurma.
1: Evet. Haz o tarafa teşvik ediyor ama acil de değil, önemli de değil. Ne bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Bu acilet yok, önemi de yok.
2: Ki. Evet. Arka arkaya kaydırıyorsunuz. Evet. Şekerleri sürekli patlatıyorsunuz sürekli.
1: Aynen öyle. Kendi crushlarda bilmem nerede vesaire. Ama bu sizin vaktinizi çalıyor ve diğer karelere harcayacağınız zaman kaybolup gidiyor. Şunu söyleyeyim, hayattaki en başarılı kişilerin ortak özelliği bu dördüncü karede, oyalanma karesinde %1'in altında zaman harcarlar. Yani hiç vaktini vermez. %1'den kastım 24 saatin yarım saatini bile buraya feda etmez. Ne kadar az oyalanma karesinde vakit geçirirsek o kadar bizim hayatta başarımız demektir. Bunun hani bizim dinimizde, kültürümüzde karşı malayane deniyor buna. Yani boş işler, boş lüzumsuz, işler. Dünyana da ahiretine de bir şey yaramıyorsa o oyalanma karesidir. Bu karede çok vakit geçirmek başarısızlık demek.
2: Kesinlikle hocam. Doğru. Peki işte bu bizim için faydalı olan işler, az önce karelere böldük. Gelişim karelerine. Buradaki işleri erteleriz bazen de. Çok tatlı gelir ertelemek. Evet. Bunu da başında konuştuk. Biraz da bu erteleme hastalığını konuşalım hocam. Çünkü aman işte şimdi kalsın ya, yarın yapacağım, yarın yapacağım, yarın yapacağım. Erteleye, erteleye, erteleye, evet. Dağ gibi iş olur.
1: Kriz karesine düşeriz. En çok olan
2: işte
1: şey budur yani.
2: Sonuncuya.
1: Evet, krize düşeriz yani. Halbuki biliriz mesela benim gelişim için, kişisel gelişim için şu lazım. Bunu insanlar az çok bilir. Fakat erteleme bir hastalık gibi, insanı zapt ettiğinde sürekli ileri ileri atarken o şeyde kayboluruz. Şunu söyleyeyim, erteleme hastalığı aslında bir zaman yönetimi.
2: En çok
1: yönetimi
2: babalarda vardır, evet. Bakarız.
1: Babalar, değil mi hocam? Babalarda biraz çok var, evet.
2: Değil mi? Öyledir ama yani biraz, kesinlikle. Evet. Bir şey söylerseniz bakarız.
1: Bakarız şeysi. Aslında o işin siyasi cevap, hani hayır da demiyor, evet de demiyor duruma göre.
2: Bakarız.
1: Bakarız şeysi, evet. Şöyle söyleyeyim, aslında daha çok duygu yönetim problemidir erteleme şeysi. Bazen duygusal yüklerimiz ağır gelir ve biz onları yönetemediğimizde bir şeyleri ertelemeye meyilli oluruz. İki tip erteleme şeyi var. Birincisi dış kaynaklı erteleme olabilir. Yani fazlaca yük vardır, dış kaynaklı yükler. Mesela siz evdesiniz, kendinizle ilgili bir şey yapacaksınız, bir yatırım yapacaksınız. Mesela kitap okuyacaksınız. Ama plansız bir komşu sürekli geliyor. Hep aynı gün, aynı saatte geliyor.
2: Ya da telefon geliyor.
1: Ya da telefon geliyor. Aslında dış sebepli bir erteleme sebebi, sizin burada en büyük yapabileceğiniz şey hayır diyebilmek. Kibarca, kırmadan, dökmeden o hayırı
2: hocam
1: diyebilmek.
2: Hocam geçen gün bunu konuştuk ya. İnsanın bence ağzından çıkan en zor kelime hayır.
1: Evet.
2: Neden? Yani neden hayır diyemiyoruz? Ya bu başka bir bölümün konusu,
1: evet,
2: olsun mutlaka ki, ama yani şu hayır diyememe hastalığımıza gerçekten bazen düşündükçe, insan kırılmasın, aman şimdi problem çıkmasın, sürekli bir hayır diyememe, her şeye evet deme durumumuz çok var ya.
1: Bazen oturmuş kalıplardan dolayı oluyor. Dersem şöyle mi olur? Benimle olan irtibatı bozulur mu?
2: Evet,
1: kırılır
2: işte.
1: Mı? Dökülür mü? Aslında kibarca, nazikçe kendi sınırını çizmek. Hayır demekten kas, karşı tarafı kırmak, dökmek asla değil. Benim sınırım bu kadar. Benim şu an kendimle ilgili yapacağım şöyle bir işim var. Mesela ben çocuğumla ilgileneceğim ama sen geldikçe her gün sabah şu vakitte ben çocuğumu ihmal
2: ediyorum.
1: Ama işte
2: ediyorum. Komşumu kırarım. Nasıl olacak o iş?
1: İşte kırmadan, dökmeden o sınırı bir şekilde çizmek gerekiyor.
2: Evet. Yani hep karşıdan sizi anla. Yani her şey için geçerli bu. Belki evliliklerde bile geçerli. Evet. Hep karşı taraf beni anlasın, ben hiçbir şey söylemeyeyim diyoruz.
1: Evet. Evet.
2: Bu da bence bizi yanlışa sevk ediyor, evet, sürekli.
1: Şöyle, sınırı çizmek bizim görevimiz, bizim vazifemiz. Karşı tarafın onu bilmesi gerekmez. Sınır dediğin şey siz çizersiniz. Yani ülkelerin sınırı gibidir. Ülkenin sınırından biri girdiğinde ihtara maruz kalır. Sonra hapse atılır vesaire. O sınırı ülke koruduğu için, hani karşı taraf anlasın, Yunanistan benim sınırımı anlasın değil. Ben sınırımı çizerim, çizirim. Yunanistan da oradan geçemez. Gibi. Yani aslında hani onu Yunanistan demeyelim, sanki şey gibi, düşman gibi anlaşılmasın ama.
2: Sınır komşularımız için,
1: her
2: şekilde
1: için,
2: aynı
1: her
2: şey.
1: Her türlü şey için. Yani aynı mantıklı. O sınırı çizmek bizim görevimiz. Karşı taraftan bekleyeceğimiz bir şey değil. Kırmak dökmek asla değil. Fakat yapmanız gereken öncelikli bir iş varsa usulünce, yavaş yavaş olur, hızlı hızlı olur ama bir şekilde karşı tarafı ikna etmek, anlatmak, bir şekilde o sınırı ona benimsetmek gerekiyor. Bu dış kaynaklı erteleme sebebi.
2: Bazen onu uzun uzun bir konuşalım.
1: Evet,
2: hayır,
1: uzun uzun
2: konuşmak hocam.
1: Gerekir. Evet. Başka bir konu olacak. Bir de içsel sebepler de olabiliyor. Erteliyoruz ama bazen o iş bize zor geliyor. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Diyoruz ki ya bunu nasıl yapacağım? Mesela kitap yazmak istiyorum ama nasıl olacak bu iş? Yani yöntem nereden başlayacağım? Mi? Evet, yöntem bilmek, bir de gözümüzde dağ gibi bir yok, kocaman bir şey. Ya da evde yapılacak bir iş kocaman geliyor, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. O noktada belki en güzel yöntem bir tanesi o görevi parçalara bölmek. Ben ondan sonra şuradan başlayacağım. Şu parçayı sadece yapacağım. Sadece bu kısım. Bütünü değil. Bütünü 100 birim gözümüze çok geliyorsa 10 birimlik bir hedef koymak, bu önemli bir formül. İkincisi bir yöntem olarak Zeigarnik etkisi diye bir şey var. İnsan bir şeye başladığında zihninde açık bir pencere oluşur. Hani Windows şeyde işletim sisteminde bir pencere açıldı. O açık pencereyi tamamlama eğilimi daha fazla olur o insanda. Bir şey küçük de olsa bir başlayın, bir tırtıklayın. Yani o kekten bir parça ısırın gibi yani. Bu tabii mecazi olarak söylüyorum.
2: Çekirdek ondan mesela... mı öyle? Yedikçe yeniyor hocam.
1: Evet. Bir kere başlayınca devamı geliyor yani. Doğru. Yarım kalan bir işi bıraktığınızda beyniniz ona geri dönme eğilimindedir. Mesela ne işi yapamıyorsunuz? Mesela bir makale yazmak istiyorum ben. Bir paragraf yaz. İki satır yaz. Üç satır yaz. Bir kenarda dursun.
2: Onun yarım kalan iş sizi geri çağırır yani.
1: Onun için zor bir işte bir başlamaya çalışmakta fayda var.
2: O yüzden başlamak bitirmenin yarısıdır deriz ya. Böyle
1: yani yarı efor başlamaktadır. Genelde biz ertelleriz. Onu başlamak istemedikçe yıllarca ertelediğimiz güzel şeyler vardır. İhmal ederiz yani.
2: Evet.
1: Bir sebep bu. Bir başka sebep mükemmelliyetçilik. Bu bazı kişiler için mizaçla ilgili bir takıntı haline gelir. Mükemmel iyinin düşmanıdır derler ya. Yani bir şeyi mükemmel yapacağım derken hiç yapmama eğilimli olur. Bazen mizaç özel dedik. Tip 1 mizaç diye bir şey var Enneagram'da. Mükemmelliyetçi olan kişiler. Mükemmelliyetçilik bir yandan onun güçlü yönüdür. İşi yaparsa mükemmel yapar dört dörtlük ama bir yandan da zaafıdır. Mükemmel yapamayacağı şey hiç başlamaz. Bu da bir problemdir, takıntıdır. Çünkü bazen iyi olması da yeterlidir. İlla mükemmel olması gerekmez. Kendi kendine bu zaafı da insanın mizacında fark edip kendi frenlemesi gerekir. Tamam, olabildiği kadar iyi olsun. Yapabileceğimin en iyisini yapayım. Bunu anlayış olarak benimseyebilmek gerekir. Mizacında böyle bir takıntı varsa insanda. Bir diğer şey iç dirençlerimiz oluyor bazen. İç dirençten kastı şu. Mesela çocuklukta ya da gençlikte yeni yetişme zamanında bir şey yaparken çok zorlanmıştır. Sıkıntı çekmiştir. Mesela ilk edebiyatta kompozisyonunu yazıyordur. Öğretmen beğenmemiştir. Azarlamıştır onu. Kötü bir hatıra. Eli kaleme gitmez. Takılır oraya. Ya da matematik öğretmeniyle problem yaşamıştır. Bir matematik problemi ona zor gelir. İçsel bir
2: olumsuz
1: direnç
2: bir
1: vardır.
2: Pürüz, evet. Aslında orada bir
1: bazen de bu oluyor. Olur. Bazen bir şey elimiz gitmiyorsa onunla ilgili yaşanmışlıklar.
2: Ben bunu zaten yapamıyorum.
1: Evet, yapamıyorum. Ben yetersizim. Kendimi eksik hissediyorum. Bu konuda yapamam zaten ben. Kendini etiketleme eğilimi
2: oluyor
1: insanda.
2: Baştan aslında onu silmiş, evet. Ve zorlamamış, üzerine gitmemiş.
1: Burada da o beynin altındaki o bilinç altındaki örtük şeyleri açığa çıkartmak demek gerekiyor ki kendi kendine. Ya ben bunu yapabilirim. Ben aslında o matematik öğretmeninin dediği şeyden dolayı oraya takıldım, kaldım. Aslında benim matematikte yeteneksiz olduğumu göstermiyor. Kendi kendine bunu telkin edip o içsel direnci aheste aheste kırmaya çalışmak. Yavaş yavaş denemek, tekrar yapmak, pes etmemek ve kendini o etikete layık görmemek. Ben matematikte kötüyümdür. Ben ondan sonra şu
2: çok
1: konuda berbatımdır.
2: Çok duyuyorum ya öğrencilerden. Evet. Yani tanıdıklarımdan, herkesten. Ben matematiği sevmiyorum. Zaten hiç başarılı değilim. Başarılı olsam severdim ama başarılı olmadığım için sevmiyorum diyen çok çocuk, çok genç var.
1: Aslında içsel bir direnç var. O direnci tanısa, görse ben aslında şuradan takıldım. Bundan dolayı buna zor geliyor bana. Ama ben bunu başarabilirim. Bu içsel direnci kırmak da ertelemek için çok önemli. Çok kişiyi de görüyorum. Bu içsel dirençten dolayı hiç yapmıyor. Hiç eli uzanmıyor o tarafa. Giderek de hakikaten köreliyor konuda. Gerçekten yapamaz hale geliyor. Bu içsel dirençler genç
2: kendi
1: yaşta fark etmek.
2: Kendi kendimizi geriye atıyoruz, evet. Böylelikle hocam demek ki.
1: Aynen
2: yani.
1: Öyle oluyor.
2: İleriye atacağımıza geriye atmaya başlıyoruz bu konuda. Bir derstir, bir hayat akışıdır vesairedir.
1: Aynen öyle. Onun haricinde hazını ertelemeye alışmak çok önemli. Erteleme alışkanlığının en önemli sebeplerinden bir tanesi hani dediniz ya. Yani ben bunu yapmayacağım, onun yerine ne yapacağım? Kaydıracağım Instagram'da. Ne yapacağım? Kendi crash oynayacağım. Ne yapacağım? Şunu yapacağım. Aslında o ertelediğimiz yerine bir haz geliyor. O hazza karşı kendimize fren koymak. Yapmıyorsam bile bu işi, atıyorum bu makaleyi yazacaktım, üşendim, yapamadım. Haz da almayacağım ben. Yani çünkü
2: onu yapmıyorsam ondan da mahrum
1: ondan
2: bırakacağım.
1: Ondan da mahrum bırakacağım kendimi. Çünkü bunu yapmazsak her seferinde ertelediğimiz şeyin karşında bir haz alırsak o zaman ertelemeyi ödüllendirmiş oluyoruz. Yani ben her ertelediğimde bir ödül kazanıyorum, dopamin kazanıyorum. Bu tam tersi tepmeye başlar. Bir süre sonra ertelemek bağımlılık haline gelir, alışkanlık haline gelir. Onun için erteliyorsan bir şey tamam, ödül de vermiyorum kendime. Yani bir dopamin piki de vermiyorum kendime diyebilmek gerekiyor.
2: Peki hocam şu dijital dünyaya biraz geri dönelim. Çünkü orası bizim hem programlarımıza başladığımızdan beri çok sıklıkla konuştuğumuz, evet. Bir yer oyalanma karemiz bizim.
1: Evet.
2: Nasıl etkiliyor zaman yönetimimizi?
1: Şöyle söyleyeyim, kara delik gibi. Çok kara delik gibi birçok kişinin zamanı ana şeyi oraya gidiyor. Şimdi siz iş yerinden çıktınız. Akşam çok bir vaktiniz yok. 5 saat, 6 saat yatıncaya kadar tabii bir vaktiniz ki var. Siz bunun birkaç saatini bir kara deliğe harcarsanız sizin kendiniz gelişme şansınız olmaz. Ve daha çok krizlerle uğraşırsınız. Çocuk ihmali olmuş, iş yeri ihmali olmuş, bazı şeyler ihmali olmuş. Bir süre sonra krizlere dönüşüyor. Bunun için az önce dedim ya, %1'in altında vakit geçiriyor çok başarılı insanlar. Gerçekten hiç vakit geçirmemesi gereken kare o oyalanma karesidir. En çok da dijital alem bizi oyalanma karesine çekiyor. Temel sebep de can sıkıntısı. Daha önce konuştuyduk sizinle. İnsan içine bir iç darlığı geliyor, can sıkıntısı geliyor. Bunu yönetmeye alışmamışsa bir insan hemen kendini sosyal medyada buluyor ya da bir bilgisayar oyununda buluyor ya da bir dizide buluyor ya da bilmem nerede buluyor.
2: Yani, ama öyle bir çağdayız hocam, şu an buna çok kolay hemen sahip hemen olabiliyoruz. Evet. Bir şey ücret ödemeden.
1: Çok kolay, evet.
2: Çok kolay yani, hemen alıyoruz ve o an bizimle.
1: Ve onu o kadar kolaylaştırıyor ki şu elinizdeki telefonun ekran kilidini giderek o kadar basitleştirdiler, hemen aç diye. Yüz tanıma şey yapıyorlar, hemen diye aç diye. Pıt. Eskiden tuş işte rakam yazıyorduk, bir pin yazıyorduk. Aslında o da zor değildi ama adam diyor ki hemen gir diyor. Bir saniye bile beklersen.
2: Kaybetme. Evet. Dağılmasın ilgin alakan.
1: Evet, başka tarafa dönme diyor. Ben hemen seni cezbetmek istiyorum. O kadar kolaylaştırdılar ki mesela bu ekranların parlaklığı, çözünürlüğü giderek artıyor. Niye buna bu kadar yatırım yapıyor? Zaten gayet net, gayet açık. Niye 4K televizyonlar var, 8K televizyon var?
2: Daha da bağımlı
1: çok
2: etsin bizi.
1: Bağımlı etsin diye buna yatırım yapmaya değecek bir şey. Bizim en büyük sıkıntı o can sıkıntısını bir düşman olarak görmemiz. Halbuki can sıkıntısı düşman değildir. Can sıkıntısı aslında inovasyonun kaynağıdır. Beynimizin kendi içinde
2: üretime
1: çalışması için
2: bizi.
1: Üretimin kaynağıdır. Can sıkıntısını yönetmeye alışmak gerekiyor. Oturup belki çocuklarımıza şunu yapmak gerekiyor. Oğlum ya da kızım, gel oturalım, hiçbir şey yapmadan bir bakan vakit geçirelim, ne yapacaksın? Biz kendimiz şöyle bir şey yaptıydık çocuklarla. Hoşuma giden bir uygulama, tavsiye edebilirim. Salona oturduk. Dedim ki ışığı kapatacağım. Bakalım kaç dakika dayanacaksınız? Kendi zihninizle baş başa kaç dakika kalacaksınız? Baktım uzun kalıyorlar. Tamam dedim, başarılısınız, problem yok. Ama ara ara bunu yapmakta fayda var. Yani insan zihniyle baş başa kalabilmesi, hayal kurabilmesi, detoks yapabilmesi, can sıkıntısını yönetmesi, bu benim düşmanım değil, bir süre sonra geçecek bir duygu, bu kalıcı bir şey değil, bir süre sonra ben rahatlayacağım, aklıma fikirler gelecek, bunu diyebilmek gerekiyor. Ama bunu diyebilmek için eğitilmiş bir zihne ihtiyaç var. Fikir üretebilen, düşünebilen, kendi kendine baş başa kalabilen. Ama şu an tam tersi. Yani affedersiniz, tuvalete bile gittiğinde
2: tabii
1: insan bir şeyle meşgul olma
2: bunu
1: gereği
2: kimse
1: hissediyor.
2: Kimse aman ben almıyorum demesin. Herkes de bu alışkanlık.
1: Maalesef.
2: Maalesef ki var yani.
1: Onun için eğitilmiş zihne çok ihtiyaç var. Bu bir. İkincisi, hazını erteleyebilecek bir nefs terbiyesine ihtiyaç var. Bu ikisi çok önemli. Bunları ne kadar gayret edersek, yatırım yaparsak, kendimizi bu konuda eğitirsek, can sıkıntısıyla baş ettiğimiz kadar o dijital dünyanın oyalanmalarından o kadar kaçabiliriz. Öteki türlü asansörde bile telefona bakar halde buluruz
2: kendimizi. Kendimiz için de böyle işte haftalardır çocuklarımız için ne yapabiliriz her zaman konuşuyoruz. Önce aslında kendimizden başlamak gerekiyor. Kesinlikle. Peki hocam, alışkanlıklarımız var, rutinlerimiz var. İşte sabah kalktığında her insanın bir alışkanlığı, bir rutini, günlük rutini, haftalık rutini, aylık rutini var. Bunlar ne kadar etkili zaman yönetimi için?
1: Aslında şöyle bir şey diyeyim. Eğer alışkanlıkları iyi oturtursanız, rutinleriniz düzgünse, otomatik pilotla zamanınızı yönetiyorsunuz demektir. Yani çok bir irade kullanmadan, bilinç kullanmadan kendiliğinden iş akıyor demektir. 2003 yılında sanırsam bir akademik çalışma vardı. Bir psikolog bir çalışma yapmış. Konusu şu. Biz zamanı yönetiyoruz ama gerçekten bilinçli mi yönetiyoruz yoksa akışında bir şeyler mi? Yani alışkanlıklarımız mı bizi aslında yönetiyor?
2: Yönetiyor.
1: Bunun için yaptığı deney şu, bir tane böyle çalar saat gibi bir şey veriyor, bir programlı bir saat gibi. O zaman cep telefonu, akıllı telefonlar yok, cep telefonu var da akıllı telefon yok. O alarm çaldığında diyor ki elinde not defterine yaz, ben şu an şunu yapıyorum, mesela Hande Karagöz'le program yapıyorum. İkincisi de ne düşündüğünü yaz diyor. Ben aslında şu an Bodrum'da tatildeyim. Aslında ben program yapmıyorum, rutin bir şey yapıyorum farkında olmadan. Şunu fark ediyor, hayatın diyor insan %43'ü düşünmeden geçiyor diyor. Şimdi bu %43 büyük bir sermaye. Düşünmeden geçen bir sermayeden bahsediyoruz. Eğer bu düzgün oturmuş bir sermaye ise sen hayatın %43'ü zaten farkında olmadan zamanı çok iyi yöneterek geçiyor demektir. Şu an günümüzde bu bence %43 değil. Soruyorum insanlara, yüzde kaçını hayatını ezbere yaşıyorsun? Hocam %80 diyorlar. Yani akıllı telefonlarla birlikte daha çok ezbere yaşıyoruz. Onun için rutinlerimiz iyi oturursa zamanı yönetme gereği de çok kalmayacak. Çünkü zaten düzgün bir rutinimiz var. En çok dinleyicilerimize tavsiye edeceğim şey, sabah rutininiz iyi olsun. Sabah kalktığınızda ezbere faydalı bir şeyler yapın. Sabah kalktım, ondan sonra yüzümü yıkadım, abdest aldım, namaz kıldım, işte Kur'an-ı Kerim okudum, kitap okudum, spor yaptım. Bir rutinim var benim. Bir saat kalktığımdaki ilk bir saatte faydalı bir rutin belirledim kendime. İşte bu rutinim düzgünse benim, bir süre sonra refleks haline gelecek. Ben bunu irade kullanmadan her gün sabah O sporu yapma gereği hissedeceğim. Kahvaltımı yapma gereği hissedeceğim. Tabii, ben buna alışmış durumdayım.
2: Diyet ve spor da bunun için diyorlar ya, evet, alışkanlıktan ibaret diye. Ve bunu, o bir su gibi, evet, yemek gibi alışkanlık haline, kesinlikle, rutin haline getirirseniz bu bir sabah kalktığınızdaki rutininiz haline
1: akıcı
2: geliyor.
1: Akıcı oluyor ve siz bunun için zahmet çekmiyorsunuz. İrade kullanmıyorsunuz.
2: Sıkılmıyorsunuz. Evet.
1: Ve buradaki en önemli şey şu: sabah günün ilk bir saatinde rutininiz düzgünse, yani güne bir başarıyla başlamışsanız, kendinize daha tatmin hissediyorsunuz. Hmm. Özgüvenli hissediyorsunuz. Diyorsun ki bugün başarılı, çok güzel gidiyor. Ben başarılı bir gün geçiriyorum. Ötesini iyi geçirirsiniz.
2: Verimli.
1: Verimli
2: şimdi
1: geçirirsiniz.
2: Şimdi onu diyoruz ya, verimli, evet, bir gün, verimli bir saat.
1: Öteki türlü gününüzün ilk bir saati YouTube'da video seyrederken başladıysa, sabah ayılamayarak başladıysa, rutininiz düzgün değilse o gün kötü geçmeye eğilimlidir. Yani en büyük bizim kırılma noktamız sabah rutini genelde oluyor. Sabah rutinimiz erken başlasın. Tatil günü bile, yani öğleyin kalkmamak gerekiyor. Tatil günü bile olmuş olsa bir kalkma vaktimiz olsun. Yani atıyorum benim rutinim 8'de başlıyor. Hafta içi 7'de başlıyor, hafta sonu 8'de başlıyor, 9'da başlıyor ama 12'de başlamasın. Ve ben rutinim olarak sabah kahvaltımı yaparım, işte kitap okurum. Faydalı bir şeyle başladığında sonrası çok daha verimli
2: gerçekten
1: geçiyor.
2: Gerçekten günün ilk saatleri çok sessiz ve çok sakin, evet, ve çok verimli. Ben bunu her zaman için söylüyorum. Mesela öğrencilik hayatımda da sabahçı olmayı çok severdim. Evet. Öğleden sonra okula gitmek beni böyle gerçekten darlandırırdı yani. Hiç, evet, istemezdim öğleci olmayı. Bir sene sabahçı, bir sene öğleci. Evet. Siz hatırlarsınız, evet, hocam, bizim çocukluğumuzu kesinlikle. Şimdi öyle değil, çocuklar bir okula gidiyor. Akşama kadar okuldalar da. Evet. Hiç sevmezdim öğlen okula gideyim. Çünkü sanki hiçbir işim olmuyormuş gibi gelirdi. Ya da bana hiçbir zaman kalmıyormuş. Ya da okuldan, evet, geliyormuşum, hemen yatıyormuşum gibi gelirdi.
1: Evet.
2: Ama sabah kalkmak ve okula gitmek çok da verimli, değişik bir verim.
1: Sonra o günde daha iyi ders çalışıyorsunuz. Daha, evet, verimli geçiriyorsunuz. Çok da efektif geçiyor yani.
2: Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayacağız ama zaman yönetimi konusunda pratik tavsiye ne verebiliriz dinleyicilerimize?
1: Evet. Şöyle söyleyeyim. Birincisi, benim en çok önemseyebileceğim şey, o güne başlarken bir hedefiniz olsun. Ben bir 24 saat bana bahşedildi. Bugün nefes alıyorum, yaşıyorum. Ben bugün ne yapacağım? Eğer hedefiniz olmazsa sizin adınıza birileri sizin rotanızı belirlerler. Önce benim bir hedefim olsun. Ben bugün
2: öyle uçurtma gibi, evet, savrulmayayım.
1: Savrulma.
2: Yani.
1: Ve ondan sonra bir listem var, örnek. Şunları yapacağım. Aslında şöyle söyleyeyim. Bazen sadece güne hedef belirlemek insanda çok zaman baskısına sebep oluyor.
2: Evet.
1: Ama ben kendim anlamam, mesela zaman yönetimde haftalık plan yapıyorum. Haftalık şeyimi açıyorum.
2: Diyorum haftalık ki benim, ajanda, evet, en güzelidir. Candır.
1: Yani önemli değil. Ben salı yapmışım, çarşamba yapmışım ama ben hafta bittiğinde şunları yapmış olayım dediğim bir şeyim var. Hatta şöyle söyleyeyim, hani kendimden bir tavsiye gibi olmuş olsun. En üstte ben gelişim kare faaliyetlerimi yazıyorum. Mesela ben diyorum ki gelişim kare, benim hedefim ne? Atıyorum bir kitap yazmak, en üstte yazdım. Ya da ondan sonra atıyorum biyoistatistik öğrenmek. Benim için zaman baskısı yok ama ben bunu yaparsam çok şey katacak. Ya da ondan sonra ne bileyim, teknolojiyle ilgili şu konuda benim bilgim eksik, atıyorum kodlama öğreneceğim. Yazdım onu. Benim uzun vadeli hedeflerim. Yani onu o hafta yapmak zorunda değilim fakat ona azıcık da olsa yatırım yapayım diyorum. Bu birinci şey. Altta da ben haftayı şöyle belirliyorum yani. Ben bu hafta bittiğimde bir, iş yeriyle ilgili neler yapmam gerekiyor? Onları yazıyorum. İşte akademik olarak makale yazayım, şu konuda işte bir şey derlemeye çalışıyorum vesaire. Onları yazıyorum alt alta. Hastanede işte doktor olarak şu görevlerim var, bunları yazıyorum. İkinci olarak yazdığım şey, benim ailem var. Ailemle ilgili ben neler yapayım? Bu hafta mangala mı gidelim, şehir dışına mı çıkalım, hafta sonu planımız var. Onları

0: koymazsanız o gideceği kadar gider. Ben şöyle bir hedefim var. Yatıyorum, gazete yazısı yazacağım. Ne kadar hedef? 2 hafta içerisinde yazayım misal. O hedef için bir son vakit koyun. Parkinson yasası diye bir şey vardır. Parkinson der ki bir şey için ne kadar uzun bir zaman koyarsanız o zamana kadar genişler o iş. Onun için dar mesela ben bunu yapabilirim. Bir ay değil de ben 2 haftada yapabilirim. O zaman 2 haftalık bir sınır koyun kendinize. 2 hafta içerisinde ben bunu yapacağım gibi kendinize bir net tarih, son tarih koyun zaman yönetimi açısından. Bu da çok verimli oluyor. Onun haricinde bir de teorikte kalmayın, hızlıca fiiliyata geçin, eyleme geçin. Yani erteleyip duracağınızı ucundan başlayın. Konuştuk. Ucundan başlayın yani.
1: Başlamak bitirmenin yarısı, biraz önce de söylemiştik kesinlikle. Hocam da dedi ki yarım bırakan işler bizi kesinlikle geri çağırır.
0: Evet.
1: En azından bir adım atmak, onu kesinlikle yapmak istediğimizi bir şekilde göstermek, evet, gerekiyor.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi öyle diyorlar ya, hayata bunu kanıtlayın. Önce bir gösterin, bir yapmak atın, istediğinizi, bir şey yapın. Bir adım
0: atın. Orada bir tırtık yiyin yani. Evet. Ondan sonra tekrar dönersiniz yani.
1: Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim, ne demek.
1: Çok güzel oldu. Stüdyo konuğumuz oldu bugün Hüseyin Aydır hocamız. Her zaman bekleriz yolunuz
0: İnşallah
1: düştükçe buraya.
0: İnşallah bu da
1: buraya
0: bağımlılık yapabilir. Eğlenceli geldi yani. Daha böyle
1: hocam,
0: akıyor.
1: Öyle neden olmasın yani, ayda bir ziyaretinizle programlarımızı stoklayabiliriz vesaire, her şeyi yapabiliriz yani. İnşallah. Birkaç ayda bir gelmenizle çok daha güzel, çok daha keyifli olur. Her zaman bekleriz ama tabii ki telefonlarda artık iletişim o kadar güzel ki kendimizi, evet, ayrı uzak hissetmiyoruz
0: tabii
1: zaten.
0: Tabii ki.
1: Onunla da bir araya geliriz. Çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz.
1: Hüseyin Aydar Kutlu hocamız bizlerle birlikteydi. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Yücel vardı. Bugün bize yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim. Negative.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Alo, alo.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.
6: Yangınlarda şu ana kadar evler ve iş yerlerinin de bulunduğu yaklaşık 600 yapı yok oldu. Alevler 2180 hektarlık alanı küle çevirirken yetkililer yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Bölge genelinde tahliyeler sürerken ekipler alevlerin yeni yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor.

0: Ardeşen ilçesinde Karadeniz'in en sıra dışı yarışı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 16.sı düzenlenen Formulas tahta araba yarışlarında yarışmacılar tamamen ahşaptan yaptıkları motorsuz araçlarla dik yamaçtan aşağı hız yaptı. Kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
1: Şu anda Tunca'dasınız.
0: Kıl çorap ve kara lastik ayakkabılarla direksiyon başına geçen yarışmacılar virajları dönmek ve aracı kontrol altında tutabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak hız arttıkça hata da kaçınılmaz oldu. Keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Neyse ki tüm kazalar hafif atlatıldı. Yarışlarda yaralanan olmadı. Karadeniz'in geleneksel adrenalin şöleni bu yılda renkli görüntülerle hafızalara kazındı.

0: Yeni saatteyiz, gündemle gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz TGRT Haber'de. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın bu hafta meclise gelmesi bekleniyor. Ayrıca AK Parti'nin bugün muhalefet partileriyle bir önceki saatte söylediğimiz gibi ön bilgilendirme toplantısı yapacağı da öğrenildi. Detaylarımıza bakacağız. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman bizlerle birlikte. Şerif, neler aktaracaksın? Son gelişmeleri sana soralım.
1: İyi yayınlar Mehmet Aydın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni hafta bir ayda hareketli başladı. Gündem terörsüz Türkiye. Biz de sabahtan bu yana haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sıcak bilgiyi bir kez daha biz de tekrar edelim. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler önümüzdeki saatlerde çerçeve yasayla ilgili muhalefete bilgilendirme yapacak. Biz de o ziyaretleri takip ediyor olacağız. AK Parti'de gündem bir ayda hareketliydi. Çünkü çerçeve yasanın taslağı üzerinde AK Parti grubu son bir kez daha toplantı gerçekleşti ve son teknik çalışmalarla beraber değerlendirmelerini yaptılar. Artık bundan sonra da önümüzdeki saatlerde grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edip ortak bir zemin ve uzlaşı aranacak diyelim. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamanın kapıları aralanıyor. Sürecin hukuki ve yasal bir çerçevesinin oluşturulması için bir yasa taslağı hazırlanıyor ve bu yasa taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor önümüzdeki günlerde. Tabii ki bu yasa taslağının siyasi partilerin imzalarıyla gelmesi de ortak imzalarıyla gelmesi de önemli. Çünkü genel kurul sürecinde hızlı bir şekilde yasallaşması hedefleniyor diyelim. Gözlerimiz bir yandan çerçeve yasanın son halinde olacak. Diğer yandan ise o çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulmasında olacak diyelim. Biz burada haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Şerife. Aktarmaların devam edecek. Önümüzdeki saatlerde neler yaşandığı için bir kez daha bağlanacağız elbette. Yine günün o sıcak gelişmesiyle devam edelim şimdi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.
2: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 55 kişi gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 44'ü tutuklama talebiyle nöbetçi suç ceza hakimliği önüne çıktı. Erdal Beşikçioğlu ve 39 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
4: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir. Kapasitesi çok daha ileridedir.
4: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Şura'ya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları katılacak. Toplantıya Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
3: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
4: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
0: İsrail-Gazze barış planı uzlaşmasına rağmen Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu şebekesi barışı hayata geçirecek her adımı düşman görüyor diyerek tepki gösterdi.
5: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
4: İsrail barış umutlarını kana buladı. Gazze barış planının uygulanmasını sağlayacak yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere bölgede kalıcı barış için çağrı yaptı.
6: Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.
7: Tabi buna tolere etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
4: Dışişleri Bakanlığı Netanyahu yönetiminin Filistin'de barış ve istikrarı zedeleyen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratan adımlar attığına dikkat çekti.
6: Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması Netanyahu hükümetinin Filistinlerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
0: Amerikan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'nın kontrolünü kaybettiğini yazdı. Washington'ın bir B planı olmadığını iddia eden gazete bu savaş tüm dünyayı yutabilir yorumunda bulundu.
4: ABD ile İran arasındaki savaş küresel bir kriz boyutuna ulaşırken Amerikan basınından çok sert bir uyarı geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times yayınladığı analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Gazete, Washington'ın attığı adımların dünyayı adım adım dev bir felakete sürüklediğini savundu. Gazete, Washington'ın bir B planı olmadığını iddia etti. Rejimin devrileceğini uman Trump'ın yanıldığını yazan gazete, İran'ı daha fazla bombalayıp teslim olmasını beklemekten başka seçenek kalmadığını yazdı. Analizde yönetim içinde strateji konusunda da ciddi çatlaklar yaşandığı vurgulandı. New York Times, Washington'daki karar alma mekanizmasındaki belirsizliği Cuma günü verilen saldırı talimatıyla örneklendirdi. Cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat veren Trump, cumartesi günü bu kararını aniden iptal etti. New York Times'a göre bu durum kontrolün yitirildiğinin açık bir göstergesi. Analiz, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve Suudi Arabistan'ın askeri arayışlarıyla krizin bölgesel bir savaşa dönüştüğüne dikkat çekti. New York Times, Washington için ciddi bir lojistik riskinde kapıda olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin elindeki Patriot gibi pahalı önleme sistemlerinin ucuz dronlara karşı kullanılmasının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Bu durumun sürdürülemez olduğunun altı çizildi. New York Times analizi soğuk savaş sonrası dönemin en karanlık uyarısıyla noktalandı. Gazete yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı yorumunu yaptı. Gazete yıkıcı bir savaş tüm dünyayı yutmadan önce acilen kararlı diplomatik adımların atılması gerektiği çağrısını yaptı.
0: İran savaşı başlamasından bu yana birçok sivilin hayatına mal oldu. Birçok bölge ülkesine de yıkıma yol açtı. Savaşın kazananı ise dev enerji şirketleri oldu. Enerji devleri savaşla birlikte net karlarını dikkat çekici biçimde arttırdı.
4: Orta Doğu'yu alt üst eden İran savaşı küresel ekonomiyi ve piyasaları sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar petrol fiyatlarını uçurdu. Dünya genelinde yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini tetikledi. Dünyada dengeler bozuldu. Ancak dev enerji şirketleri ise rekor karlar elde etti. Çatışmalar başlamadan önce varili 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın patlak vermesiyle Nisan ayında 126 dolara aştı. Fiyatlardaki bu sert dalgalanma dev petrol kartellerinin kasasını doldurdu. ABD'li enerji devi ExxonMobil ikinci çeyrekte net karını %105 artırarak 14,5 milyar dolarlık gelire ulaştı. Rakibi Chevron ise karını defalarca katladı. Geçen yıl 2,5 milyar dolar açıklayan Houston merkezi grup karını %385 artışla 12,1 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı. İngiliz Shell net karını ikiye katlayıp 9,8 milyar dolara yükseltirken Fransız Total Energies net karını 6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket yöneticileri karlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Exxon Finans Direktörü Neil Hansen, küresel petrolün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sürdükçe fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Petrol şoku, faiz indirimleri bekleyen dünya ekonomilerinde enflasyonu yeniden hortlattı. Euro bölgesi ve ABD'de son yılların en hızlı enflasyon artışları kayıtlara geçti.
0: Milli Muharip Uçağı Kağan'ın P1 prototipi taksi testlerine başladı. Çok yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek yeni prototip Yunanistan'da endişeye yol açtı.
4: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kağan piste çıktı. Taksi testlerine başlayan P1 prototipi Atina'da endişeye yol açtı. Yunanistan gelişmeyi kendisine yönelik açık tehdit olarak algıladı. Atina yönetimi ABD'deki Rum lobisini devreye soktu. Kağan'ın F-110 motor satışını engellemeye çalışıyorlar. Yunan basının gözü ise tamamen milli uçağımıza çevrildi. Yayımlanan analizlerde Kağan P1'in kritik bir aşama olduğu belirtildi. Savunma siteleri yeni prototipin tasarımını övgüyle inceledi. Yapılan yorumlarda uçağın daha olgun tasarımı vurgulandı. Yunan basının analizlerinde 2028 yılı teslimat hedefi hatırlatıldı. Kağan'ın yeni prototipleri geliştirme sürecini ciddi şekilde hızlandıracak. Aynı anda birden fazla uçakla test yapılacak. Milli uçağın operasyonel gücü kısa sürede doğrulanacak. Yapılan açıklamaya göre iki Kağan'ın yıl sonuna kadar yan yana uçması hedefleniyor.
0: Değerli izleyenler, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyonsa %31,75 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
4: Haziran ayında %1'in altına gerilemişti. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oldu.
8: 29.95.
4: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %37,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %30,83 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %31,90 olarak hesaplandı. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünle hizmetler de açıklandı. Ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 ile zam şampiyonu olurken, onu 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler ve %21,63 ile yumrulu sebzeler izledi. Meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu %12,97 ile taze turunçgiller, %11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, %10,99 ile yumurta takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon rakamını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, mali disiplinden taviz verilmediğini belirtti.
9: Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yüksek meziyetleri. Bazı genç ashab ile Ali bin Ebi Talip sohbet ediyorlardı eskilerden bahsedip. Hazreti Ömer'in de bahsi geçti bir ara. Hemen Hazreti Ali buyurdu ki onlara, "Sizler hangi Ömer'i söylersiniz ki acep, ömrü İslamiyete hizmet ile geçti hep. Doğurmadı bir anne böyle mümtaz bir evlat, methetti kitabında Rabbimiz onu bizzat. Sünnet-i seniyeye muafıktı her hali, ayırdı net olarak haram ile helali. Hak Teâlâ dinini onunla etti aziz, onun gelmesiyle kâfirler kaldı aciz. Öyle sağlam yaptı ki halifelik işini, zor duruma düşürdü kendinden sonrakini. Zira onun yaptığı bir tarzda halifelik, yapmaktan aciz kaldı ondan sonra her melik. İslam'da ilk kadıyı o idi tayin eden, o idi Beytülmal'i ilk defa tesis eden. Zayıf ve düşkünlere pek çoktu merhameti. Yaymıştı yeryüzüne huzur ve adaleti. Cihanı titretmişken heybet ve şiddetiyle, hiç gurur ve kibre kapılmadı az bile. Mertebesi indallah bu kadar yüksek iken, hep aşağı görürdü kendisini herkesten. Onun dini İslam'a yaptığı o hizmeti, yapmaya yetişmezdi hiç kimsenin kuvveti. Öyle vera ve takva sahibiydi ki Ömer, onun gibi olmaktan aciz kaldı gayriler. Sadaka sütlerinden verdiler bir gün ona. İçti lakin sonradan vakıf oldu o buna. Hemence boğazına sokarak parmağını, çıkardı midesinden o sütün tamamını. Hem de çok pişman oldu o sütü içtiğine. Ağlayıp yalvararak tövbe etti Rabbine. Dedi ki, "Ya ilahi, gelen budur elimden. Sana sığınıyorum kalan zerrelerinden." Bir günde ganimetten bir miktar miski yine emanet olaraktan getirmişti evine. Zevcesine dedi ki, "Bu ganimet malıdır. Benim değil, bilakis fakirlerin hakkıdır. Müsait bir zamanda sat çarşıda bir ara. Dağıt paralarını fakir ve muhtaçlara." Aldı onu zevcesi, sandığa koydu hemen. Birkaç gün geçmişti ki o günden itibaren, bir sabah otururken zevcesiyle evinde, o miskin kokusunu duydu başörtüsünde. Anladı bu kokunun o miskten geldiğini. Derhal alıp yıkadı örtünün her yerini. Buyurdu ki, "Bu miskin faydası kokusudur. O koku gitmedikçe bulamam rahat huzur. Sakınabilirsek eğer böylelerinden, kurtulmak mümkün olur daha büyüklerinden."
1: Müzik. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden Mevliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bidatlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse, bir bidat işleyip birçok taatler yapıp hal ve mevacide kavuşandan daha üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani Kuddise Sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
1: Buyurun.
4: Kolay gelsin. Öncelikle bu yayını yaptığınız için hepinizden Allah razı olsun.
3: Amin cümlemizden inşallah Teala efendim. Buyurun.
4: İki tane sorum olacaktı hocam. Birisi oğlum cuma günü cumaya gitmiş, elini kıstırmış, böyle hafif sızıntı halinde bana resmini attı ki tekrar abdestini almış, camiye girmiş ama böyle hafif sızıyor, anne camiden çıkayım mı diye. Ben de düşündüm, şimdi çıksa kılamayacak, özür sayılır, çıkma dedim ama yanlış mı yaptım onu soracaktım bir.
3: Tamam efendim.
4: Ondan ikinci sorum da, yakın zamanda şükürler olsun umreye gittim hocam, nasip etti Rabbim. Ama ben orada hiç imama uymadım. İki tane imam var. Biri sonradan söylüyor, biri önceden söylüyor. Bir de bayanları hep böyle imamı göreni de mesafeyi yani dışarı götürüyorlar. Ben hiç imamı görmüyorum, göreni de görmüyorum. O içerilerde bayanlara yer veriyorlar. Ben de sizin dediğinize göre göremiyorum imamı göreni diye. Hep kendi kendime kıldım. Cemaatle kılmadım namazları Mekke'de olduğum sürece. Medine'de aynı şeyi yaptım. Yanlış mı yaptım? Çok içimde şey yani. Onu sormak istiyordum.
3: Tamam size. Efendim.
4: Çok teşekkür şey ederim. Bu kadar sorularım. Allah razı olsun.
3: Amin efendim.
1: İyi günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Merhaba. Selamünaleyküm. Benim Osman Ünlü hocama sorularım olacaktı. Hemen vaktinizi fazla almadan ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum şöyle. Hayızlı bir insanın sabah namazı vakti geçtikten sonra, yani güneş doğduktan sonra temizlenmesi durumunda, bu hayız durumunun gitmesi durumunda sabah namazını kılması gerekiyor mu? Yani çünkü öğlene kadar, güneş doğduktan sonra öğlene kadar, o mekruh olan vakte kadar sabah namazını kaza gibi kıldığımız gerektiği söyleniyor. Osman Ünlü Hoca'dan duyduklarım ve İslam ahlakı ve namaz kitaplarından da okuduğum kadarıyla bunu öğrenmek istiyordum. Bir ikinci sorum da yatsı namazıyla ilgili olacak. Yazın yatsı namazının vakti çok geç oluyor. Yani Türkiye Takvimi Gazetesi'ne baktığım zaman zaten normal ezan vaktiyle yatsı namazı arasında 12 dakikalık bir fark var gerçekten. Ama işte yatsı namazını yatmadan evvel kılmak da nefse ağır geliyor. Şeytana da uyuyoruz tabii ki. Bazen uyuyorum ve gece kalkıp bu yatsı namazını kılıyorum. Bazen de gece kalkıp kıldığımda sadece sünneti ve farzı ve vacibi kılıyorum. Bunun günahı nedir, bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer sorum da televizyonun olduğu odada namaz kılmanın mekruh olduğu söyleniyor. Ama mesela ben çalışıyorum ve çalıştığım yere yakın bir mescit var ve mescide gidiyorum, bir bakıyorum orada mescitte insanlar, temizlik yapan görevliler dinlenmek amacıyla kullanıyorlar orayı ve o esnada da ellerinde telefon oluyor. Benim yanımda telefon olmasa bile etrafımdaki insanların telefonla olan irtibatını benim yönetmem çok mümkün olmuyor ve hani kibar dille de olsa söylemeye çalışıyorum. Bazen de tabii sinirleniyorum çünkü şöyle telefonunu açıp bir şeyler izliyorlar gürültülü bir şekilde.
3: Bunu, tamam hani, tamam efendim, soruya gelelim. Yani böyle bir durum var, namaz kılınır mı?
5: Evet, burada namaz kılınır mı? Tamam, bunu öğrenmek istiyorum. Çok oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Hocam buyurun.
3: Efendim ilk deneyicimiz, oğlum dedi cumaya gitmiş dedi. Fakat orada derini bir yere kıstırmış ve kanatmış dedi. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar abdest almış çocuk. Fakat o anda telefon açmış annesine, mesaj veya telefonla demiş ne yapayım ben şimdi bu durumda falan. Çünkü dinleyicimiz de o anda bu özür olur. Cuma namazı cemaatle kılınıyor, tek başına da kılınmıyor. Dolayısıyla kaçırma durumu söz konusu. Öyle durumda öyle durumda özür kabul edip aynı şekilde abdest alıp namaza devam edilebilir mi? Edilebilir. Başka imkan yok. Hani kitaplarda anlatılırken işte o kanayı yerin üzerine bant şey yapıp üstünü yıkamak falan. Yani nerede bulacak şimdi vakit de zaten zor. Zor. Bu bir ikincisi mesela gençler bile herhangi bir şeysi olmasa gusülle abdest alırken niyet ettim işte gusül almaya, abdest almaya Maliki Şafii ve Hanbeli mezhebine uymaya diyerek. Çünkü dördünde de guslün abdestin alınış şekli aynı. Diğer üç mezhepte farz olarak bildirilenler Hanefi mezhebinde sünnet. Böyle niyet ettiğin zaman zaten onların farz ettiğini gusülde de abdesti de biz yapıyoruz. Böylece Maliki mezhebine de guslümüz ve abdestimiz uymuş oluyor.
6: Evet.
3: Şimdi böyle bir durum vuku bulduğu zaman guslün ve abdestin Maliki mezhebinin şartlarını taşıyor mu? Taşıyor. O zaman Maliki mezhebinde de Şafii mezhebinde de bir yerin kesildiği zaman kan çıkarsa
6: abdest
3: bozulmuyor. O zaman böyle sıkıntılı zamanlarda da insan rahat mı eder? Rahat eder. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken her kendisini ziyaretlerine kitap okuyor musunuz? Saatte video okuyor musunuz? Israrla üzerine duruyordu. Ben de merak ettim niye bu kadar ısrarla duruyor? Çünkü Bahattin Bey eğer bir kimse İlmihal bilgisini bilmezse, dinini bilmezse mutlak hata eder. Bu bir. İkincisi evet. Bir de Osmanlıca kitaplarda bir şey var. Bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Cahil sofu ne demek cahil sofu? İlmihal bilgilerini bilmiyor. Yani gusül, abdest, namaz, oruç, zekat neyse bu bilgileri bilmiyor. Hayız bilgilerini bilmiyor. Kadınlar, hanımlar için. Yani ana hatları itibariyle bilmesi lazım. Bilmeyince ne yapar? Ondan sonra işte her gelen bir şey söyler. Falan böyle söyledi, falan böyle söyledi. Ve Emel abinin sözü hatırıma geliyor o zaman benim. İlim öğrenme meşakkatine, sıkıntısına katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Onun bunun oyuncağı olur. Evet. Hatta böyle fıkra gibi bir şey anlatırlar. İşte Nasrettin Hoca merhum böyle değirmen yapacak. Hoca yönüne tarafta şu taraf daha başlamadan falan her gelen bir şey söylüyor falan. Oğlan diyor ki oğlum diyor biz bunu diyor aynı şekilde kocaman tekerlekler üzerine kuralım bunu kuruyorlar falan. Her gelen hoca da bir şey yönü böyle olmaz şöyle çevir oğlum yanına altı tekerlekli ya. Ya o zaman aynı şekilde herkese göre değil. Ehl-i Sünnet alimlerinin hazırladığı fıkıh ilmihal kitaplarında bildirilene göre ibadet yapılır. Yoksa kafasına göre değil. Dolayısıyla bu kurtarmış mıdır? Evet kurtarmıştır yani o şekilde. Dedi umreye gittim dedi. Hiç imama uymadım. Doğru yapmış. İmamı görmüyorum. Gören de görmüyorum. Zaten görsen de hoparlör kullanıyor. Ondan sonra ya o kadar aynı saçma bir şey ki Bahattin Bey.
6: Evet.
3: Ben hem hacca hem daha sonra da bir umreye gitmek nasip olmuştu falan. Şimdi Mekke-i Mükerreme'nin her tarafına sokaklara bile hoparlör koymuşlar tamam mı? Her tarafta var. Şimdi eğer cemaat duymuyorsa mübelli. Yani müezzin mübellilik vazifesi yapıyor falan. Zaten hoparlör kullanıyor. Ya Mekke'nin sokaklarda duyuyor hoparlörlerden. Müezzin de arkasında Allahu Ekber o da bağırıyor. Ona salak herif zaten aynı şekilde imamınkini duyuyor. İmam duyulmazsa mübelli. Devreye girersen tekrar edersin. Evet. Tamam mı? Ya bu derece İşte biraz önce Sıbkatullah Hüzani Hazretleri'nin sözünü naklettik ya. Sen bidat sokarsan neticesi bu olur. Yani ona uyanların hepsinde küllüm gider. Dolayısıyla bu dinleyicimiz iyi yapmış. Kendisi kılmış ve bu şekilde umreye gidenler de hiç böyle araştırmasın. Kendileri erkekte kadın da kendileri kızsın. Efendim cemaat sevabı. Hangi cemaat sevabı? Cemaat yok ki ortada. Efendim bir sürü kalabalık toplanmış da başındaki zaten itikadı bozuk bir adam.
6: Evet.
3: Ondan sonra hoparlör de kullanıyor. Nereye uyuyacaksın? Hoparlöre. Hoparlöre uyuyacaksın. Yani o imamın bulunduğu yerin hemen arkasında duracaksın da imamın da sesi duyulur mu duyulmaz mı o da ayrı. Ağzının içine kadar hoparlörü sokuyorlar. Evet kitapta Saadet Ebediye'de işte imamın sesini duyabilecek noktada isen ifadesi geçiyor. Evet işte orada duyuluyor. Bir tane dinleyici girdi. Duyulmuyor dedi ya. İmamın arkasındaydım dedi. Ses dedi gene hoparlörden geliyordu. Çünkü yakın koyuyorlar mikrofonu.
6: Mikrofonu yakın koyuyorlar. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki hoparlörden gelen sesle imamın sesini ayırt edemiyorsun.
3: Ayırt edemiyorsun. Hangisine tabi oldun? Değil mi?
6: Çünkü yani bizim gibi böyle radyocu değil ki kimse anlamıyor. Tabii. Ben birkaç sefer söyledim. Yok abi diyor. Ses de gelmiyor diyor şeyden diyor. Yani, hoparlörden.
3: Gelmiyor. Halbuki... gelmiyor.
6: Hoparlörü yok.
3: Kimi kandıracaksın? Tamam mı? Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Muayyen hali olan bir hanım sabah namazı vaktinde bitmemiş. Kuşluk vaktine gelince baktı, kontrol etti, bitmiş. Bunun dediği işte sabah namazını kılması gerekir. Hani dedi, biz dedi işte İslam ve toplumdan dinliyoruz. İslam hala kitabı, namaz kitabı falan okuyoruz. Hani kuşluk vaktinde kaza edilir. İyi de sabah namazı vakti muayyen halde olana o namazı kılmak farz değil ki, kaza edeceksin. Değil mi?
6: Farz olan kaza eder.
3: Tabii. Sana farz değil. Yani Allah-u Teala kadın kullarına o haldeyken namaz kılmalarını emretmemiş. Farz değil. Ve mesela orucu kaza etmelerini emretmiş. Namazı kaza etmelerini emretmemiş. Dolayısıyla bu nerede hatırında kaldıysa veya kim söylediyse yanlış söylemiş. Dolayısıyla kaza falan etmez. Epek kuşluk vaktinde kusur abdesti aldı, temizlendi. Namaz kılamaz. Kılar canım, Allah Allah. Oturur kaza namazı kılar. Veyahut da nafile namaz kılar, kazası yoksa. Onu bilemem. O ayrı bir husus. Ama sabah namazı vaktinde muayyen halde ise sabah namazı ona farz değil. Peki şöyle olsaydı, sabah namazına işte kalktı baktı ki temizlenmiş. Kusur alıp şeyi yetiştiremedi. Ha, o zaman kuşluk vaktinde kaza eder. Tamam, bir şey hatırında kalmış ama eksik kalmış. Efendim gelelim dinleyicimiz dedi yazları dedi yatsı namazı geç oluyor. Evet, geç oluyor. Şimdi beterin beteri de var. Mesela biz Almanya'ya gittiğimizde 25 veya da 20 Mayıs'tan sonra başlıyor. Kuzeye doğru yaklaştıkça ta gece 1.30-2'de falan yatsı giriyor. Tamam mı?
6: Ama giriyor, hemen de çıkıyor.
3: Hemen de çıkıyor. Girmesiyle çıkması bir oluyor.
6: Bir oluyor. Yani o saatte orada o vakitte bekleyeceksin, yatsı yıkılıp
3: şey yapacaksın. Dedi zor oluyor. Doğru, zor oluyor. Cennete girmek kolay değil ki. Zorluğa katlanacağız. Fakat dinleyicimiz şey dedi. Hani dedi bazen dedi yorgun oluyoruz dedi, böyle şey yapıyor falan dedi. Uyuyup dedi gece kalkıp imsaktan önce kalkar, o vakitte kılabilir mi? Kılabilir. Ve dedi farz vacip olarak kılıveriyor falan. Yok, orada sünnetiyle beraber de kılınır. Bir özür sebebiyle oraya aktarmışsa, oraya bırakmışsa bir mahsur olmaz, özrü varsa. Yani yorgunum dedi, şey yaptım dedi.
6: Uyumak özür.
3: Dolayısıyla olabilir. Ama dizi bitsin ondan sonra. Şimdi Bahattin Bey, Hanefi ve Şafii mezhebinde yatsıyı herhangi bir özür olmadan gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur.
6: Evet.
3: Haramdır diye geçiyor Şafii'de. İmam Malik Hazretleri de üçte birinden sonraya özürsüz yatsıyı bırakmak aynı şekilde haramdır, günahtır buyuruyor. Şimdi burada tabii çoğunun kafasına bir soru işareti geliyor. Yani diyor gece yarından sonraya kaldıysa Hanefi ve Şafii mezhebindeki bir Müslüman artık yatsıyı kılmayacak mı? Maliki mezhebinde olan üçte biri geçtikten sonra yatsıyı kılmayacak mı? Hayır, kılacak. Dört mezhepte de yatsının son vakti imsaktır.
6: Evet.
3: Oradaki hükmü iyi anlamalı. Yani İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki üçte birinden sonraya özürsüz bırakmak haramdır, günahtır diyor. İmam Asım Ebu Hanife ve İmam Şafii de rahmetullahi aleyhima bir özrün yoksa yatsı namazını gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur, harama yakındır diyor. Evet. Günahtır. Günahtır. Hadise bundan ibaret. Yoksa yatsının son vakti imsaktır. İmsaka kadar yatsı vakti, yatsı sünnetiyle beraber kılınabilir mi? Kılınabilir. Mesela akşam içinde geçerli. İlk yarım saatte kılmalı. Bir özrün yoksa o ilk yarım saatten sonra, yani yıldızların çoğaldığı vakitte oraya geciktirmek mekruh ifadesi geçiyor kitaplarda. Saatte bir değil de yazıyor bu.
6: Evet.
3: Dolayısıyla yani dedi benim dedi namazım olmaz mı falan manasında bir şey söyleyecek de namazı oluyor. Böyle bir özür sebebiyle şey yapıyorsa. Galiba vaktimiz oldu.
6: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Saadet iki başlıdır. Dünyadaki bütün insanlar mesud olmak ister. Fakat mesud olan pek azdır. Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki de dünya saadeti. Peki bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir. Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ahiret saadetine dair Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sözleri ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan, bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Buysa felaketin en tehlikelisi ve akıbetlerin en korkuncudur. Peygamber Efendimiz, "Mes'ud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir." buyurmaktadır. Vaktiyle bir türlü mutlu olamayan tüccarın biri, mutlu olmanın sırrını öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgilisi olan birinin yanına göndermiş. Delikanlı günlerce yol yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan aradığı kimsenin evine varmış. Delikanlı girdiği evde hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarların biri girip diğeri çıkıyormuş. Evin sahibi sırayla içerideki insanlarla konuşuyormuş. Delikanlı sıranın kendisine gelmesini beklemiş ve huzura alınınca babasının arzusunu anlatmış. Hikmet ehli zat, "Mutluluğun sırrını açıklayacak zamanım yok." demiş delikanlıya. Sonra da demiş ki, "Git çevreyi dolaş, 2 saat sonra da benim yanıma gel hemen." Arkasından da ilave etmiş, "Ama senden bir ricada bulunacağım." Etrafı dolaşırken şu kaşığı elinde tutacak ve kaşığın içindeki yağı dökmeyeceksin. Delikanlı dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya, verilen süreyi doldurmaya başlamış fakat gözü hep kaşıktaymış. 2 saat dolar dolmaz hemen çıkmış o kimsenin huzuruna. Hikmet ehli kimse, "Güzel." demiş. Sonra da sormuş, "Bahçıvan başının 10 yıllık bir çalışma sonunda meydana getirdiği eşsiz güzellikteki bahçeyi, çiçekleri, emsalsiz lezzetteki meyveleri gördün mü?" Delikanlı utanmış, bir şey görmediğini söylemiş. Çünkü kendisine verilen 2 damla yağ dökmemek için hiçbir tarafa bakamamış. Ev sahibi demiş ki, "Öyleyse git etraftaki güzelliklere bakarak bahçeyi tekrar dolaş." Delikanlı tekrar dışarı çıkarak gezmeye başlamış. Bu sefer bahçenin, çiçeklerin güzelliğini, çevredeki dağları, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerinin zarafetini görmüş. Hikmet ehli zatın yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Ev sahibi sormuş, "Peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede?" Kaşığa bakan delikanlı 2 damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bunun üzerine ev sahibi demiş ki, "Sana verebileceğim tek bir nasihat var. Mutluluğun sırrı dünyanın bütün harikalarını görerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmektir. Ama kaşıktaki 2 damla yağı da unutmadan." Sonra 2 damla yağ yorumlamış. "Bu 2 damla yağdan 1. damla sağlığımız. Eğer kendimize bakmazsak, sağlığımız yerinde olmazsa başka şeyleri görmemiz zaten mümkün değildir. Acılar içinde kıvranan kimse dünyanın en güzel manzaraları yerinde olsa bile gözü bir şey görmez. Kuş tüyünden yatakta yatsa bu yatak iğneli yatak gibi gelir ona. İkinci damlada dostluklar, yani bizi ayakta tutan varlığımızın, var olmamızın hikmetini hatırlatan hakiki dostlar. Dostları olmayan kimse için dünyanın zindandan farkı yoktur. Sevmek ve sevilmek insanı hayata bağlayan, bütün sıkıntıları unutturan en güzel ilaçtır. Sevmekten sonra da acımak gelir. Seven ve acıyan herkese, her şeye iyilikle bakar, kötülük düşünmez. İyileri iyi oldukları için sever, kötülere ise kötü oldukları için acır. Onların da iyi olmaları, hidayete kavuşmaları için çırpınır. Bu iki şeyin hakikatine varan gerçek mutluluğa kavuşur. Bunun için artık hiçbir sıkıntı, dert olmaz. Bu mutluluğun verdiği haz bütün sıkıntıları örter. Peygamber Efendimiz İslamiyet'in hülasası ve saadetin sırrı olarak buyurmuşlar ki, Allahü Teala'yı, emirlerini büyük bilmek, bunlara saygılı olmak ve yarattıklarına acımak, merhamet etmek.
6: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden bir sorumuz vardı, buyurun.
3: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualleri vardı. Dinleyicimiz mesela diğer sualinde de var. Yani bir doğru kısım var ama tam yerlerine oturmamıştı. Yani sabah namazı vaktinde namaz, gusül alıp namaz kılacak kadar, yani hayız bitmişse, yetiştiremediyse bunu kaza edecek.
6: Evet.
3: Ama sabah namaz vakti hayızlı, kuşluk vaktine temizlendi. Dolayısıyla bunu kaza etmesi lazım değildi.
6: Evet.
3: Bunu iyi bilmeli. Şimdi buna benzer bir sual daha geldi dinleyicimizden. Dedi ki, diyorlar ki televizyon bulunan odada namaz kılmak mekruh diyorlar. Hem doğru hem yanlış. Televizyon aleti çalgı aleti değil. Radyo çalgı aleti değil. Teyp çalgı aleti değil. Ama ud, saz, keman, bunların kendisi çalgı aleti.
6: Evet.
3: Bunlar başka bir, aynı şekilde niyetle kullanılmaz. Başka bir şekilde kullanılmaz. Ne diye kullanacaksın sen şimdi kemanı? Ne diye kullanacaksın?
6: Evet.
3: Efendim işte onunla ben çorba içeceğim. Acaba absürt bir şey olur da. Olmaz. Çalgı aletinin bulunduğu odada namaz kılmak mekruh. Tamam mı? Ama televizyon, radyo, teyip,
6: bilgisayar,
3: telefon, bilgisayar, telefon da öyle.
6: Evet.
3: Bunlar için mesela saadeti ebediyede buyuruyor ki, televizyonu, radyoyu, teybi, telefonu, bilgisayarı çalgı dinlemek için kullanırsan, o zaman bu çalgı aletine dönüşüyor. O zaman mekruh olur. O zaman mekruh olur. Yoksa açmışsın film izliyorsun, açmışsın aynı şekilde
6: haber
3: izliyorsun, açmışsın ne bileyim belgesel izliyorsun falan. Dolayısıyla çalgı aleti değil ki bu televizyon. Ha, televizyon açıkken efendim orada namaz kılır mı? Senin huşunu bozar. Evet. O uygun olmaz. Veyahut da televizyon tam kıble duvarında, o da açık, ona karşı namaz kılıyorsun. O zaman mekruh olur. Çünkü resimler, görüntüsü var. Ses de geliyor. Olmaz o. Ya kapattın. Kapattın. Yani çalgı için kullanmıyorsun. Ha, şu anda dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. İyi de dizide olsun, belgeselde olsun, hani geçiş müzikleri, bizi de kızıyorlar ya.
6: Radyoda
3: efendim işte, radyoda geçiş müzikleri. Ya şimdi o geçiş müziği koymak mecburiyetinde. Niye koymak mecburiyetinde? Yani bir programdan öbürüne geçerken eğer sen geçiş müziği koymak, aa yayın kesildi. O, telaşlanacaksın sen. Ama alttan verilen başka bir ses verilemez mi? Yok. Her zaman da bülbül sesi bulamıyorsun, tamam mı?
6: Evet.
3: Yani kuş sesi bulamıyorsun veyahut da su sesi bulamıyorsun. Ha mesela huzura doğru da, dini bir programda, o ara geçişlerde yani şelale sesi, şey sesi, mümkün mertebe onlar kullanılabiliyor. Ama geçişler uzun değil. Geçişler, evet, uzun değil. Peki öbür türlü aynı şekilde filmlerde olsun, haberlerde bile geçerken o olabiliyor. Yahut da bir muhabir bir yerden aynı şekilde canlı yayın yapıyor. Arkasında da diyelim ki bir konser var, onun sesleri de aynı şekilde geliyor. Ya sen bilerek aynı şekilde orada şarkı, türkü, yani çalgı dinlemiyorsun ki.
6: Evet.
3: Dolayısıyla o televizyon, o radyo o anda çalgı aleti değil. İnternet şeyini açtın, bilgisayarını açtın veya telefonunu açtın, bazı şeyler var. Instagram'dır veya buna benzer, aynı şekilde Twitter'dır falan, adam koymuş oraya mesela, altından da çalgılı ses vermiş, bir görüntü koymuş. Sen görüntüye bakarken o çalgı da geliyor, o ses de geliyor. Sen onu dinlemek için değil, o görüntüye bakıyorsun. Dolayısıyla o anda o alet çalgı aleti hükmüne girmiyor. Çalgı aleti hükmüne girmediği için o odada namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Ha, sen bilgisayarını da telefonunu da radyonu da teybini de televizyonunu da sırf çalgı dinlemek için kullanıyorsan, o zaman bahsettiğimiz bu aletlerin hepsi çalgı aleti hükmüne girer. Ve o anda açık olmasa bile bulundukları odada namaz kılmak o zaman mekruh olur. Yani dinleyicimizin hatırında bir şey kalmış ama yerli yerine oturtmak lazım. İyi bilmek lazım. Efendim gelelim dinleyicimizin son suali de mescitte dedi. Mesela gidiyorlar yatıyorlar falan. Ya enteresan ya. Mesela bu biz de hani mesela Almanya'ya gidiyorduk. Almanların en çok övündükleri Frankfurt Havaalanı vardı.
6: Evet.
3: Mescit yoktu biliyor musun? Allah Allah, nelere kadir ya. Türkiye bu İstanbul Havaalanı'nı yaptıktan sonra ta uçağa bineceği yerde bile mescit yapmış. Hem helası var hem mescidi var.
6: Evet.
3: Şimdi mecbur kaldı. Baktım Almanlar o Frankfurt Havaalanı'nda bir girişte vardı. Girişten girişte yok. İçeri giriyorsun. Orada kendilerine uygun işte havra, kilise, mescit. Hatta mescidin yanında abdest alacak yer bile yapmışlar. Dedim paraları nelere kadir diye. Evet. Adamlar boşuna aynı şekilde feryat etmiyordu işte. O havaalanını yapmayın, yapmayın, yapmayın falan. Adamlar kendi menfaati için. Bizi de Almanlara köle olmuşları işte, havaalanına karşıyız falan. Hem karşısın hem de aynı şekilde o havaalanına gidiyorsun. Hem de o havaalanına gidiyorsun. Tam sopalık adamlar biliyor musun?
6: Evet.
3: Ya bunlara laf falan anlatmayacaksın. Laf falan anlatmayacaksın. Bizde çocukken derlerdi, böylelerini eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. Eşek de sudan gelmez zaten. Tamam mı?
6: Hocam şimdi yol yapıyor devlet, yap işlet projesiyle. En çok karşı çıkanlar kullanıyor orayı.
3: Tabii. Köprüler de öyle değil mi?
6: Evet.
3: Tabii, köprüler de öyle.
6: Çünkü çabuk gidiyor.
3: Tabii. Tünel de öyle olmadı mı? Tünel de öyle oldu. Allah da insaf versin. Fakat millete de vefa diye bir şeycik yok. Nankörlük bak. O nankörlük edersen Allah Teala bela gönderir. Nimete küfranlık ediyorsun. Allah Teala muhafaza eylesin. Ya ondan sonra sen nimete küfranlık edersen oraları ele geçiren onu soyuyor, yiyor. Ya ondan sonra böyle bakıyorsun. Ha, onların peşinde gidenler de var. Demek ki onlar da hırsız. Cibilliyetleri bozuk. Mescitte şimdi ben İstanbul Havaalanı'nda da görüyorum. Şeyde de gördüm. Yani o Frankfurt'ta da gördüm. Namaz kılıyor mu kılmıyor mu bilmiyorum. Yani Afrika'dan gelenler oluyor. Hadi üstüne diyor Müslüman. Ama zır cahiller ya. Mescide ayak kıbleye karşı uzatmış böyle.
6: Ben diyecektim onu şimdi.
3: Namaz kılacak yerin tam önüne geliyor, yatıyor falan. Hem tam sopalık adam var ya. Mescide. Yani diyor ki burada bir mescit varsa orada beklemeli şey yapıyorlar ya. Aktarmalı gidecekler ya. İstanbul Havaalanı'na gittiğin zaman bakıyorum mescitler öyle dolu. Uzanmış yatıyor. O da aynı şekilde doğru değil. Veya bu bir iş yerinde mescit. Bir zaruret bir şey varsa o ayrı bir konu da, ama onun dışında o mescitler ibadet yapılması için şey yapılmıştır. Hani diyelim ki bir nöbet değişecek, gidemeyeceksin, yayıncısında yani de uykuda bastırmıştır falan, başka da yer bulamadın. Hiç olmazsa itikafa niyet ederek girip abdesti olur orada da, tamam mı?
6: Abdesti girmek lazım.
3: Abdesti girmek ve itikafa niyet edersen aynı şekilde ona izin var. Yoksa günah mı olur? Evet. Yoksa günah olur. Yani doğru mudur? Doğru değildir. Doğru değildir. Mescide de telefonla geliyor, oralara bakıyorlar falan filan. Mescitte senin arkadaş ne işin? Yani Kabe'ye gitmiş de orada aynı şekilde bak ben neredeyim selfie çekiyor falan. Sen Allah için mi gitti, hava atmak için mi gitti?
6: Evet.
3: Veya kızın önüne diş çökmüş erkek işte Kabe'nin önünde evlenme teklif etti. Önünün körü oldu. bir sürü günaha girdin geldin. Onun için de kitaplarda bir ifade var. Eshab-ı Kiram Hanım'dan efendilerimiz Kabe-i Muazzama'ya, yani hacca gittikleri zaman veya umreye gittikleri zaman, tam onlar uzun kalıyordu ama onların kalbi her zaman agahtır. Şimdi Bahattin Bey, bu ümmet için ümmeti merhume, yani Allah-u Teala merhametle muamele ediyor Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Onun için kalbinden geçirdiği günahlar söylemedikçe, yapmadığı müddetçe yazılmaz.
6: Evet.
3: Ama kalbinden geçirdiği iyilikler yapmasa bile yazılıyor. Bu ihsan-ı ilahi. Fakat Kabe-i Muazzama'nın, yani Harem-i Şerif'in belli bir sınırları var. O sınırlar içerisine girdiğin andan itibaren kalbinden geçen de küt diye yazılıyor, biliyor musun? Şimdi mesela biz umreye gitmeyi tavsiye etmiyoruz. Zaten nafile bir

0: Ne mi giriyor? Vebale giriyor ve günaha giriyorlar. Vebale giriyorlar ve günaha giriyorlar. Şimdi yayına girmeden önce Sıbhatullah Hizani Hazretleri bir sözünü naklettik. Buyuruyorlar ki bütün yollar hep bidat sebebiyle yani devre dışı kalmışlardır. Yani ister Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen vidayet yolunda yükselsin, ister Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen nübüvvet yolunda olsun. Bakıyorsun adam mesela kadiriyim diyor. Oho, o çalgıyla her yerde gırla gidiyor. Ve o çalgıyla da zikir yapıyorlar. Değil mi? Kitaplarda açık net yazıyor. Şimdi mesela çalgının kendisi günahtır.
1: Evet.
0: Çalgıyı dinlersin. Nefsine hoş geliyor, dinledin. Günah işledin, haram işledin. Tövbe edebilirsin. Tövbe edebilirsin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifinin geçtiği peygamberin ismi şerifi, yani ilahileri çalgıyla dinlediğin zaman, Esma-i Hüsna'yı çalgıyla söylediğin ve onu dinlediğin zaman küfür olur buyuruyor. Şakası yok bu işin. İmanın gidiyor.
1: Evet.
0: Ve tabii ben Allah-u Teala'nın isimlerini söyledim. Niye tövbe edeyim? Hepsi şeytan da kandırır. Dolayısıyla istediğin kadar namaz kıl. Yani imanın gitmiştir. Ecelin gelse o anda imansız gidersin. Ve sonsuz cehenneme gidersin. Allah-u Teala evet. Muhafaza bulursun. Evet. Çok mu tehlikeli? Evet, çok tehlikeli. Bak şimdi bir hadise anlatılır. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri hayatta. Sultanahmet Camii'nin baş imamı. Kızı Kur'an-ı Kerim bitirmiş ve camide kızına Kur'an-ı Kerim okutarak hatip duası yaptırmış. Bunu Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri işitmiş. Buyuruyorlar ki Sultanahmet Camii baş imamı kızını Beyoğlu'nda uryan olarak dolaştırsaydı bu kadar günaha girmezdi. Çok önemli bak. Evet. Çarpıcı bir misal bu. Öyle bir misal vermişler ki yoktur onda sana ne varmış canım falan şimdi. Evet. Kızlar Kur'an-ı Kerim okuyor, erkekler dinliyor. Şimdi spiker de oldu, bilmem ne de oldu falan, hepsi oldu. Babam rahmetli sık sık kullanırdı. Daha doğrusu o kesim, onların kuşağı çok kullanırdı bunu. At izi it izine karıştı derlerdi.
1: Evet.
0: At izi it izine karıştı. Bunun için de hemen abiler, Cağaloğlu'ndayken Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Buyurdular ki, artık zaman ahir zaman. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Ahir zaman. Ahir zamanda herkesin kendine baba olacağı zamandır. Baba ise evladı varsa evlatlarına da baba olacağı zaman. Yani çoluğunu çocuğunu kurtaracak.
1: Evet.
0: Efendim işte falan yere göndersek, filan yere göndersin. Ya gönderdiğin yer ne? Yani geçenlerde bir şey dedi, hemen abiler bir emir vermişler. İşte bir çocuklar için şey yapılacak, bir böyle bir kitapçık, bir risale hazırlayın falan. CD'ye yükleyecekler. Demiş, CD'ye yüklemeden demiş metnimi göreyim. Metni getirmişler. Yani bunlar da hani büyükleri görmüş, tanımış ve hatta Emir abinin emriyle yapıyorlar. Emir abiler bir yerde anlatırken buyurmuşlar ki getirdiler, gördüm metni. Küfür cümleleri vardı. Hemen yırttım attım. Sakın ha. Sakın ha. Namaz kitabı verin kafi. Yani kendi düşünceme göre değil.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapay

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Singapur'un bu uygulaması erişilebilir şehir planlamasına örnek projeler arasında gösteriliyor.

0: Gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle yeniden birlikteyiz saat başında. Değerli izleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasanın bu hafta meclise gelmesi bekleniyor. Ayrıca AK Parti'nin bugün muhalefet partileriyle ön bilgilendirme toplantısı yapacağı da öğrenildi. Tüm detayları TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman aktaracak. Hemen kendisine dönelim. Şerif Ali, neler söyleyeceksin bu son gelişmelerle ilgili?
1: İyi yayınlar. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir günün içindeyiz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren terörsüz Türkiye sürecinin yasal ve hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasaya yönelik peş peşe gelişmeler yaşanıyor. Son sıcak bilgiyi de aktararak yayınımıza başlayalım. AK Parti Meclis Grubu tarafından çerçeve kanun teklifini mecliste milletvekillerinin imzasına sunduğu yarın saat 17.00'a kadar milletvekillerinin o çerçeve kanun teklifine destek için imzalarını atmaları bekleniyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler imzasıyla da bir duyuru yayınlandı. O duyuruda ise çerçeve kanun teklifini tüm milletvekillerimizin eksiksiz imzalamaları kararı alınmıştır dedi. Ve tabii ki önümüzdeki saatlerde de bir önceki yayınımızda duyurduğumuz gibi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından siyasi partilere çerçeve yasayla ilgili bir ziyaret turu gerçekleşecek. O ziyaret turunda çerçeve yasaya ilişkin ön bilgilendirme yapılacak ve destek istenecek. Önümüzdeki saatlerde de diğer partilerin milletvekillerinin bu çerçeve kanun teklifine imza atması bekleniyor ve ortak siyasi imzalarla meclis başkanlığına sunulması da planlanıyor diyelim. Tabii ki meclis başkanlığına önümüzdeki salı ve çarşamba günü sunulması bekleniyor. Bundan sonra ise komisyona sevki gerçekleşecek. Komisyonuna sevkinin hızlı bir şekilde oradaki işlemlerin tamamlanması ve artık önümüzdeki günlerde meclis genel kuruluna görüşmesi için gelmesi bekleniyor. Bu çerçeve kanun teklifinin demiştik. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşikteyiz. Artık sürecin yasal ve hukuki zemini oluşacak. Bu yasa peki içinde neler var? Yaklaşık 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Bu çerçeve yasanın öncelikle müstakil ve geçici bir yasa olacak. Dediğimiz gibi içinde neler var onları da aktaralım hızlı bir şekilde. Hiçbir şahsa özel ve genel bir af içinde öyle ona yönelik bir hüküm yer almayacak. Diğer yandan terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını ve kendini feshettiğini teyitinin ve tespitinin ardından bu yasanın uygulanmasına geçilecek. Meclis kapanmadan yasanın yasalaşması bekleniyor ama tabii ki dediğimiz gibi uygulanması için terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının resmi teyiti ve tespiti gerekli. Artık önümüzdeki saatler kritik. Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı siyasi partilere ön bilgilendirme temaslarında bulunacak ve ardından ise yarına kadar imzaların yarın 17.00'a kadar çerçeve kanun teklifine imzaların atılması bekleniyor. Tabii ki ondan sonraki süreçte de meclis başkanlığına sunulacak. Biz de haber nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça da aktaracağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Şerif Ali Duman, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki saatlerde mutlaka bu konuyla ilgili son gelişmeleri bizlerle paylaşmış olursun. Peki, Amerikan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran Savaşı'nın kontrolünü kaybettiğini yazdı. Washington'ın bir B planı olmadığını iddia eden gazete, bu savaş tüm dünyayı yutabilir yorumunda bulundu.
2: ABD ile İran arasındaki savaş küresel bir kriz boyutuna ulaşırken Amerikan basınından çok sert bir uyarı geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times yayınladığı analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Gazete, Washington'ın attığı adımların dünyayı adım adım dev bir felakete sürüklediğini savundu. Gazete, Washington'ın bir B planı olmadığını iddia etti. Rejimin devrileceğini uman Trump'ın yanıldığını yazan gazete, İran'ı daha fazla bombalayıp teslim olmasını beklemekten başka seçenek kalmadığını yazdı. Analizde yönetim içinde strateji konusunda da ciddi çatlaklar yaşandığı vurgulandı. New York Times, Washington'daki karar alma mekanizmasındaki belirsizliği Cuma günü verilen saldırı talimatıyla örneklendirdi. Cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat veren Trump, cumartesi günü bu kararını aniden iptal etti. New York Times'a göre bu durum kontrolün yitirildiğinin açık bir göstergesi. Analiz, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve Suudi Arabistan'ın askeri arayışlarıyla krizin bölgesel bir savaşa dönüştüğüne dikkat çekti. New York Times, Washington için ciddi bir lojistik riskinde kapıda olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin elindeki Patriot gibi pahalı önleme sistemlerinin ucuz dronlara karşı kullanılmasının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Bu durumun sürdürülemez olduğunun altı çizildi. New York Times analizi soğuk savaş sonrası dönemin en karanlık uyarısıyla noktalandı. Gazete yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı yorumunu yaptı. Gazete yıkıcı bir savaş tüm dünyayı yutmadan önce acilen kararlı diplomatik adımların atılması gerektiği çağrısını yaptı.
0: Akdeniz Havzası bu yaz adeta yangınlara teslim oldu. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangın hala sürerken iki helikopterin havada çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Fransa'da da yeni başlayan bir yangında endişeye yol açtı.
2: Avrupa orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Batı Attika'da günlerdir devam eden yangında durum kontrol altına alınmaya çalışılsa da alevler şiddetini koruyor. Porto Germano'da binlerce dönüm arazi küle dönerken çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Atina'daki söndürme çalışmaları sırasında yaşanan feci kazadansa acı haber geldi. Müdahale sırasında havada çarpışan helikopterlerden birinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Danimarkalı pilotla Yunan koordinatör subay olduğu öğrenildi. Kazanın ardından filodaki tüm bel tipi helikopterlerin uçuşu durduruldu. Atina'nın kuzeybatısındaki Kandilli bölgesinde atların yangından kaçtığı görüntülerde gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerde atların canavliyle koştuğu görüldü. Avrupa'da alevlerle boğuşan bir diğer ülke ise Fransa. Bordo civarındaki devasa yangını henüz yeni kontrol altına alan ülkede bu kez güney bölgesinden yeni bir yangın haberi geldi. Karkazon kenti yakınlarındaki bir otoyolda bir aracın alev almasıyla başlayan yangın kuraklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede 100 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Otoyol çift taraflı trafiğe kapatılırken bölgedeki yerleşim yerleri ve içinde egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi tahliye edildi. Yangına 280 itfaiyeci ve 12 söndürme uçağıyla müdahale edildiği öğrenildi.
0: Dünya İspanya toprağı Ceuta'daki göçmen trajedisini konuşuyor. Şimdiye kadar 88 göçmen öldü. 73 bin göçmense aç ve açıkta kalınca geri gönderilmeye razı oldu. Tüm yaşananların arkasında İsrail'in olduğu iddiasıysa sıcaklığını koruyor.
2: İspanya polisi su verip yolladı, Fas polisi dev kayalarla karşıladı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'daki göçmen krizi derinleşiyor. Fas'tan Ceuta'ya yüzerek akın eden 85 binden fazla göçmenin çoğu geri gönderildi. Ceuta'da yiyecek hiçbir şey bulamayınca çoğu gönderilmeye razı oldu. Trajedide 100'e yakın göçmen öldü. Bazıları kıyıya çıktığında bazıları da İspanya polisinin geri gönderme operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Ancak İspanya'nın genel olarak göçmenlere çok sert müdahalede bulunmadığı görüldü. Yer yer polis su dağıttı. Fas'ta ise tam tersi yaşandı. Göçmenlerin geri dönüşünde polis taş ve sopalarla sert müdahalede bulundu. Fas askerlerinin sert müdahalesi sosyal medyada büyük tepki topladı. İspanya kamuoyundaysa göçmen karşıtlığı tırmanışa geçti. Başkent Madrid'de halk protesto için sokağa döküldü.
3: Başka ülkeler tarafından istila edilmek istemiyoruz. Buradaki kültür bellidir. Onların her istediğini öylece yapamayız.
2: Hükümetin göçmen politikasını eleştiren eylemciler Ceuta'nın asırlardır İspanyol toprağı olduğunu söyledi. Göçmen krizinin arkasındaysa İsrail'in olduğu iddiası tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Tel Aviv, İsrail politikalarına karşı çıkan İspanyol hükümetini zor durumda bırakmak için Fas yönetimiyle birlikte göçmen planını devreye soktu. Göçmen akınından hemen önce Tel Aviv, Fas kralının tahta çıkış yıl dönümünü peş peşe mesajlarla kutlamıştı. İddiaya göre İsrail, İspanya'yı cezalandırmak için mülteci akınını fonladı.
0: Adalet ayrım.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-31, Ankara 17-32, İzmir 22-36, Bursa 19-31, Konya 20-32, Afyon 16-33, Denizli 22-37, Antalya 26-31, Adana 25-35, Zonguldak 21-25, Samsun 22-28, Trabzon 19-27, Kayseri 18-33, Erzurum 17-32, Gaziantep 24-38, Diyarbakır 23-41 ve Şanlıurfa 23-42 derece.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:15 dakika geçiyor ve bugün 3 Ağustos 2026 efendim pazartesi, haftanın ilk günü, sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvaz. Yücel Turan var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, Trabzon'da Salah heyecanı yaşanıyor dünden beri. Galatasaray'a gelecekti, Beşiktaş denildi vesaire falan. Kulisler böyle ama galiba Trabzon'da karar kıldılar efendim. Bir de tabii Etimes Kut Belediye Başkanı bir ifadesinde yetkim ve bilgim yok demiş iddialara efendim. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Üç maymun derler değil mi buna toplumda? Evet, yani benim şeyim yok diyor, bilgim yok. Öyle mi? Bizim belediyede neler olmuş neler efendim? Evet, çürümüşlük hakikaten her yeri sardı sevgili dinleyiciler. Ne diyelim efendim, bugün Türkiye Gazetesi'nin arka sayfasında çok hoş bir haber var. Halkımızın haberleri benim her zaman dikkatimi çekmiştir. O da şu efendim, komisyona talepler. Ege adı yasaklansın, mevcutlar Efe yapılsın. Egelilere Efe diyorlar ya, hani Erzurum'a Dadaş denildiği gibi. İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun. Bak daha neler neler ya. Ankara'nın yazlık başkent yapılması, cep telefonu hoparlöründen konuşmanın yasaklanması, Ege isminin yasaklanarak mevcut isimlerin Efe olarak değiştirilmesi gibi ilginç istekler var tabii. Çok enteresan bir şey ya. Kimin aklına gelir? Vallahi bizim halkımız böyle. Bunları mecliste mektup göndermişler. Bu isteklerini bildirmişler efendim. Kışın Ankara başkent olsun. Yazlık başkentimiz de affedersiniz. Kışın başkent İstanbul olsun. Yazın başkentimiz Ankara olsun. Onunla devam edelim. Yayla gibi diyor. Daha serin demişler galiba. Bir de Ege ne kardeşim? Ege insanına biz Efe diyoruz demişler. Hepsi değiştirin efendim, Efe olsun. Hakikaten bir şey daha var tabii. Bir de aşiret sünnetinde bütün takılar şehit çocuklarına gidecek. Bundan sonra aşiretler böyle bir karar kılmışlar. Efendim buraya takılan çocuklarını sünnet etmişler. Takılan bütün takılar efendim şehitlerimizin okumaları için efendim hediye etmişler. Bak bu güzel bir şey. Bu hakikaten çok güzel. Yardımlaşmanın çok önemli bir şeyi, ayağı bu. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Efendim Yücel Turan var yönetmenim masa başında, sizlere alo diyecek. Pazartesi, haftanın ilk günü ve telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Alo. İyi günler efendim.
1: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Halkın sesine rehber olan, mazlumların hakkını savunan Ataullah Bey'e selam olsun.
1: Abi ve aleyküm selam. Biz de selam ederiz. Gündeminizde ne var efendim?
2: Ataullah abi, ben Malatya'dan arıyorum.
1: Evet.
2: Deprem mağduruyuz.
1: Evet.
2: Depremimiz var. Benim sende bir isteğim olacak.
1: Buyur abi.
2: Şimdi Malatya'ya bir muhabir gönderip sorunlarımızı dile getirtme mümkünatı var mı?
1: Abi orada kocaman İhlas Haber Ajansı var ya. Sen yaz abi Google'a İhlas Haber Ajansı Malatya. Orada bütün telefonları var, adresi var, tamam mı abi?
2: Olay şu, dinlemek ister misin yoksa kapatayım?
1: Olay nedir abi, hayırdır, evsiz mi kaldınız?
2: Olay şu, benim abim, tapuda bodrum kat dükkan geçen ve eşim tarafından depremden önce işletilen bir yer vardı. Bu şekilde Malatya'da 140 tane esnaf varmış. Son Maaşet gazetesi bugün yazdı. Şimdi bize dükkan vermiyorlar. Abi diyor ki senin bodrum kat, sana dükkan yapmadık, vermiyoruz. Kardeşim benim geçimim orada geliyor. Ata abi şunu yanlış anlaşılmasın.
1: Benim dükkansa dükkan, evse ev diyorsun.
2: Evet.
1: Peki ama resmiyette dükkan mı görülüyor?
2: Dükkan görülüyor mu? Faal ticaret yapıyorduk biz.
1: Emin misin abi?
2: Abi benim eşim yapıyor ya. Benim
1: eşin de... yapabilir de orada ama dükkan geçmiyordur. Yani orayı açmıştır, belediye müsaade etmiştir, daire geçiyordur.
2: Tapuda.
1: Yoksa Toki biliyorsunuz çarşıları yaptı Malatya'da bütün deprem bölgelerinde. Senin dükkanını niye inkar etsin? Hatta yerine abi, daire veriyor.
2: Hatta abi bak şey geçiyor. Tapuda dükkan, iş yeri, bağımsız birim 6-7. Tapuda böyle geçiyor. Eşim de orayı çalıştırıyordu. Depreme kadar faal ticaret yapıyorduk. Vergimizi veriyoruz. Maliyede kaydımız var. Bu şekil Malatya'da 140 esnaf var. Hiçbirine bodrum kat yapmadık diye dükkan vermiyorlar. Ya benim arsamın bedelini ödeyecekler. Şimdi bana yardımcı ol. 140 kişiye yardımcı ol benim abim ya.
1: Ya ben yardımcı nasıl olayım? İşte bak sesini duyuruyorum. Yani adam zaten sana dükkan yerine daire vermiş. Ama sen diyorsun ki ben bunu dükkana çevirmek istiyorum.
2: Abi hayır daire de vermedi. Hiçbir şey teklif etmedi. Tapularımıza el konuldu. Şu anda Malatya'da tüm dağıtımlar yapıldı. Bize bir şey soran yok. Yani vermiyorlar.
1: Yapılmadı mı orada? Yani o dükkanların ya da yıkılan yerlerin yerine sizlere mutlaka bir şey vermişlerdir.
2: Abi vermediler ya. Ben 60 yaşındayım.
1: İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Sen İhlas Haber Ajansı ile bir görüş abi Malatya'da, tamam? Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Ne desem yalan olur çünkü bilmiyorum. Belki teslim edilmeyen hala birimler vardır, daireler vardır. Ama sayın zaten Şehircilik Bakanımız neredeyse her ay Malatya'da. Nasıl bir problem yaşanıyor bilemiyorum. 140 kişilik bir problem yaşanıyor efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
0: Evet, telefonlarımız. Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz. Buyursunlar Osman Bey.
0: Şimdi düşünüyorum, birkaç günden beri de görüşmeyi.
1: Düşünüyorum o halde var. Varım efendim.
0: İnşallah.
1: Şimdi, böyle bir felsefe var abi.
0: Evet, 8-10 yaşında bir çocuğa sorsalar. Şu anki Türkiye'nin ahvalini, meclisi, partileri, şunları, bunları, itişmeleri, kakışmaları, hırlamaları, gürlemeleri ne sorsalar.
1: Çocuk çok basit. CHP bölündü, galiba ülke de bölünecek gibi bir cevap verir abi. Türkiye'nin gündemi bu abi, başka gündemin sosu bu.
0: Köprüden önce son çıkış. O zaten değişecek bir şey değil. Şunu der. Ya der ki, ya derdiniz ne sizin? Niye böyle oldu?
1: Niye habire yani parti kuruyorsunuz?
0: Niye böyle ikiye ayrıldığınız gibi bir görüntü var? Böyle bir ikiye ayrılma görüntüsü falan da yok ya.
1: Abi kesin yani, o artık. Herkes yolunu ayırdı, sokağını ayırdı. ismini koydu.
0: Daireyi biraz daha benim tutarak söylüyorum.
1: Evet.
0: Yani toplumun 86 milyon tümeni içine katarak söylüyorum.
1: Tabii.
0: Efendim... Çocuk dese ki ya ne yaptınız da siz? Diyecek ki bir kısmı. Ya diyecek bunlar var ya bunlar. Evet. Hiçbir şey yokken benim yaşantıma müdahale etti. Suçum yok, ettiğim yok. Bir böyle kimseye zararım yok. Ne? Sen dedi ki illa böyle yapacaksın. Yapardın yapmazdın. Sonra ikiye ayrıldık. Bir tarafı öyle diyor, bir tarafı böyle diyor. Zaman geçiyor. Sonra çocuk da dinliyor bunları. Sen ne diyorsun peki diyor. Sen bunları böyle böyle yapmışsın diyor CHP'ye çocuk. Onlar da diyor ki.
1: Çocuk da akıllı bir çocuk yani. Sorgulayan bir çocuk bulduk yani. Genelde herkes teslim oluyor da. Bu çocuk çok akıllı bir çocuk abi. Ulan
0: ya.
1: Siz niye böyle yaptınız? Evet, ne cevap verecekler abi?
0: Ne cevap verir? Ya şunu der. Son abdest alma görüntüleri falan ondan sonra. Ya biz bir şey yaptık. Memleketin iyiliği için olsun diye yaptığımız şeyleri geldiğimiz noktada gördük ki insanları kırmışız, dökmüşüz, insanları üzmüşüz, insanların eğitim hakkını almışız, insanları birçok şeyden mahrum ve mağdur etmişiz. Dolayısıyla yanlışmış. Artık biz tövbekar olduk. Bu insanlardan da helallik dileyeceğiz ama... Bu işi söyleyecek, bu lafı söyleyecek, buna cesaret edecek içimizden biri çıkmıyor dese mesela.
1: Çıkamaz çünkü iktidar olursa sonra bozulur abi bu söz.
0: Abi zaten yani mesele bu. Mesele bu. Yani nihayetinde aslında büyük bir derdimiz yok. bugün böyle böyle içim böyle dolarak izliyorum. Şu son şey var, hani sözde bir yasa tasarısı geliyor, bilmem ne yapıyor, evet. Milletvekillerinin imzasını açılıyor filan. Bir barış iklimi var, insanlar bıktı bundan, bunu görüyoruz, bitiyoruz.
1: Ve bunun terörsüz da, Türkiye, evet.
0: Ve bunun da terörsüz bir, ikincisi ondan daha önemlisi, asıl büyük terör, insanları korkuyu, endişeye sevk eden, insanları yaşantısından bir şekilde uzaklaştırmaya çalışan, sen böyle yaşayacaksın diyen asıl terör. Asıl terör o. Ya bu kadar
1: tabii,
0: önemli.
1: Tabii tabii, o terörün bir diğer adı da odur. Endişelendiren, tabii, huzursuz terörün, eden. Tabii. Huzur kaçıran.
0: Allah yaratmış insanları kavim kavim. Sen diyorsun ana dilini konuşamazsın diyor.
1: Evet.
0: Bak, aynı kişi diyorsun ki ya böyle yaşıyorum ben. Hayır, sen başın kapalı gelemezsin diyor. Bilmem ne onu diyorsun, bunu diyorsun, bilmem ne. Bunlardan hepsinde haksız olduğunu da görüyorsun. Ama bugün biz haksızız diyecek. Artık bunlar vücut diliyle ortaya konuldu. İnsanlar bunu hep kabul etti. Ben öyle görüyorum en azından.
1: Şimdi şöyle bir şey var Osman Bey. Orada yıllarca işte başörtü meselesini gütmüşüz. Reyler, boylar, tabii çarşaflı hanımlara CHP rozetinde takmışız. Sonra unutulmuş.
0: Bunların hepsi samimiyetsiz davranışlar.
1: Ha, yani Kürt demişiz, seçilmişiz, gelmişiz yani, meclise. Meğerse duyguları sömürmüşüz. İşte yeniden efendim bütün partiler geldikleri noktada lan bu daha fazla bu insanların duygularını sömürmeyelim.
0: Şimdi bunların
1: tamam, bu çekişmeleri, bu kavgayı bir kenara bırakalım. Biriz, beraberiz, aynıyız abi.
0: Bunların en büyük derdi Erdoğan gitsin. Değil mi?
1: Erdoğan gitsin.
0: Peki şey iyi de Erdoğan, niye, Erdoğan gitsin de Erdoğan niye geldi onu sorsana bir.
1: Evet.
0: Onu sormak yok. Erdoğan bu millet sizden bıktı. Sizden kurtulmak için geldi. Neden? Sizin bu dayatmacı, hak yiyici, insanlara zulmedici tavrınızdan bıktı millet.
1: Evet.
0: Erdoğan o yüzden geldi. Siz bu tavırları, davranışları göstermeseydiniz ne Erdoğan olurdu bugün, ne Özgür Özel olurdu. İşte daha bir mutedil ortamda yürür giderdi.
1: Peki.
0: Ama yok. Sen insana hiçbir zaman hiç kimseye hiç şeyde bırak insana kediye köpeğe bile dayatamazsın, hayvana bile dayatamazsın ki insana dayatacaksın. Bundan tezelden vazgeçsin, deklaredin millete pişmanız, bir daha yapmayacağız deyin. Millette rahatlasın. Daha
1: İnşallah efendim. Ben Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin huzurunda tövbekar oldular efendim.
0: Tövbe ettim,
1: nadim oldum efendim, pişman oldum, bir daha yapmayacağım. Osman Bey çok teşekkür ederim. İnşallah öyle olur efendim. Sevgiyle gönderiyoruz. Telefon hattımızda kim var efendim? Hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar efendim. Alo, alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Ben Atalla Avras Bey'e katılacaktım.
1: Yapma ya, o radyonuzu kapatın efendim. Ben kiminle görüşüyorum? Katıldınız efendim.
3: Tamam. Ben Mehmet Yorgun Adana'dan.
1: Mehmet abi niye sana Yorgun Su ismini takmışlar ya?
3: Ya dedem Ahlat'ta şey yapıyormuş. Koyunculuk yapıyormuş da 1500 tane koyunu varmış.
1: Maşallah.
3: Ahlat'ta.
1: Heh.
3: Gelmişler köye soyadı yazmaya. Birinci ev dedemin. Biraz heyecanlıyım.
1: Estağfurullah efendim. Telefonla görüşüyoruz. Kimse bizi görmüyor efendim. Aramızda.
3: Teşekkür ederim. Şimdi dedeme demişler soyadı yazıyoruz.
1: Tamam.
3: Seni ne yazalım? Ya ben yayladan geldim, yorgunum demiş. Beni köyü yazın, beni de sonra gelin yazın demiş. Adamlar oradan.
1: Yorgunum dostlarım.
3: Öbür yolundan çıkmışlar gitmişler.
1: Allah selamet versin. Gerçekten hikaye böyle sormuşlar. Değil mi abi?
3: Evet, birbirlerine sormuşlar ya o dedeye ne yazdık demişler.
1: Allah rahmet eylesin.
3: Yorgun geçsin demiş ona da.
1: Ya abi, ne su işte. İsimler var abi. Ciddi evet. Söylüyorum abi. Kıllı evet. Su ismi var Türkiye'de. Kıllı ya.
3: Evet.
1: Ne gereği var? Kıllı insanlar da çok şefkatli, merhametli olur.
3: Teşekkür ederim.
1: Abi gündeminde ne var?
3: Benim gündemimde Kanal İstanbul var.
1: Değil mi abi? Yapalım bu kanalı ya.
3: Evet.
1: Bu kanallarda iş var abi.
3: Türkiye Allah'ın izinden yolunu aldı, yürüyor.
1: Evet, inşallah.
3: Dolar ama basamaz. Ciro basamaz.
1: Tabii.
3: Ama Kanal İstanbul'u yaptığı zaman gidenden dolar alacak, gelenden euro alacak.
1: Öf, ne dedin abi ya? Özellikle abi, Amerika'dan ve İran'dan alsınlar efendim. Onlar şimdi gemi başına para alacak.
3: Kim isterse şansına.
1: Gel abi buraya lütfen, yani biz de kanal yaptık, bir masrafımız var yani, değil mi?
3: Evet.
1: Tabii. Bence iyi olur çünkü Kanal İstanbul tarihi bir efendim bir donanımı var etrafında. Yalılar, evet, tarihi eserler. Allah muhafaza, kaç defa yangının kıyısından döndük efendim. Yanan gemiler tabii.
3: Ha, çarpışanlar, bravo. Yalılara vuran gemiler.
1: Tabii abi.
3: Ya çok şey yaşadık.
1: Bravo. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.
3: Ben de teşekkür ederim.
1: Sağ olun, iyi günler diliyoruz efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var sevgili dinleyiciler. Pazartesi haftanın ilk günü sizlerle birlikteyiz. Buyursunlar efendim.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Nasılsın Atalla abi?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
4: Allah'a şükür abi. Teşekkür ederim.
1: Buyursunlar Nurullah Bey, sizi dinliyoruz efendim.
4: Abi bir konum var da öncesinde bir abimiz şey dedi. Benim dedi Bodrum.
1: O nedir istiyor abi ya?
4: Abi şöyle.
1: Dükkan olabilir mi Bodrum abi?
4: Abi onu eski şeyde Bodrum olarak çizmişlerdir mimar.
1: Evet.
4: Onu da eskiden yüksek yapıyorlardı. Deprem yönetmeliğine uygun değildi.
1: Tamam.
4: Onu da dükkana çevirmiş. Satmışlar. Aslında ortak kullanım alanı. Herhangi bir tapusu şeyi yok.
1: Yapma ya.
4: Onu o şekilde yani. O yüzden de yapabileceği bir şey yok. Şimdi benim mesela oturduğum bina altı dükkan, bayan kuaförü var, mağaza var.
1: Evet.
4: Üstünde 8 tane daire var. Böyle baktığın zaman 5 katlı duruyor ama tapuda 6 katlı geçiyor. Niye? Altında da garaj var, sığınak var. Bu abimizinki 5 katlı diye düşün yani o dükkan bölümünü. Bodrum, sığınak. Orayı çevirip şey yapmışlar. Orada zaten ortak kullanım alanı geçiyor ya şimdi.
1: Evet.
4: Eskiden de öyle geçiyordu da onu çevirip satmışlar gibi. Tabi tapuda değer olmayınca devlet ona bakmaz. Zaten emlak vergisi falan hiçbir şey ödememiştirdi oraya. Öyle bir ödediği de yok. Şeyi de yok. Yani doğru, hakkı da yok.
1: Anladım efendim.
4: Evet abi. Bir de
1: burayı dükkan olarak değerlendirmişler. Demek ki ben vergi mergi de ödedim. Tabi ticaret yapınca ödüyor. Kimse de evet, sorgulamamış.
4: Ticaretininkini ödemiştir abi. Şeyininkini ödememiştir. Orayı dükkan diye vergi ödememiştir oraya ayrıyetten.
1: Sen TOKİ ile çalıştığın için biliyorsun abi.
4: Evet abi. Ben TOKİ ile hem de mühendis olduğum için abi. Yeni sistemde yani butik dükkan alacak arkadaşlar da böyle yeni sığınak tarzı üstlü dükkan böyle yüksek zaten tapuya veya bir benim gibi mühendis veya bir mimara sorduğu zaman bilirler. Yani o tip şeylerde malı almadan önce bir danışmak lazım. Diyorum yani danışmak lazım, yoksa dükkan bozması yeri alırlar, ondan sonra böyle uğraşırlar.
1: Doğru.
4: Abi bir konumuzda şey marketlerle alakalı bir eleştiriler oldu cuma günü. Dediler ki ya millet marketi kayırır mı kardeşim falan filan. Da abi marketin gerçekten yani öyle bir kazanç durumu söz konusu değil yani sadece meyve sebze için değil. Yani benim çalıştığım dönemde biz giderdik mesela 50 kiloluk çuvallarla işte nohudu, mercimeği, aklına gelebilecek o tarz bütün bakliyat ürünlerini 50 kiloluk çuvallarla ofisten alırdık. Getirirdik 5 kilo, 1 kilo onu poşetlerdik. Ufak bir karla şeyle falan satardık. Çayı
1: sen de, bu işi de yaptın yani.
4: Abi geçen söyledim ya ben.
1: Öyle mi?
4: Mezun olmadan önce.
1: Ha, ticaret tabii.
4: Çalıştım dedim yani okuduğum dönemde yaz tatillerinde falan. Benim babam daha önce ifade etmiştim. Temizlik işçisiydi belediyede.
1: Ya. Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin. Bizi öyle okutup bir yerlere getirecek bir imkanı yoktu adamın yani. O yüzden bizim hayatımız okurken bir yandan çalışmakla geçti yani.
1: Değil
4: çekirdekler
1: mi?
4: Sattım, suda sattım. Ne bileyim öyle boş kaldığım bütün dönemlerde çalışarak doğru, okudum yani. Bırak. O yüzden marketlerin böyle bir şeyleri falan yok. Yani buna işte ofis zam yapıyor bakliyata toptan olarak alındığı için. Toptancı da alıyorsa öyle alıyor. Çaya Çaykur zam yapıyor. Marketin şeyi bir yok yani. O da işte ne bileyim mazota geliyor, nakliyeye geliyor, elektriğe geliyor.
1: Oradan koyuyor.
4: Oradan koyuyor.
1: Ya da öteki, kira vardır.
4: kirası var, kendi yaptığı elektriği var, orada sürekli dolap çalışıyor. Çoğu market iflas edip kapatıyor. Bazı işte bunlar kurumsal firma diye her yerde bazı marketler kendini kurtarmıyor. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Millet senin uşağın değil ki abi, yani her tarafa şeyi açacak diye öyle satsın. Gitsen o zaman tarladan al, kendin yap. Yani şimdi böyle de
5: eskiden tabii lazım. Çoğu ihtiyacımızı köyden karşılardık. Büyük şehirlerde evet, daha azdık ya da son dönemlere kadar bile Anadolu'da salçasından tut şeyine kadar, kavurmasına kadar köyden yapar gelirdi.
4: Ya abi yani şeyi üzerine koyuyor diye adamı eleştirme, adam sen uşağın değil ki. Adam niye zararına ticaret yapsın? Yani baktı onu karşılamıyor, kirayı karşılamıyor, bu sefer kapatır.
5: Genelde tabii o fırsatçılara yönelik eleştiriler. Bir de en çok sizi eleştiren de bir dinleyici dedi ki ya 50 bin lira mutfak masrafı olur mu? Yani bu beyefendi ne yiyor dedim. Adam yüksek mühendis ya. Senin benim abi, gibi beslenmiyor dedim yani.
4: Yok tabii biraz kalitelisini alıyorum ama yine de yani kadar, giyim, evet. Giyimi var, şeyi var. Hep var içinde tabii. Benim masrafım komple 50 bin dedim. Yani 3 bin lira benzin masrafım var.
5: Mesela tabii.
4: Giyimim var. Evet. Komplesi yani aylık giderim dedim zaten.
5: Anladım, biz yanlış anladık. Bravo.
4: Aylık giderim 50 bin lira. Tabii insanlar da yani çıplak gezecek değil. İnsanların tabii da bir aylık gideri var. Bir giysisi var, ayakkabısı var. Tabii ben mühendis olduğum için biraz daha kaliteli giyinmek zorundayım.
5: Doğru.
4: Öyle bir ortama giriyorum falan filan ama sonuçta mutfağa da harcıyorsun. Biraz daha iyisini alıyorum. 200 liraya da zeytin var. 500 liraya da var.
5: Tabii var var.
4: 500 liralığını yemeye gayret ediyorum ama yani bir de 4 kişilik aileden şey biç. Adam sadece en düşük emekli maaşıyla, asgari ücretle nasıl geçinsin abi? Tamam. Onlar için söylüyorum yani.
5: Anladım.
4: Benim gelirim tabii yüksek. Yani bir doktor gibi bir aylık gelirim var ama
5: doğru
4: değil yani.
5: Anladım.
4: Evet abi teşekkür ederim.
5: Nurullah Bey çok teşekkür ederim Sivas'ımız efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
6: Ya Asolla Bey, bir haftadır sizi dinliyorum da.
5: Allah aşkına buyurun.
6: Geçtiğimiz günlerde dev bir projeye imza attı. Biri anlatır mı, dile getirir mi diye bekledim. Katılan arkadaşlardan, fakat şu ana kadar duymadım. O bir yol, bir projedir aslında bunun esas adı. Hani 1 milyon varil petrol Irak.
5: Türkiye, evet ya, Irak petrollerini petrol Avrupa'ya götüreceğiz, dünyaya götüreceğiz.
6: Bu büyük bir projedir.
5: Evet.
6: Bu iki günlük bir hadise de değildir. 5 senedir Türkiye ile Irak bunun üzerinde çalışıyordu.
5: Tabii.
6: Daha da açık konuşursak aslında tarihi İpek yolunun canlandırılmasıdır bu. Uzak doğudan, Çin'den, bilmem Endonezya'dan, oradan gelen mallar Irak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidecek. Evet. Yani sadece petroldan ibaret değil. Türkiye'ye, Irak'a büyük zenginlik getirecektir.
5: Doğru.
6: Bunu bilmekte fayda var. Mesela Osmanlı Devleti vakti zamanında ticaret güzergahı olduğu için Çin'den ta Avrupa'ya kadar bu sebeple çok zengin olmuştur. Refah seviyesi çok yüksekti.
5: Evet.
6: Bunu kaç kişi biliyor bilmiyorum. Mesela Fatih Sultan Mehmet altın para bastırdı. Bunun adına sikke denildi.
5: Evet.
6: Osman Gazi para bastırdı. Bakırdan altın adına mangır denildi. Orhan Gazi para bastırdı, adına akşe denildi. Sonradan tabii ki bu 1600'lü yıllarda bilhassa Avrupalıların Ümit Burnu'nu keşfetmesiyle ticaret büyük ölçüde Osmanlı Devleti'nden denizlere kaydı ve ondan sonra da zaten iktisadi zorluklar baş gösterdi. Abdülmecit 1839-1861 ilk kağıt parayı bastı. Buna gayime denildi. Benim gençliğimde bu hala halkın arasında ver bakalım şu kadar kaime, sık şu kadar kaime konuşulurdu.
5: Evet.
6: Bir de mangır da konuşulurdu bozuk paralar için.
5: Mangır değil mi? Evet. Bak. Doğru.
6: Evet. Şimdi evvel Allah reisin büyüklüğünü burada bir kez daha gördüm. Eski ticaret yolunu canlandırıyor, ihya ediyor. herkes bunu 1 milyon varil petrol şeklinde anlıyor. Ama benim takip ettiğim kadarıyla bu 5 senedir üzerinde çalışılan bir projeydi ve çok büyük bir projedir. Bu durup dururken o bakan orada yan çizmedi yani.
5: Tabii tabii orada.
6: İnşallah milletimiz.
5: Şey diyor ki dinleyicimiz, evet. Abi bu dinleyicimiz, bu İran bizi hiç sevmiyor ya. Bunlar menfaat tabii yani, o öyle şey yapıyor.
6: Şimdi bak, bizi
5: Hürmüz'e zaman... gömdüler. Dünyayı Hürmüz'e gömdüler abi.
6: Evet, şimdi İran zaman zaman dile getiriyorum. Bugün hiç İran'dan bahsetme niyetim yok. Tabii. İran'ı tanıyan tanır. Evet. Tarih şuuruna sahip olan herkes İran ne olduğunu bilir. Dün neyse bugün de odur.
5: Evet.
6: Fakat benim bugün müspet konuşmak istiyorum.
5: Peki.
6: Reis gene büyüklüğünü gösterdi.
5: Anladım.
6: Dev bir projeye imza attı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Bunun faydasını göreceğiz inşallah.
5: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim size. Efendim buyursunlar. Alo alo. Buyurun efendim. Alo.
7: Atolla Bey, yeni haftada güzel yayında olsun gurbetçi Mehmet.
5: İyi günler diliyoruz Mehmet Bey. Hoş geldiniz efendim.
7: Atolla Bey, cuma günü emeklilen yarıda kalmıştım.
5: Hı.
7: Ergesi de bugün hatırlatayım tüm ne kadar aldık diye. Fazla bir şey değil Atolla Bey de. Yalnız Atolla Bey, o FETÖ'cü Afyon'da yakalanmış. 10 seneden beri aranıyormuş.
5: Evet.
7: Biz güçlerimiz tebrik ediyor Atolla Bey. Allah razı olsun. Yakalamışlar. Herhalde onun canı kaymak çekmiş de kaymağı da yememiş, pilavı yemiş. İnşallah müebbet de görür de.
5: İnşallah.
7: Ya Kudüs'e hapishaneden çıkamadı Atolla Bey.
5: Evet.
7: Şimdi Atolla Bey, bizim burada hani ben cuma günü diyordum ya 500 TL hemen hemen Türk parası diyordum da hemen hemen 1400 lira Atolla Bey.
5: Heh.
7: Yani bunu affedersiniz şeyin önüne atsa o bile yemez bunu ya. İşte Atolla Bey, bizim maalesef burada işte fazla yapmıyorlar çünkü.
5: Evet.
7: Yani yaş dolayısıyla
5: doğru.
7: Mağlup emekli olduğunuz da aynı. Hakiki gerçek emekli de 67'de o da olsa işte fazla bir şey vermiyorlar zaten.
5: Tabii. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok müsaitiz efendim bugün. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo.
5: Buyurun efendim, iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk Ataullah Bey.
5: Buyurun.
8: Şimdi nasıl olur da bölgeler değişir, kentler değişir ya Ataullah Bey?
5: Vatandaşımız neler düşünüyor ya? Efendim yani, diyor kışlık diyor, biraz İstanbul daha böyle elemandır. Orası başkent olsun, yazında yayla gibi Ankara'ya gidelim, başşehrimiz Ankara olsun diyor. Adamın isteklerine bak ya. Ne fantaziler var değil mi efendim millette?
8: Evet. Şimdi Ataullah Bey, marketlere gelince marketler bizim oturduğumuz Erenköy'deki evde cuma şey vardı, sabit pazar vardı.
5: Öyle mi?
8: Belediyenin. Ondan sonra
5: daha mı ucuz oralar?
8: Şimdi yani eskiden ucuzdu, benim dediğim bu 80'ler 90'lar.
5: Ha tabii.
8: Ondan sonra tabii orası sabit pazar olarak kaldırıldı. Mopaş oldu market.
5: O ne tabii ya? Mopaş uydu. Ne demek? Açılımı ne?
8: Yani Mopaş bilmiyorum. Yani Mopaş.
5: Acaba oldu. Sattı hatta, mı belediye orayı? Satmış olabilir.
8: Hatta şey oldu. Hatta Mopaş'ın İstanbul'da şubeleri var. Belki burada.
5: Market evet. Doğru.
8: Altınoluk'ta da vardır.
5: Hmm.
8: Sonradan Mopaş kaldırıldı. Mandalina market oldu.
5: Mandalina, bravo. Çünkü ondan ben gözüme mandalina ilişti de lan Mopaş ne diyor bu falan diyecektim dinleyicimiz ama tamam, mandalina evet.
8: Sonra orayı da şey yaptılar.
5: Hı.
8: Orada bir gene bu işte 80'ler 90'larda işte 90 binler kasetçi oldu.
5: Değil mi? Plakçı.
8: Kaset satıyordu. Tabii. Plak satmıyordu.
5: Tabii.
8: Ondan sonra şimdi bu marketler yeni malları getiriyordu Ataullah Bey.
5: Hmm.
8: Depolara saklıyorlardı. Eski malları satana kadar o depodaki mallar bayatlıyordu.
5: Bak sen şimdi. Evet.
8: Yani hala marketler öyle.
5: Hmm.
8: Çöplere atıyorlardı. Çöplerden hala öyle ya. Çöplerden marketlerin artıklarını topluyorlar. Yani siz bunları hani diyorlar ya zarar etsin, zarar mı etsin, kapatsın mı diye. Kapatma kardeşim. Sen biraz uygun fiyata sat, sürümden kazan.
5: Heh.
8: Yani marketler zarar etmesin diye millet de, ya alım gücü olmayan millet ne yapsın? Taş mı kaynatsın Ataullah Bey? Hmm.
5: Peki efendim.
8: Yani şimdi marketler pahalı satacak. Milletin alım gücü olmayacak. Ondan sonra malını çürütüp çöpe atacak. Sonra da o çöpten yazık, günah millete. Ya bir tane duydum ben. Millet 20 liralık domatesi, 30 liralık domatesi bırakıyor. Çıkma domates alıyor. Çürük domatesleri 15 lira. Hmm. O domates alıyor Adavullah Bey.
5: Hmm. Evet.
8: Yani şimdi bir de bu çocuklara verilen müebbet hapis hakkında konuşmak
5: evet.
8: istiyorum.
5: Biliyorsunuz çocuk saldırıları var. Onları organize suç örgütleri çok kullandı. Az ceza evet. alıyorlar ya da ceza almıyorlar diye. Bunun üzerine bu yasalar çıktı efendim.
8: Evet, bu yasalar çıktı. Peki şimdi o çocukları suça iten unsurlar da cezalandırılsın.
5: Gayet tabii canım. Yani, bir daha çocukları da kullanamazlar. Ya çocuklar da büyükler gibi efendim müebbet alıyorlar. Niye kullanalım diyecekler. Vazgeçecekler en azından çocuklardan. Onların
8: tabii.
5: onlara yönelik operasyonlar zaten devam ediyor.
8: Tabii şimdi bak dün internetten Güllü'nün kızını ağırlaştırılmış müebbet hapis.
5: O nasıl bir şey ya? Bu kadar bireysellik ön plana çıktı mı? Ama yani bir kız annesini nasıl öldürmek ister değil mi? Ya malına mülküne konmak için.
8: Evet.
5: Ya çok enteresan bir şey. Ben yiyeyim içeyim malını mülkünü annem ölsün ya. Böyle bir şey olur mu ya?
8: Ya şimdi sen anne kelebek var tutabilecek misin diyorsun. Heh. Sen sırtından kaldırıp kadını ya. İtiyorsun yere ya. Tabii. Ondan sonra da internette ağlıyor. Annemin kemiklerini sızlattılar ya. Annenin kemiklerini sen sızlattın.
5: Tabii.
8: Parçaladın kadını aşağı maalesef. Attın. E ne oldu? Müebbet hapisi de işte sen orada öl daha iyi. Hmm. O çocuklara acırım ben.
5: Ye oradan bakalım annenin malını nasıl yiyeceksin değil mi efendim?
8: Nasıl yiyeceksin? Ne abisi de öyle de kariyeriniz sizin mahvoldu. Sen sevgilinle para yiyeceksin diye Heh. Kadının ömrünü tükettin. Ya. O çocukları ne yokluklarla büyütmüş zavallı kadınlar.
5: En büyük sevgili anne ya. Kimse işin farkında değil ya.
8: Tabii ya baba da tamam baba da bir insanın anası olmadan babası olmuyor Ataullah Bey.
5: Ya ne dediniz? Bir insanın annesi olmadan babası olmuyor. Bravo.
8: Tabii kız çocuklarının idolü annesidir. Evet babalar düşkün oluyor bu kızlar babalara ama en büyük idol kız çocuklarının örneği annesidir.
5: Ha örneği
8: Ataullah
5: evet.
8: Bey. Sonradan da tam
5: şefkatliyse hele tabii ya annenin şefkati başka olur be ya.
8: Tabii ya gece sen uykusuz bırak anneni, gözyaşlarını silsin. E sen ondan sonra tut, 6. kattan mı aşağı at kadını.
5: Tabii. Güle güle anne, görüşmek üzere anne falan gibi laflar. Evet.
8: Öyle mi? Evet, bir de çıkmış sen internette o kadar milletin içinde ağlıyorsun. Millet seni yuvalamayacak mı? Ya. İyi o hapiste şişlemiyorlar onu.
5: Allah muhafaza efendim. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler
8: benim
5: diliyorum efendim.
8: Bu kadar. Ataullah.
5: Sağ olun efendim.
8: Ben
5: çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
9: Selamun aleyküm.
5: Muhaleyküm selam.
9: Nasılsınız Ataullah Bey? İyi haftalar diliyorum.
5: Teşekkür ederim. İyi haftalar dilerim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
9: Ben İstanbul Fatih'ten Ali Topçu.
5: Ali Bey nasılsınız?
9: Bomba gibiyim.
5: Ne diyorsun ya? Seni böyle neşeli görmek, moralini yerinde, vallahi moralini de yerinde çok güzel. Bak ben şimdi çok sevindim buna ya.
9: Vallahi abi...
5: Sağlık sorunlarını atlattın, şifaya kavuştun.
9: Ameliyatımız olduk Allah'ın izniyle.
5: Allah şifa versin ya.
9: Ya ben bir şey diyeceğim abi
5: söyle.
9: Bizim bu İran'la Amerika'nın durumu ne olacak ya? Türkiye sıçrar mı bu?
5: Vallahi bırak Türkiye'yi. Zaten bütün dünya sıçramış durumda. Ne olacak? Bunu daha fazla sürdürülebilirlik şeyi de kalmadı. Bir an önce efendim hepimiz kazandık. Çocuklar masanın etrafında barışıyoruz deyip bugün saldırı emrini kaldırmış daha doğrusunu. Kararını engellemiş Trump.
9: Bence onların numarası bize yetmez abi.
5: Bak sen bir şeyler çözmüşsün evet. Evet bu numaralar bize sökmez, yemeyiz.
9: Ya bir barışıyorlar, bir evet. şey yapıyorlar.
5: Bir dargın bir barışık efendim.
9: Evet abi. Bir de ben bu şöyle söyleyeyim abi, bu fırsatçılığın önüne nasıl geçebiliriz abi ya?
5: Tabii.
9: Yani bu marketlerin yani fazla fiyat etiketleri yapıştırmaları, bunun devlet önüne geçemiyor mu? Ya da marketleri mi kapatmamız gerekiyor ya?
5: Çok güzel. Evet abi. Pazarcıları da kapatalım, marketleri de kapatalım. Pazarcılar da onları takip ediyor.
9: Ya tamam da abi ya, bu ne olsun böyle ya? Evet. Ben zaten emekli bir insanım. Fazla bir ücret vermeme ne gerek var yani? Neyse odur yani benim şeyim.
5: Evet.
9: Nedir bu fırsatçılık yani? Atol abi yapmayın, Allah aşkına.
5: Ben bir proje biliyorum ama olur mu bilemiyorum. Şu şehirlerimizin ve kasabalarımızın etrafında çiftlikler yapmak lazım. Ciddi söylüyorum. Ben fileyi alır giderim ya. O günümü ben çiftlikte geçiririm ben. Kendim toplarım, ben getiririm, kantara vururum. Vallahi bak. Bak bunlar çok güzel şey, hareketler olur yani.
9: Aynen.
5: Tabii ya.
9: Bu arada Cüneyt abiye de selamlar. Görevinde başarılar diliyorum.
5: Evet, Cüneyt abiniz değil mi efendim?
9: Evet, beni size bağlayan arkadaşlar ya.
5: Çok teşekkür ederim. Evet, tabii.
9: Bütün Tegeret ailesine selamlar iletiyorum İstanbul'dan.
5: Biz de selam sevgiler iletiyoruz. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Sağ olun.
9: İnşallah ziyaretine de geleceğim inşallah.
5: Görüşürüz.
9: Allah'a emanet olun. Şifalar
5: inşallah diliyorum. Sağ olun efendim, sizler de. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun.
10: Alo.
5: Buyurun efendim.
10: Merhaba Tuallah Bey, kolay gelsin.
5: İyi İstanbul'dan günler, Ahmet, merhaba. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
10: Ahmet ben.
5: Buyursunlar Ahmet Bey, İstanbul'dan mı?
10: İstanbul'dan evet.
5: Buyursunlar efendim.
10: Şimdi arayan abi bir şey söyleyince onun için dinliyordum, normalde dinleyiciydim, bir arayayım dedim. Bu İran, Amerika, İsrail hani üçgende bir Bermuda şeytan üçgende bir savaş dönüyor.
5: Evet ya.
10: Ben şimdi sosyal medya arasında dolanırken can sıkıntısına bakıyorum. Ya sanki savaşı biz çıkarmışız.
5: Evet.
10: Türkiye suçlu. Sanki Türkiye İsrail'e, Amerika'ya yardım ediyor. İran affedersiniz, Türkiye dahil hepsine bir İslam ülkesi olarak savaşıyor, imaj vermeye çalışan içimizde böyle hani kötü insanlar var ya, daha kötü laf kullanacağım.
5: Şimdi onu açıkladı İran Dışişleri Bakanı, dedi ki Türkiye öyle bir şey yaptı ki sütre arkasında, eğer Türkiye olmasaydı ne rejim kalırdı ne İran kalırdı, paramparça olacaktık. Hatta bazı efendim PKK ya da neyse oradaki PAJAK'ı silahlandırmışlar, öbür tarafta başka bir şeyler yapmışlar. Efendim böyle ciddi bir organizasyonlar yapmışlar ama bunu Türkiye önüne geçmiş yani. Türkiye'nin İran'a yaptığını baba evlada yapmaz yani.
10: Zaten Atalay Bey, yani Türkiye resmen Amerika'yı bu konuda tehdit etmiş. Sen eğer PJK'yı, PKK'yı, daha doğrusu oradaki terörist Kürtleri diyelim, hani içindekileri demiyorum.
5: Marjinal grupları evet.
10: Evet yani onları silahlandırıp İran'a gönderirsen ben buna şey yapacağım demiş.
5: Müdahale edeceğim yani, demiş.
10: Müdahale etmek zorunda kalacağım demiş.
5: Tabii.
10: Ve bundan dolayı geri adım attılar ama içimizde ya orada bir şey oluyor. Hani sanki Türkiye affedersiniz şey yapmış, bütün bombaları İran'a gönderiyor. İran'ın bize yaptığı hainliğe göre biz İran'a o kadar büyük bir kardeşlik yapıyoruz ki ya. Utanması lazım aslında, utanması tabii lazım. Çünkü bu PKK'yı bitirme aşamasında hala drone veriyordu. Suriye olayı oldu, hala Türkiye'ye çelme takmaya çalışıyordu ama işte Allah-u Teala'nın da bir kanunu var. Bazen zalimi zalime kırdırır.
5: Samimi olmak lazım. Neler söylüyorsunuz, evet.
10: Ben İran'daki milyonlarca Müslümanın kanını İsrail'den, Rusya'dan, Amerika'dan çok, bunların burada bir parmağı var. Yani haşa, Allah'ımız bunları görmedi mi? Ya. Allah için zaman mekan yok. Ne yapıyor? Sabrediyor, bekliyor. Nereye kaçacaksın? Hiçbir yere kaçamıyorsun. Vakti saati geldi mi seni zalimi musallat ediyor. Ellerini başlarını alıp demesi lazım ki İslam coğrafyasını biz her tarafı kana buladık. Bundan sonra asla böyle bir şey yapmayacağız ya Rabbi deyip bu İran rejiminin, devrim muhafızlarının tövbe etmesi lazım.
5: Evet.
10: Ben öyle diyorum. Teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen

0: sevme.
1: Ama bu belki bu bir sevgi telefonu da olabilir yani.
0: Olursa söyleyecek.
1: İşte söylemiyor. Yavuz Sultan Selim Han'a efendim herkes, demişler ki bak, sizi seven neylesin? Yavuz Sultan Selim Han da o kağıdın arkasına yazmış, çadıra asmış. Hiç durmasın söylesin demiş.
0: İşte o kadar.
1: Ertesi gün girmiş çadıra abi. Sevdiğini ifade edecek ama Yavuz Selim Han tabii haşmetli şöyle bir bakmış abi. Kızcağız pat düşmüş, kalp krizinden vefat etmiş.
0: Ya çok şiddetli bir mübarek bir insanmış.
1: Tabii
0: ya.
1: Canım.
0: Şimdi
1: buyurunuz efendim.
0: Bu zamanında bu anladığım bu sıra falan seferinde bizim bu Niğde'nin etrafından geçip giderlerken orada bir şık koyu var. O şık koyunda misafir olmuşlar.
1: Yani yapma ya.
0: Ordusu var. Tabii.
1: Şık köyü.
0: Şık köyü. Allah. Orada anladın misafir olmuşlar. Adam bir kazan bulgur pilavı pişirmiş. Bir anladın atlarına da bir torba anladınmış saman. Ne bitmiş ne görmüş. Böyle bir mübarek anladım evet. Tabii. Bir de Çiftlihan'da onun köprüsü var.
1: Hmm.
0: Çiftlihan'da yani o da Niğde'ye bağlı. O da Çiftlihan'da selde falan da şey gördüydü. Tekrar gidesin gire onu şey ettiler.
1: O köprü de çok meçhurdur yani.
0: Çiftlihan o suyun içinde yani. Evet, hemen hemen o hemen. Biliyorsun tabii geçmiş.
1: Evet evet çok meşhur zamanda. Bir köprü tabii.
0: Şimdi gündemimizde de şey var bak. Bu Etibesut Belediye Başkanı adamın 2,5 milyon geliri varmış aylık. Benim rüşvetle falan işim olmaz. Benim 2,5 milyon da o 2,5 milyon lirayı nasıl anladığımı şey ettiğinin de hesabını verememiş.
1: Yetkim ve bilgim yok.
0: Ya, ama
1: olan servetimin de hesabını veremem demiş. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ne söylüyorsun?
0: Ama verememiş. 2,5 milyon gelirin nereden geldiğini de söyleyememiş.
1: Evet, söyleyememiş. Bilmiyor abi.
0: Söylememiş de veyahut da.
1: Bilgim yok demiş, evet.
0: Nasıl bilgisi olmazmış ya? Ben niye olmuş o zaman belediye başı? O Özgür o zamanlar o ilk seçimlerde işte bak bir anladım işte polis ne bileyim neyinden nasıl bir belediye başkanı olacağını göreceksiniz. Örnek bir belediye başkanı olacak. Nasıl hayır?
1: Ama Özgür Bey de çok enteresan bir kelime ediyor. Bizim bu belediye başkanları AK Parti'ye geçmiş olsalardı diyor böyle bir şey başlarına geçmiyor şey olmayacaktı. Bak nasıl paldır küldür hemen AK Parti'ye geçiyorlar diyor. Ya ne alakası var kardeşim?
0: Ne alakası var? Adamlarım yolsuz olsa zaten anladın. Ya. Hadi söyle.
1: Bak, yani AK Parti'ye geçenler ya da parti değiştirenlere şey yapıyor. Yani, bu şekilde eleştiriyor.
0: Şimdi bak.
1: Korkudan geçiyorlar efendim. Sen niye geçmiyorsun AK Parti'ye korkudan?
0: Afyon Belediye Başkanı'na dedim işte Özgür Özel. Kocanı boşa gel ben sizin arkandayız. Kocasının neyi varmış? Bir şaibesi mi var? Bir yolsuzluğu mu var? Eğer varsa yine de
1: anladım. Adam çiftçilikle uğraşan bir adam ya.
0: Yumurta tüccarıymış adam anladım. İşte besileri varmış. Neyleri varsa tabii. Ya. Varsa bir yolsuzluğu söylemezsiniz, namertsiniz ya. Söyle o kadını anladın.
1: Yiğit bir kadın değil mi efendim?
0: Ya yiğit mi? Bu kadına söylenecek laf mı? Allah aşkına kocanı boşa gel. Bir yuva yıkılır mı ya?
1: Değil mi? Kimin tehdit ettiği çok belli abi.
0: Ya.
1: Nasıl tehdit etmişler? Ama kocasıyla, ailesiyle tehdit etmişler ya. Mafya bunu yapmaz abi.
0: Bu iddiatçılara bunu anlatamazsın ya. Bu iddiatçılar bu işi anlamazlar. Kesinlikle anladım zaten. Ne bizim televizyonumuzu seyrederler, ne bizim radyomuzu
1: ama Talat Paşa söylemiş yani. Yani Talat Paşa onların lideri zaten. Biz yenildik demiş. Biz yenildik. Tabii ki 3 kıta 7 deniz bitiyor. Biz yurtsuz yuvasız kalıyoruz. Değil mi efendim? Alparslan Türkeş de derdi. Yani Enver Paşa, tabii, Talat Paşa, Cemal Paşa. Niye iyi diyorlar? Niye kahraman diyorlar lan? Koca İmparatorluğu batırdılar demiş ya. Rahmetli Türkeş'in öyle bir videosu var. Bir yerde konferansta konuşuyor.
0: Allah rahmet etsin. Var onun videosu.
1: Abdülhamit'i
0: yıktılar. Türkiye'yi anladın mı? Bu şeyin içine, Anadolu'nun içine şehitlerle hapsettiler diye. Var videosu ben seyrettim Allah rahmet etsin ona.
1: Abi Anadolu'da işgal altında İstanbul'da İngilizler, güneyimiz İngilizler efendim var. İtalyanlar var, Fransızlar var tabii.
0: İngilizler var.
1: Tabii.
0: Bak, yani her tarafımız
1: Türkiye işgal edilmiş. Vahide.

0: Fethi Han şeyine yaveri Gazi Paşa'yı çağırıyor. İki defa görüşüyor orada, belgelerle belli, her şey ortada. Hatta gidecek hayvanlar, gidecek gemi, kaç erat gidecek. Bu işi diyor, seni izin aldık İngilizlerden, seni müfettiş olarak Anadolu'ya gönderiyoruz, sen halkı örgütle diyor. Tabii.
1: Karada bu ol.
0: Hatta birisi de ikaz ediyor, diyor ki ya o Gazi Paşa cumhuriyetçidir, bak sadece düşmanı kovmaz, bir de seni gönderir lan demiş, vatan kurtulsun demiş, beni de göndersinler demiş ya.
1: Onun koruma polisi, Vahdettin'in koruma polisi bizim burada, anladın mı, bir yer almış. O zaman demiryolu daha geçmezmişmiş. Evet. Oradan o kayalık bir yer. Orada 3 tane taş ocağı açıyor. O 3 tane taş ocağından demir yoluna taş götürüyor, çekiyor. Vahdettin'in koruma polisi.
0: Tabii. Atatürk zaten Vahdettin yaveriymiş aynı zamanda. Daha önce beraber Almanya'ya gitmişler, bilmem ne olmuş falan, bir tanışıklık var ya.
1: Vallahi kendinin de hafız olduğunu söylerler.
0: Evet.
1: Atatürk'ün kendinin de hafız olduğunu söylerler.
0: Öyle bir iddia da var değil mi? Bilmiyoruz tabii.
1: Tabii var.
0: Ama bir gerçek var. Yani dine mesafeli yani. Onu herkes biliyor.
1: Dine mesafeli işte. Evet. Nefis bu ya. Bana bak hele. Korosu mu nefis? Dünyanın en insana düşmanı olan bir nefis var.
0: Nefis var. Peki.
1: Dünyanın en fazla insana...
0: Yusuf Bey, anlıyorum tabii. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Tarihten bir bukle sundular efendim. Sunduk. Bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Dinleyicimiz düştü. Bu defa da düştü. Demek ki İbrahim Bey düşüyor dinleyici yani. Lütfen. Efendim İbrahim Bey yönetmenimiz, lütfen arayacaksınız, sesinizi duyurun. En azından İbrahim Bey'in sesini almış olursunuz ama programa katılın bence. Çok güzel. Ya iyi gırgır şamata gidiyoruz. Bu program aslında bir show programı ama bizi ciddiye alanlar da var. Çünkü bir üslubu, farklı bir üslupla ciddi cümleler de kullanıyoruz. Yani kimseyi kanırtmadan. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Sevgili dinleyiciler, gündem belli. Biliyorsunuz mecliste artık efendim şeyi konuşuyoruz, efendim terörist Türkiye işin sonuna doğru geldi, biraz geç oldu ama geç olsun güç olmasın, meclisimiz bunu konuşacak. Daha önce komisyonda bütün partilerden verilen üyeler tarafında biliyorsunuz bir komisyon oluşturuldu, esaslar efendim çerçeve belirlendi, şimdi meclisten de bu geçecek. Hiç suça bulaşmamış efendim terör örgütü elemanlarına içeride ya da dışarıda ya da Avrupa'da efendim bir serbestlik gelecek. Onlar teröre bulaşmamış, silah kullanmamış, kimseyi katletmemişler için söylüyorum bunu. Diğer partiler bunu meclisten geçirmek için bu hafta üzerinde efendim tartışıyorlar, görüşüyorlar, olgunlaştı da, imzalar da var. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu arada en önemli gündem maddesi de biliyorsunuz yani 1,5'a yakın ya da 1,3 aylık enflasyon var Temmuz ayımızda. Efendim yıllıkta 31 küsur görünüyor enflasyon. Onu da sizlerle paylaşalım. Bunların hepsi var. Öbür tarafta tabii Özgür Bey'in bomba açıklaması var. Efendim korktukları için AK Parti'ye geçiyorlar efendim. Korkmasalar geçmezlerdi. Bu geçenler herhalde birkaç cümle ederler ya da düzeltirler. Mesela ben bunu Keçiören Belediye Başkanımızdan bekliyorum. Siz korktuğunuz için mi geçtiniz? Ya da Tuzla Belediye Başkanı değil mi? Bakalım ne diyecek? Şile Belediye Başkan Vekili. Evet, bakalım telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim.
2: Çanakkale Baramış Ahmet Daldal.
0: Hoş geldiniz efendim. Çanakkale'miz nasıl efendim?
2: Çanakkale'miz yanıyor ya.
0: Yanıyor değil mi? Çok sıcak abi. Güney de öyle.
2: Yok, sıcak da öyle. Bir yandan değil de sıcak bir şey demiyoruz da. Yangın boyuna ateş, yangın yakıyor.
0: Buna çok dikkat etmek lazım. Sence niye oluyor bu yangınların önüne nasıl geçmek lazım abi ya?
2: Kasti yakıyorlar, kasti yakıyorlar. Önlerini
0: bilerek mi yakıyorlar diyorsun ya?
2: Bilerek yakıyorlar, çok yakıyorlar.
0: Nasıl bir şey bu? Nasıl bir vicdan abi? Orada canlılar var. Cayır cayır yanıyorlar abi ya.
2: Evet, evet. Buna bir şey diyemeyiz. Sizden bak, radyo düzgün dinleyemiyorum. Ricam buna ilgileri ilettin.
0: Neredesiniz siz? Çanakkale merkezde mi?
2: Bayramış kazasında.
0: Ha, Bayramış kazasında diyorsunuz, evet, sıkıntılar yaşıyor. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Selam ediyoruz Çanakkale'ye, bayram içine efendim. Sağ olun, iyi günler diliyorum. İbrahim Bey dinleyicimizle hemen görüşelim efendim. Buyurun efendim. Alo.
3: Atallah Bey, ben yine bağlandım, kusura bakmayın.
0: Sağ olun.
3: Deminki aslında konu için bağlanacaktım da konuyu unuttum arkadaşın.
0: Abi burası böyle, bazen bu programı dinleyenler, sürücüler söylüyor abi, yolları karıştırıyoruz diyorlar.
3: Anlatacağımızı unutuyoruz. Başka
0: ha, buyurunuz şey. Efendim.
3: Şimdi biraz önceki bu meclisten geçecek yasa var ya, bu işte suça karışmayan PKK'lıların.
0: Evet.
3: Şimdi sosyal medyada bu şunu empoze ediyorlar. Akın Gürdek kravatlı normal takım elbiseli, eli cebinde. Bir tane de terörist elinde silah var. Güya ona soru soruyor, evladım diyor. Sen diyor bu zamana kadar kaç asker polis şehit ettin diyor. Şu kadar diyor. Tamam diyor. Bundan sonra diyor seni diyor şey yapacağız diyor. Hani uslu duracaksın diyor. Seni diyor bırakacağız falan deyip olayı öyle bir saptırıyorlar ki. Hükümet özellikle bile bile diyor ki suça karışmamış. Benim askerime polisime öldürmemiş. Hani yaralamamış. Bunlar için biz bir düzenleme yapıyoruz diyor.
0: Geri bunlar planda olanlar sırf örgüt üyesi olduğu için o şekilde içeride olanlar da var, Avrupa'da olanlar var tabii.
3: Hani bu yasa düzenleme buna yapıyor ama işte bu hükümetimizin şöyle yapması lazım, devletimizin. Bunu özellikle üstüne basa basa her tarafta dinlendirmesi lazım. Arkadaşlar tabii. Suça karışan, askerimi öldüren, devletimi, polisimi kim hani elinde bir tabii. Kurşun daha yaptıysa bunlar buna şey değil, dahil değil. Bunlar sadece örgüt üyesi. Sempatizan. Bunlar şeyler, hani dini tabirle bu işten artık vazgeçtiler. Biz de bunlara bir şans veriyoruz.
0: Evet, bu tabii ki yani eylemlere katılanlar, eylemlerde olanların zaten kahar ekserinin ismi, cismi, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Biz onu biliyoruz. Evet. Ama öbür tarafta katılmamış olanlar var. İstihbarat denen bir şey var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir
3: ama
0: devlettir.
3: Ama olayı öyle bir anlatıyorlar ki millete.
0: Onlar gibi, tamam hani... da onlar ama şimdi bu iş bozulsun. Biz onlarla tekrar bir araya gelelim. Seçim işbirliği yapalım. Bizim işimiz ya seçimde beraber olalım. Bizi seçsinler. Aynen, ama bu problem sürsün. Onu şu öyle anda, istiyorlar.
3: Şu anda bir askerimiz şehit olup geliyor mu terörist yüzünden? Hayır.
0: Tabii.
3: Neyi özlüyorsunuz? Yani bu durumdan bu kadar mı rahatsızsınız ya? Siz bu vatanın evladı değil misiniz? Asker, polis şehit olmuyor. Terörist olayı yok şu anda. Sıfır oldu. Bir sene daha yok. Aylardır, yıllardır. Bundan çok rahatsız oluyorlar.
0: Elhamdülillah bitecek onu. Halk bu konsensüs sağladı. Birlikte beraber bunu istemiyor artık. Evet.
3: İnşallah. Bir de bu orman yangınıyla ilgili bu Fransa'da, İspanya'da çok aşırı yangınlar çıkınca şeye kanaat getirmişler. Eskiden keçiler hatırlıyor musunuz? Keçiler ormanları mahvediyor diye keçi üretimini azaltmışlardı.
0: Evet.
3: Şimdi yüz binlerce keçi ormana salmanın bir numaralı çözüm olduğunun kanaatine varmışlar.
0: O otları, bitkileri yiyorlar ya, ottan başlayarak gidiyor, doğru.
3: O, çünkü dibler kuruduğu için hani zaten kasıtlı yakmak istedikten sonra çıra gibi olmuş oluyor.
0: Tabii.
3: Adama fırsat doğuyor.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 müsaitiz, bekliyoruz. Dinleyicimiz var mı efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam efendim.
4: Efendim hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız?
0: Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Size de hayırlı günler Murat Bey. Buyursunlar efendim.
4: Efendim şimdi şunu söylemek istiyorum öncelikle. Bu yeni parti.
0: Yeni parti.
4: Piyasaya yeni çıkan parti, fakat elemanları eski olan parti. Kendilerine aşırı derecede güveniyorlar. Bugün altına not düşelim. Bu lafımın seçimlerde de arkasındayım. Ve yanılırsam da tekrar arayacağım, yanılmışım diyeceğim. Bunlar zannediyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki aldıkları oyları alabilecekler. Hmm. Bakın AK Parti'de, bunu kesinlikle söylüyorum, AK Parti'de AK Parti oy almıyor.
0: Evet.
4: AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan kişiliği, karakteri, yapısı, duruşu, devlet adamlığı oy alıyor.
0: Yani biz lidere sahibi... oy veriyoruz diyorsunuz.
4: Evet.
0: Evet.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde
0: liderler kim demokrasisi ya da lider demokrasisi. Evet.
4: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim olursa olsun hiç önemli değil. Yeter ki o partiden olsun. O oy alıyor. Yani orada kişilere bakılmıyor. Partinin kimliğine bakılıyor.
0: Evet.
4: Şimdi bu adamlar buradan ayrıldılar. Zannediyorlar ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gördüğümüz itibarı göreceğiz. Bu şekilde böyle...
0: Şimdi şöyle bir şey var Murat Bey. CHP, İYİ Parti var ama bu iki partinin ortasında bir de orta yolcular var. Yani sanki üç parça gibi.
4: Abi zaten olacak da o yani.
0: Öyle mi?
4: Şu anda zaten ortadaki yolcular zaten nereye gideceğini, ne yapacağını bir türlü şey yapamıyor, karar veremiyorlar. Bir senedeler yani benim bir çok güzel bir sözüm var. Yani biraz şeydir ama... Ben ne bileyim, kaypak bir söz yani, genelde kaypak insanlar kullanır bunu. Yağmur nereye, tarla oraya.
0: Ha.
4: Şimdi bunlar onu bekliyorlar. Yağmur nereye yağdı, tarlayı oraya çekecekler.
0: Bakacaklar, yani müstakil bulur. Hareket edemezler değil mi? Yarın onlar da bir parti yok. Kuramazlar.
4: Yok. Ha. İmkanı yok, onu yapacaklarına inanmıyorum ben de. Ama hı-hı, yani yeni partinin hal ve hareketlerine, gidişatına, piyasadan topladığı şeye göre hareket edecekler yani... Bakacaklar hani ne kadar itibar görüyor. Ama o da onları yanıltır. Çünkü diyorum ya, Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle ve kesinlikle ilk seçimlerde bunlardan çok daha fazla oy alacak. Ama buradaki maksat nedir, benim her zaman söylediğim bir şey var. Ne olur ne olmaz, biz seçime giremeyiz, milletvekili olamayız. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapamayız. Hepimiz mahvoluruz. Biz kendimizi kurtarmamız için, yarın bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne olacağımız belli olmadığı için bir an önce... Hemen partimizi kuralım, kongreye gidelim, resmi yollardan her şeyi ilan edelim ve ilk seçime girelim. Hani çok düşük bir ihtimal de olsa belki kazanırız, belki kendimizi kurtarırız. Çünkü onların suçu da çoğunun suçu, yeni partideki şu andaki hani gidenlerin suçu diyelim, hemen hemen İmamoğlu'ndan aşağı değil yani.
0: Evet.
4: Çoğusu zaten Özgür Özel'in de hani ne kadar doğru ne kadar yalan bir lafını duymuştum bir zamanlar, diyordu. Yani sosyal medyada söyleniyordu böyle bir şey. Eğer ben yanarsam benimle beraber çok kişi daha yanar. En az 30 yıl yerim. Yani ama ben buna inanıyorum yani. Ha, duymadım ama inanıyorum, böyle şeyleri var. Onları şu anda kendilerini korumaya almak, tek maksatları korumaya almak, partiyi kurmak, yarın öbür gün çünkü şey bile olsa...
0: Yani aslında tehdit ediliyorlar değil mi?
4: Tabii canım, EFE'de bile kalsaydı bunları Kılıçdaroğlu kesinlikle yani ihraç... edecek diye öyle tahmin ediyorum. Veya milletvekili adayı yapmayacaktı. Ne diyorlar bunlar? Biz olamayacağız. Olamadığımız bu zırh üzerimizden kalkacak. Ondan sonra bizi kimse kurtaramaz. En azından bu zırhı belli bir süre girelim. Hmm. Bir ümit, belki İmamoğlu'nu çıkarırız dışarıya. Belki öyle veya böyle dış güçlerin de bize yardım eden güçlerin de etkisiyle bu adamı Cumhurbaşkanı yaparız. Hepimiz affedersiniz kıçımızı kurtarırız.
0: Affedersiniz. Evet, amiyane bir tabirdir o. Evet.
4: Evet. Yani sakellerimizi diyelim. Yani bu niyetle hareket ediyorlar ama bu olmayacak. Bunu ben söylüyorum. Bugün buradan tarihe düşüyoruz. Bugün günlerden neyse unutmayacağım ben.
0: Peki İmamoğlu konuşursa, arkadaşlar aslında hepsini beraber yaptık. Biz karar almıştık beraber Türkiye genelinde. Böyle sistemli bir şekilde, işte şimdi 40 belediye başkanı var, 40 içeride aşağı yukarı, bu şekilde davranalım diye.
4: Abi hatırlıyor musun, ben sana bir şey söylemiştim zamanında, burada radyoda canlı yayında söylemiştim, dedim ki İmamoğlu en büyük itirazcı olacak, ben bunu bekliyorum.
0: Ha, sen söylemiştin İmam... hakikaten en büyük evet. Neydi itirafçı, itirafçı olacak yani... demiştin.
4: Evet, yani beni kullandılar, ben de kullanıldım. Heh. Ben de yani bu şeylere inandım. Aslında ben de masumum yani. Benim niyetim asla ve asla hani kötü değildi.
0: Evet.
4: Millete, vatana, bilmem nereye hizmetti. Bir şekilde yani ben de affedersin.
0: Beni bir figür olarak yani, ya da yeni bir isim olarak biraz da tabii şey yaptılar, efendim parlattılar. Evet. Vesaire. Bu şekilde ben mağdurum derse ne olur abi? Evet.
4: Abi ne olur ne olacak? Yani mağdurum derse yine girecek aslanlar gibi yatacak abi. İmamoğlu'nun siyasi hayatı zaten öyle bir hayatı yok. Bitmiştir. Yani tesadüfen buraya gelen, siz de biliyorsunuz ki yani daha ideolojisi olmayan, fikri olmayan, projesi olmayan bir adam. Parti parti doğacak ana geleneğinden gelen, ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kucak atan, o Gürpınar civarında arsalar, yerler, araziler, hani belediye başkanlığı bu dönemde götüren, o şekilde mal varlığını büyüten, çok zengin olan yani bir adam. En nihayetinde köfteci. Ben onun bundan 30 sene önce, 30 seneyle geçiyor belki, Güngören'de İmamoğlu, Akçabat İmamoğlu köfte salonunda köftesini yemiştim. Yani o kasada duran bir adamdı. Yani bu şekilde, tabii bu şekilde parlayan imparatorluk gibi bir şey olan ama nerede? Milletin malını, mülkünü çalarak.
0: Yani şey olmuştur, dediğiniz gibi müteahhit bir aile o şekilde kazanmıştır, evet.
4: Yani o çok büyük bir ağoğlu da müteahhitti. Ağoğlu onun gibi 100 tane adamı cebinden çıkarırdı. Bak müteahhitler öyle şey yapmıyor o kadar. Çok anladım. Büyük müteahhit olman lazım. Yani bunlar şey değil. Ama bunu göreceğiz diyorum. Ben hiç ümidimi kaybetmedim. En büyük itirafçı İmamoğlu olacak diyorum. Ve asla ve asla istediklerini alamayacaklar seçimden. Özgür Özel de oturup ağlayacak. Mahir Ünal mıydı neydi? O da oturup
0: Mahir Başarır. Evet.
4: Pardon. Evet.
0: Bir de Veli Ağbaba, bunlar ağır toplarımız. Evet. Yeni partimizin bir de ağır topları.
4: Evet. Bir de hortumcumuz vardı yani, millete su sıkan. Neydi onun adı ya?
0: Ha, o ayrı bir şey. Fenomen o ya. Bak adını unuttuk. Şanlıurfa milletvekili.
4: Evet. Kemal miydi? Neydi adı? Yok. Kemal değil.
0: Ya
4: neydi,
0: bilmiyorum. En son şeyle toklaştılar ya, Ankara milletvekili. Genç evet. Milletvekili vardı. Bir yumruk salladı, bir şeyler. Nahoş şeyler mecliste. Evet. Bravo.
4: Şey, Melik Ökçe'nin oğlu, evet.
0: Aha, evet. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz Murat Bey.
4: Hayırlı günler diliyorum. Kendine
0: size de iyi. Hayırlı günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurun efendim.
5: Alo.
0: Buyurun efendim.
5: İyi günler Atalla Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Size de iyi günler diliyorum iyi efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Ben Bekir Kayseri'den.
0: Buyursunlar Bekir Bey, sizi evet. Dinliyoruz.
5: Şimdi biraz önce arkadaş İmamoğlu en büyük itirafçı olacak demişti ya.
0: Çok bence, eskiden beri bunu söylüyor. Ne biliyor, yok, ben, ne, niye öyle ben, söylüyor
5: bilmiyorum. Ben buna katılmıyorum. Niye, hani niye diyeceksiniz. Şimdi bugün biliyorsunuz FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olamadı.
0: Evet.
5: Ama bunlar yine de bu darbe sevdasından vazgeçmiş değiller. Şimdi bunu yine deneyecekler, yine örgütleniyorlar. Şimdi biliyorsunuz FETÖ ölünce bunlar yeni bir lider seçtiler. Bu da bence İmamoğlu'dur. Yani %99 diyorum
0: ama
5: ben.
0: Ama bu sizin sadece ithamınız,
5: evet,
0: yani.
5: Evet, tabii kendi düşüncem, evet.
0: Düşünceniz de ne olacak bilmiyorum.
5: Ya şimdi şöyle, şimdi bunlar İmamoğlu'nun etrafında örgütleniyorlar. Şimdi İmamoğlu bir CHP'yi bu yüzden ele geçirmişti. Hani delegeleri satın alarak ele geçirmişti. Ama mutlak kutlan kararı bu oyunu bozdu. Şimdi oyunu bozunca bunlar işte dediler ki ya biz yeni bir parti kuralım. Özgürlerle anlaşamadılar ilk önce. Hani bu sağdan geliyor biliyorsunuz, bu İmamoğlu aslında sağ kökenli biri. Bu dedi ki biz ANAP'vari bir parti kuralım. Hani içinde dört eğilimi barındırsın. Daha önceki partilerde görev almış veya görev alan insanlardan oluşturalım demişti. Özgürler de tam tersini söylemişti. Ya bu böyle olmaz da tam CHP'nin solunda bir parti kuralım demişti. Anlaşamıyorlardı. Şimdi anlaşmışlar. Anlaşma şöyle. Bunu ben, Sinan Burhan diye bir gazeteci var. Ekim'de bunlar parti yeniliyorlar. Mesela İmamoğlu demiş ki ya bizim partinin adı yeni ama neyi sadece adı yeni. Hani neyi yeni başka demişler. Şimdi burada şöyle bir karar almışlar. Bir kere bu Altok'u çıkartmamız lazım. Hani Atatürk'ün içinden biz oy alabilmemiz için, sağdan oy alabilmemiz için, bütün partiyle birleştirip oy alabilmemiz için Altok'u çıkartmamız lazım demişler. Ve bunu da yaptılar. Kayseri'de bu hafta yeni partinin il binasının açılışı oldu. Burada Atatürk'ün resminin altından Altok'u kestiler. Ve yani artık şeyde demiş ki ya bu tamam biz Altok'u kestik ama CHP seçmeni bize oy vermez. Ya zaten CHP seçmeni bizim ne olduğumuz biliyor, bize oy verir. Ama sağdaki seçmenden de oy alıp biz iktidara geleceğiz. İktidara gelince hani inşallah bunlar, hani bu mahkemeler daha erken biter de seçimlerden önce, hani bunlar ceza alır, yoksa bunlar milletvekili olacaklar. Zaten bütün FETÖ'cüler şimdi destekliyor. Bütün FETÖ'cüler 2011'de nasıl AK Parti'ye üşüştülerdi. 102 yerden garanti seçilecek yer bulmuşlardı. Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı uyanık olduğundan bunları hep veto etti. Etmeseydi 2016'da darbe olduğunda sadece 15 FETÖ'cüyü yakalayamadık. Onlar istifa etti partiden. Yoksa 102-130 falan milletvekili istifa edip hükümeti yıkacaktı. Aynısını şimdi şeyde deniyorlar. Yeni partiye üşüşüyorlar şimdi. Bunlar yeni partiye de örgütleniyor.
0: Sosyal medya, ama, sosyal medyada evet, onun için destekliyorlar FETÖ'cüyü.
5: Evet, aynen destekliyor. Şimdi bunlar şimdi seçimi kazanınca tekrar ne yapacaklar? Cumhur İttifakı'nda ne kadar kim var? İşte polisti, hakimdi, savcıydı, yargıdan, ordudan, şuradan, buradan. Hep belirli, ondan elinde listeleri var. Onları içeri atacaklar. Bütün FETÖ'cüler, hani genel hafla birlikte FETÖ'cüler, PKK'lıları çıkaracaklar. Bunlar tekrar o zaman devlet ele geçirip darbeyi yapacaklar. Bunların hedefi bu şu anda. Bunu da hani inşallah...
0: Yani eğer iktidar olursa FETÖ ha, aynen, geri mi döner
5: iktidar,
0: diyor?
5: Hani iktidar olursa FETÖ %100 iktidar olurlarsa tabii.
0: Evet.
5: İktidar olurlarsa FETÖ'cüler tamamen cezaevinde çıkıyor. Zaten demiyorlar mıydı işte şu anda bile belediyede, belediyeye bu işten atılanları belediyede çalıştırmadılar mı? FETÖ'cüler almadılar mı?
0: Şeyler var, evet. Zabıta mamurda memuru bazı yerlerde.
5: İktidara gelince çıkaracağız, bunları af çıkaracağız demediler mi? Görevlerini iade edeceğiz demediler mi?
0: Peki efendim. Bekir Bey, iyi günler diliyorum size günler, efendim. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, Bekir Bey'in yorumu böyleydi. Efendim buyursunlar.
6: Alo.
0: Buyurun efendim.
6: Abi herkese hayırlı günler dilerim efendim.
0: Size İstanbul'da de hayırlı günler efendim.
6: İşlet abi.
0: Buyursunlar efendim.
6: Abi bu terörle mücadele inşallah bitiririz bu işi.
0: İnşallah.
6: Bunu tabii buna engel olmak isteyenler de olacak. Biz güçleri yettiği kadar. Ama inşallah yetmeyeceğiz güçleri. Bundan başta FETÖ'cüler ve Avrupa'daki bütün PKK'cılar bütün bunları istemiyorlar. Ama inşallah onlar da şey olur yani. Yola gelir inşallah. Bir de ben İYİ Parti'nin böyle biraz şişirdiler şimdilik. Biraz önce bir arkadaş dediği gibi pek başarılı olacağını zannetmiyorum abi. Ve seçime kadar belki de seçime...
0: Bölünmüşlük kadar var diyorsunuz solda. Umut vermiyor.
6: Umut vermediği gibi de abi şimdi Kılıçdaroğlu'nun elini rahatlattılar bundan ayrılmakla. Çünkü artık Kılıçdaroğlu irade edildi, kimse kalmadı. Artık önüne bakacak.
0: Yani arınmak biraz şey oldu diyorsunuz. Öne alınmış yani, gibi oldu.
6: Öyle yani biraz da Kılıçdaroğlu ekmeğine ya sürdüler desem de yeridir yani. Çünkü öyle yani, çünkü bunlar abi bütün ne kadar hırsız çabukcu varsa hepsi İYİ Parti'ye geçti abi.
0: Böyle var iddialar, evet, aleyhlerinde iddialar olanlar orada diyorsunuz. Peki efendim.
6: Ondan da bir de Ahmet Davutoğlu'ndan bir şeyler demek istiyorum.
0: Sayın Profesör Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye mi geçiyor?
6: Yok, AK Parti'ye ne iş var abi, AK Parti'de.
0: Öyle mi?
6: Tabii ama şeyi kapamakla, partisini kapamakla inşallah diğer küçük partiler de bundan örnek alır. Ya madem ki bir şey yapamıyoruz, madem ki Türkiye'ye faydamız olmuyor, madem ki siyasette bir şeyimiz olmuyor.
0: İddiamızı sürdürmeyelim.
6: Sürdürmeyelim abi yani. Bunlar yüktür. Sine'ye yüktür bunlar abiler.
0: Hmm.
6: Türkiye'ye yüktür bunlar abi. Hiçbir tane projeleri yok, hiçbir şeyleri yok. Ondan sonra parti kurmuşlar. Ya sen istediğin kadar parti kur, bir şey yapamadıktan sonra bir projen yok, bir idealin yok, bir inancın yok, bir hiçbir şey yok abi. Hmm. Bütün partiler hep söyledir abi yani şu anda. Evet. Ben şeye güveniyordum, Anahtar Partisi'ne güveniyordum, o genel başkanlığı. Abi o da parti kurar kurmaz gitti Fatih Altaylı'yı ziyarete gitti. Ondan sonra benim gözümde sıfır oldu abi. Sen ne biçim sağdırsın kardeşim, bu Fatih Altaylı şimdiye kadar sağcılara, Müslümanlara attığı kadar attı. Sen gidiyorsun hapishanede bu adamı ziyarete gidiyorsun parti vurduktan sonra. Hadi be sen de seven de seni.
0: Ne kadar demokrat olduğunu göstermiştir abi.
6: Abi demokratla alakası yok. Bu işler biraz ideoloji meselesidir yani.
0: Erbakan Hoca'ya karşı demokrat oldular mı diyorsun bunlar?
6: bunlar mı?
0: Bu gazeteciler.
6: Abi Erbakan olay bambaşka bir olaydır. Erbakan dünyanın en zeki insanı, en dilisi insanı, en güzel insanı. Onu bir kenara bırakmış. Bunlarla muhatap bile de. Hepsi toplansa bir tane Erbakan'ı tırnağı etmezler bunlar. Öylesine bir adam da ve Kenan Evren bile takdir ederdi seni. Kenan
0: Tabii canım. Erbakan'ı. Evet.
6: O bile takdir ediyor.
0: Demek ki Anahtar Partisi'nin böyle bir adımı oldu.
6: Abi yok böyle oldu ya. Abi Anahtar Partisi ben onu sadece... Hepsi çakma milliyetçi bunlar abi ya.
0: Çakma milliyetçi. Belki hastalandı ya, o bir ameliyat oldu falan, insani görevini yapmıştır.
6: Abi yok bir abi, bunlarla insani görev yapılmaz.
0: Ya yapılır ya. Yapılır, niye olmasın? Sayın Cumhurbaşkanı abi, da aradı sen, geçmiş olsun dedi ya.
6: Abi sen parti bu şey ama milyon binlerce yüz binlerce insanın burada gönlünü kırıyorsun ya. O adam bütün insanların gönlünü kırmıştı abi ya.
0: Evet doğru söylüyorsun. Dilimize dikkat edelim efendim. Üslup çok önemli. Size katılıyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Gün olur yüz yüze bakılır efendim, değil mi? Göz göze gelinir. Onun için üslup, yani. Evet üslubu dikkatli üslup kullanalım. Efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet Nusret Bey gittiler. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Buyursunlar. Alo.
7: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
7: İyi günler. Nasılsınız oğlum, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız hanımefendi? Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Elhamdülillah çocuğum, elhamdülillah. 78 yaşında bir teyzenim ben.
0: Aa maşallah efendim, çok iyi. Buyursunlar efendim. Nereden aramıştınız bizi?
7: Ben İzmir Ödemiş'ten arıyorum.
0: Aa hem de Ödemiş'ten yani.
7: Evet, Ödemiş'ten.
0: Evet, buyurun efendim.
7: Ben sizin devamlı dinleyicinizim oğlum da. Hem de bu hani Kılıçdaroğlu şöyle böyle diyorlar ya.
0: Evet.
7: Kılıçdaroğlu da diyor ki hani partimizin içinden temizleyeceğiz diyor.
0: Evet evet. Arınmamız lazım, temizlenmemiz lazım. Bizimle evet, ilgili lazım. İddialar büyük, evet.
7: Evet evet. Öyle
0: hiçbir şey
7: ya.
0: Olmamış gibi davranıyoruz. Ölü taklidi öyle değil diyor.
7: Ya. Onun için ben ne diyorum biliyor musun? Bütün dinleyicilerime nasihat olsun. O bize FETÖ'cülerin eline teslim edecekti başımızda olsaydı.
0: Yapma ya.
7: Yazıklar olsun ona.
0: Başarılı millet, olsaydı FETÖ mü gelecekti?
7: Evet.
0: Millette evet. Nasıl bir kanaat var ya? Ha tabii. CHP'de şey anladım, Kemal Bey FETÖ'ye işaret etti ya.
7: Evet.
0: Oradan çıkardınız bu sonucu.
7: Biz,
0: evet.
7: Biz o kadar üzüldük, o kadar üzüldük ki acaba memleketimize ne oluyor? Abdestlerimizi aldık, balkonlarda bütün tesbihatlarımızı çektik. O nasıl oluyor da kahvesine bilmem kimin evine kahve içmeye gidiyor oğlum? Bu nasıl şey? Başımızı geçen adamı güzel seçsinler güzel. Bizim başımızdaki adam nur alem nur. Bizim böyle bizim şeyimi devletimizin ayaklarını yıkasınlar da suyunu bütün istemeyenler gitsin onun suyuna. Ya evet. Öyle olur mu hiç? Hakkını yiyorlar Cumhurbaşkanımızın. Evin bir insan evinin içindeki ailesini idare edemiyor. Değil mi? Evet. Ailesini. Bir çoluğunu çocuğunu düzgün yola getiremiyor.
0: Doğru.
7: Demiyorlar ki bizim Cumhurbaşkanımız koca Türkiye'den başka daha dış ülkelerle uğraşıyor. İnsanlarda biraz acıma, biraz merhamet olur be. Ben o her çıkışında Allah'ım gayret kuvvet ve bu kişiye. Allah'ım bu adam olmasa biz ne olacaktık? Dış ülkelerin oyuncağı olacaktık biz de. Herkes 15 Temmuz'da can verirken, kan dökülürken nasıl gitti de Kılıçdaroğlu da kahvesini yudumladı. Demek ki bence ben kanaatimce bu olacaklardan haberi vardı da Cumhurbaşkanı şeyin Kılıçdaroğlu'nun ondan gitti oraya hiç yani ne olursa olsun. Öyle ya dünya yansa bir hasırlık yeri yanmayacak. Bu adama oy verecekler. Bu adama oy verecek milletimiz. Verenlere yazıklar olsun. Verenlere yazıklar olsun. Bir tarafta öylesi, bir tarafta böylesi. Bütün kazanalım diye bakıyorlar. Lan kazanıp da ne yapacaksınız siz? Ne yapacaksınız? Evet. Hiç mi yapacakları yok oğlum? Sus bir yapabilecekleri hiçbir şey yok. Peki. Ben sadece dinlemekle yani bunlara böyle canım sıkılıyor, üzülüyorum. Nasıl Müslüman bunlar? Nasıl Türk vatandaşı oğlum bunlar?
0: Evet, evet.
7: Bunlar madem FETÖ'cü neredeyse oraya cehennem olsun gitsin bu FETÖ'cüler madem. Ne arıyor bizim Türkiye'yi beğenmiyorlar da Cumhurbaşkanı'nı beğenmiyorlar, devleti beğenmiyorlar. Ne arıyorlar madem bizim devletin içinde?
0: Evet.
7: Biz devletimizden memnunuz oğlum. Biz Cumhurbaşkanımızdan memnunuz oğlum. Beş vakit namazın arkasından Allah'ım, Allah'ım devletimizi milletimize zaval verme. Allah'ım bütün iyi yollarda devletimizde hizmet edenlere güç kuvvet ver ya Rabbi diye. Beş vakit namazın arkasından ellerim devamlı semada benim. Duaların yüzüsü hürmetine inşallah bizim hükümetimiz hiçbir şey olmayacak. Gene o kazanacak.
0: Peki efendim. Ödemiş'e, Manisa'ya selamlar, sevgiler hanımefendi. İyi akşamlar diliyorum. Efendim kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz inşallah. Tabii telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 efendim.
8: Burası TGRT FM.
9: Şimdi reklamlar.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Yeni reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
1: Aklınızda bulunsun.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Evet sevgili dinleyiciler, reklam aralığını bitirdik. Karşınızdayız. Bugün de pazartesi efendim. Cumartesi, pazar çok biriktirdik değil mi efendim? Tam böyle hak platformu bekliyoruz efendim. Telefonlarımız da müsait. Telefonlarımızı yine hatırlatalım. Efendim 0212 454 56 46 günü gündemi konuşuyoruz efendim. Bizi konuşuyoruz. Farklı bir şey konuşmuyoruz. Bekliyorum efendim. Buyurun, alo.
1: Atalla Bey, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
1: Atalla Bey, önce şunu söyleyeyim. Şu az önce arayan teyzem var ya, ben size devam edin dinleyeceğinizim.
0: Ödemişti.
1: Onu ödemiştin. Onu ellerinden öpüyorum ben. Evet. Zaten o tür teyzelerimiz, o tür ablalarımızın sayesinde bu memlekette ayakta duruyor.
0: Evet.
1: Atalla Bey, ben size bir şey söylemek istiyorum. Yani bir bu günlük şeylerden.
0: Buyurun.
1: Bu Ekrem İmamoğlu'nu ben Trabzon'u arıyorum öncelikle.
0: Siz Trabzonlu musunuz?
1: Evet efendim.
0: Evet, buyurun.
1: Efendim şöyle, şimdi bir şehrin mülk amiri kimdir? Validir değil mi?
0: Vali değil mi efendim? Evet.
1: Evet. Peki validen izin almadan hiçbir belediye başkanı, hiçbir ünite amiri, müdür, amir, memur hiçbir izin almadan bir yere gidemez değil mi?
0: Evet diyorsunuz.
1: Evet. Evet. Evet efendim, öyle.
0: Yani bir haber vermesi lazım. Memurluk yaptım.
1: Evet. İçişleri Bakanlığı'nın izin alması, validen izin alması, Sayın Ekrem İmamoğlu gitmesin. Türk düşmanlarından beraber bilmem nerede balık yemeye gitmişsin değil mi? Sayın Allah.
0: Onlar sosyal ilişkiler beyefendi. Mesaiden sonra sabaha kadar dans demişler.
1: Allah be, sosyal o gün değil, İstanbul batıyor. Bakın ne demiş.
0: Ha evet, ben de o gün kaç abi, saat yürüdüm ya ya. Kar gecesinden bahsediyorsunuz.
1: Evet efendim. Bak ne dedi reis, dedik İstanbul'u yönetmek, Türkiye'yi yönetmek değil mi?
0: Evet.
1: Ben size bak bir şey daha söyleyeyim, diğer arkadaşların hakkını yemek istemiyorum.
0: Estağfurullah, buyurun efendim.
1: Yani, estağfurullah efendim, bak şöyle. Şimdi Sayın Ekrem İmamoğlu, seçime kaç yıl vardı ben Cumhurbaşkanı adaylı oldum diye?
0: Biraz en erken mi oldu abi?
1: Abi ne hacet, ne turşu, ne salat abi, gözünü seveyim ya. Seçime gelir bir ay, altı ay kalır, bir sene kalır. Herkes Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Şartları yerine getirse sen seçime 3,5-4 sene var, kalkmışsın Cumhurbaşkanı adayı olmaya. Kimi kandırıyorsun ya? Kimsin sen ya? Ben bir şey söyleyeyim bak. Antalya'ya gidersin, oradaki valiye hakaret dersin. Efendim Trabzon'a gelirsin, havaalanı müdürüne hakaret dersin. Girosun'a gidersin, orada kaymakama hakaret. Ya sen kimsin kardeşim ya? Kimsin sen ya? Ya sen eğer bu dünya, bu ülkenin insanıysan, elbet bu ülkenin insanıysan ama insanlara... Ya da efendim sen beni tanıyor musun? Ben kim miyim? Polisin, efendim polis memurunun üzerine arabayı sürmek bilmem ne yapmak ya. Bunlar iyi şeyler değil Atallah Bey. Teşekkür ederim. İyi
0: ben
1: günler
0: diliyorum. Teşekkür ederim. Evet.
1: İyi günler. Sağ olun. Bunların bilinmesinde fayda vardır ya.
0: Evet, anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Trabzon'a sevgiler. Efendim telefon hattımızda dinleyicimiz var. Bekliyoruz. Bugün çok müsaitiz. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm. Aslında hadi hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Aleyküm selam.
2: İstanbul'dan ben Erol abi. Nasılsın Atullah abi?
0: Teşekkür ederim Erol Bey. Siz nasılsınız?
2: Hamdolsun abi. Çok mücadele devam et. Atullah abi.
0: Hayırlı Atullah olsun abi. Efendim. Buyursunlar.
2: Allah razı olsun. Bu cuma günlerde de hani dedi ya, Bursa'dan Şehzali 17'leri yükledik dedi ya abi.
0: Cuma günleri mi?
2: Evet. Cuma günleri ya, bir arkadaş Şehzali yükledi İstanbul'a. Bursa'dan 17 liradan verdik.
0: Ha.
2: Hatırlıyor musun bilmiyorum abi de. Ona bir baktım dedim abi, şeytanın kilosu 95 lira Allah haber.
0: Heh.
2: Şimdi şunu diyorum ben Allah haber. Hani var ya, ya bir tabi var bizim orada değil mi abi? Kuru kuruya tıkır tıkır kazanganım olmaz abi. Anlıyor musun?
0: Evet.
2: Kuru kuruya tıkır tıkır kazanganım olmaz. Sevgi olmaz öyle ya.
0: Evet.
2: Yani insanları yönlendiremez. Allah herkese akıl verir, ilişkisi verir. Yanlış mıyım abi?
0: Evet.
2: Abi ben mesela bugün İstanbul'da mesela 212'de bir markete gittim abi, tamam mı? Alışveriş yaptım abi. Şöyle bir baktım çevreme. İnsanlar acayip böyle alışveriş yapıyor. Çok hızlı ve seri. Tamam mı Atullah abi? Bir peynirin mesela fiyatını sordum abi. Dedi işte 250 lira dedi.
0: Hı.
2: Bir tane peynir sordum abi. İşte Güneydoğu tarafı işte. Tulum peyniri işte abi. İsmini söyleyeyim. 750 lira dedi. İki peynirin tadını kıyasladık abi. 3 tane arkadaş. Bizim 250 lira dediğimiz peynir abi, ondan daha lezzetli çıktı abi. Bak abi, böyle bir fahiş fiyat olur mu Atullah abi, kurban olayım ben. Adam ne dedi biliyor musun abi? Hmm. Ver abi 3 kilo ver kurban olayım dedi.
0: Hmm.
2: Yani ya. Biz biraz da şey abi, markalı olmayacağız yani.
0: Marka satıyorlar diyorsun.
2: Abi marka abi. Hmm. Adam mesela bir çoban oğlu diye mesela yine reklam olacak, kusura bakma Atullah abi. Kaşar çıkarmış abi. Birinci sıra mesela ülkenin bir kaşar var mesela, ona 100 basar abi. Atalar abi demek istediğim insanların üzerinde bu alışverişi, hani bilinçli alışveriş yapmak lazım Atalar abi.
0: Evet, bilinçli, bilinçli müşteri olmak lazım. Bilinçli alışveriş yapmak lazım. Yahu ne dedin? Be vallahi billahi ol bey.
2: Yani Atalar mesela 250 liraya da zeytin var abi. 150 liraya da zeytin var. 250 liraya zeytin, 750 liraya zeytinden vallahi kaliteli Atalar abi.
0: Evet.
2: Canım abi, saygılarımı sunuyorum.
0: Çok
2: abi,
0: teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Şey öyle derdi bizim bir arkadaş. Hasadın dibini aracaksın. Küçük olabilir ama çok lezzetli. Onun da böyle bir formülü vardı. Fiyatı da uygun. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm Atavla abi.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Ben Mustafa, İstanbul Fatih'ten Tülperde terzisi.
0: Buyursunlar, Tülperde.
3: Evet.
0: Çok güzel. Önemli bir zanaat.
3: Evet.
0: Terziler kaldı değil mi? Duruyor terziler.
3: Yani nesli tükenmekte her el işiyle yapılan nesli gibi.
0: Tabii.
3: Şimdi ben 13 yaşımda başladım. Şu an 38 yaşındayım.
0: Maşallah.
3: Çocukluğumuzda
0: İşini başladı. Sevdin demek ki sen ya.
3: Ben severek yaptım.
0: Maşallah. Allah severek seni muvaffak etsin. Bol para kazanasın efendim.
3: Valla terzilik para kazandırmıyor.
0: Ciddi aynı misin?
3: Evet.
0: Tüccar terziler var. Onlar iyi kazanıyorlarmış.
3: Evet, evet. Bir para ticareti. Bu el işiyle, zanaatla yapılan işte ancak...
0: Biraz zor, evet.
3: Öyle, durumlar öyle Atollah. Atollah Bey, ben şimdi şunu söyleyecektim.
0: Buyurun efendim, lütfen.
3: Ülkemizin şu andaki güncel siyasi hayatını şaşkınlıkla takip ediyorum. Yani... Çöküntünün çöküntüsü içinde siyasi hayatımız.
0: Nasıl?
3: Yani ben Deniz Baykal niye istifa etti de bu şimdiki CHP'liler kahramanca meydanlarda geziniyorlar. Hırsızlıkları ayyuka çıkmış, gaspçılıkları ayyuka çıkmış, rüşvetçilikleri ayyuka çıkmış, müteahhitleri rüşvete bağladıkları ayyuka çıkmış, kadınları uçaklarda, otellerde sıraya dizdikleri ayyuka çıkmış. Çaldıkları, çıldırttıkları ayyuka çıkmış. Hala kahramanca göğüslerini gere biz haklıyız, biz iktidar olacağız diye meydanlara çıkıyorlar, televizyonlara çıkıyorlar. Ben bunlarda nasıl bir utanma yok, nasıl bir hayat yaşıyorlar hayret ediyorum.
0: Hangi yüzle diyorsunuz efendim?
3: Hangi yüzle? Yani mahkeme sonucu beklemek diye bir şey mi var? Deniz Baykal niye istifa etti o zaman bir kaseti çıktı diye ya? Bunların bir değil, üç değil, beş değil, binlerce olaylar ortaya çıkmış. Hala kahramanmış gibi ortalıkta geziyorlar. Neye güvenerek parti kurduklarına hayret ediyorum. Bu CHP'liler değil mi? Terlik bile olsa koltuğunda oturan biz yine CHP'ye oy veririz diyenler. Şimdi bunlar neden yeni parti diye bir parti kurdular? Adamlar terlik bile olsa ona oy verecekler.
0: Bakalım yani bu orta yolcular ne yapacaklar? Evet. CHP bir de İYİ Parti var, bir de orta yolcular var.
3: Evet, işte yeni parti. Ben bu yeni partiyi şöyle düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba. Ancak işte Ekrem İmamoğlu zaten hapiste. Bu diğer kalan üçü milletvekilliğimiz kalsın, dokunulmazlıklarımız kalsın diye. Biz üçümüz milletvekili seçilsek de bize yeter. Bari hapse girmeyelim diye bu partiyi kurdular. Başka yapabilecekleri bu Türkiye'de başka hiçbir şey yok bunların. Sırf hapse girmemek için parti kurdular. Çünkü biliyorlardı ki Kemal Kılıçdaroğlu bunları bir daha milletvekili adayı yapmayacak. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay mı olur artık? Olağan kurultay mı olur? Seçime çok yakına kala bu kurultayı yapacak. Bunları da aday göstermeyecekti. Bunlar da ortada kalacaklardı. O yüzden parti kurdular.
0: Evet, Kemal Bey arınalım diyor. Senin dediğin o iddiaların hepsinin efendim boşa ama çıkarılması işte lazım ya da bunun hesabının verilmesi lazım diyor.
3: Evet, yani milletimiz de bunlara yok %30 destek varmış bilmem ne var. Onların kendi kanallarını seyirsek %70 destek var diyorlar da %30'u bu halkın hırsızı, arsızı, şerefsizi, namussuzu nasıl destekliyor ben hayret ediyorum. Ülkemiz
0: öyle
3: sadece...
0: Öyle demeyelim. Evet, o bir halk tabiridir, söylenir ama vatandaş partisine tabii kurumsal olarak partisine logosuna şey yapıyor, oy veriyor. Onu da zaten Kemal Bey söylüyor, diyor ki yani kurumsalı bu işe karıştırmayalım. İnsanlar suçlu olabilir, insanlar hata yapmış olabilir, bir kötülüğe bulaşmış olabilir. Onların gitmesi, arınması, gelmesi ya da gelmemesi adına bir mücadele veriyor Kemal Bey şu anda. Evet.
3: Evet. Yani bu ülkemizde şu anda siyaset Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla Tayyip Erdoğan dostluğu üzerinde yürüyor. Tayyip Erdoğan düşmanı olan herkes ne türlü pislik yapsalar da kahramanlık taklidi yaparak oy devşirmeye çalışıyorlar. Allah milletimize feraset versin, akıl fikir versin diyoruz.
0: Sayın Erdoğan'a muhalefet ediyorlar. Tabii dolayısıyla hükümet, dolayısıyla tabii bu istikrara bir şeylik var, bir tepki var. Bana göre tabii. Ama evet. Salt ya da sadece Sayın Erdoğan değil ama Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için o hedefte. Farklı amaçları ve emelleri ya da hedefleri olanlar da var tabii. Evet.
3: Tabii ki. Peki, ben en halk diliyle en kısa kestirmeden öyle söyledim.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim.
3: İyi günler,
0: biz de bir ve
3: günler.
0: Beraber olarak efendim devletimizin, milletimizin, halkımızla beraber hep bir ve beraber efendim yan yana duracağız. Çok teşekkür ederim efendim. Buyursunlar efendim.
4: Selamun aleyküm Atallah Bey. Ben Kahramanmaraş'tan Mücahit.
0: Ve aleyküm selam. Buyursunlar Mücahit Bey. Abi, sizi nasılsın? Dinliyoruz efendim.
4: Abi nasılsın? İyisin.
0: Çok teşekkür inşallah. Ederim. Sizler nasılsınız efendim?
4: Elhamdülillah abi. Sağlığına duacıyız. Ya abi ben TGRT haberi dinlerken şimdi sanırım bir cins köpek çocuğa saldırdı. Öyle bir yaralanma vakası oldu falan. Üzüldük. Yani bu konuda konuşmak istedim aslında ben. Bu
0: Kahramanmaraş'ta çok mu bunlar bir yuvalarına ya da işte bir mamalarına kavuşturmak lazım efendim. Belediyelerimizin bu konuda bir adım atması lazım artık.
4: Abi burada
0: atanlar var da bazıları ilgilenmiyor galiba.
4: Sanırım öyle. Benim de köpeğim var Atallah Bey. Ben köpeğimi mesela dışarıda tasma takıp gezdirmiyorum. Onu besliyorum. Evimin bahçesinde. O da sadık bir hayvan. Bana faydası var. Ben de ona bakıyorum. O bana bakıyor. Güzelce geçinip gidiyoruz.
0: Çok güzel. Evi korumak adına herhalde bulunduruyorsunuz.
4: Abi şimdi bak, insanın doğasına inersen, köpeğin de doğasına inersen, sözüm ona bu. Gerçek bu. Bunun
0: bir ilişki var değil mi efendim? Korumak adına.
4: Yani
0: çoban köpekleri daha şey farklı tabii. Şimdi, evet.
4: Ataullah Bey demek istediğim şu. Mesela bir şey söylüyoruz, hayvan severler yanlış anlıyorlar. Ben hayvanı çok seviyorum. Bütün hayvanları çok severim. Bazı hayvanlar akrep, makrep, yılan hariç. Onlar da soğuk zaten. Ama onun dışındaki hayvanları ben de çok severim. Ama insanlar sanırım yani bir şey dediğin zaman adam yanlış anlıyor. Ya bu işte böyle dedi, şu şöyle dedi. Abi hayvanı seveceğiz ama insanı da, yani insan yaratılanların en şereflisi.
0: Tabii.
4: Yani bunu da es geçmemek lazım. Ben sadece bu konuyu biraz... Gerçekten üzüldüm. Çocuğa saldırmış, ailesi perişan. Hani bu köpeği gezdiren insanın da kardeşinin başına gelebilirdi böyle bir şey. Acaba o zaman ne diyecekti?
0: Ya.
4: Ya işte ne bileyim, yani insanlara bir şey dediğiniz zaman çok çabuk parlıyorlar. Hemen olayı başka mecralara çekiyor. Gerek yok.
0: İnsanlarımız niye bu kadar böyle kızgın, böyle agresif? Bazı insanlar öyle. Bu stresten olabilir mi? Ya da sıcaklardan diyenler de var.
4: Yok,
0: sıcak değil, başına ama. Sıcak geçti falan diyorlar ya Anadolu'da.
4: O eski bir deyim de sanırım stresten Atallah Bey.
0: Stresten yani, değil mi efendim?
4: Bunu kontrol etmek lazım ya da psikiyatrik destek almak lazım.
0: Ha ama tabii doğru.
4: Yani gerçekten insanlarımız trafikte niye bir yan baktın? Hayda adamı bıçaklıyor. Niye yan baktın? Baba adamın önünü kesiyor, camını paramparça ediyor. Yani... Biraz şöyle bir nefes alalım, bir kendimize gelelim. Ya ben niye yapıyorum?
0: Bir nereye sakin olalım efendim.
4: Aynen, nereye yetişmeye çalışıyorum? Yani köpek gezdiriyorum, tamam gezdir eyvallah, ama yani insanların en şereflisini de düşün be kardeşim. Adamın çocuğu parçalamış, adam perişan, annesi perişan, adam diyor ki çocuğuna sahip çıkaydın.
0: Doğru.
4: Ya, yani burada sözün bittiği yer bence. Ben sadece bunu dile getirmek istedim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz.
4: Abi seviliyorsun. Allah'a emanet.
0: Sağ olun. Sizler de. Biz de seviyoruz sizleri. Sevgili dinleyicilerimizi teşekkür ederiz. Efendim buyurun. Alo.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Atallah Bey nasılsınız efendim?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
5: Musa benim.
0: Musa.
5: Musa.
0: Buyurun efendim. İstanbul'dan mı Musa Bey?
5: İstanbul'dan veririm efendim.
0: Çok güzel. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
5: çok teşekkür ederim. Atallah Bey, ben bir şey söylemek istiyorum. Hatta iki konuya değinmek istiyorum. Birinci konu, çok şükür başımızda bizi yöneten bir yöneticimiz var.
0: Bir iktidarımız var.
5: Var. Halkımızın da aşağı yukarı hemen hemen kızanlarla beraber %60'lık bir kitlemiz de var. Seven, ülkesini seven %100 olabilir ama iktidarı seven %60 bir kitlemiz var. Buna da bir muhalefet gerekiyor. Bunu hepimiz hemfikiriz bu konuda. Ya bu adamın yanlış yaptığı işler olabilir reisi cumhurumuzun. Bunları güzellikten güzel güzel anlatsalar, çıksalar halka, ya burada bu yanlış var, burada şunu yapalım, bunu böyle yapalım, güzel güzel geçinsek diğer Avrupa ülkeleri gibi. Hata yapan hemen kızan gidip bir parti kuruyor. Hepsi bir araya geliyor. Altılı masayı kurdular, onu kurdular, bunu kurdular, şöyle yaptılar.
0: Şimdi önce bölündüler, sonra toplaştılar.
5: Toplaştılar, şimdi de yeni partiyi kurdular. İstedikleri kadar kursunlar, sonuç elde edemeyecekler. Yine bir muhalefet olarak, küçük bir muhalefet olarak kalacaklarını düşünüyorum ben. Halbuki bunu böyle yapacaklarına gerçekten demokrasiden bahsediyorlar ya, gerçekten cumhuriyetten, gerçekten laiklikten bahsediyorlar ya, gerçekten özgürlükten bahsediyorlar ya, hakikaten deseler ki ya evet Tayyip Erdoğan bu işi yaptı ama şurada da bir hata yaptı. İşte yolları yaptırdı ama hata da yaptı. Ya adamı bırakmıyorlar ki işini yapsın. Adamı bırakmıyorlar ki rahat bıraksalar işini yapsın ama buna rağmen yine de kimseyi dinlemiyor. Ayağına o kadar taş takılmasına rağmen yine de aslanlar gibi yürüyor.
0: Kararlı.
5: Kararlı. Bir bu konuya değinmek istedim. Ülkemize sahip çıkmamız lazım. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok.
0: Evet.
5: Yine Türkiye herkese analık babalık yapıyor ama bizim gidecek başka bir ülkemiz yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur derler yani.
0: Evet.
5: Bizim başka gidecek kapımız yok. Sahip çıkmamız lazım. Az evvel o teyzenin konuşmasına çok teşekkür ediyorum. Biz 3 kişi, 5 kişilik bir ailede bir yemek yiyeceğiz. Yemek yerken bile anlaşamıyoruz. Onu mu yapsak, bunu yapsak diye. 2 tane evladım var. Bazen yeri geliyor. Daha akılları da o kadar çok sürmedi. 10-12 yaşlarında.
0: Allah bağışlasın efendim. Evet.
5: Ellerinizden öper inşallah. Gücümüz yetmiyor. Ya bu Tayyip Erdoğan ne yapsın daha? Ne yapsın evet. Daha? Yani çok şükür. Yani ben şöyle kendi adıma söylüyorum. İstediğimi yiyorum. İstediğimi içiyorum ama tabii çalışarak. İstediğim yere gidiyorum. Bundan bir ötesi cennettir. Cennette Müslüman olan

0: müşterilerinden saklasın. Diğer ülkelerin halini, diğer ülkelerin kattafiye yaptıklarını, satlama yaptıklarını gördük.
1: Evet.
0: Kattafi dediğimiz adam da evlenenlerin evini verir, mazot şeyi, doğalgazını verir, elektriğini verir, suyu verir, herkese de $100 maaş dağıtıyordu. Her eve.
1: Evet.
0: Ne yaptılar? Adamı beğenmediler. Sonları Amerika'yı da huzurlarla karşıladılar. Sonuçlar.
1: Evet, geldiler, zenginliklerine el koydular, alıp taşıyıp götürdüler. Efendim çok teşekkür abi, ederim. Doğru.
0: Allah zeval vermesin.
1: Amin amin efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Telefon hattımızda dinleyicimiz var mı sevgili Ömer Sasonlu? Var efendim. Buyurun.
2: Selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı yayınlar.
1: Size de.
2: Nasılsınız, iyi misiniz efendim?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buyursunlar efendim. Sağ
2: ol, Allah razı olsun. Ben Tuzla'dan arıyorum. Adım Hüseyin Bektaş.
1: Buyurun.
2: Devamlı dinleyeyim de tabii ya, tabii katılamayız. Araçlara katılıyoruz yani. Akrabamız katılıyor Almanya'da sağ olsun. Şimdi tabii yani yönetimde kim olursa olsun yani her yönetimde belediyede olsun işte valilikle, kaymakamlıkta, akmene yalıca halka saygı duyması lazım. Halkın da bu yönetimde saygı duyması lazım. Bu iş böyle yürüyor. Yoksa normalde halka saygı duymayan bir yetkili ileride kaybetmeye mahkum oluyor mesela. Trabzon'dan bir hemşerim katıldı. Güzel konuştu yani İmamoğlu hakkında. Sen gelirsin, hasbelkar İstanbul yönetirsin. Oradan bir şey et elde bir becer de ondan sonra Cumhurbaşkanı'nı hak et yani. Seni halk seçer ama sen daha gelmeden ortalığı şey veriyorsun yani böyle felfele veriyorsun. Yok temel atmama töreni, yok cezmeler. Sen ne işin var dünya devletlerine orada? Sen İstanbul yönetmeye talip olmuşsun. Oranın işine bak. Başka işleri sen bunlar soranın işi. Görevden ayrıca istediğin yere git. Yani belediye kullanarak her yere hava terdi. Yani benim hemşerim olduğu halde yani hoşlanmıyordum yani yapılan hareketlerden. Kısaca tabii.
1: Evet.
2: Ben böyle düşünüyorum Atabey.
1: Doğru söylüyorsunuz abi. Efendim. Bir bak, beraber işte, olmak lazım. Herkesin herkese saygılı olması lazım.
2: Aynen öyle bak.
1: Siz tabii iyi davranması size lazım insanlarımıza.
2: Aynen. Ben çok sizi mesela senelerden beri dinliyorum 90'lı yıllardan beri. Siz çizginizden, Müslümanlıktan, devletten, bayraktan, ezandan hiçbir zaman vazgeçmeniz. Önemli olan bu da. Ezanı
1: sevmiyorum evet,
2: ama saygı
1: duyuyoruz. Bunlar bizi yani, biz yapan değerlerimiz.
2: Aynen öyle.
1: Peki efendim.
2: Karışmasında bize saygı duymak lazım. Yani.
1: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar ben diliyorum. Son dinleyicimizde sevgili dinleyiciler. Sürçülisan ettiysem affolunla. Ben Ataoğlu Harbas. İyi akşamlar.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Fatih Sele'ye ait. Çürümüşlük her yeri sardı. Türkiye'de sosyal çürümenin bu kadar hızlı olduğu bir dönem yaşanmamış olabilir. 36 belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alındı, 28'i tutuklandı. Bazıları itirafçı oldu, aldıkları ve verdikleri rüşvetleri tek tek anlattı. Yolsuzluğa konu paranın ne kadar olduğunu

0: olduğu net hesap edilemeyecek kadar büyük. İstifa müessesesi diye bir şey unutuldu. Yolsuzluklara karışan ama dokunulmazlık zırhına bürünenlerin yüzü bile kızarmıyor. En güvenilir kişi diye gösterilen Yardım Derneği Başkanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından birine imza attığı deşifre oldu. Devletin valisinin kamu gücünü kullanarak oğluna karıştığı cinayeti örtbas ettiği de ortaya çıktı. Hemen her gün yasa dışı bahis operasyonları yapılıyor. Çoğu soruşturmanın failleri arasında birçok kamu görevlisi var. Vurguna konu olan miktarlar dudak uçuklatacak cinsten. Ünlü olup da uyuşturucu vakalarına ismi karışmayan neredeyse kalmadı. Hele basın dünyası hepten çürük. Birinin bir skandalı patlıyor, diğeri kendilerini doğruluk abidesi diye satıp kınama yarışına giriyor. Oysa herkes biliyor ki kendileri deveyi havuduyla yutuyor. Ortaya çıkan tablo münferit eylemlerin çok ötesinde. Yaşananlar kamu yönetiminden yargıya, sivil toplumdan medyaya kadar toplumun her kesiminde sistemik bir yozlaşma olduğunu gösteriyor. En kötüsü de toplumun bu hali artık kanıksaması. Davutoğlu'nun 5 hatası. Ahmet Davutoğlu partisini kapatıp siyaseti bıraktı. AK Parti'den ayrılırken "Ben bu kutlu davanın neferi olarak kalacağım" şeklinde iddialı sözler sarf etti, gitti. 4 yıl sonra parti kurdu. Partiyi herkesin eve kapandığı pandemi döneminde açtı. Muhafazakar kitleye sesini CHP medyasından duyurma yanılgısına düştü. CHP'li gazetecilerin gazına ve oyununa geldi. "Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim" diye solculara şirin görünmeye çalıştı. Erdoğan'a karşı sert muhalefet etmenin, altılı masada ayakta olmanın ve CHP'nin kanatları altına girmenin muhafazakarlarla köprüleri atacağını anlamadı. Büyük büyük laflar etti, akademisyen tavrını ve tarzını aşamadı. Partiyi lağvettiğini duyururken bile 4 sayfalık açıklama yaptı. Mesajını milletin uykuya hazırlandığı gece yarısı attı ki gazetelerde 2 sütuna anca yer buldu. Karar Gazetesi dışında önemseyen olmadı. "Hakkını yemeyelim, herhangi bir hırsızlığa veya yolsuzluğuna şahit olmadık. Özel hayatında da dürüst birisi olduğuna inanıyoruz. Ama siyasi hayatında o dürüstlüğü ve samimiyeti göremedik. Bu yüzden sürekli yanlış yaptı ve malum sona ulaştı." Partili gazeteciler, CHP'de 300 civarında eski milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Alev Coşkun bunlardan biriydi. Coşkun köşesinde "Benim de istifa konusunda bir karar almam gerekiyordu. Bu kararı almadan bir gece önce uyuyamadım. Sağdan sola fır döndüm. Tam 73 yıldır bu partinin üyeliğini taşıyordum" diye yazdı. Ankara gazetecilerinden Fatih Ertürk CHP basın müşavirliği görevine getirildi. Ertürk teşekkür mesajında "35 yıldır gazeteci olarak takip ettiğim, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevlendirildim" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partisinin gazeteci Yavuz Ohan'a 500 milyon liranın üzerinde ödeme yaptığını söyledi. "Ohan da 500 değil 7,5 milyon, CHP'deki görevim saklı gizli değildi" diye cevap verdi. "Ben AK Parti'ye aktif üye olup da gazetecilik yapan birilerini görmedim, duymadım. Ama CHP'de gırla, kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Ne garip ki bağımsız gazeteci diye geçiniyorlar, başkasına gazetecilik dersi vermeye kalkıyorlar." Türkiye Gazetesi'nden Fatih Seley'in makalesini okuduk, çürümüşlük her yeri sardı. Sabah gazetesindeyiz, Haşmet Babaoğlu'nun makalesiyle devam ediyoruz. Fas'ı bilmek ve gelecek. Geçen yılın bahar aylarına dönelim mi? Afrika aslanı tatbikatına. Öyle Google'a falan bakarsanız Fas'ın ev sahipliğinde Fas, Tunus, Senegal, Gana'nın katıldığı ve Amerika'nın Afrika ordusu Afrika.com tarafından düzenlenmiş bir tatbikat olduğunu okursunuz. Temizlenmiş bir hikaye. Gerçek nasıl peki? Tatbikat töreninde Fas elitleri ve ordusunun İsrail katliamlarıyla ünlü Golan Tepesi'ni, Golan Tugayı'nı selamladığını öğrenmek gerek mesela. Cezayir'in bu düzenlemeyi şiddetle protesto edip tatbikata gelmediğini bilmek gerekir mesela. hangi Cezayir mi? Daha geçen ayın 20'sinde yani geçen ay İspanya Başbakanı Sanchez'in ziyaret edip iki devlet arasındaki soğukluğu kaldırdığı Cezayir. Hangi İspanya? Yine geçen ay İsrail'in bakanları ve başbakanlarıyla her fırsatta tehdit ettiği İspanya. Hiç şüpheniz olmasın, Amerika ve İsrail Tunus'a çektiği uysallaştırıcı operasyonu önümüzdeki süreçte Cezayir'e de çekmek ve Akdeniz'in güney şeridini sıkıntısız kılmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü kısa dönem için Avrupa'nın elitleri hem kuzeyde Ukrayna savaşıyla meşgul etmek hem de güneyde Akdeniz'i kıpırdayamaz hale getirmek istiyorlar. Ya Türkiye? İşte buna cesaret edemeyip projelerini erteliyorlar. Çünkü Türkiye son yıllarda yaptığı ekonomik, askeri ve politik ataklarla sürekli bana dokunmayın, yakarım mesajı veriyor. Konuyu nereye getireceğimi biliyorsunuz. Kurgu olduğu baştan sona belli olan Fas'tan İspanya topraklarına göçmen akınını konuşuyoruz ya, geriye dönüp birçok şeyi hatırlamamız gerek. Suudi Arabistan'ın bile daha yeni zorladığı İbrahim Anlaşması'nı güle oynaya 2020'de imzalayan Fas'tan söz ediyoruz nihayetinde. Fas'ı futbolu, kültürü, turizmiyle seviyoruz, tanıyoruz falan ama siyasetinin hiçbir sevimli yanı yok. Fas halkı bir yana, Fas Kralı 6. Muhammed yönetimi öte yanda, Fas'ı yöneten hanedanın vukuatı da çok. Daha 1960'larda Casablanca'da yapılan Arap zirvesinin gizli kayıtlarını İsrail'e teslim ettikleri söylenir. Bu enformasyon 1967 savaşında İsrail'e yaramıştı. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun makalesini sunduk. Fas'ı bilmek ve gelecek. Hürriyet gazetesindeyiz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Tehdit ediliyorlar efsanesi. Yaptığı standart açıklama şu: ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın diye korkuttular. Bizimkiler de korkup geçti. Yine Özgür Özel'e göre bu tehdit aslında bütün belediye başkanlarına yapılıyormuş ama bazıları korkup geçiyormuş, bazıları ise aslanlar gibi yatıyormuş. Hadi diyelim ki geçenler kendilerini kimin tehdit ettiğini söylemezler. O zaman geçmeyenler söylesin, açıklasınlar kim tarafından tehdit edildiklerini. Neden somutlaştırmıyorlar bu tehdit iddiasını? Neden şu ana kadar içlerinden biri olsun çıkıp da ya şu gün şu saatte falanca kişi bana geldi ve ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın dedi diye bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyor. Olayı tehdide bağlayıp geçiştirmek Özgür Özel açısından aslında çok süper, çok şahane bir iş. Çünkü böyle bir izahla kendi eksikliğini kapatmış oluyor, kendi kusurunu örtmüş oluyor, kendi iş bilmezliğini gizlemiş oluyor. İşin bir de şöyle bir yönü var. Yapılacak ilk seçimde gümbür gümbür iktidara gelme iddiasındaki bir partinin milletvekilleri ya da belediye başkanları. Neyle korkutulurlarsa korkutulsunlar. İktidar partisine giderler mi? Yahu sen ilk seçimde iktidara gelme iddiasında bir lidersin. Seçime de kalmış azıcık bir zaman. En korkak bile sıkmaz mı dişini? Neyse, söylenecek daha çok şey var ama ben bunlarla yetineyim. Erdoğan neden transfer ediyor? Partisini bir cazibe merkezi olduğunu göstermek istiyor. Kendi tabanının moral üstünlüğünü arttırmak istiyor. Partisinin kapılarının herkese açık olduğu mesajını vermek istiyor. Halkın büyük çoğunluğunu bu geçişlerle etkilemek istiyor. Rakibinin iktidara gelme iddiasını boşa çıkarmak istiyor. Kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü. Geri dönmüştü dönmesine ama o eski nutuklarından hiçbirini atmıyordu. Yani dönüşünün tadını alamamıştık. Şükür ki bu özlem bitti. Kızı Yaz'la ilgili YouTube'da yapılan bazı tatsız yorumları canı sıkılan Aziz Yıldırım tam da kendisinden beklenen meydan okumayı yaptı. Paralı köpekler demeyi de hiç ihmal etmedi. Öyle destansıydı ki bu çıkışı, işte beklediğimiz Aziz Yıldırım dedirtti. Akademisyenden iyi siyasetçi çıkar mı? Genel kanı şudur: akademisyenden iyi siyasetçi çıkmaz. Ancak Ahmet Davutoğlu'na bakarak bir hüküm verilecek olursa şöyle demek gerekiyor: akademisyeni siyasete yaklaştırmayacaksın abi. Neyse ki bütün akademisyenlerimizin çıtayı Ahmet Davutoğlu kadar düşürmeleri teknik olarak imkansız. 10 yıldır kaçan alçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son elemanı yakalandı. Kırmızı bültenle aranan bu hainin yakalanmasında emeği geçen herkese binlerce teşekkür. 10 yıldır kaçmak, kaçmayı başarmak, bu çok ciddi bir yardımı ve kamuflajı gerektirir. Sanırım güvenlik güçlerimizin yeni hedefi bu alçağın 10 yıl boyunca kaçıp saklanmasına yardım eden örgütsel alçaklar olacak. Merakla bekliyoruz bu yapının ortaya çıkarılmasını. Çelik olayı. Şarkıcı Çelik'e rastlıyorum sosyal medyada. Açıklamalarına, görüntülerine falan edindiğim izlenime göre Çelik sanki yüzyıllar öncesinden gelmiş bir derviş gibi. Sokakların diliyle tam olarak kaynaşmış gibi. Ermişlik seviyesine ulaşmış gibi. Bütün hırslarından arınmış gibi. Bir hakkaniyet abidesi gibi. Züğürt Ağa'nın en beğendiğim karakteri Can Kolu Kısa'yı kaybettik. Tiyatroya büyük emek vermiş dev bir sanatçımızdı. Ama benim hatıramda Züğürt Ağa'da canlandırdığı sadakati yüksek ağa yardımcısı rolüyle kalacak. Rol çalmaya hiç yanaşmadan öyle zarif biçimde oynamıştı ki filmin sevilmesine katkısı muazzam olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Tehdit ediliyorlar efsanesi. Sırada Milliyet gazetesinden Özay Şendir var. Demokrasinin sınırları ve sinir uçları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sayısı az ama sesi çok çıkan bir grup var. Türkiye'ye işgalci demeyi demokrasi zannediyorlar. Türkiye'nin 1974'ten beri uyguladığı Kıbrıs politikasına eleştiri demokrasinin sınırları içerisindedir. Maliye politikalarına ya da eğitim müfredatına dair eleştiriler de olabilir. Adaya kimlik kartı ile giriş kararının oluşturduğu sıkıntılardan da söz edilebilir. Demokrasi bunların hepsini kapsar ama Türkiye'ye İşgalci dediğiniz an demokrasinin dışına çıkar. 1960 anlaşmaları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve adadaki anayasal düzeni koruma hakkını 3 garantör ülkeye verdi. Türkiye'nin Enosis'i hemen gerçekleştirmek isteyen Samson darbesinin ardından adaya müdahalesi uluslararası anlaşmalardan doğan hakkıdır. Birleşmiş Milletler'in aksi yöndeki kararlarını biliyorum ama Güvenlik Konseyi'nin 1964'te Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisi kabul ettiği karar büyük bir hatadır. Niye hata? Türkiye'ye işgalci diyenlerle cesaretle tartışalım. Adadaki anayasal düzeni ilk bozan Türkiye olmadı. Kasım 1963'te devlet başkanı olarak Makarios 13 maddelik anayasa değişikliği önerisiyle Türkleri kurucu ortak statüsünden çıkarıp azınlık haline getirmek istemedi mi? Her seviyede anayasanın Türklere tanıdığı veto hakkını kaldırmaya çalışmadı mı? Ordu ve polisteki yapılanmayı %60 Rum, %40 Türk'ten, %82 Rum, %18 Türk'e çevirmek istemedi mi? Bugün Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'ye işgalci diyebilen azınlık 1964 Kıbrıs'ının 2026 Gazze'sinden ne farkı vardı? Nüfusun %30'u %3'lük bir toprak parçasına sıkıştırılmış çadır kentlerde yaşamıyor muydu? Türklerin toplandığı alanlarda Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKA militanlarınca abluka uygulanmıyor muydu? O abluka nedeniyle yiyecek, ilaç yardımları bile genellikle içeriye sokulmuyordu. Sağlık hizmetlerini Türkiye'den gizlice adaya gelen doktorlar vermiyor muydu? Rumlar Kızılay'ın yolladığı yardımlardaki çocuk bezi ya da bebek mamalarına aşırı gümrük vergileri uygulamadı mı? Gıda malzemeleri depolarda çürüyünceye kadar gümrüklerde bekletilmedi mi? Türk devlet memurlarının maaşları kesilmedi mi? Gereken paraları Türkiye ödemedi mi? İsrail'in Gazze ablukasından beter ablukaya karşı Türkiye küçük sandallarla adaya gizlice yardım ulaştırmadı mı? Bu insanlık dramına rağmen 62 yıl önce Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek temsilcisi ilan eden Güvenlik Konseyi kararları ahlaklı kararlar değildir. Bu işgal ve son dönemde buna eklenen istila cümlesini kurabilenler için demokrasinin hukuk sınırları dışında ahlaki sınırları olduğunu da hatırlatmak lazım. Rum tarafında Türkiye işgalci tezini savunmayan, EOK katliamlarını hatırlatan devlet memurları soruşturma geçirir ve genellikle işlerini kaybederler. Tek sıkıntı bu olmaz. Sokakta da Elam gibi aşırı sağcı, milliyetçi ve neofaşist grupların fiziki veya sözlü saldırılarına uğrama riski ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimse saldırıya uğramaz. Asla uğramadı da zaten. Bunu harikalar diyarı zannettiğiniz Rum kesimini anlatmak için yazdım. Ahlaki sınırlardan bahsedeceğiz ya. Hadi başlayalım. 2004'te Annan planına Rum tarafının %76'sı hayır demedi mi? Avrupa Birliği bakanlarına televizyonda sansür uygulanmadı mı? 2017'de Transmontana'da masadan kim kalktı? Rumlar masadan Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini topluma izah edemeyiz diye kalkmadılar mı? Türkiye nasıl bir işgalci ki gerçek bir barış umudu adına her zaman elini uzatan ülke konumunda olabiliyor? Rumlar nasıl bir barış güverceni ki ne zaman barışa yaklaşılsa hayır diyorlar, masadan kalkıyorlar. Ahlaktan bahsedeceksek sadece geçmişe değil bugüne de bakalım. Rum ders kitaplarına göre Enosis mücadelesi sırasında tek bir Kıbrıs Türkünün dahi burnu kanamadı. İşgalci Türkiye 1974'te birden adaya geldi. Devlet okullarında okutulan bir İngilizce ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ten Türkiye'nin en büyük kahramanı olarak bahsedilen 36. sayfasının öğretmenler tarafından yırtılması talimatını veren Rum Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? İster Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni destekle, ister federasyonu savun ama önce ahlaklı ve vicdanlı olmak lazım. Türkiye'yi işgalci ve istilacı diyebilen edepsizlik için benim söylediklerimin önemi yok. Ömürleri Kıbrıs'ta onurlu bir barışı savunmakla geçmiş olan iki isim için, ikisi de CTP Genel Başkanı, Başbakan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve son Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. İkisi de Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapılmasına karşı, ikisi de siyasi eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu savunuyor. Rum tarafı Doğu Akdeniz'e santim kıyısı olmayanlara, Kıbrıs meselesinin tarafı olmayanlara askeri üsler verirken, Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin kurucu anlaşmayla sahip olduğu garantörlük hakkını sulandırmasına izin vermiyor. Kimse Avrupa Birliği masalı anlatmaya kalkmasın. Avrupa Birliği dediğiniz Kıbrıslı Rum kadınların acılarını ciddiye alıp Kıbrıslı Türk kadınların acılarını yok sayan kurum. Yakınlarda kaybettiğimiz Kıbrıs'ta federasyon fikrini savunan, benim de tanıdığım için mutlu olduğum Sevgül Uludağ'ın Kıbrıslı Türk kadınlarına edilen tecavüzleri anlattığı sayfalarını da yok mu sayacaksınız? CTP'nin şimdiki başkanı Sıla Usar İncirli'nin Milliyet'te yayımlanan röportajında Rumların askeri üs dağıtma politikasını eleştiren sözlerine kızanlar, size ahlaka dair son bir soru daha soracağım, deve dişi gibi bir soru olacak bu. Rum yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneyde mal bırakan Türklere verdiği eşdeğer koçanlı, yani tapulu mülklerini satan Kıbrıslı Türkler için yargı süreci başlattı. Küçük bir hatırlatma, Rumlar Türklerin güneyde bıraktıkları mallar için tazminat ödemeyi reddetmişlerdi. Soru şu, ne zamandan beri devletlerin aldığı kararların hukuki faturaları bireylere çıkarılır oldu? Dünyada bunun bir örneği daha var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman bu uygulamaya karşı çıktı. Böyle bir durumda üzülerek de olsa eşitlik ilkesinin gereğinin uygulanacağını söyledi. Baktım bizim aydıncıklar Erhürman'ı eleştiriyorlar. Ama Rumlar Türk mallarının üzerine rezidans yapmadılar falan diyorlar. Hukuksuzluk ya vardır ya yoktur. Bu aydıncıklara göre Rumlar az hukuksuzluk yapmıştır. Türk tapulu arazilere yol ve benzeri şeyler inşa etmeleri bunun göstergesiymiş. Onurlu bir barışı eşitliğe inananlar yapar, kompleksli olanlar değil. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen maddeleri de ortada. İfade özgürlüğünün bir sınırı vardır ve o sınır başkalarının yaşamlarını sıkıntıya sokmamayı gerektirir. Türkiye'ye işgalci diyebilen bir avuç azınlığın gücü Ankara-Lefkoşa ilişkilerinde sıkıntıya yol açmaz ama adadaki üniversitelerin öğrencileri bulması dahil başka sıkıntılara yol açabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın arşivinde 1989 açlık grevinden Ledra Palas'a doğru yaptığımız intifada destek yürüyüşüne, politik bir tiyatro olan Maraş Emek Tiyatrosu'nda rol aldığım dönemden CTP mitinglerine, ÜTK festivallerine, Dünya Barış Günü etkinliklerine kadar bir sürü fotoğrafım vardır. Türkiye'nin 1974'ten beri uyguladığı Kıbrıs politikasında bir sürü yanlışı ezbere sayabilirim mesela. 1975'te Kıbrıs'taki sanayi tesislerinin Türkiye'deki kitlere bağlanması, sonra da ilk krizde kapatılması doğru değildi. Mesela adaya ilk gelen ve aslında Türkiye'de evli olup da o dönemin iletişimsizliği içinde Kıbrıs'ta evlenenlerin bir sosyal sıkıntı oluşturdukları doğrudur. Ancak bunların tamamı Türkiye'ye işgalci denmesini haklı çıkarmaz. Demokrasinin bir sınırı ve sinir uçları vardır. Hepsini aynı anda zorlamak bu azgın azınlığa da fayda getirmez. Ankara Lefkoşa yoluna devam eder. Kuzey Kıbrıs halkı acılar çekmiş. Türkiye'nin varlığının değerini bilen bir halktır. Sayıları da, tirajı da, bin bile olmayanların çıkardıkları gürültülere bakmamak ama bu maskaralığa da daha fazla izin vermemek lazım. Milliyet gazetesinden Özay Şender'in makalesini sunduk. Demokrasinin sınırları ve sinir uçları. Makaleler arasından programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Reklamları dinlediniz.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Çözüm süreci sessiz sedasız ilerliyor. PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlı mücadele başlattığı 15 Temmuz 1984 Eruh baskınının 42. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi terörü tümden sonlandırmayı hedefleyen tarihi çerçeve yasayı gündemine aldı ve 15 Ağustos'a kadar da yasalaştırmayı planlıyor. Süreç 2024 sonu 2025 başındaki siyasi temasların ardından Öcalan'ın Şubat 2025'te Kandil'e yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısı, PKK'nın Mayıs 2025'teki fesih kararı, Temmuz 2025'teki sembolik silah yakma ve Şubat 2026'da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuyla yasal altyapı aşamasına geldi. Önceki çözüm girişimlerinden farklı olarak bu kez daha kontrollü, devlet merkezli ve sağlam bir model izleniyor. Süreci istismar etmek isteyen odaklar ya da devlet tarafından tasfiye edildi ya da bugün istismar zemini bulamıyor. Kamuoyunun özellikle şehit aileleri ve milliyetçi tabanın hassasiyetini gözeten bir yaklaşım benimsendi. Aftan Öcalan'a özel düzenlemeden ve genel aftan kaçınıldı. Bunun yerine münferit örgüt artı teyit mekanizması artı sınırlı denetimli serbestlik formülüyle riskler minimize edildi. Böylece süreç bir barış müzakeresi değil, örgütün tasfiyesi ve sınırlı entegrasyonu olarak çerçevelenmiş oldu. İktidar süreci başından beri partiler üstü bir mesele olarak ele aldı. Mecliste kurulan çözüm komisyonuna kayda değer bütün partiler üye verdi. Böylece geniş bir mutabakat zemini oluştu. Bu hafta meclise sunulması beklenen 10-14 maddelik çerçeve yasanın 15 Ağustos'a kadar kabul edilmesi öngörülüyor. Yasa af niteliği taşımayacak, süreli olacak. Öcalan ve örgüt liderleri kapsam dışında bırakılacak. Örgüt üyeleriyle suça bulaşmış kişileri kapsayacak. Suça bulaşanlar içinse ceza indirimi ve denetimli serbestlik öngörülecek. Ayrıntılar görüşmeler sırasında netleşecek. Yasanın amacına ulaşmasının önündeki en önemli engel Öcalan ve örgüt liderlerinin kapsam dışı tutulması olabilir. Bu noktada farklı formüllere ihtiyaç duyulduğu açık. Ancak çerçeve yasanın geçmesi, çözüm yolunda büyük bir eşiğin aşılması ve Türkiye için PKK kaynaklı terör döneminin sona ermesi anlamına gelecek. Ardından adım adım İmralı'yı da kapsayan daha kapsamlı başlıklara geçilebilir. Kandil bu gidişatı sabote etmeye kalkmadıkça başka hiçbir dinamik sürecin başarısını engelleyemez. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Çözüm süreci sessiz sedasız ilerliyor. Takvim gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesi var sırada. Pivotal Türkiye. Yirminci yüzyılı anlamak için Türkiye'nin tarihi bir anahtardır. Ancak ben inanıyorum ki Türkiye önümüzdeki bin yılın ilk yüzyılının şekillenmesinde de son derece önemli bir rol oynayacaktır. Türkiye'nin doğu ile batı birleştirebilmesindeki başarısı bu coğrafya göz önüne alınınca daha da önem kazanmaktadır. Önümüzdeki imtihan edilmemiş yeni bir yüzyıl. Bu büyük bir fırsat. Türkiye vatandaşlarına iyi hizmet etmekten daha da fazlasını yapabilir. Türkiye dünyanın ilham kaynağı olabilir. Bu sözlerin tamamı başkasına ait. 21. yüzyılı şekillendirecek ülkenin Türkiye olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 2000 yılına girmeye 1,5 ay kala haykıran kişi, o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'dan başkası değildi.
Adam 26 yıl önce 21. yüzyıla Türkiye'nin damga vuracağını söylüyor, buna kalpten inanıyor, bizimle işbirliği yapma hayalleriyle yanıyordu. Ancak o dönemde bunu anlayacak kimse yoktu, Türkiye'nin tek derdi türbandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren seçilmiş türbanlı milletvekili, bu ülkeye meydan okuyamazsın denerek meclisten kovuluyordu. Başbakan Ecevit'le baş başa görüşen Clinton, gel 21. yüzyıla girerken dünyada var olan muazzam yumuşak gücünüzle güçlerimizi birleştirerek beraber geleceğe damga vuralım diyordu. Adamın ne demek istediğine aval aval bakıp kendisine Türkiye laiktir, laik kalacak diye cevap veriyorduk. 21. yüzyıla damga vurma, şekillendirme, dışarıya açılma diye bir derdimiz yoktu. O dönemin Cumhurbaşkanı da sadece İran'ı ziyaret ederek vizyon ortaya koyuyor, köşkte çiçek suluyordu. Peki Clinton ne demek istiyordu? Bunu daha iyi anlamak için Amerika'yı yönetenlere ilham kaynağı olan düşünce kuruluşlarının raporlarına bir surf yapalım. Gölge CIA olarak bilinen RAND, Amerikan ordusu için hazırladığı kapsamlı raporda Soğuk Savaş'ın sona ermesi Türkiye'nin stratejik önemini azaltmadı, aksine arttırdı diyor. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındadır. Amerika'nın bu üç bölgede hedeflerine ulaşabilmesi için Türkiye'nin işbirliği kritik önemdedir. Türkiye, NATO'nun güney kanadının temel güvenlik direklerinden biridir diyerek Washington için hayati önemde olduğumuzu vurguluyor. CSIS ise Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadındaki lider rolü nedeniyle temel fakat yönetilmesi zor bir müttefiktir diye yazıyor Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının önüne koyduğu raporda. Evet, tam da dedikleri gibi bölgemizde ve NATO'da lider konumdayız ama yönetilemez bir ülkeyiz artık. O nedenle yönetilebilir olmamız için Gezi ile geldiler. 15 Temmuz'da şanslarını denediler, PKK ile çullandılar. Hepsinde boynunu büküp oyunu kaybettiler. O yüzden Türkiye'ye karşı teslim olmuş ve bu defa bize övgüler yağdırarak işbirliği yapmak için çabalayan bir Amerika var artık karşımızda. Çünkü CSIS'in raporunda Türkiye, Rusya ve Batı arasındaki dengede, Suriye krizinde, enerji güvenliğinde, göç yönetiminde, Karadeniz güvenliğinde birçok alanda Amerika için benzersiz ve hayati kaldıraç sağlıyor denildi. Brookings Institute'da hazırladığı raporda Türkiye'nin jeopolitik, ekonomik ve tarihsel önemi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri açısından yüksek öncelikli bir ülkedir diye haykırıyor. Ayrıca pivotal country tanımlamasını özellikle vurguluyor. Yani kilit, dengeyi belirleyen ülke. Aldığımız her kararın NATO'yu, Avrupa güvenliğini, Orta Doğu'yu, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını doğrudan etkilediği o raporun sayfalarından fışkırıyor. İlişkiler kötü olduğunda bile Türkiye önemini daima koruyor diye not düşüyor. Finalde Washington'ın Ankara ile bağlarını koparması Amerikan çıkarlarına darbe vurur diye bağırıyorlar. Bu raporların ortak sonucunda Türkiye ile anlaşmazlık yaşansa dahi Amerika'nın uzun vadeli stratejik planlamasında Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve nüfuzu, dünyadaki etkisi nedeniyle vazgeçilmesi zor bir ortak olarak değerlendirilmeye devam etmesi çağrısını yapıyor. Adamlar binlerce kilometre öteden bunları yazıp konuşup yayınlarken görmeyen, duymayan liderlerimiz vardı. Şükürler olsun ki o günler geçti artık.

Takvim gazetesinden Bekir Hazar'ın makalesini sunduk. Pivotal Türkiye. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar sevgili dostlar. Damla Damla Şiir'de yine birlikteyiz işte. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada sevgili arkadaşımız Mustafa Özcan var. Sizlere yine şiir getirdik. Kısa bir zaman diliminde yaşamın bitmeyen telaşlarına bir mola verip sevgide, duyguda, güzelliklerde şiirli bir yolculuk için buradayız. Bu defa Ümit Yaşar Oğuzcan'la başlayalım istiyorum. Onun o arı duru tertemiz Türkçesiyle yazdığı içten dizeler bilirsiniz her zaman kalplerimizde yerini bulur. Çünkü insana özgü en ince duyguları yansıtır onun şiirleri. İşte ondan çok sevdiğim Bağımsız Dörtlükler gelecek şimdi. Güzel bir müzik arasında.

Kalbinde biraz sevgiye yer kalmışsa bul, sev, sevecek insan eğer kalmışsa. Aşıklara sor, aşığın artar değeri. Artar fakat insanda değer kalmışsa.

Yıllar yılı sordum. Neye vardım? Niye vardım? Koştum. Yorulup en yüce bir sevgiye vardım. Gün geldi, yalan bitti. Düşündüm o zaman ben. Hayret, beni benden ayıran çizgiye vardım. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan bu güzelim dörtlüklerle yaşama ilişkin önemli ipuçları verirken bizleri yaşam, ölüm, bencilliklerimiz, sevgilerimiz, sevgisizliklerimiz üzerinde epey de düşündürüyor. Kimimiz sanki hiç ölmeyecekmiş gibi para, pul, mal, mülk peşindeyiz. Hep yarın kaygısıyla bugünü dolu dolu yaşamadan geçiriyoruz ömrümüzü. Oysa biriktirdiklerimiz bizimle gidemiyor ne yazık ki. Zengin fakir eşit geçiyoruz son kapıdan. Tabii yarını düşünmeden yaşamak olmaz ama bugünü de atlamamalıyız. Hele de sevgiyi hiç atlamamalıyız. Bakın Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Sevenlerle isimli şiirinde sevenleri nasıl anlatır o?

sevenlerle. Ah, biz nice ölümlerden döndük, bilemezsiniz. Biz hakkını verenler, aşkın, güzelliğin. Biz gerçek inanmışlar, o altın yürekliler. Biz hiçe sayanlar yaşamayı bir aşk için. Bıçaklar saplayın bağrımıza, kanımız akmaz. Bırakın bizi bu karanlıklarda yalnız, gidin. Yeni açmış güllerle, vahşi beyaz atlarla biz o sevenler asırlardır dolu dizgin.

olmadan yanar yüreğimiz ateşlerde. Bir aşkımız var, öyle büyük, öyle derin. Ve bir sırdır güzelliğimiz, göremezsiniz. Bütün gözler yalancı, bütün aynalar çirkin. Biz hakkını verenler, aşkın, güzelliğin. Biz o sevenler, asırlardır dolu dizgin.

Dostlar, Faruk Nafız Çamlıbel de benim çok sevdiğim bir başka şair. Zaman zaman ondan dizeler paylaşırım sizlerle, bilirsiniz. Onun çok az bilinen ama muhteşem güzellikte bir şiiri var. Sizler için onu seçtim bu kez. Kızıl Saçlar diyeceğiz. Hep merak ederim, bu güzelim şiirler nasıl olaylardan, hangi hikayelerden ortaya çıktı diye. Örneğin şu an size sunmak istediğim Kızıl Saçlar isimli şiir. Şair gerçekten bir gün dağ yamaçlarında dolaşırken kızıl saçlı bir köylü güzeline mi rastladı da yazdı bunu? Yoksa bütün şiir bir hayal ürünü mü? Bilmeyi çok isterdim. Ben bu şiirin içindeki ahenge, müziğe bayılıyorum. Umarım sizler de seveceksiniz. Hadi onu paylaşalım.

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan. Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan. Asya'nın titreterek bağrı yanık toprağını, geliyor baktım uzaktan sökülen bir kağını. İnleyen memleketimdir bu tekerlekte dedim. Hangi bir köylü bu kağınıyla sürünmekte dedim. Canlı bir yüz bana yaklaştı muhabbetle dolu. Kim bu? Nereden bu geliş? Hangi yolun yolcusu bu? Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasızdı. Bu gelen köylü sesinden tanıdım. Bir kızdı. Sanki vurmuş da onun bir kara sevda başına, kahramanlar gibi yalnız çıkıyor dağ başına. Ne uzun yol yürümüş hali, ne yorgunluk izi. Saçının rengi bakırdandı, bakırdan derisi.

Yaklaşırken bu bakır tenli güzel kıvrılarak, karlı gönlümde güneş gördü kızıl bir yaprak. Bir kızıl gün doğuyor sandım o baştan yarına. Gözlerim yandı dokundukça kızıl saçlarına. Öyle bir kor gibi kızgındı ki korkuttu beni. Dökülürken saçı kıpkırmızı kan tuttu beni. Anladım ben niye her ruha tekindir denemez. Niye bir kuş gibi her saçta gönül dinlenemez. Anladım ben ki dokunmaz sana ayarın eli. Göğsümün sarmak için yandığı bin bir güzeli, bu tutuşmuş başın en sonra unutturdu bana. Gözlerim görmüyor etrafı, güneş vurdu bana. Kanı kayboldu, güneş battı, bir ishak sesi var. Kız uzaklaştı fakat bende o baş dönmesi var.

Faruk Nafız Çamlıbel bu nefis şiirle yine bizleri bambaşka yerlere götürdü. Kısacık bir karşılaşma, bir kızıl saçlı güzel kız ve büyük şairin müthiş ahenkli, tadına doyulmaz dizeleri. Biz çok şanslı bir milletiz bence. Öyle büyük şairler ve edebiyatçılarla besleniyor ki ruhlarımız, hiçbir servetin, hiçbir maddi gücün beceremeyeceği bir şey bu. Çok şanslıyız. Şairler yaşama bambaşka pencerelerden bakıyorlar. Birçok insanın farkına varamadığı ayrıntıları, incelikleri hissediyor ve kağıda döküyorlar. Tıpkı biraz önceki şiirde olduğu gibi.

Yaşam bizlere sunulan muhteşem bir armağan. Ama hangimiz onun değerini yeterince fark ediyoruz ki? Hangimiz durduğumuz yerde sadece yaşadığımız için coşkuyla haykırabiliyoruz ki sevincimizi? Ama şairler bunu yapabiliyorlar işte. Örneğin Rüştü Onur, Memnuniyet isimli şiirinde bakın bunu ne güzel başarmış.

yiyen zarar gelmez kovanındaki arıya, yuvasındaki kuşa. Ben kendi halimde yaşarım şapkamın altında. Sebepsiz gülüşüm caddelerde memnuniyetimden. Ve bu çılgınlık delicesine içimden geliyor. Dilsiz değilim. Susamam öyle ölüler gibi bu güzel dünya ortasında.

Dostlar, bu canım şiirler arasında dolaşırken sizlere biraz daha yaşama sevinci, biraz daha coşku aşılamak gibi bir amacım var. Siz şiir severler zaten özel insanlarsınız. Bizleri şiirde buluşturan bütün o bize özel ayrıcalıklı duyguları hep birlikte hissettiğimizi biliyorum. Ama ben kendimce biraz daha coşku, biraz daha duygu, biraz daha hayal diyorum. Ne kaybederiz? Şimdi bir hanım şair var, Cavidan Tümerkan. Ondan bir şiir seçtim sizler için. Şu Ağustos böceği karınca hikayesini bilirsiniz hepiniz. Hani bütün yaz karınca çalışır, Ağustos böceği öter. Sonra kış gelince Ağustos böceği karıncanın kapısına gider ve birazcık yiyecek ister. Ama şairimiz Cavidan Tümerkan bunun tam tersini düşünmüş. Yaşamda gerekli olanın sadece yemek, içmek, giyinmek, barınmak olmadığını, belki çoğu zaman sanatın bunların bile önünde bir ihtiyaç olabileceğini düşünerek, bu kez karıncayı Ağustos böceğinin kapısına göndermiş, birazcık şarkı almaya. Şiirin adı Ne Olur Bir Şarkıcı.

Bir Ağustos böceği ötüp durdu yıldızlı gökle başaklar arasında bütün yaz. Onun da vardı derdi kendine göre. Dünyanın ve insanların haline kızdığı olurdu. Fakat her şeyi unuturdu ötmeye başlayınca. Kış gelip de bir gün görünce karıncayı kapısında ne kadar şaşırdı düşünün. Bütün bir ömrün yüküyle ümitsiz, kırık, yalvardı karınca. Ne olur bir şarkıcık. İnsanca yaşamaya yetecek kadar para. Ama onun yanında ruhlarımızı beslemeye yetecek kadar sanat, duygu. Bu dengeyi kurabilsek belki de çok daha mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Dostlar, şimdi sizlere art arda iki güzel şiir sunacağım. Birincisi Bekir Sıtkı Erdoğan'ın o çok bildiğimiz, daha sonra da bestelenip nefis bir şarkı olarak dinlediğimiz Hancısı. Hemen onun ardından da Raşit Akçura isimli bir başka şairin bu şiire cevap olarak yazdığı Hancı'dan Yolcu'ya. Ne ilginç değil mi? İki şair farklı zamanlarda ama aynı duyguda birleşmişler. Birisi Hancı'yı yazmış, daha sonra diğeri bilmiyorum kaç yıl sonra Hancı'dan Yolcu'ya diye ona cevap vermiş. Şimdi bütün bunlar bana çok ilginç gelir. Düşünün, hangi parayla pulla böyle bir duygu birlikteliğini sağlayabilirsiniz iki farklı insan arasında. İki şiirde böylesi bir kardeşliği. Duygudan başka hiçbir şeyle, hiçbir servetle. Evet, birazcık müzik, birazcık daha duygu, sonra Hancı gelsin.

Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm, beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu, ille ocağım. Çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Güç bela bir bilet aldım gişeden. Yolculuk başladı Haydarpaşa'dan. Hancı, ne olur elimdeki şişeden birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'ye geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip, bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör yavaş yavaş. Hancıdan yolcuya. Elbette yorulur gurbet gezenler. Serdim yatağını, gir yavaş yavaş. Gerecek perde yok pencerelere. Arkanı o yana ver yavaş yavaş. Sılana kavuş da ocağın yansın. Çoluk çocuk etrafını dolansın. Söyle de derdini, gönlüm inansın. Sırrını ortaya ser yavaş yavaş. Uzak yoldan geldin belli trenle. Al şu kadehini, derdin frenle. Benim de derdimi sonra sen dinle. Hangimiz dertlidir? Gör yavaş yavaş.

Şairler, ah şairler. Ben çevresine ve dünyamıza zarar veren hiçbir şair tanımıyorum. Onlar öyle güzel duygularla dolu insanlar ki onlardan asla kötülük gelmez. Olsa olsa yoğun duygularıyla kendilerini yaralarlar zaman zaman. Onların mekanları da, silahları da, yedikleri içtikleri de şiirdir adeta. Tıpkı şimdi Yurdagül Özay'ın şiirinde olduğu gibi onlar içmeden de zaten sarhoşturlar.

Şairlik badedir, aşksız içilmez. Güllerin bağına mestiz ezelden, biz aşk kadehini tadanlardanız. Feyz alır kalemler her bir güzelden, arıyız bala bal katanlardanız. Öyle bir sevdaya müptelayız ki, gönül meyhanemiz kalemdir sanki. Bir hoş eder bizi şiirin rengi, içmeden de sarhoş olanlardanız. Gönül kitabının ustasıyız biz, sevda kitabının mahlasıyız biz. Hoş sohbetle dostun hastasıyız biz, gönülden gönüle akanlardanız. Gönlümüzde yol var ince seçilmez, güzele rehberiz öte geçilmez. Şairlik badedir, aşksız içilmez, şevk ile doldurup sunanlardanız. Sırra sır oluruz sırrı bilince, gönül murad alır şiir dilince. Biz bizi tanırız dostu görünce, güllerle açılan gülistandanız. Biliriz dert ile gamın darını, buluruz o derdin aşk esrarını. Dünyanın zevkini, bütün varını bir dize şiirde alanlardanız.

Dostlar, ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki Damla Damla şiirde buluşmak üzere, her şey gönlünüzce olsun.

0: TGRT FM Haber.
1: Bir belediye personeli iptal edilen çöp toplama ihalesinin adrese teslim hazırlandığını öne sürdü. Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin talimatıyla belgelere sadece imza attığını itiraf etti. Beşikçioğlu ise ihalelerde görevim de yetkim de yok dedi.
2: Akıllı ol lan.
1: Beşikçioğlu belediye başkan yardımcılarıyla arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini ise ticari gelir ve borç olarak izah etti. Soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 40'ı tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı. Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine gönderildi.
3: Suikast sonucu 33 yıl önce öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'te bir araya girecek. Görüşmede dosyanın son durumu ele alınacak.
4: Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
1: Uğur Mumcu

0: Suikastı faili meçhul dosyaları ile birlikte masaya yatırılıyor. Ancak aile endişelerini ve beklentilerini dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedi. Bakan da bu talebi geri çevirmedi. Uğur Mumcu'nun ailesi 6 Ağustos Perşembe günü Bakan Gürlek'i ziyaret edecek.
1: Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, her dosya değil, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar.
0: Takvimler 24 Ocak 1993'ü gösteriyordu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
2: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Aradan 33 yıl geçti ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Uğur Mumcu'nun ailesi dosyadaki son gelişmeleri görüşmek üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti.
3: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Bakan Gürlek talep üzerine aileyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşmek için randevu verdi.
3: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Görüşmede suikast dosyasındaki son durumun ele alınması bekleniyor.
3: İnşallah bunlar da çözümlüdür.
0: Mumcu suikastına ilişkin ilk yargılama ölümünden 7 yıl sonra başladı. Bazı sanıklar hakkında hapis cezaları çıktı. Dosyanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve bombayı araca yerleştirdiği iddia edilen firari sanık Oğuz Demir hakkındaki yargılama ise devam ediyor.
4: Adalet ayrım yapmaz dedi ve yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. İşte Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözleri.
5: Şeffaflığı artıracağız, liyakatı esas alacağız, kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz, mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Mesleki itibarını yukarı taşıma sözü verdi. Bu kapsamda adalet kendi içinde de temizliği ihmal etmedi. HSK tam 84 hakim ve savcıyı meslekten çıkardı. 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK disiplin kararlarının sonuçlarını açıkladı.
6: Hakimler ve savcılar kurulu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli konulardan biridir.
0: HSK disiplin ve denetim mekanizmasını 2026'da titiz şekilde uyguladı. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. 30'unun yeri değiştirildi, 4'ünün kademe ilerlemesi durduruldu. 23 aylıktan kesme, 24 kınama, 168 de uyarma cezası uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağının da altını çizdi.
7: Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: Temmuz ayı enflasyonu etkisini gösterdi sevgili seyirciler ve bu enflasyon çarşıya, pazara bakın nasıl yansıdı.
8: Fiyatlar yani uygun, meyveler düşmüş.
0: Renk renk meyveler, taptaze sebzeler yeni fiyatlarıyla tezgaha çıktı.
9: Dalından koptu, tezgahlardaki yerini aldı. Yazın en tatlı lezzeti incir, pazarın zam şampiyonu oldu. Çünkü kilogram fiyatı 200 liradan satışa çıktı.
10: Fiyatlar bana uygun geldi. Kiraz da uygun, üzüm de uygun. İncir kaç ha?
11: İncir 200 lira.
10: 200 lira. İyi.
11: Ha, yeni mahsul.
10: İyi esas. İneriz o zamanla ama.
0: Temmuz enflasyonu aylık bazda 1,78, yıllık bazda ise 31,75 artış gösterdi. Enflasyon verileri tezgahlara yansıdı. Fiyatları ucuz bulan da oldu, tuzlu bulan da.
12: Bazısı ucuz, bazısı pahalı.
13: Fiyatlar şu anda biraz pahalı. Lakin Ankara'nın kalbi olan ulus halde ister istemez. Fiyatlar biraz daha uygun.
9: Yazın hem serinleten hem de tatlı lezzetlerinden biri olan yeşil üzüm ve siyah üzümün ise fiyatı yüz güldürdü. Çünkü tezgahlarda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.
14: Üzüm bu sene vallahi cennet. Millet bol bol yesin üzümü.
15: Yaz dönemi bedava üzüm buyurun.
9: Geç. Bu da güzel mi?
15: Olmaz olur mu? Çeşkideki Antep Razaki üzümü bu. Antep'in meşhur üzümü bu. Çok güzel tadı var, lezzetli.
16: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayıs alacağız.
14: Kiraz sezonu bitti. Kiraz şu anda 70 lira 100 lira arasında oynuyor. Geçen ay 50 liraydı. Böyle bal gibi bir üzüm 50 lira. Geçen ay 70 liraydı üzüm. Çilek 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay çilek 150 liraydı. Muz da 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay muz 70 liraydı.
16: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayıs alacağız.
0: Tezgahlar pazarda domates 70, salatalık 50, taze fasulye 100 liradan yerini aldı. Yeşilliklerde TR Roka maydanoz 20 liradan tezgaha çıktı.
4: Ekonomiden, marketten, pazardan biraz da küresel duruma, dünya haberlerine geçelim ve bakalım sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump'ın İran Savaşı'nda kontrolü kaybettiğini, B planının olmadığını yazdı.
0: ABD ile İran arasındaki savaş küresel bir kriz boyutuna ulaşırken Amerikan basınından çok sert bir uyarı geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times yayımladığı analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Gazete, Washington'ın attığı adımların dünyayı adım adım dev bir felakete sürüklediğini savundu. Gazete, Washington'ın bir B planı olmadığını iddia etti. Rejimin devrileceğini uman Trump'ın yanıldığını yazan gazete, İran'ı daha fazla bombalayıp teslim olmasını beklemekten başka seçenek kalmadığını yazdı. Analizde yönetim içinde strateji konusunda da ciddi çatlaklar yaşandığı vurgulandı. New York Times, Washington'daki karar alma mekanizmasındaki belirsizliği Cuma günü verilen saldırı talimatıyla örneklendirdi. Cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat veren Trump, cumartesi günü bu kararını aniden iptal etti. New York Times'a göre bu durum kontrolün yitirildiğinin açık bir göstergesi. Analiz, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve Suudi Arabistan'ın askeri arayışlarıyla krizin bölgesel bir savaşa dönüştüğüne dikkat çekti. New York Times, Washington için ciddi bir lojistik riskinde kapıda olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin elindeki Patriot gibi pahalı önleme sistemlerinin ucuz dronlara karşı kullanılmasının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Bu durumun sürdürülemez olduğunun altı çizildi. New York Times analizi soğuk savaş sonrası dönemin en karanlık uyarısıyla noktalandı. Gazete, yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı yorumunu yaptı. Gazete, yıkıcı bir savaş tüm dünyayı yutmadan önce acilen kararlı diplomatik adımların atılması gerektiği çağrısını yaptı.
4: İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır bir askeri kayıp verdiği de ortaya çıktı. Gizli raporda bakın hangi ayrıntılar var.
0: ABD askerinin İran Savaşı'nda verdiği kaybın bilançosu yayımlandı. Çıkmaza giren savaşta yüzlerce Amerikan askerinin yaralandığı ortaya çıktı. ABD merkezli War Horse sitesinin yayımladığı gizli rapora göre en az 653 asker yaralandı. Bunlardan 170'i ciddi sayılabilecek kafa travması geçirdi. Yaralanan ABD askerlerinin büyük kısmı kara kuvvetlerinin bünyesindeki ekipten. Bu arada zayiatın üçte birini yedek askerler oluşturdu. Aralarında subayların bulunduğu 64 rütbeli de yaralılar arasında. En ağır kayıpsa Kuveyt'teki ABD üssüne yapılan İHA saldırısında gerçekleşti. Saldırıda 6 Amerikan askeri öldü, 2 Amerikan generali de kafa travması geçirdi. Generallerin uyarılara rağmen önlem almadığı da iddia edildi. Uzmanlar modern savaşlarda üst düzey generallerin yaralanmasının nadir olduğunu ifade ediyor. Saldırıyı değerlendiren bir ABD'li albay, taktik seviyedeki tüm kuralları çiğnedik ifadelerini kullandı.
4: Nepal'de Hindular Müslümanların yaşadığı köylere saldırdı. Olaylarda 3 kişi öldü. Hükümet bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Nepal'de dini törende yüksek sesli müzik tartışması vahşete dönüştü. Hindular Müslüman köylerine ve camilerine saldırdı. Nepal'in Sunsari bölgesinde önce Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çatışma yaşandı, ardından Hindular Müslüman köylerine baskın düzenledi. Bazı camiler ateşe verildi, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Güvenlik güçleri müdahale ederken gerçek mermi kullandı. Olaylarda en az 3 kişi öldü, onlarca sivil de ağır yaralandı. hükümet Hindistan sınır hatlarındaki kasabalarda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nepal Başbakanı sükunet çağrısı yaptı.
4: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'ye çok yakın konumda olan küçük adaları ziyaret etti. Türk turistlerle sohbet etti ama aynı zamanda karakolları da denetleyince tartışmalar da alevlendi.
0: Türkiye'nin karşısındaki adalara gitti. Türk turistlere selam verdi. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ziyareti 12 adaların statüsünü bir kez daha gündeme getirdi. Kyriakos Mitsotakis seçimlere 10 ay kala Yunan adalarını ziyaret ederek destek istedi. Bodrum'a 25-30 kilometre mesafede bulunan İleria Adası'na giden Mitsotakis burada bir dizi temaslarda bulundu. Marina'ya giden Mitsotakis'e görevliler çok sayıda Türk bayraklı teknenin demirli bulunduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Türk bayraklı bir tekneye yönelen Mitsotakis uzaktan el sallayarak turistleri selamladı. Türk turistlerin selamına karşılık vermesi üzerine tekneye yaklaşan Yunanistan Başbakanı kısa bir süre sohbet etti. Mitsotakis'in Türk turistlerle sohbeti dostaneydi. Ancak önce Eşek Adası'na ardındansa İleria Adası'na yaptığı ziyaretler tartışmaların göbeğindeydi. Mitsotakis her iki adada da Yunan ordusuna ait gözetleme karakollarını ziyaret etti. Burada askerlerden bilgi aldı. Ancak her iki adanın da 12 ada arasında yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre her iki adanın da silahsızlandırılmış statüde bulunması gerekiyor. Yani Mitsotakis uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini çiğnediğini bir kez daha ilan etti.
4: Yunanistan'da orman yangınları söndürülemiyor. Bir yandan da bununla uğraşıyor Yunanistan. Hatta Atina yakınlarına kadar ulaşmış durumda. İki helikopter yangını söndürmeye çalışırken çarpıştı. İki kişi öldü. Fransa'da da durum farksız.
0: Avrupa orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Batı Attika'da günlerdir devam eden yangında durum kontrol altına alınmaya çalışılsa da alevler şiddetini koruyor. Porto Germano'da binlerce dönüm arazi küle dönerken çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Atina'daki söndürme çalışmaları sırasında yaşanan feci kazadansa acı haber geldi. Müdahale sırasında havada çarpışan helikopterlerden birinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Danimarkalı pilotla Yunan koordinatör subay olduğu öğrenildi. Kazanın ardından filodaki tüm bel tipi helikopterlerin uçuşu durduruldu. Atina'nın kuzeybatısındaki Kandilli bölgesinde atların yangından kaçtığı görüntülerde gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerde atların canavliyle koştuğu görüldü. Avrupa'da alevlerle boğuşan bir diğer ülke ise Fransa. Bordeaux civarındaki devasa yangını henüz yeni kontrol altına alan ülkede bu kez güney bölgesinden yeni bir yangın haberi geldi. Karkazon kenti yakınlarındaki bir otoyolda bir aracın alev almasıyla başlayan yangın kuraklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede 100 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Otoyol çift taraflı trafiğe kapatılırken bölgedeki yerleşim yerleri ve içinde egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi tahliye edildi. Yangına 280 itfaiyeci ve 12 söndürme uçağıyla müdahale edildiği öğrenildi.
4: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi.
11: Şu dördü de tamamı da bizim Eskişehir ve Sakarya'daki bizim bakanlığın TÜRESAŞ'ın fabrikalarında yapılıyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. TÜRESAŞ tarafından üretilen D-10.000'in Tanzanya'ya yola çıktığını belirtti.
7: Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı. Lokomotifimiz yaklaşık 7308 kilometre sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam limanına ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek.
0: Lokomotifte TÜRESAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli özgün motor kullanıldı. 1000 beygir gücünün üzerindeki motor yerli bir lokomotif platformunda ilk kez uluslararası pazara sunuldu.
4: Samsun'da site bahçesinde yaşanan pitbull saldırısı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İşte o anlar.
0: Beslenmesi yasaktı. Üstelik ağızlıkta takılmamıştı. Pitbull yine dehşet saçtı.
17: Kurtardılar diğer köpeği. Göremiyorum şu köpeği.
18: Evet bak, beslemeyin hanımefendi, beslemeyin diyorlar.
0: Burası Samsun. Küçük bir kız çocuğu köpeğiyle birlikte yürüyüşteydi. Ancak o yürüyüş kabusa döndü. Ağızlığı olmayan pitbull kızın küçük köpeğine ölümüne saldırdı. Köpeğini kurtarmak isteyen küçük kız da pitbull'un hedefi oldu. Yere fırlatıldı, parmağından da ısırıldı. Çaresizlik, panik, çığlıklar hepsi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
17: Anladığım kadarıyla kız kurtardı köpeğini.
0: Vatandaşlar pitbull'u güçlükle uzaklaştırabildi. Can çekişen diğer köpek veterinerde tedavi altına alındı. Küçük kıza ise hastanede müdahale edildi, kuduz aşısı yapıldı. Aile soluğu emniyette aldı. Pitbull'un sahibinden şikayetçi oldu.
4: Bursa'da eşinden kurtulmaya çalışırken bir kadın balkondan düşerek 4. kattan hayatını kaybetti ve o kişinin kızını da balkondan sarkıttığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar.
19: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
0: 8 aylık hamileydi. Anne olmaya hazırlanıyordu. Eşinin gazabına uğradı. Balkondan düştü. O da, bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı.
20: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
0: Bursa'da gece yarısı dehşet dolu anlar yaşandı. 8 aylık hamile Ekrem Aslan Halil, uyuşturucu bağımlısı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre evden yükselen kavga seslerinin ardından genç kadın pencereye çıktı. Tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamadı ve metrelerce yükseklikten zemine düştü. Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Öfkeli adam 3 yaşındaki kızını da terastan aşağı sarkıttı. Çocuğu kurtarmak isteyen komşular kapıları kırarak eve girmeye çalıştı.
20: Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kızı sarkıtıyor o şekilde. Biz de kalktık, çıktık buraya.
0: Cani adam ifadesinde uyuşturucu kullandığını, eşiyle bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve olay gecesi de tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bilgiler dikkat çekiciydi. Hayatını kaybeden kadının daha önce gördüğü şiddet nedeniyle ŞÖNİM'e başvurduğu ve bir süre kadın konuk evinde kaldığı öğrenildi.
20: Bu şahıs 2 senedir böyle aralıksız olarak geçenlerde gene aynı şekilde geldi. Karısını burada sokakta bıçakla kovalıyordu.
0: Öte yandan şüphelinin olaydan sadece 2 gün önce madde etkisi altında araçların önünü kesip çevreye zarar verdiği anlar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık ve adli tıp incelemesinde kadının bedeninde darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli hakkında soruşturma sürerken Bursa'daki o geceye ilişkin tüm detaylar cinayet büro ekiplerince tek tek inceleniyor.
4: İstanbul'da Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırganın 3 saat boyunca pusu kurduğu belirlendi.
0: Üç saat bekledi. İş insanı Ercan Ekşi'yi görünce tetiğe üst üste bastı. Kanlı saldırının ardından kaçan tetikçi Taksim'de gezerken polis tarafından böyle yakalandı. Saldırının adresi İstanbul Pendik. Pazar günü yaşanan olayda müteahhit Ercan Ekşi iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ekşi ağır yaralı halde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ekşi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde saldırganın iş yerinin önünde yaklaşık 3 saat boyunca beklediği belirlendi. Adım adım takip edilen şüpheli Taksim'de dolaştığı sırada yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Ağustos ayının ilk haftasındayız. Türkiye genelinde yaz sıcakları şimdiden kendisini iyice hissettirmeye başladı daha Ağustos'un ilk haftasında ve en çok da Güneydoğu Anadolu'da etkileniyor şehirler. Termometreler o bölgede 45 dereceyi gösterdi.
1: Sıcak ya. Başımı yıkadım. Sonra serinledim.
0: Ağustos ayı başladı. Güneydoğu'da termometreler rekor kırdı. Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araç içi termometrelerse tam 45 dereceyi gösterdi. Kentte bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gölge alanlar vatandaşların ilk adresi oldu. Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında aldı. Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerse kızgın güneşten korunmak için şemsiyeleriyle tarihi ve turistik alanları gezmek zorunda kaldı.
1: Abi başımı soğuk suda yıkıyorum, öyle serinliyorum, meyan şerbeti içiyorum, soğuk şeyler içiyorum.
0: Kavurucu sıcakların etkisi altında olan bir diğer ilimiz ise Kilis. Hava sıcaklığı zaman zaman 40 dereceye yükseldi, cadde ve sokaklar boşaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgeliklere sığınırken serinlemek isteyenlerin adresi tarihi çeşmeler ve havuzlar oldu.
1: Vallahi kafamı yıkadım. Kafam da serinledi, ben de serinledim.
0: Uzmanlar uyarıyor. Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar dışarı çıkmayın.
4: Ve bültenin sonuna geliyoruz. Ben Alper Altun. Yarın da hafta içi her akşam aynı saatte olduğu gibi 17'de Dünya'da Bugün de tekrar görüşmek üzere diyorum. Yayınımızda birazdan Tuna Öztunç'un sunacağı ana haber bülteniyle devam edecek. İyi akşamlar.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yakıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
12: Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
13: Mobilin bankası Akbank.
14: Günlüğün

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

Reklamları dinlediniz. Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağcaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş, gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helalle ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allahü Teala'yı anmak. Sevgili dinleyicilerimiz, zikretmek anmak demektir. Allahü Teala'yı zikretmek de onu hatırlamak demektir. İslam alimleri "Beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin" mealindeki ayet-i kerimeyi şöyle açıklamışlardır. 1. Beni ibadetle anın, ben de sizi rahmetle anayım. 2. Beni dua ile anın, ben de sizi icabetle anayım. Yani duanızı kabul edeyim. 3. Beni dünyada anın, ben de sizi ahirette anayım. 4. Beni yalnızlıkta anın, ben de sizi toplulukta anayım. 5. Beni ihlasla anarsanız, ben de sizi halasla, yani kurtuluşla anarım. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e dedi ki, "Hangi oruçlunun sevabı çoktur?" Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, "Allah'ı en fazla ananların." O kimse namaz, zekat, hac içinde aynı suali sordu. Hepsinde aynı cevabı aldı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Allahü Teala'yı ananlar hayırların hepsini alıp gitti" diye söyleyince Resulullah Efendimiz, "Evet öyle" buyurdular. Gafiller arasındayken Allahü Teala'yı anmak, emir ve yasaklarını konuşmak, herkesi iyiliğe teşvik etmek daha büyük sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anmak üzere toplananları melekler ve ilahi rahmet kuşatır. Sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, "Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın" diye seslenir. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi: "İlahi, seni ananların topluluğunu geçip gafiller topluluğuna gitmeye başlayınca daha oraya varmadan ayağımı kır. Zira böylesi bana bir lütuf ve nimettir." Gafil, Allahü Teala'yı anmayan, iyiliklerden haberi olmayan kimsedir. Böyle kimselerden fayda gelmediği gibi çeşitli zararlara maruz kalırız. Salihlerin, yani iyi kimselerin sohbetlerini ganimet bilmelidir. İyi kimseler daima iyiliği tavsiye ederler. Bütün insanlığın iyi olması için çalışırlar. Günah lekeleriyle kalbi paslananlar, salih kimselerin sohbetlerinde bulunurlarsa kalplerinin pasları silinir. Kiminle gezdiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Allahü Teala'yı anmak, onun emir ve yasaklarını hatırlamak, emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaktır. Dil ile de Allahü Teala'yı tesbih ve tenzih etmektir. Mesela Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi kelimeleri dilinden düşürmemeye gayret etmelidir. Vazifeye gidip gelirken, iş yaparken ve her fırsatta Allahü Teala'yı hatırlamak, anmak büyük saadettir. Onu unutmak, anmaktan gafil olmak büyük bedbahtlıktır. İnsan sevdiğini her zaman hatırlar. Çok severse hiç unutmaz. İmanın temeli Allahü Teala'yı sevmektir. Sevmenin alameti de onu çok anmaktır. Yani Allahü Teala'yı seven onu çok anar. Onu çok anan da Allah'ı seviyor demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'yı çok sevmenin alameti onu anmayı sevmektir. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anmak her şeyden büyüktür.
Allah'ın nimetlerini anın ki felah bulasınız. Allahü Teala'yı anmanın kalpte yerleşmiş olmasının alameti, o kimsenin edebe ve güzel ahlaka sahip olmasıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anan kimseyle anmayan kimse arasındaki fark, diriyle ölü arasındaki fark gibidir. Size deli denecek kadar Allahü Teala'yı fazlaca anın. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni sandığı gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Allahü Teala'yı anan onun büyüklüğünü, sıfatlarını, emir ve yasaklarını düşünür, tefekkür eder, iyi şeyleri yapma, kötü şeylerden kaçma arzusu doğar. Bu bakımdan Allahü Teala'yı zikretmek çok faydalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı anmak iki türlüdür. 1. Kalpten Allahü Teala'yı hatırlamak büyük sevaptır. 2. Bundan daha iyisi haramları işleyeceği anda Allahü Teala'yı hatırlayıp vazgeçmektir. Allahü Teala'yı tesbih ve ona hamd etmenin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Sübhanallahi ve bihamdihi diyen için cennette bir ağaç dikilir. Allah indinde en kıymetli söz, Sübhanallahi ve bihamdihidir. Günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir. Gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allahü Teala'yı anmak yani zikir kendini gafletten kurtarmak demektir. Gaflet Allahü Teala'yı unutmak demektir. Her ne şekilde olursa olsun kendini gafletten kurtarmak zikir olur. O halde dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak zikirdir. Dinin emirlerini gözeterek yapılan alışveriş zikirdir. Çünkü bunları yaparken emirlerin, yasakların sahibi hatırlanmakta, gaflet gitmektedir. Besmele çekmek, yürürken, otururken, dururken, kelime-i tevhid, salavat-ı şerife ve benzerlerini okumak da Allahü Teala'yı anmaktır, yani zikir olur. Gafil yaşamamalıdır. Allahü Teala buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Birkaç kişi herhangi bir iş için bir araya gelince Allahü Teala'yı anmadan kalkmamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir yere toplanıp da Allahü Teala'yı anmadan kalkanlar sanki eşek leşinden kalkmış gibi olur ve kıyamette bunun üzüntüsünü duyarlar. Müslüman itikadını düzelttikten sonra kul ve hak borçlarını ödemeye gayret etmeli, fırsat buldukça her işte Allahü Teala'yı hatırlamaya çalışmalıdır. Bildiği dua ve tesbihleri okumalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, tenhada Allah'ı zikreden, küffar ile tek başına savaşan gibidir. Allahü Teala'yı anan şükretmiş olur, onu unutan da nankörlük etmiş olur.

Ahi Evren Hazretleri buyuruyorlar ki, elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut.

veren. Demirci hücresinde bir abdest aldı hemen. Kırık, mahzun kalb ile iki rekat bir namaz kıldı ve gözyaşıyla eyledi şöyle niyaz. Ya Rabbi, suçum yoktur. Sırf sen buna vakıfsın. Ve beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. O gözyaşı içinde yalvarırken böylece, vali gayet korkulu rüya gördü o gece. Kuvvetli dört pehlivan yanına gelip birden tahtını tam kaldırıp tersine çevirirken, uyanıp kalktı hemen. Sonra namaza durdu. Tövbe istiğfar edip sonra yatıp uyudu. Velakin rüyasında görünce aynı hali, yatağından korkuyla fırladı yine vali. Bildi ki kendisinde bir mazlumun ahı var. Acele abdest alıp namaza durdu tekrar. Sonra da el kaldırıp dedi ki, ya ilahi, bilirim ki sadece büyük sensin vallahi. Sen öyle büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca sadece senden yardım isterler. Çağırdı hapishane müdürünü acele. Sordu, hapishanede bir mazlum var mı diye. Dedi, onu bilemem. Lakin bir kimse var. Ağlayıp gözyaşıyla ediyor çok dualar. Vali, eyvah diyerek getirtti derhal onu. Sorup anladı hemen hiç suçsuz olduğunu. Sonra özür dileyip dedi, bakma kusura. Bir yanlışlık yapmışlar jandarmalar o sıra. Hakkını helal edip şu 1000 gümüşü de al, bir sıkıntın olunca bana gel yine derhal. Helal etti demirci hakkını o valiye. Dedi, gelmem işimi senden talep etmeye. Vali niçin deyince dedi ki, ey sultanım, şu garip fakir için sen gibi bir sultanın tahtını ters çeviren Rabbimi bırakıp da başkasına gidersem yakışır mı kulluğa? Namazların sonunda ettiğim dua, niyaz ile nice dertlerden eyledi beni halas. Ve nice muradıma kavuşturmuşken Rabbim, ondan başka birine nasıl gidebilirim?

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam

0: Sevmek, seviyorum demek, çok seviyorum demek, bu lafta olan bir şey midir sadece? Yani bunun bir gereği, icabı olması gerekmiyor mu? Hani sevdiğinin bir şekilde belli olması lazım. Lafın dışında da yani hareketleriyle falan da insanın sevdiği için mesela fedakarlık yapması lazım. Ne bileyim, sevdiğinin sevdiklerini de sevmesi lazım gibi bir şey yapması lazım ki belli olsun yani. Şimdi bizde büyüklerimiz var mesela, işte Mevlana Hazretlerinden tutun da işte İmam Rabbani Hazretleri ne kadar birçok büyüğümüz var. Bunları sevdiğimizi söylüyoruz, çok seviyoruz. Hatta onun yolunda gittiğini söyleyenler var, ben Mevleviyim diyenler, ben Bektaşiyim diyenler falan. Onun yolunda olmak sadece lafla mı olur yani? Bunun gerçek içeriği nedir?
1: Şimdi bazı kelimeler anlam değiştirmiş. Bu sevgi kelimesi de anlam değiştirmiş. Nefsine bağlı.
0: İçi boşalmış yani.
1: Tabii içi boşalmış. Mesela seni çok seviyorum. Yani senin etinden, sütünden, yününden hepsinden istifade ediyorum.
0: Bana lazım olduğu müddetçe, işime yaradığı müddetçe seni seviyorum.
1: Tabii. Etinden, sütünden, evet. Yününden sevgi bu değil ki. Sevgi bu değil. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birçok hadis-i şeriflerden nakledilmiş. Hatta Ebu Zerr Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye. Ya Ebu Zerr, sevdiklerine beraber olursun buyuruyorlar. Ondan sonra Hasan-ı Basri Hazretleri de uzun uzun anlatmışlar bunu, açıklamışlar. Mesela Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerifler seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Açık, net. İsa Aleyhisselam sevdiğini söylüyor bu putperest Hristiyanlar.
0: Ama onun gibi değil.
1: Değiller. Onun bildiği yolda gitmiyorlar.
0: Hatta başka bir yol tutmuşlar.
1: Başka bir yol tutmuşlar. Musa Aleyhisselam'ın yolunda izliyorlar. Değil. Kendi yollarında, fakat o yolu Musa Aleyhisselam'ın yolu diye şey yapıyorlar. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine haber verdi. Eğer gerçekten Musa ve İsa Aleyhisselam'a iman etmiş olsalardı bunlar, Muhammed Aleyhisselam'ı hemen tasdik ederlerdi. Etmediler. Hatta çok acı, enteresan hadiseler olmuş. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda Yahudi alimlerden Abdullah bin Selam radıyallahu anh geliyor Peygamber Efendimiz, Yahudi alimlerden. Diyor ki, ben iman edeceğim ya Resulallah. Çünkü Tevrat'ta çok açık, net bildirilmiş Peygamber Efendimiz'in özellikleri. Açık, net. Geleceği yer bile bildirilmiş. Hicret edeceği yer bile bildirilmiş. Onun için İsa Aleyhisselam'ın yolunda olup da doğru yolda kalan, onlar da bir fırka doğru, mesela Selman Farisi Hazretleri'ni yönlendiren İran taraflarından bir rahip. Diyor ki, kitaplarda okuduğumuza göre diyor, ahir zaman peygamberi gelmek üzere, sen diyor git onun geleceği, hicret edeceği yerde Medine diye gösteriyor. Orada bekle diyor. Onun yani kitapların yazdığına göre diyor, gelme zamanı yaklaştı diyorlardı. Açık, net bir şekilde. İşte Abdullah bin Selam radıyallahu anh Hazretleri de Tevrat'ı okuyor. Alim bir zat. Geliyor diyor ki, ben iman ediyorum. Yalnızca beni iman etmeden beni diyor perdenin arkasında gizle. Yahudilerin ileri gelenlerini çağır, beni onlardan bir sor. Peygamber Efendimiz de kabul buyuruyor bunu.
0: Beni nasıl bilirler yani?
1: Nasıl bilirler? Hani bir eyyamcı mıyım, münafık mıyım, sizi kandırmak için mi geliyorum? Gerçi kandıramazsın çünkü vahiy gelir bildirir Cenab-ı Hak. Onu da biliyor. Oysa perdenin arkasını alıyor. Çağırıyor Yahudiler gelenlerini Peygamber Efendimiz. Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsin? Aa diyorlar, o bizim alemimiz, çok mübarek, şöyledir, böyledir falan. Metsina ediyorlar. Tam o anda onlar met ederken bu perdeyi çekiyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ve Muhammeden abduhu ve rasulü deyince bu diyorlar adi şerefsizin tekidir. İşte o zaman Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir söz söylüyor. Buyuruyor ki,
0: Abdullah bin Selam Hazretleri.
1: Abdullah bin Selam Hazretleri, özür dilerim. Diyor ki, çok ağır bir ifade ama. Çocuklarınızın babası %100 yani benim diye emin olamazsınız. Ola ki sen ticaret için bir yere gittiğin zaman eve bir hırsız girmiştir. Hanımına tecavüz etmiştir. Hamile kalmıştır. Kadın da aynı şekilde korkusundan söyleyememiştir. Yani çocuğun babası sen değilsin. %1 bile olsa, %2 olsa böyle bir ihtimal olabilir diyor. Fakat diyor, bu zatın peygamberliği hakkında %1 bile şüpheniz yok diyor.
0: Şüpheniz yok diyor. Şüpheniz yok. Onların da şüphesi yok aslında. Yok. Biliyorlar.
1: Bilerek inkar ediyorsunuz diyor. Bilerek inkar ediyorsunuz. E şimdi bunlar Musa Aleyhisselam'ı sevdiğini söylüyor. Bu sevgi sahte bir sevgi. Yani kendi menfaatini yürütmek için uydurulan bir sevgidir. Mesela Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri'nin Aralık ayında işte şebe aruz şeyler dönelim. Biz çok seviyoruz falan. Ne alakası varsa. Bir kere Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri bir tiyatro sanatçısı ya. Yanında bir ilahiyatçı vardı. Ya dedi bu dedi böyle dönmek neyi çalmak dedi. Bunlar dedi ibadetle devamlı sette meşgul oldukları için zikirle ibadetle meşgul olduğu için böyle dönmeleri onda şeyler falan olmaz dedi. O ilahiyatçı öyle değil mi hocam dedi. Tabii ilahiyatçının bildiği yok bu işleri. Tiyatrocu biliyor ama.
0: Maalesef.
1: Tiyatrocu öğrenmiş.
0: Durumumuz bu.
1: Yani Mevlana Celaleddin Hazretleri dönmedi. Ondan sonra ne bileyim neyi çalmadı. Bunların hiç alakası söz konusu değil. Dinlemedi de. Çünkü neyi çalgı aleti. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ni seviyoruz. Ya bir bakıyorsun ki ben de Konyalıyım. Mevlana Hazretleri'ni hiç bildirmediği şey. Oturmuşlar adına dizayn etmişler. İşte neyzenler şöyle olacak. Ondan sonra ne bileyim ben semazenler böyle olacak falan. Bir sürü kurallar.
0: Kılık kıyafeti şöyle olacak. Hareketler ya, böyle
1: Mevlana
0: olacak.
1: Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri'nin işi gücü yoktu. Oturdu aynı şekilde böyle bando takım bir takım mı kurdu? Sahtekarlık ya bu.
0: Folklor.
1: Folklor kurmuş tamam mı? Takım. Folklor. Dolayısıyla bizim atokundayken vardı öyle giden bir başparmaklarının şeyine ucuna bir şey, yere çakılı bir şey onun etrafında belli bir ilaç veriyorlar döne döne semazen olmuşlardı. O dönenleri de işte Allah diyorlar ne alakası var.
0: Bir el yukarıda olacak bir el aşağıda olacak.
1: Alakası söz konusu değil. Dolayısıyla kitaplarda açık net üstüne basa basa kısa bir ifade var. Seven sevdiğine itaat eder bitti. Evet Peygamber Elmar Umi Amin Ahabbe kişi sevdiğine beraberdir. Hasan-ı Basri Hazretleri de buyuruyor ki ben seviyorum demek de onlarla beraber olamazsın arkadaş diyor. Seven sevdiğine itaat eder.
0: Sevdiği gibi olur.
1: Sevdiği gibi olur. Başka? Sevdiğini sevdiklerini sever. Sevdiğini sevmediklerini sevmez. Sevdiğine düşman olanlara da düşman olur. Ben Allah-u Teala ve onun Resulü'nü seviyorum. Ona düşman olana ayrıca sevemem ben. Efendim ben hem Hazreti Bekir'i seviyorum hem Ebu Cehil'i. Olmaz. Cemi zıt deyin diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İki zıt şey bir kalpte olmaz. O zaman sende sakatlık var. Yani ikisini de seviyorum dediğine göre eyyamcısın, münafıksın. Tamam.
0: Yani miden geniş.
1: Miden geniş. O tabir anında çok duyardım.
0: Evet.
1: Midesi genişti. Namus meselesinde bile söylerlerdi. Evet. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla seven hem sevdiğini yolunda gider hem de Peygamberimiz buyuruyor ki bir şeyi çok seven onu çok hatırlar. Eğer Peygamber Efendimiz seviyorsan aleyhissalatü vesselam onu çok hatırlarsın. Peygamber Efendimiz'in varislerinden birisini çok seviyorsan onu çok hatırlarsın. Hatırlayabilmen için de onu ben kitabında okudum. Hayatta gördüysen işte namaz kılarken böyle kılıyordu. Bunları okuyordu. Veyahut da kitabında okudun. Neyi tavsiye ediyor bunu? Hemen onu diyorsun. Madem o tavsiye etti bu doğrudur. Öyle amel ediyorsun. Böylece ona olan sevgin artar, kuvvetlenir. Hatta onda fani olursun, öyle derler. Yani yok olursun. Onun özellikleri sana da geçmiş olur. Hatta Peygamber Efendimiz'e bir kimse gelir, işte kıyamet günü alakalı sualler arz edince, Peygamber Efendimiz de kıyamet için ne hazırlık yaptın diye sorar. O kimse de Allah ve Resulü sevgisini hazırladım. Cevabını verince Peygamber sevdiklerine beraber olursun diyorlar. Evet sevdiklerine beraber olursun. Ama Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu sözünü işte tabi'in, tebe'i tabi'inden din büyükleri açıklamışlar. İşte en neti de Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki sevdiğinin dediklerini yapmadığı müddetçe bir şey olmaz. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyorlar ki bir kimseyi veya bir cemaati sevenler üçe ayrılır. Onların bütün amellerini ve ahlakını edinmişlerdir. Hiçbirini edinmemişlerdir. Birkaçını yap başkalarını yapmayıp bundan tersini yapmışlardır. Hepsini yapabilen onlardan olur. Öbürleri hiç yapmayan zaten onlardan değildir. Ama efendim dil de seviyorum, dil de sevmesinin de bir kıymeti yok. Sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimse imanda uymamışsa yine aynı şekilde
0: bir kıymeti yok.
1: Bir kıymeti söz konusu değil. Dolayısıyla muhabbet, sevgi, aşırı düşkünlük demektir. Muhib seven, sevgi besleyen, dost demektir. Mahbub da sevilen demektir. Muhabbetin yeri de kalptir. O sevgi varsa sevdiğinin isteklerini yerine getirmek, onun yolunda gitmek mecburiyetindedir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın radıyallahu anh hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce "Bu ne haldir?" diye sordu. Çocuk "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver," dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O gence yanıma yaklaş," buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç, "Hayır," dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez," buyurdu. Sonra, "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam," dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam," diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine, "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve, "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru," diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi.

0: Kur'an-ı Kerim'deki 6 şifa ayetini bir tabağa yazıp su koyarak eritilir. Hasta içerse Allahü Teala şifa ihsan eder. Ayet-i kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyleri yapması, haramdan, zulmden sakınması lazımdır. Hadis-i şerifte Allahü Teala'yı unutarak gafletle edilen dua kabul olmaz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasta olunca kul euzüleri okuyup kendi üzerine üflerdi. Şifa ayetleri şunlardır. Tevbe suresi 14. ayetinin sonu, Yunus suresi 57. ayetinin ortası, Nahl suresi 69. ayetinin orta kısmı, İsra suresi 82. ayetinin baş tarafı, Şuara suresinin 80. ayeti, Fussilet suresi 44. ayetinin orta yeridir. Bunlar safranlı su gibi renkli bir sıvıyla bir çanağa yazılıp yağmur suyunda eritilir. Zevceden mehir parasından hediye isteyip bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karıştırıp içmelidir. Şifa ayetlerini abdestli olarak bir kağıda yazıp bu kağıdı bir kaptaki suya koymak da olur. Gadabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir. Karşılıklı sözleşilene önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kâfirlerle yapmış olduğu muahedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa, onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte, gadreden kimse, kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir, buyuruldu. Gadretmek haramdır. Kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadis-i şerifte, emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kâmil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse imanı kalmaz demektir. Hadis-i şerifte, yemin ederim ki imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız, buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak ve aleyküm selam demesi farzdır. Kâfirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Kâfirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak, çok sevaptır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere tarihi ilçemiz, Osmanlı tarihinde çok önemli yerleri olan, Türklerin ilk defa Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinde onları sırtında taşıyan, onların ihtiyaçlarını gören Gelibolu ilçemizden sesleniyorum. Gelibolu kahramanlar diyarıdır. Osmanlı'nın 3 tane sadrazamı burada metfundur. 4 tane kaptanı deryası burada metfundur. Burası hakikaten ilklerin misafir edildiği, toprağa verildiği yerdir. Evet, Gelibolu Yarımadası'nın da başlangıcıdır diyebiliriz. Tabii Yarımada biraz daha evvelden başlıyor ama artık Gelibolu adıyla beraber Yarımada'nın o harita üzerindeki parmak gibi, baş parmak gibi görüntüsünün başladığı noktadayız. Bu topraklarda, buralarda birçok savaşlar cereyan etti. Bilhassa yakın tarihimizde Birinci Dünya Harbi sırasında birçok muharebeler oldu. Daha önceki 1928-29 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus donanması Çanakkale'nin ağzına kadar geldi. 93 Harbi'nde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus kuvvetleri evvela Küçükçekmece'ye kadar geldiler. Ondan sonra da Ayastofonos'a, yani Yeşilköy'e gelip çadır kurdular. Başta 2. Abdülhamit Han vardı. Abdülhamit Han bir bölük askerle dahi Ruslara karşı koyacak vaziyette değildi. Çünkü ordunun üst kademelerine Abdülaziz Han'ı tahttan indiren ihtilalci komutanlar gelmişlerdi. Terfi ederek. Padişaha sadık kalanlarında, Abdülaziz Han'a sadık kalanlarında hepsi ayıklanmıştı. Onun için de bir bölük askerle dahi onlara karşı duramayacaktı. Dursa da netice alamayacaktı. Koca Rus ordusu, efendim, Çar Nikola peşlerinden geliyor. Onların Yeşilköy'e kadar gelmesini bekledi. Sessiz sedasız. Yeşilköy'e geldiği zaman İngiliz kraliçesine bir telgraf çekti. Haşmet Mahap, Rus orduları Ayastofonos'a kadar geldiler. Bundan sonraki Rus ordusunun harekatında İngiliz menfaatleri ne derece haleldar olur bilemem dedi. Kraliçenin gerçekten etekleri tutuştu. Hemen Akdeniz'de o savaş dolayısıyla herhalde hazır tuttuğu donanmasından 7 gemilik bir filoyu Çanakkale Boğazı'nın ağzına gönderdi, geçiş izni istedi. Abdülhamit Han buyurun dedi. Geçiş izni istiyor, buyurun. Geçtiler, filo komutanı dedi ki Dolmabahçe önlerine demirleyeceğim. Hayır dedi Abdülhamit Han, ben sizi çağırmadım ki, kraliçeniz gönderdi. Bana geçiş izni istediniz, verdim. Mudanya'yı bir mil daha İstanbul'a doğru geçemezsiniz dedi. Mudanya'nın karşısında İngiliz filosu çakıldı kaldı. Müsaade etmiyorum dedi. Eğer biraz daha ileri geçerseniz sizinle de savaş halinde sayarım kendimi. İngiliz donanması Mudanya'da, Rus ordusu Ayastofonos'ta, ikisi birbirlerine baka baka birkaç gün geçirdiler. Rus ordusuna Osmanlı mütareke yapalım diye yalvarmadı, rica etmedi. Ruslar baktılar ki İngilizler başları derde girecek. Osmanlı'ya haber gönderdiler. Gelin mütareke yapalım. Abdülhamit Han dedi ki peki, savaşı çıkaran sizsiniz, bize saldıran sizsiniz. Buna rağmen de mütareke istediğiniz için hay hay, mütareke yapalım. Tek bir mermi atılmadan koca Rus ordusu defoldu gitti efendim. Tabii bu uygulanan siyasetle yakından ilgilidir. Gelibolu da bunların şahididir. Buradan girdi İngilizler. Tekrar da Ruslar çekildikten sonra buradan çekilip çıkıp gittiler. Gelibolu Osmanlı'dan önce Bizans'ta, Bizans'tan önce Traklar'da. Yani burası insanlık tarihi boyunca Büyük İskender'in de Anadolu yakasına seferlerinde gelip geçtiği bir topraktır. Dünyanın en önemli, belki de en önemli su geçişi noktasındadır Gelibolu. Belki şüphe olarak söylemiyorum, muhakkak olarak söylüyorum. Çünkü bütün medeniyetler Anadolu'da, Mezopotamya'da doğdu. 9000 yıl öncesine kadar Urfa'daki kazılarda bunun temellerine rastlanıyor. İşte Gelibolu bunların kıymetli bir yeridir. Şimdi buradan yeni bir yere geçiyorum. Burada da Gelibolu ve deniz olarak, Çanakkale Boğazı olarak arkamda görecek bir yerden Gelibolu ilçesinin bu sefer yakın tarihini anlatmaya çalışacağım. Gelibolu, Romalılar döneminde, Bizans'tan önce Romalılar döneminde önemli bir geçit yolu haline geldi. Mutlaka ondan önce de önemli bir geçit yoluydu. Yani sizde böyle kritik bir arazi parçası olursa o her zaman da geçerlidir, onun kritik olması bugünkü olduğu gibi. Efendim, Bizans İmparatorluğu kendi imparatorluğunun emniyeti için Gelibolu bölgesini, Gelibolu Çanakkale bölgesini, yani Çanakkale Boğazı'nı çok sıkı şekilde korumaya çalıştı. Buradaki bütün Yunan adalarının emniyeti için de bura önemli bir nokta idi. Mühim bir limandır. Ege'den ve Marmara'dan gelen gemiler için. Çünkü Trakya bölgesinin ikbali için gelen gemiler bu limanda yükleme veya boşaltma yapmak mecburiyetindeydi. Daha sonraki yıllarda Haçlı seferleri 1192'den itibaren Haçlı seferlerinin karadan gelen ordularının büyük bir kısmının geçit yeri de gene bu Çanakkale Boğazı'ydı. Bir kısmı Çanakkale'yi geçti, 1204'te gelen Katalanlar Bizans İmparatorluğu'nun tepesine dikildiler. Ya ne yapacağız Kudüs'e gidip de o kadar uzak yer, sıcak, çöl oralar diye. 60 sene İstanbul'da kaldılar, imparatoru kaçırdılar İstanbul'dan. İstanbul kaçtı gitti İzdik'e, bunların şerrinden kurtulayım diye. Evet, Haçlı seferlerinin de bazısı burada noktalandı döndüler, bazısı ise Kudüs'e kadar devam ettiler. Hepsinin geçit yeri de burası olmuştur. Türklerin Avrupa ile ilk temas noktaları idi Gelibolu. Yıldırım Bayezid Han burada 1391'de ilk tersaneyi Saruca Paşa'ya kurdurdu. Bu hakikaten o döneme göre çok ileri görüşlülüktü. Hep at üstünde savaşmış olan bir milletin denize ihtiyaç duyması, deniz vasıtasına ihtiyaç duyması, burada tersane ve donanma üssü kurması o dönem için hakikaten ileri bir fikirdi. Yıldırım Bayezid Han bunu sağladı. Saruca Paşa'yı Boğaz komutanı yaptı. Saruca Paşa'yı üst komutanı yaptı. Tersane amiri yaptı, tersane komandanı yaptı. Saruca Paşa'nın rahmetlinin kabri de buradadır. Maalesef türbesi biraz bakımsız herhalde. Onu da gittiğimizde göreceğiz. İyi bir bakıma alınmasında ben fayda görüyorum. Yani çekim öncesi şöyle bir kabadan gördüğümde iyi bir halde doğrusu göremedim. Ve iç liman olarak burası kullanıldı uzun süre. Boğaz Muhafızlığı Abdülhamit Han devrinde Çanakkale'ye alındı. Boğaz Muhafızlığı ve Abdülhamit Han döneminde Çanakkale Boğazı'nın iki tarafındaki tahkimatın hepsi elden geçirildi. Büyük masraflara girildi. Hatta padişah, zamanın padişahı buraya cebinden masraf ederek tabyaları daha sağlam bir hale getirdi. Tam bir müstahkem mevki yaptırdı. Böyle bir çalışmadan İngiltere acayip şekilde kuşkulandı. İstanbul Boğazı'na böyle bir tahkimat yaptırmayıp da Çanakkale Boğazı'na tahkimat yaptırması bizimle dostluğa yanaşmayacağını gösterir. Veya Ruslarla dostluğa yanaştığını gösterir şeklinde şüpheler oldu. Nice casuslarını gönderdi, bunları araştırma yaptırdı. 1853-56 Kırım Harbi sırasında Gelibolu'da Kırım Harbi'nin lojistik üssü haline geldi. Yabancı ordular için, yabancı ordular, İngiliz 50 bin, Fransız 30 bin, İtalyan da 12 bin askerle katıldı. Askerlerin konaklaması İstanbul'daki askeri kışlalarda yapıldı. Ama askerin kullanacağı mühimmat için üs olarak, stratejik bir üs olarak Gelibolu kullanıldı. Ve Gelibolu'daki nice yerler onların cephaneliği olarak kullanıldı. Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi Süleyman Paşa'nın, Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh, savaş yaparak, muhasara ederek aldığı Çimpe Kalesi'ni Fransızlar mühimmat deposu yaptılar. Burada da Gelibolu'nun içerisinde şimdi Fransız mezarlığı var. Onu da sizlere inşallah bir ara göstermeye çalışacağım. Burada onlara koca bir yer vermişiz. Buyurun ağam paşam, siz burada durun. Peki Kırım Harbi'ne niye Fransa geldi de bir Müslüman devletle ittifak etti? Niye İngiltere geldi? Osmanlı'yı yıkmak için geldiler. Osmanlı'nın ekonomisini çökertmek için size dostuz deyip Ruslarla harbe soktular. Osmanlı Devleti de 1854'te ilk defa, kuruluşundan 1299'dan itibaren ilk defa bir dış borca girdi. Yani Kırım Harbi'nin getirdiği felaketler ve o felaketlerin büyüğünü İstanbul yaşadı. Onun bir küçültülmüşünde bu bizim güzel Gelibolu'muz yaşadı. Efendim, Yunanlılar geldiler. Yunanlılar da geldikleri zaman her geldikleri Türk Müslüman ülkesinde, Batı Anadolu'da olsun, efendim efendim Trakya'da olsun, yaptıkları gibi maalesef mezar taşlarına kadar, camilerin yazılı kitabelerine kadar kasaturalarla söküp götürdüler. Sokullu Mehmet Paşa bunun şahididir. Cami, Sokullu Mehmet Paşa Camii Lüleburgaz'daki, Edirne'deki Selimiye Camii ve diğer tarihi camiler bunun şahididir. Ne yapacaksınız be adamlar? Yani bir tarihi eserdeki bir kitabeyi söküp götürünce onunla siz ne kazanacaksınız? Siz buraya soyguna mı geldiniz, yoksa bir davaya harbe mi geldiniz? Harbe geldik diyecekler. Burada işiniz ne ya? Burası Osmanlı toprağıydı. İzmir Osmanlı toprağıydı. Sizi biz çağırmadığımıza göre niye geldiniz? Efendim, sizdeki Rumları korumaya geldik. Peki aklınız 500 senedir neredeydi? İzmir'de Rum, Yahudi o zaman da vardı. Manisa'da da vardı. O zaman gelmediniz de şimdi geldiniz. Şimdi akıllarına düştü. Herhalde rüyalarında gördüler dedelerini ki ya gidin şu İzmir'e çıkın. Hayır hayır. İngiliz onları zorladı. Yunanistan gelmek istemediği halde zorladı, tehdit etti. Yunan askerini de kırdırdı. Osmanlı askerini de kırdırdı. İngiliz de keyfine baktı. Efendim, Gelibolu'nun tarihini sizlere kısaca bu kadar anlatabildim. İnşallah bundan sonraki programlarda Gelibolu'daki çektiğimiz tarihi yerleri, çekeceğimiz tarihi yerleri inşallah sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 150. bölüm. Kıymetli dinleyenlerim, Osman Paşa artık son hazırlıklarını yapıyor. Karargahını muhafaza ediyor. Efendim, karargahında bir erkan-ı harp heyeti var. Efendim, kendisi de Plevne içerisinde bir konakta kalıyor. Çok fazla kimseyle görüşen birisi değildi. Bulgarlarla arada sırada onların oturup kalktıkları kıraathane bilmezdi de Bulgarlar şaraphane bilirdi. Osmanlı vatandaşları da, Osmanlı Türk vatandaşı da efendim kıraathane bilirlerdi. Onların şaraphanelerine dahi, yani kafe tipi yerler, şaraphane derken şarap imal edilen yer değil, oralara gidip onlara hoş şeyler söylerdi. Şeyhin şahlarım falan derdi. Yani biz buradan çıkıp gidersek, Rus böyle ağır basıyor, bunlar benim gitmemle beraber buradaki Müslümanları kıtır kırıktır keserler, çok fanatik insanlar diye düşünürdü ki böyle bir tedbir almış idi Osman Paşa. Ve bu davranışından dolayı da Osman Paşa bir kısmı sureta da olsa Plevne'deki Hristiyanlar tarafından bayağı seviliyordu. Hatta o derecede ki yıllarca sonra Plevneliler kendisini kasabalarını ziyarete çağırdılar, Osman Paşa'yı, ve davet ettiler. Ayrıca da iznini alarak kendisine hediyeler de göndermek istediklerini bildirdiler. Bu da herhalde bir gösteriş için olmasa gerek. Her gece sabaha kadar açık olan kötüce bir çalgılı kahveyi de müşir bir iki defa ziyaret etmişti. İngiliz zabit şereflendirmişti diyor da, ben o kelimenin yerine ziyaret uğradıydı diyelim. Ziyaret bile oraya iyi gelmez. Fakat ben ve benim gibi bir vazife veyahut mezuniyetle, izinle kasabada bulunup bunun duvarları arasında biraz vakit geçirmek isteyen genç mülazimler Osman Paşa'nın bu kazara ziyaretlerinden hoşlanmamışlardı diyor. Demek ki orada bazı çalgılı yerlerde belki kadın olmasa bile erkek köçek oynatma falan filan varsa, zabitler de böyle bir kaçamak yapıyorlarsa, paşa belki orayı ziyaret ediyormuş gibi yapıp şöyle bir yapıp bir yoklama da yapıyor olabilirdi. 13 Kasım'da mevsimin en soğuk günü yaşandı. Her tarafa çok kesif, kalın bir sis tabakası çökmüştü. Gece Yunus Bey tabiyasına son defa muvaffakiyetsiz bir hücum yapıldı. Başarısız bir hücum yapıldı. Çünkü bugünden sonra Skobelev burayı hücumla almak fikrinden Yunus Bey tabiyasını vazgeçmişti. Bu son hücumda Ruslar 500, Türkler ise 100 zayiat verdiler. 100 kişi. %20. Saldıran onlar. Bu hücumlar Todleben'in emirleri hilafına yapılmıştı. Todleben harbetmeyin diyordu. Açlıktan kıvransınlar. Çok defa da bunlara ateş hatlarının birbirine çok yakın olması ve iki taraf askerlerinin de çarpışma gönülsüz olmaları, isteksiz olmaları sebep oldu. Siperler çok yakın ama iki taraf da harp etmekten artık yılgınlık bulmuşlar. 14 Kasım'da bütün cephelerde topçu ateşi başladı. Bu top atışı öyle şiddetliydi ki biz bunu bir umumi taarruz başlangıcı sayıp bütün hazırlıkları yaptık. Tedbirleri aldık. Fakat böyle bir taarruz da olamadı. Bir saldırı yok. Gece yarısı Gazi Osman Paşa tabiyası muvaffak olamayan bir hücuma uğradı. Gene püskürtülmüş yani Ruslar. Buradaki çatışma gün doğuncaya kadar sürdü. Ruslar 400 kişi zayiat verdiler. Bu hücumda da bu bölgedeki taarruzların bu iş sonuncusu oldu. Todleben'i her ne kadar Rus çarı el üstünde altın tepsiyle getirip Roman prensinin yanına mavi veriyormuş gibi Roman ordusunun başkomutana getirip aman her şey senden demesine rağmen Skobelev ve onun gibi cephelerde saçını sakalını ağartmış Rus generalleri, Rus miralayları Todleben'in yasaklarına rağmen Plevni'ye saldırıyorlar, emir hilafına saldırıyorlar ve 500 zayiat veriyorlardı. Dile kolay efendim. Onun için Rumenleri Ruslar, Rusları da Rumenler tarih boyu hiç sevmediler. Şu anda da sevmiyorlar efendim. Evet. Bu muharebede ve 11-12 Kasım arasında olanı Rusların bütün seferde yaptıkları iki gece hücumu oldu. Ruslar gece hücumu kullanamıyorlarmış efendim. Yapamıyorlarmış gece. Ya irtibat kuramıyorlar. Tabii gece hücumu taarruzu yapabilmek için bir defa askerin ışık eğitimi alması lazım. Karanlıkta uzaktan görülen ışığın mesafesini hesaplanan bir eğitimi vardır. Bu eğitimi vermezsen adam burnunun dibinde ışık yanıyor zanneder. Dağın tepesindeki ışığı. Veya aksi olur. Mesafeyi tahmin edemez. Tüfeğinin tesirli mesafesinin dışındaki ışığa körü körüne boyuna mermi yakar, yerini belleder. Onun ateşini gören de böyle bir ışık ve ateş görüntüsüyle mesafe kestirebilen biri de biner tepesine gebertir onu orada. Muhasaranın başından beri geçen zaman içinde Türkler 1000, Ruslar 2300 kişi kaybetti. Orhaniye yolundaki kapatılan yol, müsaademelerin zayiatı o yolda, yani biz oradan çıkmak istiyoruz, onlar o yolu kapatmak istiyorlar, verilen zayiat bundan hariçtir, diyor. 15 Kasım'da muhasaranın yarısı bitti. Bu devrenin karakteri ikinci devredeki yarısı bitti şu demek. Yani 3,5 aydır bir muhasara vardı. Ama çember tamamlanamamıştı. Çember de tamamlandı. Tamamlanamadığı zamanda, tamamlandığı zamanda dahil 1,5 ayı geçmişti. Geriye de işte bir ay veya 2 aya yakın bir zaman kalmıştı diyor Kasım ama yani 2 ayı da bulmaz. Bir ay bile bulmuyor. Muhasaranın yarısı geçmişti diye hesap da hangi noktadan başlıyor? Doğrusu şimdi onu da mezarından kaldırıp soracak halimiz yok kitaba. Ya da mütercim bunu böyle yaptı. Yani çoğu geçmişti falan dediyse o da yarısı olarak almış olabilir. Türk tercüme etmiş, İngiliz yazmış. Bu kadar da tercüme hatası olur mu? Olur tabii. Bu devrenin karakteri ikinci devreden çok farklıdır. Çünkü birinci devrede tek tük piyade çarpışmalar olmuştu. İkinci devrede 8 Aralık Vit Köprüsü'ndeki çarpışma hariç iki tarafta hareketsizdi. 10 Aralık'a kadar da. Bu iki devre arasında yapılan topçu atışları da birbirinden farklıydı. Dedik ve 150. bölümü de burada noktaladık. 151. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Kırdı beni. Nereye olursa olsun kır kaptan. Duramam artık. Duramam bu şehirde. Bu şehirde çoktan tükenmiş aşklar. Sevgiler artık tehirde. Kurtar beni kaptan. Kurtar ne olur bu ızdıraptan. İstanbul. İstanbul. Ardıma düşüp sakın ha helallik isteme. Ben seni aldım artık İstanbul kara listeme. Ne sen bana sevdalısın, ne ben sana tutku. Başımı okşadın bir defa, elimden mi tuttun? Sen beni unuttun İstanbul, unuttun. Nereye olursa olsun kaptan kır dümen. Bittin artık bu serüven. Ne gözümde Kız Kulesi, ne Galata. Kalamam artık. Kalamam bağlasalar da beni halata. Ne sen usta oldun, ne ben çırak. Ne olur İstanbul, ne olur, ne olur yakamı bırak. Okunan, okunan şu ilahi ezanlar ruhumu titretse de, içimden bir ses gitme, gitme kal dese de, İstanbul boyalı bir kadın, kızıl saçlı afet. Hani can nasıl çıkarsa tenden, bu son ayrılışımdır İstanbul senden. Kaldırım taşlarına bıraktım gençliğimi. Al, senin olsun İstanbul, al. Ne Emirgan gözümde, ne Tarabya, ne bebek. Anla İstanbul, anla nelerden vazgeçtiğimi. Hadi kaptan, gidelim. Hadi çek. Nereye olursa olsun kır dümen. Bu şehrin ne sevdasına, ne aşkına güven. Bitsin artık bu

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

son bir saatiniz kalsa yaşanacak. Sadece bir saatiniz kalmış olsa, sadece bir telefon etme hakkınız bulunsa, kimi arardınız? Ona neler söylerdiniz? O zaman ne bekliyorsunuz? Ne biliyorsunuz son saatiniz olmadığını? Ne biliyorsunuz son konuşmanızı bile yapamadığınızı?

küçük düşeceğinizi, yelkenlerin suya ineceğini, teslim olacağınızı sanıyorsunuz. Halbuki seni seviyorum demek yüceltir sizi. Zaten sevdiğimi bilmiyor mu? Söylemeye ne gerek var diyorsunuz. Yenemediğiniz egonuz yüzünden seni seviyorum dediğinizde yaşayacağınız o güzelim anlar uçup gidiyor elinizden. Siz sevdiğinizi hissettirmekle oyalanıyorsunuz. Hissettirmekle yetinmeyin. Bu sihirli kelimeyi söyleyin. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Biri sizi böyle arasa ne hissedersiniz? Dünyanın öbür ucundan arayan sıcak, sevgi dolu bir ses. Senden hiçbir şey istemiyorum. Sadece seni ne kadar çok sevdiğimi söylemek için aradım dese, ne hissedersiniz?

Yaşanacak sadece bir saatiniz kalmış olsa, sadece bir telefon etme hakkınız bulunsa, kimi arardınız? Ona neler söylerdiniz? Hadi, bugün en az üç kişiye seni seviyorum diyelim. Belki de son saatimiz. Seni seviyorum.

Mazlumların eline, gariplerin gönlüne, geldiler biline, tarihe şan verenler, adaletle, hey bile hey, gelişleri ezeleydi, gidişleri güzeleydi, sevdaları hilaleydi, tarihe şan verenlerin, muhabbetle, hey bile hey, gönüllerde dualı, muhabbette sevdalı, kalleşlere silahlı, tarihe şan verenler oldular ki hey bre hey. Üç kıtada gezdiler, zalimleri ezdiler, haritayı çizdiler, tarihe şan verenler gül oyayla hey bre hey. Avrupa'da çaktılar, gönülleri yaktılar, Tuna gibi aktılar, tarihe şan verenler tüm dünyada hey bre hey.

Şanımız ile, şanımız güzelliğe, şanımız Hakk'ın rızasına olsun diyenlere, bütün gönül dostlarına, TGRT FM'den bizi dinleyenlere, Instagram üzerinden takip edenlere, hepinize, hepinize ve hepinize ve sevdiklerinize, hepinize hayırlı geceler efendim. Geceniz, sabahınız, her anınız hayır olsun, hayırlara vesile olsun. Yüce Mevlam kısmet nasip eyledi, bir tarihe şan verenler.

Programında yine birlikteyiz. Efendim, bu beraberliğimizin saat 21'den 22'ye bir saat beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan ağabeyiniz, dedeniz, amcanız artık ne derseniz de bıyıkları beyazladı. Yaş 70'e doğru gidiyor. Sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun. İşimiz nam olsun, şan olsun diye değil, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye demekten ve tarihe şan verenleri, gönül sultanları, alperenleri, İmam Rabbani Hazretleri'nden Mevlana Halid-i Bağdat Hazretleri, Selahaddin Eyyubi'den Fatih Sultan Muhammed Han'a, Şeyh Şam'ına kadar o gönül sultanları, o ömürlerinin bir nefesini dahi boşa geçirmeyenleri hatırlamaktan, anlatmaktan maksadımız, efendim, tek bir şey için son nefeste iman ile gidebilmek ve o iman vesilesiyle ebedi güzellikler diyarında ebedi güzelliğe Allah-u Teala'ya ve onun sevdikleriyle beraber olmak. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Ve efendim, bu programı sunmaya başlayalı 2013'ten önce, efendim daha önceden gidelim Rumeli'ne diyorduk. O günden bugüne efendim aramızdan kimler ayrıldı ki, ayrılmadı ki. Önce baba gitti, sonra anne gitti, sonra tabii yakınlardan ablam gitti. Efendim sonra işte yeğen gitti, sonra çok sevdiğimiz arkadaşlar gitti. Efendim sonra en son olarak da efendim Cuma Bıyıklı abimiz, Güçlü Türkiye diyen, cumartesi günleri birlikte Güçlü Türkiye seferi yaptığımız Cuma Bıyıklı abimiz gitti. İşte yaptığımız programın nasıl gönüllere dokunduğunun, nasıl ehemmiyetli olduğunun işareti. Yani onlar gitti, biz de gideceğiz. Efendim, tarihe şan verenleri bilirsek, onları kendimize misal alırsak, onlara fatihalar gönderirsek, onlar da ne yapacaklar? Efendim, hayatımızda, ölüm anında, şeytanın imanımıza tasallut ettiğinde, kabirde, karanlık efendim, ya o kabirde, mahşer meydanında Adem Aleyhisselam'dan kıyamete bütün insanların, canların bir araya geldiği, terden insanların boğulmak üzere olduğu o dehşet gününde ve Sırat Köprüsü'nde tarihe şan verenler bizim ile olacak. Onun için ne diyoruz? Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye diyoruz. Bu akşam programımızın akışı içerisinde Burak Reis, Osmanlı Türk denizcisi, İmamı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, efendim mezhep imamımız Ubeydullah Ahrar, Sisli Aliye Büyüklerin önüne geleni, Muhammed Emin Tokadi Hazretleri, Nakşibendiye Büyüğü, Hazreti Amine, Cüneydi Bağdadi, Muhammed bin Kutbuddin İzlik'in Emir Hüsrev, Dede Korkut, Ali Rivegeri. Hemen tabi bunların hepsinden bahsetmem mümkün değil ama elhamdülillah isimlerini anmak nasip oldum. İki cihanın serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Efendim diyor ki İnde zikru salihin tenzilur rahme, salihlerin anıldığı yere rahmet iner. Elhamdülillah isimlerini andık, söyledik. Onlar hem rahmet, hem kendileri hazır, efendim, hem de efendim buraya rahmet iniyor ve kendileri de hazır oluyor. Hüseyin Işık Kutsesül Hazretleri, Allah-u Teala her an hazır ve nazırdır. Allah-u Teala'nın sevgili kulları, evliya kulları anıldığı yerde hazır olurlar. Yani sizin evinize, sizin iş yerinize, arabanıza da İmam-ı Hanbel sesi geldiğinde, Ubeydullah Ahrar sesi geldiğinizde, onu dinlediğinizde zerrece şüpheniz olmasın, onlar yanınızdadır. Yasir Özdemir, vay vay vay vay, bizim tele ilmihat talebemiz
Gerçi çabuk mezun oldum. Yani hocam bana müsaade. Ben artık dersime devam edemeyeceğim. Demedi ama helal hoş olsun. Ne diyelim? Vay Yasir'im. Hoş geldin efendim. Efendim. Alper İlhan katılmış ve... Tatil size yaramış. Ya geçen hafta buradaydık ya. Hayırlı yayınlar dilerim diyor Yusuf Kurtuluş. İnşallah Yusuf'um hep birlikte kurtuluruz efendim dedikten sonra. Efendim dünya böyle. Ya tabii anne baba ölüm acılarını, ayrılıklarını gördük ama ya insanda hatıra ne kadar fazla olursa ayrılık acısı da o kadar fazla oluyor. Böyle Cuma abi tabii epeydir 5-6 aydır o şifasız hastalıkla rahatsızdı. İşte görüşüyorduk, telefonla hal hatır soruyorduk. Ama yine de vefat haberini aldığımızda böyle elimiz ayağımız efendim tutmaz oldu derler ya. Allah-u Teala mağfiret eylesin. Çok gayretliydi. Tam bir Alperen'di efendim. Bizim cumartesi ekibimizden Güçlü Türkiye için sefere çıkan Türkiye gazetesi güçlü olursa onun temsil ettiği değerler doğru itikad, yiğitlik, mertlik, cesaret, sabır, tevekkül, güzel ahlak. Bunlarla bezenen kimseler ne kadar çok olursa Türkiye devleti güçlü olur. Türkiye devleti güçlü olursa efendim mazlumlar sahipsiz kalmaz. Hak sahipsiz kalmaz. Efendim bize de kadar şüphemiz yok. Kıyamete kadar inşallah. Türkiye, güzel Anadolu'muz, insanlığın, mertliğin, yiğitliğin, adaletin, sahih itikadın, ehli sünnetin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği efendim son kale olacaktır. Bundan zerrece şüphemiz yok. Halit, vay vay. Hocam ben Halit dua bekliyorum. Allah-u Teala muvaffak etsin Halid'im. Nice makamlara gelesin ama hizmet etmek kaydıyla Allah-u Teala'nın razı olduğunu yapmak, ehli sünnet itikadına hizmet etmek ve nicelerinin de ehli sünnet itikadına kavuşmasına vesile olmak üzere. Halid, efendim, vefat eden Cuma abi Halid'in nesiydi efendim? Amcası sayılır. Bayram Bıyıklı abi dedesi, o da dedesinin kardeşi olduğuna göre Halit. Halit'im, Allah-u Teala sabır versin. Tabi buradan Bayram Bıyıklı abimize, ona da efendim halef selef sayılırız. Biz Edirne'den Türkiye Gazetesi temsilciliğinden ayrıldığımızda efendim daha sonra Bayram Bıyıklı abi orada görev yaptı ve buradan Bıyıklı kardeşlere, Mehmet Bıyıklı'ya, Mevlüt Bıyıklı'ya, Bayram Bıyıklı abilere efendim Allah-u Teala sabrı versin diyoruz. Cuma abi mağfiret eylesin. Namazında, abdestinde, itikadında ve en önemlisi de Allah-u Teala'nın en çok sevdiği emr-i mağruf işinde. Yani ta 75'lerden tut. Efendim Mehmet Darendi abimiz vardı. Zaman zaman bahsediyoruz. Bu hizmetlerde yani Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarının dağıtılmasında bir efsaneydi. Onunla 1977-1978 yıllarında efendim Güçlü Türkiye ederek Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarının köylerde efendim kasabalarda dağıtılmasına katılmak, 17-18 yaşlarında bıyıkları yeni terleyen bir delikanlı adayı olarak katılmak nasip olmuştu efendim. Elhamdülillah nasip olmuştu. Ve o 1979'da vefat etti. Kaç, 33 yaşında falanken öyle geçen gönlüme düştü. Ya dedim Mehmet Darendi abiyle beraber olmak, o efsaneyle beraber olmak nasip oldu. Allah-u Teala'nın en sevdiği işi yapmak, onunla beraber gitmek. Fotoğraf var. O satışlarda beraber arkadaşlarla çektirdiğimiz fotoğraf var. Ama orada Mehmet Darendi abi yok. İki tane öyle bir fotoğraf var herhalde. Ya dedim ya acaba yok muydu, böyle nasıldır falan derken aa dün bir baktım WhatsApp'a bir fotoğraf düştü. Halil'e kadar orada. Ya kimler yok ya.
Osman Gül'den, Osman Yarabakan'a, Mehmet Darend abi'den, efendim Hasip Barış abi'ye, Fahri Akpınar'a, Allah Allah, 1978 Edirne, efendim kitap satışında, Meriç kenarında efendim, Bülbül, Bülbül Adası, yok Söğütlük'te. Ya orada da bir kuzu da çevirmiştik, Selami abi verdi, kulakları çınlasın, ya ne güzel günlerdi efendim. Elhamdülillah. Ha şunun için diyorum. Yani öyle gönlümüze düştü derler ya. Ya bizim Darende abiyle bir fotoğrafımız da yok derken sen misin? Baktım WhatsApp'tan. Turan abim atmış. Allah-u Teala razı olsun. İnşallah ahirette affımıza. Efendim biz de Mehmet Darende abiyle beraberdik dememize vesile olur. Selamünaleyküm efendim. Biz Tele İlmahal'den Emir Yuşa Efe ve Ömer Fehim Efe'yiz. Efendim Efe kardeşler çok gayretliler. Efendim Ömer Fehim bu sene üniversite son, onu mezun ediyoruz. Yani lise son, üniversite imtihanları girdi. Güzel puanlar tutturdu. İnşallah dua edin. Çok çok hizmet edeceği, ehl-i sünnet itikadına vesile olacağı, nice nice kimselerin ehl-i sünnet itikadıyla, ebedi saadet yoluyla tartışmasına vesile olacağı bir iş, bir meslek nasip etsin. Tek kelimeyle efendim hayırlısı diyoruz. Ve tabii onun kardeşi, Yiğit kardeşi Emir Yuşa da, o da maşallah çok gayretliler ya. Yani aşağı yukarı 6 senedir ders yapıyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, sevgili izleyiciler, bu arada yaz tatili ama bizim Tele İlmihal derslerimiz devam ediyor. Birebir ya, 10 dakika ya, 10 dakika. Efendim biz torunları işte hocaya gönderiyoruz, camiye gönderiyoruz. Tabii ki göndereceğiz. Ama amması var. Sakın ha. Ya camiye gönderdik iş bitti zannetmeyin. Mutlaka ve mutlaka birebir siz ilgileneceksiniz. Bir hoca efendi tabi ile camiim olması şart değil. Mutlaka ilgilenmesi lazım. Başlayacak kelime-i şehadetten, manasından, amentüden, imanın şartlarından, Sübhaneke'den, Fatiha'dan mutlaka efendim farz-ı ayın olan o ilmihal bilgilerini birinden birebir öğrenecek. Yoksa hocaya gittik gitti diye bırakırsanız efendim hem siz yanarsanız hem de onlar efendim Allah korusun ya. Mutlaka birebir takip gerekiyor. Efendim bugüne kadar ya Halil Bey, Halil Aga, bizim de evlatlar torun var. Onunla ilgilenebilir misiniz diyen hiçbir kimse elhamdülillah başa çevirmedik. Elhamdülillah devam ediyoruz. 2019 pandemide başladık. Tele İlmihal. Nedir Tele İlmihal? Efendim WhatsApp üzerinden 10 dakikalık bir zaman veriyoruz. Diyoruz ki 20.10'da bizi ara. Arıyor. Birebir. Birebir ha. Hadi bakayım diyorum ya. Hoş geldin. Bir besmele çek bakayım. Kelime-i şehadeti söyle. Nasılsın diyorum. İyisin. Çok yakışıklısın falan diyorum. Böyle işte peşten faslı falan. Sıkmadan, korkutmadan, sevdirerek efendim bilmesi farz olan ilmihal bilgilerini efendim onlara öğretmeye, dualar, sureler, namaz kılacak kadar tabii. Zeynep ablamız der ki, hocam bir Müslümanın ulaşmak istediği bir şeyden dolayı gönlü huzursuz olursa Allahü Teala ilham melekleriyle o işi yapabilecek bir Müslümanın gönlüne o işi hay benim Zeynep ablam. Aynen öyle ya. Varmış onun gönlüne doğdu. Bizim de Darende abiyle olan o 1978 48-49 senelik ya. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah-u Teala nasip etti. Bu arada Zeynep ablaya bir müjdemiz var. Efendim bizim www.halildelice.com web sitemiz tamam. Tabi daha efendim arkadaşa bu işle ilgilenen Remzi Kartal abiye efendim ne yaptık? Romanlarımızın metinlerini gönderdik. Kapak çalışmaları başladı. İnşallah yakın zamanda da web sitesinden romanlarımıza ulaşabileceksiniz. Efendim yeni roman. Son Kale'nin diğer 3 cildi. Başka efendim Aşkın Gözyaşı Kırkpınar. Yeni bir roman. Başka Sıla romanımız bitti. Şu anda elden geçiriyoruz. Onu da en tez zamanda ne yapacağız? Sitemize koyacağız. Dedikten sonra efendim
Tabii pazar günleri biz Marmara bir ada. O gün imam nöbet izinli olduğu için o gün mümkün olduğunca namazlara gidip görevi yapmaya çalışıyoruz. Efendim camilerde, cemaatte en büyük sıkıntı efendim cemaat ya birbiriyle imamla. Ne olur efendim imamla birbirleriyle, yani tabii şeytan giriyor. Öğle namazında bir 5 dakika en fazla 3 dakika bir şeyler anlatıyoruz. Yani onların sıkıntılarıyla, yaşadıklarıyla ilgili. Şimdi tabii havalar sıcak, sıcakta camimizde klima var. Klimayı çalıştıralım, çalıştırma. İhtiyar, herkesin ayrı bir derdi var. Diyoruz ki onlara, dedik ki, geçen anlattım. Dedim ya sakın, dedim ya ne olur geleni gönderilen bilin. Burada 40 tane insan var, 40 çeşit şey var. Herkesin derdi ayrı. Klima çalıştı çalışmadı, pencereler açıldı açılmadı, ya bunları imam ayarlasın. Birileri açarsa, dedim setmeyin ya, kızmayın darılmayın falan. Biz bunu söylerken neyse namaz başladı. Hop biri geldi klimayı çalıştırdı. Namazdan sonra diğeri de, ya dedi nasıl çalıştırdın falan. Dedim ya şimdi söyledik, siz ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Bir, geleni gönderilen bileceğiz. İki, şartların bize uymasını istemeyeceğiz. Bu evde de böyle, sokakta da böyle. Biz şartlara uyacağız efendim. Tabii harama düşmedikten sonra. Ne diyor Hüseyin Hazretleri, Emre Ablamek de diyorlar. Efendim dinimize zararı var mı yok mu? Ölçü bu. Efendim Hüseyin İlmiş Koca'nın hanımefendisi. Hastalar Emre Ablamek atıyor. Bulundukları Müstakimzade sokakta bir kamyon dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Ama nasıl gürültü böyle? Çalışmıyor, çalıştırma gayret ediyor falan. En sonunda Hüseyin Koca'ya, Emre abiler diyorlar ki Hoca Efendi'ye, efendim müsaade eder misiniz? Gidip söyleyelim, hastamız var, bunu çalıştırmakta uğraşma, çok ses geliyor diye. Diyor ki dinimize zararı var mı? Yok. Karışma diyor. Demek ki geleni gönderilen biliyoruz. Başka? Şartların bize uymasını değil, biz şartlara. Ya camide klima dokunuyor mu? Klimanın dokunmadığı yere çekilir. Pencereden rahatsız mı? Bir kuytu köşeye çekilir. Ama kimseye kızmak yok, darılmak yok, suizan etmek hiç yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bu bütün hayatımıza geçerli efendim. Suizan haram ya. Bir müminin bir hareketinden 100 mana anlaşılsa 99'u kötüye olsa biri iyiye yorun. Bir kardeşinizi meyhaneden çıkarken gördünüz. Birine bakmıştır. Yanına gittiniz. Yani topallıyor. Aksak gidiyor yani böyle. Serhoş gibi. Yani topaldır, hastadır deyin. Yanına gittiniz. Ağzı içki kokuyor. İlaç için almıştır deyin. İlaç için olursa. Tabii bir hazır söylerse. Almak caiz efendim. Yani suizan yok. Darılmak yok. Kalp kırmak yok, gönderileni efendim gönderilen bileceğiz başımıza geleni ve tepki yok. Hemen tepki, ya yaptı ya, haklıyım falan, sen haksız ya, böyle ne olur, haklı olsan ne olur, çek vur, ondan sonra her tarafın hak olsa ne olur. Hüseyin Mışık Kutsesur Hazretleri derdi ki, Enver abi naklederdi, sakın ha ahirete bırakmayın, ben haklıyım, ahirette senden hakkımı alırım diye düşünmeyin. Orası mahkeme-i kübradır, adalet milim şaşmayacaktır. Onun için siz olun, %100 haklı bildiğiniz halde bile gidin, özür dileyin, helalleşin, ahirete bırakmayın. Orada niceleri haklıyım diye gidecek, haksız çıkacak. Ölümlü dünya kırmaya değmez ve dua alacağız efendim. Dua alacağız. Enver abilerden naklen. Hızır aleyhisselam zaman zaman tabii camiye, cemaatin arasına karışıyor. Gidiyor, gidelim bakalım şu camide vaaz var. Hoca ne söylüyor diye bir camiye girer. Hoca vaaz ediyor. Dinlerken biri bakıyor ki uyumak üzere. Dürtüyor. Hey diyor, efendi uyuma, abdest gidecek. Şöyle bir bakıyor, karışma diyor. La havle ve la kuvvete illa billah diyor. Biraz sonra bakıyor gidiyor böyle, yani uyuyacak, bir yere dayansa abdest bozulacak. Efendim tekrar dürtüklüyor. Demedim mi diyor ben sana, karışma o dürtüklediği kimse. Senin diyor şimdi Hızır olduğunu söylerim. Eyvah!
Hızır olduğunu biliyorum. Derin ki cemaate bu Hızır'dır. Bunun sakalından bir tel alanın veya etinden bir parça koparanın derdi tasası kalmaz. Muradı hasıl olur diye söylerim deyince dur tamam diyor. Tamam pişman oldum diyor. Özür dilerim. Hemen cebinden kendi diyor ismin ise Ali. Bakıyor Allah Allah diyor ya. Bulamıyorum. Ya Rabbi diyor. Bu belli ki senin evliya kulun diyor. Sevdiğin kul. Ama diyor bendeki evliyalar listesinde onun ismini göremedim. Allahu Teala buyuruyor ki Allahu Ekber. Sen diyor beni sevenlerin bilirsin. Listede onlardır. Ama diyor bir de benim aşık olduklarım var diyor. Onlar o listede yoktur. Beni sevenleri bilirsin. Ama benimle okul arasında olan bir sevgi, bir aşk vardır. Onlar o listede yoktur. Onun için ne demişler? Her gördüğünü Hızır, her geceyi Kadir bil. Yani Hızır bil demek duasını al. Yani ille Hızır'ı da bekleme. Hızır bil ya, duasını al. Garantili dua, dua almaktır. Kişinin kişi hakkında gıyabında yaptığı dua kabul olur. Çünkü melekler amin der. Eden içinde ne der melekler? Ya Rabbi bu dua etti ve misliyle ona ver diye melekler dua ederler. Melekler dua edince de o dua kabul olur. Demek ki her gördüğümüzü duası alması Hızır'ı bilecek. Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Efendim yanılıyor, yakılıyor kalp gözüm açılsın diye. Ve herkesten dua alıyor. Ne olur kalp gözüm açılsın diye. Efendim kendisi zengin bir tüccar. Bir gün bir buğday işi oluyor köyde. Alışverişi yapıyor. Yola çıktıktan bir müddet sonra dur epey de yol gidiyor. Bir günlük yol gidiyor. Ben diyor bunun duasını almadım. Haydi bakalım geriye. O alışveriş yaptığı kimse onu görünce Allah Allah diyor ya acaba bir suç mu işledim diyor. Hayır olsun diyor beyefendi. Alacak da verecek de diyor bir sıkıntı mı? Yok diyor ben senin diyor duanı almayı unuttum. Ya ben kim diye dua etmek. Ya sen boş ver. Ne diye? Ya Rabbi maksadı neyse onu hasıl et diyor. Maksadı efendim kalp gözü açılsın, evliya olsun. Ya Rabbi diyor her ne ki maksadı ver diyor. Ve o anda efendim kalp gözü açılıyor. Efendim böyle Allah-u Teala dua almayı nasip etsin. Ama dua almayı, dua alırken ya bana dua et. Bu öyle ama bir kimsenin bir hacetini, bir ihtiyacını giderilsin. O karşı taraf öyle bir dua eder ki işte o dua kabul olur. Yani içten gelmesi lazım. Yoksa ya abi bana dua et. Hanımefendi bana dua et. Öyle olan öyle olur. Ama derdini giderirsen, onun bir derdine çare olursan, gönlüne bir derdine, bir yarasına ilaç olursan, gönül teline dokunursan öyle dua eder ki yedi kat gök titrer bile dedikten sonra. Efendim bu akşam programımızın akışı içerisinde Burak Reis, İmam-ı Hanbel, Osman Gazi, Ubeydullah Ahrar, Muhammed Emin Tokadi Hazretleri, Cüneydi Bağdadi ve diğerleri inşallah programımızın akışı içerisinde efendim onları anlatmaya ve onların şefaatlerine de kavuşmaya gayret edeceğiz. Fatihalar göndereceğiz. Kıssalarından hisse kapacağız ve yine efendim başta Cuma abi olmak üzere bütün vefat edenlerimize, vefat edenlerimiz ve zikret isimlerini zikrettiğimiz kişiler için efendim El Fatiha diyoruz. Fatihaları okuyorsunuz, onlara gönderiyorsunuz ve bu arada Cuma abinin yakınlarına, başta Bayram Bıyıklı, efendim Mehmet Bıyıklı, Mevlüt Bıyıklı olmak üzere yakınlarına da baş sağlığı diyoruz. Faruk Kurtboğa, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hocam bize Tel-i İlman talebelerinden Mahmut, Faruk ve Cihat dinliyoruz ve dualarınızı bekliyoruz. Ah güzelim benim. Bunlar da Balıkesir'de efendim. Faruk ve Fehim. Hay maşallah. Onlar da dualarınızı bekliyorlar. Dualarınızı çok çok hak ediyorlar efendim. Dedikten sonra Burak Reis, Osmanlı deniz akıncısı efendim. Osmanlı Venedik Savaşı'nda Mora yakınında efendim çare yok. Gemiler
üst tarafından onun gemisini efendim kuşatmışlar. Efendim kurtulamayacağını anlayınca gemisini ateşe verdi. Onun gemisiyle beraber 3-4 tane de büyük düşman Venedik gemisi de efendim sulara gömüldü. Böyle bir yiğit deniz eridi. Burak Reis Allahü Teala mağfiret eylesin. Efendim İmamı Hanbel Hazretleri 31 Temmuz 855'te vefat eyledi. Hanbeli mezhebinin Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Hanbeli mezhebinin kurucusu İmamı Ahmet Hanbel Hazretleri. Allahü Teala onlardan razı olsun, derecelerini yüksek eylesin. Onlar olmasaydı bizim halimiz ne olurdu ya? Ya Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli. Efendim Hanefi mezhebinde özür meselesi biraz zor. Ama efendim Maliki mezhebi ya Allah Allah, abdest mevzunda özürle ilgili ne kolaylık ya. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin. Onların hakkını ödeyemeyiz. Onlar gecelerini günlerine kattılar. Bizim şer'i şerife, kıyamete kadar şer'i şerife uyabilmemiz için gayret ettiler, İçtihat ettiler. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin efendim. Bağdat'ta doğdu İmamı Ahmet Hanbel Hazretleri. Ahmet bin Hanbel Hazretleri. İmamı Yusuf, İmamı Şafii çok sayıda alimden ders aldı. 40 yaşına geldiği zaman hadise fıkıh dersleri vermeye başladı. Efendim 300 bin hadis-i şerifi ezberlemişti. Ondan yetişip alim olanların sayısı 900 bin civarındadır. Allahü Teala şefaatlerine kavuştursun inşallah. Hanbeli mezhebinde sözünde durmak vaciptir. Yerine getirmek kastıyla söz verip sonra sözünde durmamak haramdır efendim. Allahü Teala muhafaza eylesin. Enver abiler öyle derdi. Söz verdin ölümüne dur diyordu. Dur efendim, dur. Efendim bir alim onun çocukluğunu görmüş. Bu çocuk yaşarsa zamanında ilimde rehber olacaktır demiştir. Ve hakikaten o şekilde olmuştur. İmam Ahmet ilim öğrenmek için nice diyarlar dolaştı. Gecesini gündüzüne katı ve aynı zamanda Zünnun-i Mısri, Bişr-i Hafî, Sırrî Sakati, Maruf-ı Kerhî gibi zamanın en büyük alim ve evliyalarıyla da efendim görüştü. Allah-u Teala derecelerini yüksek eylesin. Yüce Mevlam efendim şefaatine kavuşsun. Ve dedik ki Osman Gazi'nin vefat yıl dönümü. Reklamlar diyoruz ve reklamlardan önce ileri diyoruz. Düştü bak ta ki Rahm-ı Mader'den Osman Aşikar Mehter Marşı'yla Osman Gazi'yi yad edeceğiz. Önce Mehter, sonra reklamlar ve ondan sonra inşallah yine beraber olacağız. Vur Mehter diyoruz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Düştü vaktaki rahm-ı maderden Osman aşikar, saçtı rahmet milleti Osmaniyane girdiger. Osman diyor ana rahmine düştüğünde, onu Yüce Mevla Osmanlı milletine, bütün insanlığa rahmet kıldı diyor. Efendim, 1 Ağustos 1304 Osman Gazi'nin vefat tarihi. Allah-u Teala derecelerini âli eylesin, yüksek eylesin. İnşallah programımızın akışı içerisinde Osman Gazi'den bahsedeceğiz efendim. TGRT FM'de Gönüller Radyosu'nda Tarihe Şan Verenler programında Ali Laga ile gazeteci, yazar, ama ne yazar? İnşallah güzel yazar, güzel şeyler. Berabersiniz efendim. Bu beraberliğimizin hem siz sevgili dinleyicilerimizin, hem de karınca kararınca bu programı sunmaya çalışan kardeşinizin, ağabeyinizin, dedenizin artık ne derseniz deyin, sizlerin ve bizlerin iki cihan saadetine vesile olsun diyoruz. Efendim, hemen ne yapıyoruz? Gelen mesajlara bakıyoruz. Mutlu akşamlar, hayırlı yayınlar. Niksar'dan saygılar, sevgiler. Tatar Ramazan Kayayurt. Allah-u Teala, Yüce Allah'ım, cümle hastalarımıza şifalar versin, ibadetlerimizi kabul etsin, mağfiret eylesin, işlerimizi razı olduğu şekilde yapabilmemizi nasip eylesin demiş Tatar Ramazan Kayayurt. Efendim, Alper Bulut. Selamünaleyküm Halil abi. Ulaştırma Bakanlığı Rize'ye, Manisa, Akser ve Salih'le Çorum ve Kırşehir'e yüksek hızlı tren, metro tarzı, Marmara Ray gibi, efendim, ulaştırma vasıtaları yapsın da diyor. Tatillerde çabuk gidelim diyorum. Hay hay efendim. Bulur, neden olmasın yani, imkan oldukça. Efendim, İstanbul'la Edirne arası hızlı tren geldi, gelmek üzere inşallah. TGRT FM'de Gönül Radyosu'nda Tarih Yaşam Verenler programında Halil Aga ile birliktesiniz. Hemen diğer mesajlara bakıyoruz. Onları da şöyle bir yoklayalım. Hocam diyor, Bursa Osman Gazi'den Özlem Hanım, sizleri dinliyoruz, dua ediyor, dualarınızı bekliyoruz demiş. Efendim, Alper Bey'in mesajını okumuştuk. Manisa'dan Köfteci Muammer, hayırlı akşamlar Allah'ım. Allah-u Teala sizden razı olsun. Dinlemekteyiz. Rabbim iman selameti versin, ölürken gülmek nasip etsin inşallah. Amin, amin, amin. Ne güzel dua ya, ya değil mi? Ölürken gideceğimiz yeri gördüğümüzde, şeytanın tasallutundan kurtulduğumuzda, işte o zaman ne oluyor? Şeytan gidince, tabii şeytan imanımızı çalmak için yapmadığını bırakmıyor. O hararetten kavrulduğumuz zaman, bu bir bardak suyu sana veririm ama Hristiyanlık üzerine ölürsün diye bize sesleniyor. Hem de bizden önce vefat eden sevdiklerimizin kılığında. İşte bu programı yaparak ne dedik bu akşam? Ubeydullah Ahrar Hazretleri dedik. Ne dedik? Muhammed Emin Tokadi Hazretleri dedik. Onlar imdada geldiğinde şeytan kaçıyor. O kimse de işte gülümsüyor, tebessüm ediyor. Veya cennetteki makamını görüyor. İşte o zaman gülümsüyor vefat eden. İşte bu gülümsemek imanını kurtardığı, cennetteki yerini gördüğü ve ferahladığına işarettir. Allahü Teala Köfteci Muhammed Aga olmak üzere efendim bizi dinleyen ve bizi dinleyenlerin sevdiklerine hepimize son nefeste iman selameti nasip eylesin. Efendim son nefeste iman selameti için endişelenmek, korkmak lazım. Korkmamak Allah korusun efendim imansızlaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Çok kimse vardır İslam üzere yaşamıştır, son nefeste imansız gider, Allah korusun. Bazı kimseler de Müslüman değildir ama Allahü Teala ona son nefeste ölüm döşeğinde, ölüm hastalığında iman nasip eder buyuruyor. Onun için titreyeceğiz ve son nefes iman selametimiz için efendim yalvaracağız, yalvaracağız. Bunun başka çözümü yok efendim, yok. Emir abiler öyle derdi. Efendim derdi, yap bütün ibadetler, namaz, hepsi ve hepsi tek bir şey, son nefeste iman ile gidebilmek, imanımızı muhafaza edebilmek için. Tekenet FM'de, Gönüller Radyosu'nda, Tarihe Şan Derenler programında Ali Laga ile beraberiz. Halil ile bir de Alil efendim ne? Hasta. Evet, hasta. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaratılan hastalık üzere yaratılır. Neden? Nefisle beraber kalp efendim nefse boyun bükmüştür. Onun esaretindedir. Hastalığın da efendim en korkuncu. Allah korusun. İnsanın imansız gitmesi sebep olan. Emre abiler öyle derdi. Bu nefis öyle ahmak, öyle ahmak ki kendi, yani küfre düşürmedikçe, cehennemi kendisine garanti etmedikçe rahat etmez diyordu Allah-u Teala. Nefsimizin tasallutundan bizleri muvaffak buyursun. Şeytan gelir efendim, bir defa uğraşırmış, muvaffak olamazsa gidermiş. Nefis o inadına, ha bir de kötü arkadaş var, o en tehlikelisidir diyordu. O bin bir çeşit hileye başvurur. Bizleri de kendisine benzetmek için kötü arkadaşlar. Ya yapmazsan işte şu olsun, yapmazsan bu olsun. Efendim işte hakkımı helal etmem gibi bu kadar ahmak şey iş olurum. Ya sen düştün. Bizimle ne uğraşırsın ya? Bırak herkes yoluna gitsin hiç olmazsa. Dedikten sonra efendim Silsile-i Aliye büyüklerinden Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Silsile-i Aliye'nin nübüvvet yolunun Hazreti Ebu Bekir'le başlayıp efendim Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ne ve onun talebesine gelen, onunla devam eden Silsile-i Aliye'nin 18. halkası Ubeydullah Ahrar. 1403 Taşkent'te doğdu. Yani bugünkü Özbekistan'da. 1490'da Semerkand'da vefat etti. Doğduğunda daha bebekliğinde çok farklı olduğu hemen gözüküyordu. Dedesi dedi ki Hacı Şahabeddin bu alim ve evliya olacak. Bu torunuma iyi bakın diyerek vasiyet etti. Efendim çocukluğunda onu ağlarken gördüler. Dediler ki neden ağlıyorsun? Neden ağlamayayım dedi. Benim halim ne olacak? Hayır olsun dediler ya. Benim dedi ayakkabım çamura saplandı. Çamurdan onu kurtarmaya çalışırken Allahü Teala zikretmeyi unuttum. Ben bu kadar gafil, bu kadar günahkar, bu kadar aziz bir kimseyim. Buna ağlıyorum. Allah Allah çocuk ya. Ayakkabıyı kurtarmaya çalışırken zikirden gafil oluyor. Ya efendim evliyalık o demek. Her an Allah-u Teala agah olmak, her an onu zikretmek, her an hatırlamak, her işi Allah-u Teala'nın zatı için yapmak. Evliya demek Allah-u Teala'nın her an kendini gördüğünü bilerek hareket etmek. O zaman rastgele uzanabilir misin? Rastgele konuşabilir misin? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam sual ediyor. Ya Resulallah, ihsan nedir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril hadisinde geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın naklettiği. El insan en ta'budullâhe ke enneke terahü fe inneke terahü. Allah-u Teala'ya onun gördüğünü bilerek ibadet etmektir. Sen onu göremiyorsan da o seni her an görmekte. Evliya olmak bu. Yani her an Allah-u Teala'nın seni gördüğüne yakin hasil etmesi ve işlerini bu yakine göre. O zaman tabii insan yatamaz. Efendim, rastgele hareket edemez, konuşamaz. İşte Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri'nin çocukluğunda ağlatan bu. Da çocukluğunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk rüya ve dağın tepesine, dağın başına çıkarıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu başaracağını biliyordum diyor. Yani onun gelecekte çok büyük bir mürşid-i kamil olacağına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işaret ediyor. Semerkant'a geldi. Seyyid Kasım Tebrizi'ye talebe oldu efendim. Ve ona dedi ki, ey dedi evlat, Ubeydullah isminin manasını gerçekleştir. Ubeydullah Allah'ın kuzyası ya. Yaratılmaktan maksat kul olmak. Kulluk. Abdühü ve Resulü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kelime-i şehadet söylerken ne diyoruz? Abdühü onun kulu ve Resulü. Önce kul, ondan sonra kul olmadan Resul olunamaz efendim. Yakub-ı Çerki talebeli hazretlerine, Silsile-i Aliye'den Yakub-ı Çerki hazretlerine efendim talebe oluyor. 3 ayda icazet alıyor. Efendim, program başında söylemiştik. Dua alıyordu. En sonunda birisi, ya Rabbi bunu maksadına kavuştur dedi. Ve yine ben dedi hizmetle kavuştum. Efendim medresede talebe arkadaşları vardı. Efendim veba hastalığı. Çok bulaşıcı bir hastalık. Dediler ki bak veba geldi bu arkadaşların hasta sen ayrıl. Yo dedi ben dedi bunlardan ayrılmam. Ve onlara hizmet etti efendim. Hastalıkları müteşe ve tabii ki hizmet eden kavuşur. 3 hastanın bakımını üzerine aldı. Elleriyle onları temizledi efendim. Eğer dedi ben şeyhlik yapsaydım hiç kimse kendine talebe bulmazdı. Ve yine dedi ki Allah-u Teala'nın bir kulu olsa onun ölümüyle kainatta denge sarsılsa işte dedi bu fakir o. Bunu dedi yani haşa kendimi övmek için söylemiyorum. Bir hakikati dile getiriyorum buyurdu Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri. Ve Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri Fatusta Muhammed Han, ey Allah'ım zamanın kutbunu imdadıma gönder dediğinde Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri hem talebeleri hem de efendim kendisi İstanbul'un fethinde hazır oldular. Ve tasavvufla ilgili, tabi tasavvufun evliyalı yolunun efendim nice tarihleri var, tarifleri vardır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin tarifi, tasavvuf vaktini en kıymetliye vermektir, hasretmektir. Ya neymiş tasavvuf? Tasavvuf vaktini en kıymetli olana vermektir efendim. En kıymetli olan da nedir? Tabii ilk önce eğilmesine çıkardı. Sonra efendim farz olan amelleri öğrenip yerine getirmek ve efendim üçüncüsü de iman, amel ve ihlas. Kötü ahlaktan uzak olmak. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan efendim bu üçüdür. Bu üçü beraber ilmihal bilgileridir ve kadın erkek her Müslümanın üzerine ilmihal bilgilerini öğrenmek farzdır efendim. Efendim Osmanlı mülkünden Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin 2 talebesi Osmanlı mülküne geldi. Bunlardan birisi Emir Ahmet Buhari Hazretleri efendim Osmanlı mülküne Nakşibendiliği getiren büyüktür. Türbesi Efendim Fatih'tedir, Akdeniz Caddesi'nden Fatih'e doğru çıkarken Emir Ahmet Buhari Fatih yazdığında efendim Google'da çıkıyor. Diğeri Abdullah İlahi Hazretleri'dir. Asıl tabii büyük halifesi odur. O da Akıncı Bey'i, Evranos oğullarından Akıncı Bey Ahmet Bey'in davetiyle nereye? Bugün Yunanistan topraklarında kalan Bardar Yenicesi'ne gitti. Orada irşada devam eyledi. Onun için efendim Akıncı Bey'i işte medrese, dergah ve cami efendim yaptırdı. Türbesi oradaydı ama tabii Bardar Yenicesi elimizden çıkınca türbesi kayboldu. Evranosoğlu Ahmet Bey'in, Evranosoğlu'nun ilk Evranosoğlu'nun atası, onun da efendim türbesi orada ama türbe boş. İçerisinde efendim kabir yok. Bu fakire de efendim gidip görmek, ziyaret etmek nasip oldu. Efendim talebelerinden biri yanına geldiğinde başkasının elbisesini giyip aramızda yabancı var diyen, yani efendim o büyüklerin sevgisine uzak olan bir kimsenin elbisesini giymek dahi feyz almaya mani oluyor ve Ubeydullah Ahrar Hazretleri efendim buna müsaade etmiyor efendim. Muhammed Emin Tokadi Hazretleri 1664'te Tokat'ta doğdu. Efendim 1745'te İstanbul'da vefat etti. Zeyrek yokuşunda, yani Unkapanı'nda Zeyrek yokuşunda efendim kabri şeritleri oradadır. Efendim Türkiye Gazetesi tarafından kasetleri yapıldıktan, daha sonra filmleri çekildikten sonra kabirinin etrafı toplanıldı. Şu anda tabii her gün böyle ziyaretçileri hiç eksik olmuyor. Mekke'de Ahmet Yektes Hazretlerinden icazet aldı. Efendim İstanbul'un üç büyük evliyasından Muhammed Emin Tokadi, Murad-ı Münzevi ve Abdülfettah Akri. Efendim bu üçünün özelliği de efendim İmam Rabbani Hazretlerinin evlatlarını ve oradan gelen Silsile-i Aliye, yani müceddidi olmaları. Ahmet Yektes Hazretleri de efendim İmam Rabbani Hazretleri'nin mübarek oğulları Mehmet Masum Faruk Hazretleri'nin efendim talebesidir. Ondan icazet aldı ve o icazetten sonra onu efendim nereye? Mekke'ye gönderdi efendim. Ondan da Mekke-i Mükerreme'de de Muhammed Emin Tokadi Hazretleri icazet aldı. Edirne'deydi. Hocası dedi ki Mekke'ye gittiğinde diyor şurada şu kimseyi göreceksin. Ahmet Yektes Hazretleri'ni tabi tarif ederek, ondan gafil olma, ona selamımı söyle. O halkaya katıldı ama unuttu. En sonunda Ahmet Yektes Hazretleri efendim hatırlatınca selamı söyledi, selam alındı ve Muhammed Emin Tokadi Hazretleri Ahmet Yektes Hazretleri'ne talebe oldu efendim. Ömürlerinde bir defa bizi ziyaret eden imanını kurtarmadıkça vefat etmesin dedi. Ömürlerinde bir defa bizi ziyaret eden imanını kurtarmadıkça vefat etmesin dedi. Ne güzel müjde, ne büyük ihsan. Efendim, herhalde ziyaret ettiniz. Şefaatine kavuşmak, yardımlarına kavuşmak. Efendim, kabri şerifleri Unkapanı'na inen caddeyle, yani Aksaray'dan gelen Unkapanı'na inen caddeyle Zeyrek yokuşunun kesiştiği tepe üzerinde. Efendim hemen yanında da efendim Zembilli Ali Efendi'nin şeyi var, sol tarafta kabri. Efendim inşallah ziyaret etmek, ziyaret edemezsek de ona inşallah fatihalar göndermek nasip olur inşallah. Efendim Amine Hatun, Hazreti Amine, Peygamber Efendimizin annesi Hazreti Amine 6 yaşına giren oğlu da yanına alarak Medine'deki Neccar oğullarından olan dayılarını ziyarete gitti. Orada bir ay kadar misafir oldular. Yahudiler peygamberimizi orada görünce onu kontrol ettiler. Amine Hatun zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilgili müjdeleri işitmiş. Yahudilerin ona olan düşmanlığından da haberdardı. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacaklarından ve ona bir zarar vereceklerinden endişelince hemen Mekke'ye dönmek için yola koyuldu. Ebva köyüne gelince hastalandı. Başucunda duran peygamberimiz yüzüne bakıp şöyle dedi. Ya anne ya, bir peygamber annesiyle o 6 yaşında babası doğmadan önce vefat etmiş. Efendim öksüzdü, yetim kalma. Ey peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap ettim. Ey çekilen dehşetli ölüm okundan Allahü Teala'nın lütfu yardımı ile 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası Abdullah, efendim dedesi Abdülmuttalib ne demiştim? Efendim bu zemzemi, zemzem kuyusunu keşfetmek, çıkarmak, suyu çıkarmak nasip olursa bir oğlumu kurban edeceğim diye. Efendim Hazreti Abdullah peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme isabet etti. Dediler ki bu biz bundan sonra nice şeylere vesile olur. Ne yapalım? Kura çekelim dediler. Bir kahine gittiler. Dedi ki sizde bir insanın bedeli nedir? 100 devedir. Bir torbaya efendim Abdullah için bir torbaya, ha bir oka. Abdullah bir ok da develeri temsil etsin. O okları çekin. Ta ki Abdullah çıkıncaya kadar. Efendim 9 defa çektiler. Hep efendim kime çıktı? Abdullah'a. Ve sonuncu da 10. defada işte Hazreti Abdullah'a çıkınca, develere çıkınca efendim 100 deve bedel olarak 100 deve efendim kurban edildi. Eğer rüyada gördüklerim doğru çıkarsa sen Allahü Teala tarafından Amine validemiz diyor. Adem oğullarına halal ve haramı bildirmek üzere gönderileceksin. Allah senin milletlerle birlikte devam edip gelen putlardan, putperestlerden eskileyerek alıkoyacaktır. Her canlı ölecektir. Ben de öleceğim. Fakat temelli anılacağım. Çünkü temiz bir oğul doğurmuş arkamda senin gibi bir evlat bırakıyorum demiştir. Hazreti Amine 577 yılında vefat etti. 20 yaşlarındaydı. Mübarek cenazesi orada defnedildi.

Efendimizin peygambere yetiştiği halde açıkça iman ettim demedi. Mekkeli kadınların dediği laf söylemesinden ölümden korktu da iman etti demelerinden korkuyorum dediği ve yine Ehl-i Sünnet alimlerin naklettiklerine göre Allah-u Teala onu da diriltti. Ebu Talip de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden oldu efendim. Efendim Cüneydi Bağdadi Hazretleri, Seyyidet Taife denilen efendim Cüneydi Bağdadi Hazretleri'ni böylece kısa geçmeyelim. Vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Dede Korkut. Kitabı Dede Korkut'u. Efendim Oğuzname'de geçen Seyhun'un arala döküldüğü yerde doğduğu efendim rivayet edilmektedir. Dede Korkut hikayeleri efendim o günden bugüne efendim söylenmektedir. Oğuzname'de ahir zamanda sultanlık Kayı'ya geçer ve kıyamete kadar onlardan kimse almaya der. Mezarının Bayburt Masak köyünde olduğu söylenmektedir. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Yüce Mevlam sizlere ve sevdiklerine sağlık afiyet versin. Bekar olanlara hayırlı iş, hayır evli olanlara hayırlı geçimler, hasta olanlara şifalar, derdi olanlara devalar, borcu olanlara edalar nasip eylesin. Allah-u Teala sevdiklerinizle birlikte hepimize iman selameti ihsan eylesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hayırlı geceler efendim.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda Hindistan'ın büyük evliyalarından Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretlerinin hayatını anlatacağız. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere bu büyük zatın hayatını anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kutbuddin-i Bahtiyar Kaki Hazretleri Hindistan'ın çok büyük evliyalarından daha önce Muhyiddin-i Çeşti Hazretlerinin hayatını anlatmıştınız. Onun talebelerinden aynı zamanda halifesi ve talebesi. Bugün bu zatın hayatını anlatmanızı istirham ediyoruz.
1: Tabii efendim.
0: Buyurun.
1: Efendim Kutbuddin-i Bahtiyar Kâhi Hazretleri Kudüs'e sürru büyük bir evliya. Mavera-ün-Nehir'de doğmuş. Mavera-ün-Nehir eskilerin Türkistan dedikleri mıntıkadır. İki nehir arası demek. Yani Amuderya ve Sırıderya.
0: Evet.
1: Amuderya Ceyhun Nehri, Sırıderya Seyhun Nehri. Bu iki nehrin arasındaki topraklara, geniş araziye ne derler?
0: Mavera-ün-Nehir.
1: Mavera-ün-Nehir derler. Orada Uş şehri var. Uş. Uş şehrinde doğmuş. Onun için Uyşi de derler bu zata. Evet. Tabii babacığı kendisi 1,5 yaşında iken vefat etmiş. Yani çok küçük vefat etmiş. 17 yaşındayken bir vesileyle Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri bunun memleketine gelmiş. Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri memleketine gelmiş. Çok genç tabii. 17 yaşında. Fakat Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ni görünce çok hoşuna gitmiş, sevmiş, aşık olmuş. Bu büyük zatın talebesi olsam ne güzel olur diye kalbinden geçirmiş ve talebeliğe kabul etmesi için Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri'ne yalvarmış Alper Bey. Efendim, Muhyiddin-i Çeşti Hazretleri de kalp gözüyle bu gençteki istidadı, yani kabiliyeti görerek onu talebeliğe kabul etmiş.

0: Efendim hatta Bağdat'a da gitmiş bir ara. Bağdat'ta Ebu'l-Leysi Semerkandî Hazretleri var, büyük alim. Onun bir camii var. O camide meşhur evliyalardan Şihabüddin-i Sühreverdi Hazretleri ve Abdullah-ı Kirmani Hazretleri
1: Evet.
0: ile görüşmüş, onların sohbetlerinde buluşmuş. İran'da, Irak'ta, Afganistan'da birçok alimler evliya ile görüşmüş. Birçok alimler de evliyalar da yetiştirmiş Alper Bey. En meşhur talebesi Feridüddin-i Genci Şeker Kusesiru Hazretleridir.
1: Şeker genç.
0: Evet, şeker genç derler. Genç hazine demektir. Hazine demektir. Feridüddin-i Genci Şeker. Bunun menkıbelerini şey yaparsak inşallah, Allah nasip ederse,
1: İnşallah.
0: sıhhat afiyet verirse, ileriki programlarımızda anlatırız inşallah
1: İnşallah.
0: Feridüddin-i Genci Şeker Hazretlerini. Efendim, genç hazine demek demek
1: Evet.
0: ki. Genç deyince ihtiyar genç şeklinde
1: Evet.
0: anlamayalım. Genç hazine demek. Efendim, yani bir şiir, beyit aklıma geldi.
1: İşte budur miftahı genci kadim.
0: Evet, Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: İşte ne demek? İşte budur miftahı
1: Eski
0: genci
1: hazine
0: kadim.
1: herhalde değil mi?
0: Kadim eski demek. Eski efendim hazinenin
1: Anahtarı.
0: anahtarını, miftah anahtar
1: Evet.
0: demek, genç hazine demek. Anahtarını verdim sana diyor. İyi, budur diyor işte o
1: Besmele ile
0: anahtar.
1: evet.
0: Besmeledir yani. Evet. Ve başka bir sürü talebesi daha var. Hatta ve hatta zamanın sultanı Şemseddin Altamış veya İltutmuş da derler. O da Kutbüttin Bahtiyar Kâhi Hazretlerinin talebesi.
1: Hindistan'da bir dönem
0: Evet.
1: devlet kurmuş.
0: Evet, padişah.
1: Evet.
0: Tabii bu seyahatleri esnasında çok garip vakalarla karşılaşmış. Bunları anlatıyor talebelerine. Yazıyor da daha sonra talebesi Feridüddin Genci Şeker bir kitap yazmış. Yani sohbetleriyle alakalı
1: Evet.
0: hocasının. Şimdi Gazne'ye vardığımda buyuruyor Kutbüttin Bahtiyar Kâhi Hazretleri. Gazne biliyorsunuz Afganistan'da Gazneli Sultan Mahmud Han'ın kurduğu Gazneliler Devleti vardır. Değil mi efendim?
1: Evet ve Hindistan'a sefer yapmış.
0: Evet,
1: 17 sefer yapmış
0: büyük bir
1: demiştiniz siz.
0: padişah anlatmıştık.
1: Evet.
0: Program yapmıştık. İşte Gazneli Sultan Mahmud'un payitahtı. Payitahtı
1: Başkenti.
0: Gazne. İşte oraya vardığımda diyor, ihtiyar bir dervişle karşılaştım diyor. Gündüz eline geçenleri insanlar getirip bir şeyler veriyorlar. Gün batmadan önce gece eline geçenleri de şafaktan önce dağıtırmış, kendisine hiçbir şey bırakmazmış o derviş. Ya zengin, fakir, hiç kimse onun hanekahından boş ayrılmazmış. Yani muhakkak bir şeyler veriyor. Onun hanekahında açlar doyurulur, efendim çıplaklar yani elbisesi olmayanlar giydirilirmiş. Onunla konuşurken dedi ki, derviş, yani derviş söylüyor bunu.
1: Evet.
0: 40 yıldır nefsimle mücadeleyi devamlı yapıyorum. Hep ona muhalefet ediyorum. Yani nefsimin istediklerini yapmıyorum. Nefsimin istemediklerini yapıyorum. Onunla mücadele ediyorum.
1: Mücahede ediyor zaten
0: Evet.
1: aslında.
0: Fakat ne zaman ki uykumu azalttım, yeme içmemi asgariye indirdim. Yani ölmeyecek kadar yedim. Dilimi tuttum, dilimi. Ve bütün insanlardan uzaklaştım. İşte o andan itibaren Allahu Teala'nın izniyle yer ve gök arasında ne var ne yok bunları görür oldum.
1: Perdeler açıldı demek ki.
0: Ya bunları dikkatle dinliyor. O zaman bu yolda esas olan şeyin yenilen lokmaya dikkat etmek ve gafletten uzak olmak, uyanık olmak olduğunu anladım buyuruyor. Kutbuddin-i Bahtiyar Kâki Hazretleri. Yani bir ders çıkarmış bundan. Evet.
1: Dervişin söylediklerinden böyle evet bir ders çıkarmış.
0: Şimdi bir keresinde de diyor deniz yolculuğu yaptım diyor. Bu deniz yolculuğu esnasında bir limana uğradık. Limanda bir dervişle karşılaştım buyuruyor. Bu derviş sıkı mücahade ve riyazat yüzünden iskelete dönmüştü diyor.
1: Zayıf kalmış.
0: Evet. Kuşluk namazından sonra mutfağa girer ve öğleden sonraya kadar aç insanlara yemek dağıtmakla meşgul olurdu. Allah-u Teala da ihsan ediyor. Kendisi yemiyor ama insanlara yediriyor yani o derviş. Aç olan herkes doyurulurdu diyor. Elbiseye ihtiyacı olanlara efendim deposuna gider, elbise çıkartır, elbise dağıtırdı diyor. Evet, yeni elbiseler çıkartır, dağıtır.
1: Hem fakirleri evet. doyuruyor hem giydiriyor.
0: Evet, şimdi mutfaktaki her şeyi dağıttıktan sonra yani yemekleri dağıttıktan sonra hiçbir şey kalmayınca öğlen namazını kılardı diyor. Kendisini ziyaret için herhangi bir kimse gelse hemen huzuruna çıkarılmasını adamlarına, dergahında hizmet edenlere tembih etmişti diyor. Huzuruma çıkarın şeklinde.
1: Bekletmeyin diye.
0: Evet. Talebeleri de biri geldiğinde hemen onu huzuruna çıkarır, huzuruna alırlar. Hiç zaman kaybetmezlerdi. Ve o da yani o iskeleti dönmüş derviş de ilini namaz seccadesinin altına sokar. Orada eline ne geçerse gelene verilmiş Alper Bey. Allah-u Teala yaratıyor yani.
1: Evet.
0: Böyle bir evliyazat demek ki. Efendim kendisi ben yanında kaldım bir müddet buyuruyorum Kutbüddin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Kendisi her zaman oruçlu olurdu diyor. İftar zamanında görünmeyen bir kaynaktan, görünmeyen bir yerden 4 tane hurma alıyor. Elini uzatıyor, 4 tane hurma alıyor. İkisini bana veriyor, ikisini de kendi yiyordu diyor. Hani orucunu açmak için. Bir gün bana dedi ki diyor, bak çok enteresan söylediği söz. Hak yolcusu, insanlardan uzaklaşmadıkça, elindekinin hepsini vermedikçe, yalnızlıkta oturmadıkça, az yemedikçe, az uyumadıkça, az konuşmadıkça Allah-u Teala'ya yaklaşmak nimetine kavuşamaz. Yani bunda bu şekilde o dervişin sözünü de naklediyor.
1: Yapılması gerekenleri evet. anlatmış.
0: Şimdi bir arkadaşı var Kutbüddin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin. Kadı Hamidüddin Naguri. Kadı Hamidüddin Naguri. Arkadaşı bu, evet. Yörkin arkadaşı. Bu arkadaşımla beraber bir nehrin kenarında idik diyor. Büyük bir akrebin bir yöne doğru hızla ilerlediğini gördük. Akrep, büyük bir akrep. Arkadaşıma bunun böyle hızlı bir şekilde gitmesinde akrebin bir hikmet olması gerek. Hamidüddin Efendi'ye böyle diyor arkadaşına. Ne olduğunu anlamak için gel akrebi takip edelim diyor. İkisi beraber akrebi takip ediyorlar Alper Bey. Büyük bir ağaç dibinde dev bir boa yılanının geldiğini gördük diyor. Boa yılanı. Akrep hemen yılanı soktu. Zehirini akıttı demek ki.
1: Evet.
0: Yılan orada öldü. Hemen yakınına baktık. Orada bir adam yatıyormuş Alper Bey.
1: O akrep boa yılanını öldürmese yılan adamı sokacak.
0: Evet. Uyuyor yani. Yatıyor uyuyor. Hiçbir şeyin farkında
1: Habersiz.
0: Değil. Akrebin onu koruduğuna göre kendi kendimize dedik ki demek ki mübarek bir zat. Bu zatı uyandırmayalım, bekleyelim demişler. Arkadaş Hamidüddin Naguri ile beraber.
1: Evet.
0: Uyandığında konuşuruz nasıl olsa demişler. Fakat yanına biraz daha yaklaşınca adamdan çirkin, kötü bir kokunun yayıldığını görmüşler. Ah, bakmışlar ki adam sarhoş, içmiş içmiş, anladın? Kokuyor yani.
1: Mübarek falan değil.
0: Evet. Allah Allah. Biz de şaşırdık diyor yani. Yani Allah-u Teala bu efendim sarhoşun, bu günahkarın, bu şarap içenin ölmemesi için,
1: o akrebi,
0: yaşaması için o akrebi gönderdi, yılanı
1: öldürttü
0: ve
1: adam kurtuldu.
0: Şimdi o zaman şaşırmışlar, bir nida duymuşlar hatiften. O nidada buyuruluyor ki, eğer biz lütfumuzu sadece mübarek olanlara saklasaydık, günahkarlara kim bakardı? Böyle bir ses duymuşlar. Allah Allah, biz lütfumuzu sadece mübareklere saklasaydık,
1: Günahkarlara
0: kim bakardı? Hepsinin Rabbi Allah-u Teala. Halbuki, hepimizin evet. Rabbi. Öyle değil mi? Evet. Alemlerin Rabbi. Bu nida, yani gayipten gelen bu nida, hatiften gelen bu nida, o sarhoşta uyandırıyor Alper Bey. Yanında uzanan, cansız yatan boğa, o dev boğa yılanını görünce adam da dehşete kapılıyor. Biz de şahit olduğumuz hadiseyi Hamidüddin Nakuri ile beraber o uyanan sarhoş adama anlattık. O kadar pişmanlık duydu ki diyor Kutbuddin Bahtiyar Hazretleri, sonradan duyduğumuza göre tevbe edip zamanının en mübarek kimselerinden biri olmuş. Ya
1: Allah Teala ona öyle ihsan etti işte.
0: Efendime söyleyeyim.
1: Çok ilginç gerçekten.
0: Şimdi başka bir hadise daha naklediyor. O hadise de şöyle. Hocası Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri ile beraber hacca gitmişler. Yani Mekke-i Mükerreme'ye, Medine-i Münevvere'ye, Hicaz'a gitmişler yani. Dönüşte yolumuzun üstünde bulunan bir kasabada kalıyorduk diyor. Kutbuddin Hazretleri anlatıyor. Oradaki bir mağarada kendinden geçmiş bir halde yaşayan, yani bir mağara dediği yani bir ağaç kovuğundaki bir mağara gibi bir yer yani. Bir dervişi görüyorlar. Allah-u Teala'dan korkusu sebebiyle kuru bir ağaç dalı haline gelmiş. O kadar zayıflamış bu kişi. İskeleti dönmüş. Efendim, hocam bana dedi ki, dervişin halini öğrenmem için yanında kal. Ya Kutbuddin, sen yanında kal buyurdu. Ben de peki dedim. Ve kaldım. Bir ay zarfında bir ay kaldım diyor. Bu bir ay zarfında sadece bir gün kendine gelebildi. O zat. Kendisine hocamın ve diğer zatların selamlarını arz ettim. Bir aydır beklediğimi öğrenince, sen ne kadar zamandır beni burada bekliyorsun? Bir aydır deyince, sevgili dostum, seni bu kadar beklettiğim için çok çok özür diliyorum. Çok üzüldüm. Ama inşallah bunun mükafatını görürsün sen. Oturmamı rica etti ve kendi halini şöyle anlattı. Ben dedi, Muhammed bin Eslemi Tusi. Bu çok büyük bir zat, evliya. Tuslu demek Tuslu, ki evet, Muhammed bin Eslem. Efendim, rahmetullahi aleyhin torunlarındanım. Ve 30 senedir kendimden geçmiş bir halde bu kovukta bulunuyorum. Ne gündüzden ne geceden haberim var. Allah-u Teala bugün bana yalnız senin hürmetine kendime gelmemi nasip etti. Beni görmek için bu kadar beklemeye ve zahmete katlandığın için, seni mükafatlandırması için Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Şimdi gidebilirsin. Fakat gitmeden önce sana hatırlaman icap eden bir nasihat vereyim, buyuruyor o ağaç kovuğunda yaşayan zat. Eğer sen dervişsen, dünya işlerine hiç bakma. İnsanlardan uzak kal. Eline ne geçerse onu asla elinde tutma. Yoksa hakiki derviş olamazsın. Allah-u Teala'dan başka ve onun için olmayan şeylerden hiçbir şeye meyil verme. Meyletme yani, meyletme. Derviş bunları söyledikten sonra tekrar eski haline geldi ve ben de oradan ayrıldım buyuruyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri. Tabii aklıma şu geldi, onu yazdım buraya. Yunus Emre Hazretleri'nin, eğer dervişsen diyor ya,
1: evet,
0: oradan aklıma geldi. Çok güzel bir şiiri var. Diyor ki, derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek demek şu demek, kimisi taş diye söylüyor, öyle değil. Bağır kalp, taş olur mu kardeşim?
1: Evet. Taş kalpli derviş olmaz zaten.
0: Tabii, derviş bağrı baş gerek demek şu demek, hani çıban çıkar ya,
1: evet,
0: hastalıktan mütevellit, o çıkan çıban bir baş çıkarır.
1: Evet.
0: Bilirsin. Ona işte efendim baş derler. Yani hastalıktan ne çıkmış?
1: Çıban çıkmış.
0: Efendim bağrı başlı, gözü yaşlı derler. İşte
1: evet,
0: bu demek o. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Doğruya varmayınca, mürşide yetmeyince, hak nasip etmeyince, sen derviş olamazsın. Derviş Yunus gel imdi, ummanlara dal şimdi, ummana dalmayınca sen derviş olamazsın. Uzun tabii bu da, ben bu kadarcık kısmını arz edeyim dedim izleyicilerimize.
1: Çok güzel anlatıyor aslında dervişliği.
0: Şimdi hani dedik ya ilk girizgahta, sultan yani Delhi Sultanı Şemsüddin Altamış veya İl tutmuş yani bir yeri fethetmiş, il
1: evet,
0: fethetmiş manasında Türkçe bir tabir. Efendim Türk zaten o talebesi oluyor. Şöyle bu Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri geçen programlarda
1: anlatmıştık. Evet.
0: Şemseddin il tutmuş veya Altamış her neyse. Efendim daha küçük çocuk 9-10 yaşlarında elinde yayı, sırtında sadağı, okları, efendim ava gidiyor. 9-10 yaşında ama efendim heybetli, vakarlı çocuk olmasına rağmen yanındakilere diyor ki Muhyiddin Çeşitli Hazretleri, Kutbettin Bahtiyar'ın hocası, Allahu alem bir savap, her şeyin doğrusunu Allah bilir. Şu çocuk ileride sultan olsa gerektir diyor. Ve gerçekten de o Şemseddin il tutmuş veya Altamış gerçekten sultan oluyor.
1: Padişah oluyor.
0: Padişah oluyor Alper Bey.
1: Evet.
0: Efendim. İşte bir gün başka beldelerdeymiş. Efendim İzmir'deki hocasını özlüyor. Yani Muhyiddin Çeşitli Hazretleri'ni. Ona efendim onun ayrılığına tahammül edemiyor. İzmir'e gitmek üzere yola çıkıyor Alper Bey. Fakat yolda yolu Delhi'ye uğruyor. Yani yolunun üzerinde. Sultan Altamış bunu görüyor. Çok alaka gösteriyor Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne. Orada kaldığı birkaç gün içerisinde kendisine olan hürmeti, muhabbeti her gün artıyormuş. Her gün bir kat artıyor yani. Yani Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'nin ayrılmasını hiç istemiyor sultan. Fakat Hacı Hazretleri de hocası Muhyiddin Hazretleri'nin ayrılığına tahammül edemiyor. Özlemi, hasreti gittikçe artıyor. O bakımdan müsaade ediyor. İzmir'e gidiyor yani. Hocasını görmeye. İzmir'den dönüşte tekrar Delhi'ye uğruyor Alper Bey. Delhi'nin hemen yakınında bulunan Kehri isminde bir yere konuyor. Efendim Sultan Delhi'de yerleşmesi için ona yalvarıyor. O Delhi'nin dışında bir yere yerleşmeyi tercih ediyor Kutbettin Hazretleri. Sultanın ona olan muhabbeti, bağlılığı pek fazla. Feyiz ve bereketlerinden istifade maksadıyla haftada iki defa hizmetine gelirmiş padişah. Şemseddin İltutmuş, hocasının evet. hizmetine gelirmiş iki kere. Efendim, sonradan Sultan Hacı Kutbettin Hazretlerinin devamlı ve en sadık talebelerinden oldu. Evet. Yani hocasının Delhi'ye gelmesi ve yerleşmesi için çok yalvardı. Çünkü neden yalvarıyor? Kendisine daha çok hizmet edebilmek, kendisini daha çok görebilmek, her gün gelirim diyor. Efendim, yanına gidip gelmek için zaman harcamam diyor. Çünkü 250-300 kilometre arası var İzmir'le Delhi.
1: Delhi'nin arası tabii.
0: Alper Bey.
1: O günkü şartlarda evet. kolay değil gidip gelmek.
0: Efendime söyleyeyim. Yani zaman harcamam. Yani o zamanı hocamın yanında harcarım tabii. diyor yani. Efendime söyleyeyim. Fakat Hacı Kutbettin Hazretleri efendim orada kaldığı müddetçe hem talebeyi yetiştiriyor. Efendim sohbet ediyor. Sohbetine erişenler, koşanlar efendim yetişiyorlardı. Yani Allah-u Teala'ya giden yolu kat ediyorlardı Alper Bey. Sultana da yol gösteriyor. Sultana doğru yolda yürümesini ve ahalisine nasıl muamele yapması gerektiğini öğretiyordu. Sultan da bütün bu nasihatlara dikkat ediyor ve tatbik ediyordu yani. Hocasını kırmıyordu. O kadar çok seviyordu. Şimdi bir kadın Alper Bey Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne iftira atıyor. Efendim Delhi'de Şeyhülislam vefat ediyor. Sultan Hacı Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretlerine Şeyhülislam olması için yalvarıyor, teklif ediyor. Fakat kabul etmiyor Hacı Hazretleri. Şeyhülislamlık görevine, vazifesine Necmettin-i Sugra adında bir kişiyi getiriyor. Bu Necmettin-i Sugra Hazretleri Osman Haruni'ye hizmet etmiş birisi. Osman Haruni Hazretleri kim? Muhyiddin-i Çeşitli Hazretleri'nin hocası. Yabancısı değil yani. Efendim. Fakat Şeyhülislam olunca tabii kendisine değil Kutbettin Bahtiyar Kaki Hazretleri'ne daha çok insanların teveccüh etmesini çekemedi Şeyhülislam.
1: Evet.
0: Yani insanlık hali kıskandı tabii. yani. Dolayısıyla onu Delhi'den uzaklaştırmak için çeşitli yollar arıyordu Şeyhülislam. Hacı Kutbin Hazretleri Sultan Şemseddin Altamış'la veya İltutmuş'la beraber bir gün öğle üzeri geziyorlardı. Hem de sohbet ediyorlardı. Sultanın maiyeti de yani görevlileri de onları takip ediyordu arkadan. Aniden ağlayan, feryat eden bir kadın ortaya çıktı. Efendim, sultana yaklaştı ve çok zor durumda olduğunu, kendisine yardımcı olmasını, şu adamla benim nikahımı kıy diye sultana söylüyor. Şu adam dediği de Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri. Allah Allah. Yahu diyor bununla mı? Yani bu hocam.
1: Şeyde padişah da şaşırıyor.
0: Efendim şaşırıyor tabii. Evet diyor bu yanınızda.
1: İhtimal de vermiyor belki.
0: Yanınızda yürüyen bu kimseyle beni nikahlamanızı istiyorum. Zira gayrimeşru bir şekilde ondan hamile kaldım diyor kadın. İftira
1: atıyor
0: yani. Çok
1: büyük iftira evet.
0: Tabii Hacı Kutbettin Hazretleri ve oradaki herkes hayretler içinde kalıyor. Efendim ne yapacağını şaşırıyor Hacı Kutbettin Hazretleri.
1: Yani, Allah korusun yani.
0: Ya evet. Efendim ve sonunda çaresizlik içerisinde yönünü istikametini Ecmir beldesine doğru dönüyor Alper Bey. Ecmir'e doğru dönüyor.
1: Hocasının olduğu yer değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Bu iftira ve çok zor durum karşısında kendisine yardımcı olması için bütün kalbi ile hocası Muiniddin-i Çeşitli Hazretlerinden yardım istiyor Alper Bey. Bulundukları belde ile hocasının bulunduğu Ecmir arasındaki mesafede 250-300 kilometre Alper Bey. Fakat hocasının efendim kendilerine doğru yürümekte olduğunu görüyorlar imdat ister istemez. Şimdi sultan da zaten şaşırmış. Karşılaştığı evet. Hadiseden de şaşırmış. Muhyiddin Hazretleri'ni görünce şaşkınlık daha çok arttı. Hemen koşup sultanla beraber Kutbuddin Hazretleri koştular, hocalarını karşıladılar. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri orada bulunanlarla müsafaha ettikten sonra Hacı Kutbuddin'e dönerek bizden niçin yardım istemiştiniz buyuruyor. Muhyiddin Çeşitli Hazretleri. O ise bu hadisenin tesiriyle hiçbir şey konuşamıyor Kutbuddin Hazretleri. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Kalp gözüyle hadiseyi zaten biliyordu Muhyiddin Çeşitli evet. Hazretleri. O iftiracı, ahlaksız kadına döndü. Ve o kadına dönüp efendim kadına bakarak ey bu kadının rahminde saklı bulunan çocuk annen olacak bu kadın senin babanın bu Kutbuddin olduğunu iddia ediyor. Şimdi sen konuş ve doğruyu söyle diyor.
1: Kim senin baban diye.
0: Çeşitli Hazretleri kim senin baban soruyor yani. O işte ahlaksız kadının rahminde bulunan çocuk orada bulunanların hepsinin duyabileceği bir ses ile konuşmaya başladı. Ve dedi ki annem olacak bu kadının sözleri bir yalandır, bir iftiradır. Bu kadın edepsizin, ahlaksızın biridir. Hacı Kutbuddin'e düşman olanlar, onu kıskananlar, kendisini halkın gözünden düşürmek için bu iftirayı hazırladılar. Bunun içinde çirkin iftiralarında falan kimseden hamile kalan, onun ismini de söylüyor kimden hamile kalmışsa annesi, bu kadını kullandılar. Ana rahmindeki bu çocuğun bu sözlerini orada bulunanların hepsi duydular. Sultan Şemseddin İltutmuş da duydu. Hayret ettiler. Kadın bu hal karşısında sultana ve orada bulunanlara suçunu itiraf etmek mecburiyetinde kaldı. Böylece hakikat anlatılmış oldu. İşte ilk bu menkıbeyi anlatmaya başlamadan önce söylemiştik. O Şeyhülislamlık makamına sultanın getirdiği Necmettin-i Sugra denilen alim bu iftiraya
1: o
0: hazırlamış.
1: Tertiplemiş,
0: o tertiplemiş. Evet efendim.
1: İftira da ortaya
0: tabii
1: çıkmış
0: daha
1: oldu.
0: Konuşacağımız şeyler çok ama efendime söyleyeyim.
1: Bir bölüm daha yapacağız.
0: Evet bir bölüm daha yaparız.
1: Kutbuddin Bahtiyar Kâki Hazretleri'nin hayatını evet. Kalan kısmını o bölümde evet. Anlatacağız inşallah. Vaktimizin kalan kısmında İhlas Vakfı'nın çok güzel bir hizmeti var.
0: Evet.
1: Adak ve akika hizmetleri bu hizmetten izleyenlerimize bahsetmenizi istirham ediyoruz.
0: Tabii.
1: Buyurun.
0: Şimdi efendim önce adak hizmetini evet. anlatalım. Adak nedir? Çocuk nimetine karşılık
1: Allah adak.
0: Evet. Bir, yok akika hizmetini evet. anlatalım. Çocuk nimetine karşılık Allah-u Teala'ya şükretmek için, teşekkür etmek için kesilen hayvandır.
1: Evet.
0: Kesilen hayvandır. Şimdi sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bu tatbikatı yapmış.
1: Çocukları doğduğunda akika kesmiş.
0: Evet. Erkek çocuğu doğduğu zaman mesela evladı Hazreti İbrahim radıyallahu anh Hazretleri doğduğu zaman iki tane küçük baş hayvan kesmiş. Tamam.
1: İki tane kesmiş.
0: Erkek çocuğu için iki tane.
1: Evet.
0: Kız çocuğu olduğu zamanlar ise
1: tek.
0: Bir tane kesermiş. Tamam.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yani bundaki hikmeti biz bilemeyiz.
1: Tabii, tabii
0: neden dolayı evet. böyledir? Bunu bilemeyiz. Demek ki kız çocuğu olunca muhakkak bir tane, erkek çocuğu olunca
1: i̇ki
0: da
1: tane.
0: İki tane kesilir akika. Derler ki, buyuruluyor ki kitaplarda yazıyor. O kesilen hayvanın kanı kanına denktir. Eti etine denktir. Kemiği kemiğine denktir. İliği iliğine denktir. Yani çocuğu hastalıklardan,
1: kazalardan muhafaza eder.
0: Muhafaza eder. Yani şöyle, hatta kendi akikasını efendim
1: insan kendisi de evet, kestirebilir değil mi?
0: Tabii kendisi de kestirebilir. Resulullah Efendimiz de peygamberliğini tebliğ ettiği zamanlar Allah-u Teala'dan emir gelince peygamberliğini tebliğ et diye efendim o zaman kesmiş.
1: Kendi akikasını.
0: Kendi akikasını evet efendim kesmiş. Dolayısıyla annesine babasına izleyicilerimiz dinleyicilerimiz sorsunlar. Anneciğim babacığım sağlarsa tabii.
1: Tabii.
0: Benim akikamı kestiniz mi ben doğduğum zaman? Ya belki biliyorlar, öğrenmiştir. İşte kesmedik evladım filan dedilerse kendilerininkini de kesebilirler. Ya isterse 80 yaşında olsun.
1: Tabii.
0: İsterse 70 yaşında olsun. Kesilmemiştir.
1: Evet.
0: Kesilmediyse kessin ya. Efendim hiç olmazsa Allah-u Teala onu hastalıklardan muhafaza eder. Sıhhatli bir şekilde kalan ömrünü itmam eder, tamamlar. Öyle değil mi? Kesebilir.
1: Evet. Hem de sevabına nail olur.
0: Erkek izleyicilerimiz iki tane keser. Yani iki hisse verse de olur.
1: Evet. Büyük baş iki hisse
0: evet,
1: verse
0: iki
1: olur.
0: İki hisse verse olur.
1: Bayan
0: hanım izleyicilerimiz de
1: tek hisse verse olur.
0: Hanımına da sorar. Hanım seninkiler kesmiş mi acaba? Kesmemişlerse gel verelim filan.
1: Bir hisse o. Çocukları tabii. varsa onlarınki.
0: Tabii. Ya çocuklarınkini de kesmemişse, ilk defa duyuyorsa böyle bir şey. Erkek çocukları için iki, kız çocukları için bir
1: hisse. Evet.
0: Yani bir hayvanın tamamını kesebilirler.
1: Girebilirler efendim. Evet. 7 hisse olarak tabii. tamamlayabilirler.
0: Bir hisse 5500 lira. Yani para değil aslında.
1: Evet. Uygun.
0: Çok büyük. Yani bir hisse 5500.
1: Uygun yani.
0: 7 hisse olsa mesela bütün sülalenin akikasını kesiyor.
1: 38.500 lira eder.
0: 38.500 lira
1: 40
0: eder.
1: 40.000 bile değil.
0: Evet. Efendim yani çocuklar mesela çok böyle sağa sola koştururlar.
1: Düşer şaşarlar tabii.
0: Evet dizlerini kanatır, kollarını kanatır değil mi efendim? Evet. Allah-u Teala muhafaza etsin.
1: Muhafaza eder evet.
0: İnşallah Allah-u Teala muhafaza eder. Muhakkak muhafaza eder. Dolayısıyla bizim vakfımız bu hizmeti yapıyor. Vakfımızı arayarak, vekalet vererek, bakın vekalet vererek
1: evet.
0: Allah için kesilir. Ama çocuk nimetine şükür için. Kime şükür için?
1: Allah-u
0: Teala'ya. Kime teşekkür için? Allah-u Teala.
1: Allah-u Teala.
0: Allah rızası için evet. kesilir akika. Ama niyetini böyle yapar. Anladınız mı efendim? Bizim vakfımızı arayarak vekalet verir. Efendim, annesi kesmemiş mesela, babası kesmemiş, onlardan da vekalet alır, verir yani. Umum vekalet evet. alır, sonra bizim vakfımızın telefon açar, vakfımızın görevlisine vekaleti verir. Adak da
1: adak var bir de evet.
0: böyle bir şey, o da var. Çok kısa onu da arz edelim, anlatalım izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ya şimdi mesela bir muradım var, bir arzum var. bir isteğim var. Öyle değil mi? Efendime söyleyeyim.
1: İmtihana gireceksin.
0: İmtihana gireceksin. Annen hasta, baban hasta. Onların şifasını istiyorsun Allah-u Teala'dan.
1: Çocuğun olmuyor mesela.
0: Evet. Yani şimdi açarsın ellerini, değil mi? Evet. Dua edersin. Ama efendim, bu adak kesmek şöyle adak alıyor yani. Ya Rabbi, anneciğim hasta. Ya Rabbi, babacığım hasta. Yani kim hastaysa. Misal Allah hepsine sıhhat afiyet Amin. Versin. Efendim, annem iyi olursa, babam iyi olursa, hanımım iyi olursa, çocuğum iyi olursa, senin rızayı şerifin için bir adak, bir hisse, hayvan, büyükbaş hayvandan bir hisse keseceğim dese, tamam, işte bu adak olur. Anladınız evet. mı? Adak olur. Adak diyor. Kurban demeyecek. Kurban derse
1: onu kurbanda kesmesi lazım.
0: Kurbanda kesmesi lazım. Annesi iyi olursa, babası iyi olursa, evladı iyi olursa, hastalıktan şifa bulursa o zaman kesmesi lazım.
1: Evet.
0: Vaciptir ha. Kesmezse günaha girer.
1: Günaha girer.
0: Akikayı kesmezse günaha girmez. Anladın?
1: Evet ama adak,
0: sevap kazanır.
1: Adak
0: sadece.
1: Öyle değil.
0: Adak öyle değil. Efendim ya Rabbi, KPSS imtihanından 80 puan alırsam, KPSS sınavı diyor şimdi gençler, sınavından 80 puan alırsam senin rızayı şerifin için efendim bir hayvan hissesi keseceğim dese
1: ve 80 alsa,
0: 80 puan alsa
1: kesmesi vacip olur.
0: Kesmesi vacip olur. Kesmezse
1: günaha
0: borcudur.
1: Girer.
0: Günaha girer.
1: Evet.
0: Allah ona sorar Celle Celaluhu. Efendim bize ulaşmak çok kolay. Telefon numaralarımız var. 0212 451 49 00, 0212 451 49 00. Bir daha söylüyorum. 0212 451 49 00. Efendim ayrıca web sitemiz var. Web sitemizden hiç telefonla aramadan kesebilir.
1: Orada vekalet metnini de okuyabilirler.
0: Tabii
1: değil
0: o
1: mi?
0: Sekmeye tıklayacak, adak sekmesine.
1: Vekalet metni çıkacak.
0: Vekalet metni çıkacak. O vekalet metnini okuyacak.
1: Ondan sonra parasını yatıracak.
0: Parasını yatıracak. Efendim vekalet metnini okuduktan sonra otomatikman şey gelir, devam eder.
1: Ödeme kısmı gelir.
0: Ödeme kısmı gelir. Ödemeyi yapar, 5500 lirayı öder. Böylece
1: zaten
0: de, bize gelir o.
1: Vakıf görevlilerin haberi olur.
0: Tabii biz de onu öyle daha 6 kişi daha vermişse
1: tamamlanınca hemen kesilir.
0: 7 taneye tamamlanınca büyükbaş hayvanı yurt dışında kesiyoruz ve hisse bedelimiz de 5500 liradır.
1: Videosunu da bağışçıya,
0: tabii,
1: adak sahibine gönderiyorsunuz.
0: Muhakkak ve muhakkak
1: akikasını verene, ada verene
0: muhakkak
1: videosu gidiyor mutlaka. WhatsApp'tan
0: hatta
1: telefonuna
0: mesela
1: gidiyor.
0: Onu saklayabilirler hatıra olarak.
1: Ailece gizlerler, saklarlar.
0: Ailece gizler, saklarlar. Efendim böyle.
1: Çok güzel.
0: Bekliyoruz efendim.
1: İnşallah.
0: Akikalarını, evet, adaklarını
1: kesmemiş olanlar varsa, kesecek olanlar varsa,
0: tabii,
1: İhlas Vakfı'na ulaşıp, evet, bu hizmetten faydalanabilirler.
0: Evet efendim.
1: Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretlerinin kalan kısmını diğer bölümümüzde dinleyeceğiz sizden,
0: evet,
1: inşallah.
0: İnşallah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açınca yeni videolarımızdan ve yeni programlarımızdan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Köyün Doktoru 11. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, Doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Doktoru görmek için de sık sık hastalık numarasıyla Cemil'i evine çağırtır. Menekşe'yi oğlu Tahir'i almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek doktorla Osman Ağa'nın arasını açmasını ister. Salman, doktorun sık sık evlerine geldiği için köylülerin dedikodu yaptığını söyleyince, buna sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Öte yandan Hüseyin Ağa, aracı vasıtasıyla Osman Ağa'dan kızı Menekşe'yi oğlu Tahir'e ister ama Osman Ağa düğünün şehirde yapılmasını, gazino ve otel tutulmasını şart koşunca cimri bir adam olan Hüseyin Ağa bu şartlara razı gelmez. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince Hüseyin Ağa, Osman Ağa'ya traktörlerini dövüştürmeyi teklif eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsünü yemeğe götürür ve yemekte içirterek cebine de para koyarak köyü terk ettirir. Yarışma günü şoförünü bulamayan Osman Ağa ne yapacağını şaşırır. Yarışa yarım saat kalmıştır. Eğer yeni bir sürücü bulamazsa yarışı otomatik olarak kaybedecektir. İşte tam bu sırada Doktor Cemil gelir ve Osman Ağa'nın traktörüne biner. Sıra yarışın son bölümüne gelir. Bu bölümde traktörler birbirlerine çelik halatlarla bağlanacak ve güçlü olan ötekini çekerek dereye batıracaktır. Ne var ki bu yarıştan önce fırıldak Salman Cemil'in traktörüne benzin yerine su doldurur ve yarışın en kritik anında Cemil'in traktörünün motoru susar.
2: Hadi.
3: Hadi be doktor. Çalıştır şu müsibet motoru be. Hadi be. Yepyeni motor nasıl bozulur arkadaşlar ya.
4: Hadi Tahir, göreyim seni sır. Sır olsun adın alamadın. Hadi.
5: Tahir'im, göreyim seni, bastır oğlum. Size doktor hiç
6: verin. Yandık Recep. Öldük, bittik.
7: Acele etme birader. Bastıra. Doktor motoru çalıştırmak için uğraşıp duruyor.
6: Nafile, baksana Tahir sürmeye başladı bizim traktörü. Neredeyse dereye vardı varacak. Kaybettik bu yarışı Recep, kaybettik. Yazık oldu kızıma be. Yazık oldu.

0: Ellerimden
1: aldım. Allah kahretsin, çalışmayın, çalışmayın hadi.
0: Başına gıngın öttün mü motoru? Doktor hasta edeceksin traktörü.
1: Kapa çeneni koca kafalı.
2: Neyin var be oğlum?
1: Neyin var senin be? Neden çalışmıyor bu motor? Hadi aslanım hadi çalış. Çalış da rakibini dereye sürelim hadi hadi.
0: Hiç boşuna traktöre yalvarma. Meneşe benim olacak otur.
1: Çalış be kahrolası motoru çalış. Geleceğim mutluluğum sana bağlı. Çalış çalış be çalış.
0: Görüyor musun traktör 10 metre kaldı. 10 metre sonra senin traktör dereye, menevşe de benim koynuma girecek.

0: ağlama Melevci abla, ne olur ağlama.
1: Cemil, Cemil'ime de kavuşamayacağım Güllü. Aman Allah'ım, koca kafalı dairin nikahlı karısı mı olacağım şimdi?
2: Bak, şuraya bak millet, doktor bu turda yapmadı be.
0: Ana, şuraya bak Melevci abla, doktor Cemil traktörden atladı kaçıyor.
1: Kaçıyor mu? Nereye kaçıyor?
0: Ne bileyim, atladı geldi işte.
3: Kaçıyorlar Cemil'e bak. Hadi.
1: Mahvoldum Güllü, mahvoldum. Nereye kaçıyorsun Cemil? Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun?
0: Boşuna bağırma Melevci abla. Doldur gözden kayboldu bile. Bak bizim traktör de dereye girdi. Yarışı Tahir kazandı Melevci abla.
1: Cemil! Cemil!
0: Kaçtı o, korktu kaçtı.
1: Cemil! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun doktorum? Beni koca kafalı daire karı diye bırakıp da nerelere kaçıyorsun?
4: Yarışı kaybettik. Şimdi ne edeceğim bey?
2: Elini körüne edeceğim. Ne edeceğim? Hüseyin'e verdiğim sözü tutacağım işte.
4: Yani Menevşe'yi Tahir'e mi vereceğim?
2: Vermeyip de ne edeceğiz? Bir kere kızı motor dövüşüne ödül diye koymuşuz. Sözümüzden geri dönüp de köylünün diline mi düşeyim yani? He?
4: Zavallı Menevşe'm. Dünden beri odasına kapandı, ağlayıp duruyor. Ne yiyor ne içiyor.
2: Kabahat doktor da, yarışı kazanaydı bunlar başımıza gelmeyecekti.
4: Doktorun ne suçu var bey? Kabahat senin böbürlene böbürlene Alman malı dediğin traktöründe. Bozulmayaydı elbet doktor Cemil Tahir'in traktörünü dereye sürüp atardı.
2: Şöyle ya da böyle, sonuçta biz bu yarışı kaybettik Zeynep. Sözümüzü tutup Menevşe'yi Hüseyin Ağa'nın Tahir'e vereceğiz. İşte o kadar.
5: Yeter artık Fatma bacı, ağlayıp da kendini bu kadar telef etme. Olan olmuş işte.
6: Böyle olacağını biliyordum Huriye. Köye geldiğinden beri bütün kızların gözü Cemil'in üzerindeydi. Başını yiyecekler diye korkuyordum hep. Bak sonunda kaçırdılar işte olanı.
5: Yarışı kaybedince utandın. Ne yapsın Fatma bacı? Delikanlı çocuk hazmedemedi işte.
6: Keşke hiç karışmasaydı bu ağların işine. Binmeseydi o traktörün üzerine. Şimdi yanında olurdu aslanım.
5: Öyle deme Fatma bacı. Cemil yarışa katıldıysa bunu Menevşe için yaptı. Sevdiği için yaptı. Ne Menevşe'yi koca kafalı Tahir'e kaptırmamak için yaptı.
6: İyi de ne oldu Huriye? Hem yarışı kazanamadı hem de köyü terk etti.
5: Kısmet işte. Traktör bozulmasaydı şimdi Menevşe senin gelinin olacaktı. Peki Cemil'in nereye gittiğini biliyor musun?
6: Nereden bileyim? Traktörden atladığı gibi eve bile uğramadan motosikletini atlayıp gitmiş. Gidiş o gidiş işte.
5: Hiç haber alamadın mı Fatma bacı? Bir mektup bile mi yazmadı?
6: Yazmadı ya. Kimileri İzmir'de diyor. Bir daha köye gelmeyecekmiş diyor. Bir merkez bir şey diyor işte. Kime neye inanacağımı ben de şaşırdım.
5: Sabır Fatma bacı, sabır. Doktor da olsa oğlun delikanlı adam. Belki üzüntüsünden bunalım geçiriyor. Bu da geçer, sonra köye geri döner.
6: Ben onu yetiştirmek için doktor çıksın diye neler çektim Huri. Tam oğlum geldi diye gururlanırken bak ne hallere düştük.
5: Kader Fatma bacı, kader. Her şey o motorun bozulması yüzünden oldu. Motor bozulmasaydı şimdi Menevşe ile evlenen Tahir değil doktor Cemil'imiz olacaktı.
4: Menevşe ağlama yavrum. Ağlama kızım. Alın yazın böyleymiş, ne yapabiliriz ki?
1: Ölürüm. Canıma kıyarım da yine de o koca kafalı Tahir'in karısı olmam ana. Ben doktor Cemil'i seviyorum. Ondan başkasıyla evlenmem.
4: Doktorla evlenmeni ben de çok istiyordum yavrum ama olmadı işte. Kısmet değilmiş. Traktör bozulmayaydı.
1: Nasıl olur da yepyeni traktörümüz bozulur ana? Mutlaka ya Hüseyin ağa ya da koca kafalı oğlu Tahir bu işe bir iğne karıştırmıştır ana.
4: Öyle bile mi olsa sonunda yarışı kaybeden biz olduk kızım. Hadi ağlayıp da kendini harap etme. Elden bir şey gelmez.
1: Babam ne diyor? Beni Tahir'e verecek miymiş?
4: Vermeyip de ne yapacak? Bir kere seni ödül olaraktan ortaya koymuş. Onun da elinden bir şey gelmiyor. Ha diyecek bir şeyler hazırladıydım. Böyle yememekle olmaz. Gel de azıcık bir şeyler ye.

0: Selamun aleyküm millet.
1: Aleyküm selam.
0: Nasılsın Sinan?
1: İyi, sen nasılsın Salaman?
0: Sağlığına duacıyım ağam. Sen nasılsın Tahir?
2: İyiyim Salaman emmi.
0: Sinan, ben sözümü tuttum. Yarışı size kazandırıverdim gari.
1: Sağ ol Salaman, hakikaten de dediğini yaptın ha.
0: İyi de ağam, biz seninle nasıl anlaştık biliyorsun. Yardımlarımın karşılığında sen 40 dönüm, Tahir'de 10 dönüm tarla verecektiniz bana.
2: Hey, verecektik baba.
0: Şu işi halletsek artık diyorum canım.
1: Tamam lan, vereceğiz, ne acele ediyorsun? Soysuz kaçmıyoruz ya buradan.
2: Kaçmıyoruz, buradayız Salaman emmi.
0: Buradasın da ağam. Hani bir an evvel sözünü tutsan diyorum. Malum ben de fıkara adamım. Hemen tarlayı ekip biçtiriverim gari.
1: İyi de daha menevşeyi almadık ki. Yarışı kazanalı bir hafta oldu emme. Hala Osman Ağa'dan bir çıt bilemiyor. Hele bir menevşeyi alalım da.
2: Babam doğru diyor Salaman emmi. O günden beri menevşenin yüzünü bilem görmedim.
1: Sonra Osman Ağa demişler buna. Senin gibi bir fırıldak da o. Ya verdiği sözden cayarsa ne olacak?
2: Babam doğru söylüyor Salaman emmi. Ya cayarsa?
0: Etme eyleme ağam. Osman Ağa benim kadar fırıldak olması da bu sefer sözünden cayamaz. Unuttun mu aranızda senin sepet imzalamıştınız gari?
1: İmzalamıştık ama yine de Osman Ağa sözünü neyin tutup menevşeyi bize vermeden sana diğer tarla tezek bile vermem Salaman.
2: Ha. Bak baba, Osman Ağa kayfaya geliyor.
0: Amanın, ben masa değiştiriverim gari. Beni sizinle görmesin.
1: İyi hadi.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Ağa.
3: Arnavut, bana demli bir çay getir. Ne haber Salaman?
0: Ne olsun ağam. Yarışı kaybettiğinizden beri moral manım inanın çok bozuk. Doğru dürüst yiyip içemiyorum bile. Ah, bizim motor bozulmayacaktı ki. Ah.
3: Olanla ölene çare bulunmaz Salaman, ne yapalım?
1: Bize çay ısmarlamak yok mu Osman Ağa? Bugüne bugün dönür sayılırız seninle. Öyle değil mi?
2: He vallahi doğru diyorsun baba.
3: Buyur masamıza Hüseyin Ağa. Beni çaydan korkutaman ya. Arnavut, iki çay daha getir.
1: Nasılsın dünürüm?
3: İkide bir dünürüm deyip durma Hüseyin Ağa. Daha dünür ne olmadık.
1: Olacağız ama bugün olmazsa yarın olacağız, öyle değil mi?
2: Menevşeyi ne zaman veriyorsun Osman ağam?
3: Acelen ne lan? Yangından mal mı kaçırıyorsun?
1: Dur
3: koca
1: oğlum
3: kafa?
1: dur. Babalar konuşurken senin gibilere laf düşmez salak oğlum. Çekil şöyle. Osman ağam, yarışı kazandık gayri. Biliyorsun ortada bazı ödüller vardı. Kazanan da ödülleri alacaktı.
3: Biliyorum Hüseyin ağa, biliyorum.
1: Biliyorsun da... Niye şartları yerine getirmiyorsun Osman Ağa?
3: Yani menevşeyi mi kastediyorsun?
2: Menevşeyi Osman Ağa'm.
1: Menevşeyi her ne kadar yarışta kazandıksa da Allah'ın emriyle istiyoruz Osman Ağa'm.
0: Canım ne acele ediyorsunuz? Osman Ağa'm sözüne erdir. Elbet menevşeyi size verecek. Bu kadar sık boğaz etmeyin, öyle değil mi Osman Ağa'm?
3: Tabii canım tabii. Bir daha çekil Tahir şöyle tepemden.
0: Osman
3: ağam, ne acele ediyorsunuz?
0: Osman ağam var ya, bugüne kadar verdiği sözü tutmuştur. Bundan sonra da tuta. Bütün bu yöreyi dolaşsanız Osman ağam kadar mert, yiğit, sözünün eri bir ağaya hiçbir yerde rastlayamazsınız gari. Öyle değil mi ağam?
3: Evet Allah öyledir Salaman.
0: Madem yarışı kazanın, menevşeyi Tahir'e vereceğim demiş, verir be. Öyle değil mi ağam?
3: Elbette vereceğim. Yalnız acele...
1: Ya Osman'a etme eyleme. Madem sözünü tutacaksın, kızını vereceksin. Gel hazır şu kayfede bir araya gelmişken düğün tarihini tespit edelim de olsun bitsin bu iş ya.
2: Vallahi babam doğru diyor Osman emmi. Ver menevşeyi, bana da bitirelim bu işi.
0: Menevşe diye göğsünün hançerini yırtan şu yiğit delikanlıyı fazla üsme Osman ağam. Verdim gitti dede. Ağzımın tadıyla, ağzımızın tadıyla düğün yüzü görelim gari.
1: Benim de sözüm söz. Düğünü şehirde en kıyak bir otelin restoranında sazlı sözlü yapacağım valla. Davetlileri de otelde yatıracağım.
0: Duydun mu Osman ağam? Hüseyin ağa kesenin ağzını iyice açıvermiş gari. Hadi düğün tarihini belirle de bitsin artık bu iş.
3: Tamam. Tamam dedim canım. Düğün önümüzdeki hafta pazar günü yapılacaktır. Herkes hazırlığını ona göre yapsın gari.
1: Şöyle bir Osman ağa. Hele gel bir kucaklaşak da öpüşek ya.
3: Aman kalsın.
2: Baba.
1: Ne var oğlum?
2: Tamam mı? Menevşeyi aldık mı?
1: Acelenle salak alıyoruz işte.

0: Ben hazırım baba. Nasıl olmuşum?
1: Bir bakayım lan. Ey be. Şimdi tam damada benzedin dahil. Şapkanı da azıcık şöyle yana eğ bakayım. Ey ey ey.
0: Eğdim işte baba. Böyle iyi mi?
1: Biraz daha iyi be salak oğlum. Şu köyde şapkayı yana eğmeyeceksin de başka kime eğecek lan ha? Hüseyin Ağa'nın oğlu olduğun nereden belli olacak soysuz?
0: Şapkayı yana eğmekten mi baba?
1: Elbette. Kimden korkumuz kaldı ki artık?
0: Hiç kimseden baba.
1: Karşımızda bir Osman Ağa vardı. İşte onun da kızını aldık elinden. Yarın gözünü yumdu mu gedik oğullarının tüm toprağı da senin olacak.
0: Olacak he mi baba?
1: Bundan böyle başka kim baş edebilir seninle he? Yık şapkanı.

0: Sen çalım satmayacaksın da kim satacak?
1: Şehirde düğün yapmak çok mu mesarifli baba?
0: Ah, keşke hiç hatırlatmasaydın. Hem de ne mesarif. Bildiğin gibi de sorma gitsin gari. En azından 700-800 milyoncuğumuz gidecek. Gitmese daha iyiydi ya. Varsın geçsin, ne yapalım? Gazın geldiği yerden tavuk esirgenmez. Kaya! La Kaya! Nerede bu adam be? Kaya!
2: Babamı sizdendin Hüseyin ağa.
0: Sağa seslendim. Neredesin lan?
2: Buyur ağa.
0: Yanınıza para alalım biraz Kadir efendi.
2: Ama otelinde gazinonda paralarını ödedik ağam. Üstümüze almaya ne hacet
0: sen var? Sen al oğlum, ne olur ne olmaz. Osman ağanın gene soyluluğu tutar. Olmadık mesarifler çıkartır karşımıza. Sen gari ferasetini kullanırsın. İstediğini yapar görünür ama bir kulbunu bulup geçirtiverirsin.
2: Olur ağam, meraklanma.
0: Bazı da adettir. Bunu kız tarafı öder dersin Osman ağaya, tamam
2: sen
0: mı?
2: Sen hiç dellenme ağam, bir çaresine bakarız.
0: Ya vakit geliyor Tahir. Anangil hazırlanmadı mı daha? Geç şunları azıcık dürtükleyiver. Kız tarafını bekletecek olmaz. Osman ağa bir zırıltı çıkartır. Zaten yarışma gününden beri fırsat kolluyor. Son kertesinde işinin tadını kaçırmayalım.
1: Hüsniye'yi bilmem mi baba? Böyle günde kolay kolay aynanın önünden ayrılmaz.
0: Ya kafamın tasını attırmasın. Kırarım o aynayı ha.
1: Varıp sıkıştırayım azıcık.
0: Hadi hadi.

0: Zeynep.
1: Buyur ağa.
0: Kornaları, davul zurnaları duymuyor mu? Damat tarafı geliyor. Menevşe neden hala yukarıda, ne yapıyor bu kız?
1: Hazırlanıyor Osman ağa.
0: Lan bu ne biçim hazırlanmakmış? Elinizi çabuk tutun be. Beni rezil mi edeceğiniz Hüseyin ağa'ya?
1: Niye rezil olacağımışız? Gelirlerse beklerler biraz. Bura kız evi. Ne demişler? Kız evi, naz evi.
0: Başlatırmayın kızından da nazından da. Git al getir menevşeyi hanım, hadi.
1: Aman tamam tamam. Kızman da pek bol maşallah.
2: Hadi be yürü be, söylenme be.
1: Menevşe kızım, daha hazır olmadın mı? Erkek tarafı yolda geliyor, hadi.
3: Gelirlerse gelsinler, çok umurumdaydı sanki. Hazırlanıyoruz işte, iki taneden fazla elim yok ya.
1: Aksilik etme kız, kırarım bir tarafını. Rezil mi edeceksin bizi? Babanın cinleri tepesinde zaten.
3: Onun cinsiz olduğu ne zaman görülmüş zaten.
1: Hadi hadi çok konuşma da bitir şu giyinmeni.
3: Tamam tamam, hazırlanıyorum işte.
1: Güllü sen de elini çabuk tut. Menevşe'nin gelinliğini bir an evvel giydir de. Hadi çabuk.
4: Giydiriyor mu hanım abla?
1: Cevap verme kız bana. İkiniz de çabuk olun hadi.
3: Peki peki. Biz de telaşı gören de sanır ki peri padişahının oğluna gelin gidiyoruz. Alt tarafı Pinti Hüseyin ağanın koca kafalı Tahir ile nikahlanacağım. Ah Cemil doktor, ah ne olurdu sanki şu yarışı kazanaydın da şu anda gelinliğimi senin için giyeydim.
4: Kısmet değermiş Menevşe abla, tohturun suçu ne? Traktör bozuldu işte.
3: Şu anda neredeymiş, ne yapıyormuş, bilen var mıymış Güllü?
4: Yok Menevşe abla, gidiş o gidiş.
5: Köyün Doktoru adlı oyunumuzun 11. bölümünü dinlediniz. 12. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: TGRT FM Haber. Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları yer aldı. Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti. Ancak banka hareketlerinde düzenli bir gelir akışı görülmedi.
1: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı iddiası da dosyaya girdi. Tanık anlatımına göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve imar müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayı alındı. Beşikçioğlu bu suçlamayı kabul etmedi. Beşikçioğlu başrolünde oynadığı Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtımlarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Ancak yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını ifade etti. Bir belediye personeli iptal edilen çöp toplama ihalesinin adrese teslim hazırlandığını öne sürdü. Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin talimatıyla belgelere sadece imza attığını itiraf etti. Beşikçioğlu ise ihalelerde görevim de yetkim de yok dedi. Beşikçioğlu belediye başkan yardımcılarıyla arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini ise ticari gelir ve borç olarak izah etti.

0: Soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 40'ı tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı. Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine gönderildi.
1: Efendim, bu iddialarla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı ve bir son dakika gelişmesi de geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından Erdal Beşikçioğlu görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şöyle: Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması, Erdal Beşikçioğlu hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak suçları sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ve bu şekilde tutuklanması üzerine anayasanın 127. maddesiyle 5393 sayılı belediye kanununun 47. maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır yönünde bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu son dakika gelişmesi olarak paylaşıyoruz. Adalet ayrım yapmaz dedi, yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. 2026'da 84 meslekten çıkarma, 30 yer değiştirme cezası uygulandığını belirtti. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten.
2: Şeffaflığı artıracağız, liyakatı esas alacağız, kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
0: Mesleki itibarını yukarı taşıma sözü verdi. Bu kapsamda adalet kendi içinde de temizliği ihmal etmedi. HSK tam 84 hakim ve savcıyı meslekten çıkardı. 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK disiplin kararlarının sonuçlarını açıkladı.
3: Hakimler ve savcılar kurulu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir.
0: HSK disiplin ve denetim mekanizmasını 2026'da titiz şekilde uyguladı. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. 30'unun yeri değiştirildi, 4'ünün kademe ilerlemesi durduruldu. 23 aylıktan kesme, 24 kınama, 168 de uyarma cezası uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve cumhuriyet savcılarının görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağının da altını çizdi.
4: Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'yla ilgili dosyadayız şimdi. Sıcak gelişmeler yaşandı. Doku'nun kaybolduktan birkaç gün sonra Sarı Saltuk Viyadükü'nde 3 gün boyunca bir aracın beklediği ortaya çıktı ve o tutanak dosyaya girdi.
5: Yahu 7 yıldır! Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
0: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, şüpheliler tek tek yakalanmıştı. Sona gelinen dosyada bir kritik gelişme daha yaşandı.
6: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
0: Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku. Tunceli'de üniversite okuyan genç kız 6 yıl önce sırra kadem basmış, yıllar sonra açılan dosyada katledildiği ortaya çıkmıştı.
5: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
0: Devam eden soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kaldığı belirlenen araçla ilgili emniyet tutanağı soruşturma dosyasına girdi.
5: Bakın, bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Şüpheli bulunan araçla ilgili tutulan emniyet tutanağında dikkat çeken detaylar vardı. Aracın sahibinin soruşturmada tutuklu bulunan korucu Fatih Özmen'in ortağı olduğu öğrenildi. Araçta meydana gelen motor arızası nedeniyle 3 gün boyunca aynı noktada bekletildiği, daha sonra çekiciyle Elazığ'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca söz konusu tutanağın olaydan yaklaşık 4 ay sonra düzenlenmiş olması da dikkat çekti.
1: Akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama var. Toprak altında kalan kimsenin olmadığı bildirildi.
7: Aileler varmış altında, onu çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Toprak kaydı, kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Göçük saat 18 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iskele önünde gerçekleşti. Sahille binalar arasında kalan alanda meydana gelen göçük nedeniyle kayan toprak sahil yolunu kapattı. İlk başta bir kadın ve bir çocuğun göçük altında kaldığı iddiaları üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve K9 köpekli arama kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda toprak altında kalan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
1: Ve gün biterken de ekonomi zamanı. Bugün Ağustos'un 3'ü ve tabii sabah saatlerinde Temmuz enflasyonu geldi. Aylık enflasyon bir miktar yükseldi. %1,78. Yıllık enflasyonda ise çok büyük bir değişiklik yok. %31,75 olarak gerçekleşti. Bakan Mehmet Şimşek de enflasyon rakamlarını yorumladı.
0: Haziran ayında %1'in altına gerilemişti. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oldu.
8: %29,95.
0: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %37,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %30,83 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %31,90 olarak hesaplandı. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünle hizmetler de açıklandı. Ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 ile zam şampiyonu olurken, onu 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler ve %21,63 ile yumrulu sebzeler izledi.
9: Kayseri seçin! Vay vay vay vay!
0: Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu %12,97 ile taze turunçgiller, %11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, %10,99 ile yumurta takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon rakamını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, mali disiplinden taviz verilmediğini belirtti.
10: Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.
1: Temmuz'a yılına ilişkin ihracat rakamları da geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptı açıklamayı. Temmuz'da ihracatın 25 milyar 600 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Ve Sayın Ömer Bolat'tan enflasyon yorumu da geldi.
11: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu.
0: Türkiye ihracatta vites yükseltti. Dış ticarette rekorlar peş peşe geldi. O tarihi rakamları bu sözlerle duyurdu.
11: Toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik. Biliyorsunuz yıla 396 milyar dolarla başlamıştık Aralık'tan sonra. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ayda 401,1 milyar dolar olarak, bu da rekor. Yani Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Temmuz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 arttı, 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracatı 3 milyar 586 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat %3,4 artarak 161 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
11: 5.3 milyar dolar 7 ayda ihracatımız artmış. Ortalama 850 milyon dolar civarında ayda ihracatımız, mal ihracatımızda net artış var. Bu sevindirici rakam.
0: İthalatsa Temmuz ayında %5,2 artarak 33 milyar dolara çıktı. Yılın ilk 7 ayında ithalat 222,1 milyar dolar oldu.
11: Temmuz ayında dış ticaret açığımız 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. %14 bir artış. Ocak-Temmuz'da dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla gerçekleşti.
0: Bakan Bolat enflasyon verilerini de değerlendirdi. Orta Doğu'daki savaşların enerji maliyetlerini artırdığına işaret etti. Buna rağmen Temmuz enflasyonun beklentilerin altında kaldığını söyledi.
11: TÜFE aylıkta Temmuz ayında %1,78'e geriledi. Geçen yılın rakamı %2,06 idi. Daha iyi bir performans gösterdi. Yıllıkta da %31,75'e bir gerileme oldu.
1: Ve İran Savaşı'nın başlamasından bu yana birçok sivil hayatını kaybetti. Birçok bölge ülkesinde de yıkıma yol açtı. Savaşın kazananı dev enerji şirketleri. Enerji devleri savaşla birlikte net karlarını dikkat çekici biçimde artırdı.
0: Orta Doğu'yu alt üst eden İran Savaşı küresel ekonomiyi ve piyasaları sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar petrol fiyatlarını uçurdu. Dünya genelinde yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini tetikledi. Dünyada dengeler bozuldu. Ancak dev enerji şirketleri ise rekor karlar elde etti. Çatışmalar başlamadan önce varili 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın patlak vermesiyle Nisan ayında 126 dolara aştı. Fiyatlardaki bu sert dalgalanma dev petrol kartellerinin kasasını doldurdu. ABD'li enerji devi ExxonMobil ikinci çeyrekte net karını %105 artırarak 14,5 milyar dolarlık gelire ulaştı. Rakibi Chevron ise karını defalarca katladı. Geçen yıl 2,5 milyar dolar açıklayan Houston merkezi grup karını %385 artışla 12,1 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı. İngiliz Shell net karını ikiye katlayıp 9,8 milyar dolara yükseltirken Fransız Total Energies net karını 6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket yöneticileri karlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Exxon Finans Direktörü Neil Hansen, küresel petrolün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sürdükçe fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Petrol şoku, faiz indirimleri bekleyen dünya ekonomilerinde enflasyonu yeniden hortlattı. Euro bölgesi ve ABD'de son yılların en hızlı enflasyon artışları kayıtlara geçti.
1: Efendim, orman yangınları tabii içimizi yaktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Orman yangınlarından etkilenen bölgelere 25 milyon lira kaynak aktarıldı.
12: Bak, sol büyüdü. Çık.
0: Orman yangınları yaralar açtı. Devlet o yaraları sarmak için 25 milyon liralık kaynak aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ile 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü de söyleyen Bakan Göktaş, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum dedi.
1: Bu arada efendim, Afrika kaynaklı Eyyam-ı Bahur sıcakları etkisini göstermeye başladı. Ağustos ayıyla birlikte Türkiye genelinde yaz sıcaklarını iyice görmeye başlıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi alev alev yanıyor diyebiliriz. Termometreler 45 dereceyi gördü.
13: Sıcak ya. Başımı yıkadım. Sonra serinledim.
0: Ağustos ayı başladı. Güneydoğu'da termometreler rekor kırdı. Diyarbakır'da etkisini artıran kavurucu sıcaklar nedeniyle hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Araç içi termometreler ise tam 45 dereceyi gösterdi. Kentte bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Gölge alanlar vatandaşların ilk adresi oldu. Sıcaktan bunalan çocuklar soluğu süs havuzlarında aldı. Diyarbakır'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise kızgın güneşten korunmak için şemsiyeleriyle tarihi ve turistik alanları gezmek zorunda kaldı.
13: Abi, başımı soğuk suda yıkıyorum, öyle serinliyorum, meyve şerbeti içiyorum, soğuk şeyler içiyorum.
0: Kavurucu sıcakların etkisi altında olan bir diğer ilimiz ise Kilis. Hava sıcaklığı zaman zaman 40 dereceye yükseldi, cadde ve sokaklar boşaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgeliklere sığınırken serinlemek isteyenlerin adresi tarihi çeşmeler ve havuzlar oldu.
13: Vallahi kafamı yıkadım. Kafam da serinledi, ben de serinledim.
0: Uzmanlar uyarıyor. Özellikle öğle saatlerinde kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlılar dışarı çıkmayın.
1: Şimdi efendim, ABD-İran savaş hattında bir müzakere çıkmazı yaşanıyor. Trump müzakereler için bugün yapacağız dedi. İran cephesindense ABD ile müzakere halinde değiliz açıklaması yapıldı. Amerikan Başkanı İran'ı ikiyüzlülükle suçladı bu açıklamanın ardından. Görüşmeler devam ediyor dedi. İşte son durum.
0: İran ABD ile görüşmüyoruz dedi. Yalanlama Trump'tan geldi. İran iki yüzlülükle suçladı. ABD İran savaşında saldırılar durdu ama müzakere sürecinde düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El Busaidi ile görüştü. Görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den açıklama geldi. Bekai, ABD ile görüşmediklerini iddia etti.
14: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak.
0: İran'ın bu açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan sert tepki geldi. Trump İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. Sözlerine devam etti.
15: İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, görüşmeler başlıyor ama sonra hiçbir görüşme yapmadıklarını söylüyorlar.
0: Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu söyledi.
15: Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey geçemez. Bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey geçmeyecek.
0: Trump bu açıklamasının ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Gündeminde yine İran vardı. Sözü devam eden müzakerelere getirdi.
15: Görüşmeler şu anda devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu sefer bunu inkar etmiyorlar. Ama nedense görüşme yaptıklarını söylemekten hoşlanmıyorlar. Bu iyi bir anlaşma metnini imzalamaları için son şansları. Müzakereler öyle ya da böyle hızlı ilerleyecek. Çok karmaşık bir konu değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı içinde şöyle dedi.
15: İran'ın geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim. Eğer birileri geçiş ücreti alacaksa bunu biz alacağız. Kontrol tamamen bizde.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır açıklamasında bulundu.
1: Şimdi bir de İran Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır bir askeri kayıp verdiği ortaya çıktı. Bir rapora, gizli bir rapora göre yüzlerce asker yaralanırken bunlardan 170'i kafa travması geçirdi.
0: ABD askerinin İran Savaşı'nda verdiği kaybın bilançosu yayımlandı. Çıkmaza giren savaşta yüzlerce Amerikan askerinin yaralandığı ortaya çıktı. ABD merkezli War Horse sitesinin yayımladığı gizli rapora göre en az 653 asker yaralandı. Bunlardan 170'i ciddi sayılabilecek kafa travması geçirdi. Yaralanan ABD askerlerinin büyük kısmı kara kuvvetlerinin bünyesindeki ekipten. Bu arada zayiatın 3'te 1'ini yedek askerler oluşturdu. Aralarında subayların bulunduğu 64 rütbeli de yaralılar arasında. En ağır kayıpsa Kuveyt'teki ABD üssüne yapılan İHA saldırısında gerçekleşti. Saldırıda 6 Amerikan askeri öldü, 2 Amerikan generali de kafa travması geçirdi. Generallerin uyarılara rağmen önlem almadığı da iddia edildi. Uzmanlar modern savaşlarda üst düzey generallerin yaralanmasının nadir olduğunu ifade ediyor. Saldırıyı değerlendiren bir ABD'li albay, taktik seviyedeki tüm kuralları çiğnedik ifadelerini kullandı.
1: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de hamile bir kadını, eşi ve 5 yaşındaki çocuklarını katletti. Aile bütün fertleriyle birlikte nüfustan silindi. İsrail soykırımına ses yükselten Birleşmiş Milletler raportörü Francesca Albanese ise Tel Aviv'in ağır ambargosuna maruz kaldığını, sağlık sigortasının dahi iptal edildiğini açıkladı.
0: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Barış Kurulu kararlarına rağmen yeni katliam planını devreye soktu. Gazze'nin merkezinde bir apartmana düzenlenen İsrail saldırısında hamile bir anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları katledildi. Filistinli aile nüfustan silindi. Filistin'de İsrail'in yok ettiği aile sayısı 2700'e ulaştı. Soykırımcı ordunun korkunç katliamında katledilen aile fertleri 33 yaşındaki Abdullah Ebu Et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abirana ve 5 yaşındaki çocukları azlandı. Varlığı işgal ve soykırıma bağlı olan Tel Aviv, Hamas'ın silah bırakmayı kabul ettiği Barış Kurulu kararlarına itiraz ediyor. Kararın açıklandığı günden bu yana Gazze'de doğrudan sivilleri ve altyapıyı hedef alıyor. Tel Aviv özellikle Türkiye ve Katar'ın Barış Kurulu'nun yol haritasında yer almasına karşı çıkıyor. Öte yandan Tel Aviv Filistin'e destek verenlere karşı şiddeti artırdı. İsrail vahşetini uluslararası arenada yıkıran Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese, İsrail ambargosu yüzünden adeta hayatının alt üst olduğunu açıkladı.
16: Kredi kartım çalışmıyor, faturalarımı veya transferlerimi ödeyemiyorum. Sağlık sigortam iptal edildi, kendime Pablo Escobar gibi hissediyorum. Tüm bunlar İsrail Gazze'de soykırım işliyor dediğim için.
0: Tüm baskılara rağmen Albanese geri adım atmayacağını ilan etti.
1: Bu arada Türkiye'deki askeri ve jeopolitik gelişmelerden dolayı İsrail basını da alarma geçmiş durumda. Siyonist medyada Ankara'nın küresel güç olma yolunda ilerlediği ve bu durumun Tel Aviv açısından yeni bir güvenlik denklemine dönüştüğü anlatıldı.
0: Türkiye'nin yükselen gücü yine İsrail basınında gündem oldu. Tel Aviv merkezli yayınlarda peş peşe yayınlanan analizlerde Ankara'nın askeri kapasitesi ve bölgesel etkisindeki artışa dikkat çekildi. İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel güç olma yolunda ilerleyen bir ülke olduğunu yazdı. Özellikle savunma sanayindeki atılımlar, insansız hava araçları, deniz platformları ve siber teknolojilerde elde edilen başarıların Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağladığı vurgulandı. Analizlerde Türkiye'nin Suriye, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'de artan etkisinin İsrail açısından yeni bir güvenlik ve diplomasi denklemi oluşturduğu belirtildi. Dikkat çeken bölümse İsrail yönetimine yapılan çağrı oldu. Haberde Ankara'nın yükselişinin uzun vadeli bir gerçeklik haline geldiği ifade edilirken, Tel Aviv'in Türkiye'nin artan etkisine karşı bugünden stratejik hazırlık yapması gerektiği savunuldu.
1: Şimdi Akdeniz Havzası'ndaki orman yangınlarına bakacağız birlikte. Evet, Yunanistan özellikle başkent Atina yakınlarında çıkan bir yangınla ilgili endişeli. Hala devam ediyor bu yangın ve iki helikopterin havada çarpışması sonucu da iki kişi hayatını kaybetti. Fransa'da da yeni başlayan bir yangın endişeye yol açtı.
0: Avrupa orman yangınlarıyla boğuşuyor. Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Batı Attika'da günlerdir devam eden yangında durum kontrol altına alınmaya çalışılsa da alevler şiddetini koruyor. Porto Germano'da binlerce dönüm arazi küle dönerken çok sayıda ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Atina'daki söndürme çalışmaları sırasında yaşanan feci kazadansa acı haber geldi. Müdahale sırasında havada çarpışan helikopterlerden birinde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Danimarkalı pilotla Yunan koordinatör subay olduğu öğrenildi. Kazanın ardından filodaki tüm bel tipi helikopterlerin uçuşu durduruldu. Atina'nın kuzeybatısındaki Kandilli bölgesinde atların yangından kaçtığı görüntülerde gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan görüntülerde atların canavliyle koştuğu görüldü. Avrupa'da alevlerle boğuşan bir diğer ülke ise Fransa. Bordeaux civarındaki devasa yangını henüz yeni kontrol altına alan ülkede bu kez güney bölgesinden yeni bir yangın haberi geldi. Karkazon kenti yakınlarındaki bir otoyolda bir aracın alev almasıyla başlayan yangın kuraklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede 100 hektardan fazla alanı küle çevirdi. Otoyol çift taraflı trafiğe kapatılırken bölgedeki yerleşim yerleri ve içinde egzotik hayvanların bulunduğu bir hayvanat bahçesi tahliye edildi. Yangına 280 itfaiyeci ve 12 söndürme uçağıyla müdahale edildiği öğrenildi.
1: Ankara-İrvan normalleşme süreci giderek renkli bir hale dönüşüyor. Ermenistan Meclis Başkanı kürsüde Türk kebabını öve öve bitiremedi.
17: Sirumey utel ban kebab, Adana kebab, şat hamur ban, İskender, yetesadzes etakskira eli hamur ban oz.
0: Bu sözler pek beklemediğimiz bir yerden Ermenistan Meclisi'nde Türk kebabı övüldü. Ermenistan Meclis Başkanı Ruben Rubinyan meclis kürsüsünde Türk kebabını öve öve bitiremedi.
18: Türkiye'de kebap yedim. Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes bir tadı vardı.
0: Rubinyan, Türkiye'de yediği kebapların lezzetini unutamadığını söyledi. Meclis Başkanı kürsüde Türkiye ziyaretlerinde sık sık Adana kebap yediğini ve enfes bir tadı olduğunu anlattı.
17: Kebap, Adana kebap, şatamova.
0: Rubinyan, İskender kebabını da beğendiğini belirterek, İskenderse eğer yanına sos gelirse bambaşka oluyor, lezzetli şeyler için oraya giderdim dedi. Konuşmasında Türkiye ziyaretine de değinen Rubinyan, Patrikhane'yi sık sık ziyaret ettiğini söyledi. Rubinyan'ın konuşma sırasında diğer vekillerin şaşkınlıkla dinlediği görüldü. Ermenistan meclisindeki Türk kebabı çıkışı, Erivan-Ankara ilişkilerinde yeni dönemin işareti olarak yorumlandı.
17: Kebap, Adana kebap.
1: Evet, Asırlık Gece dizisiyle ilgili bir haberimiz var. Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması için hazırlanan dizi belgeselinin İstanbul çekimleri de tamamlandı. Bu çekimlerin en dikkat çekici adresi darbe gecesinin simgelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. Gece saatlerinde köprü belirli saatlerde trafiğe kapatılırken kurulan setten ilk görüntüler de geldi.
5: Ne yapıyorsun sen? Sen bu vatanın evladı değil misin? Ben bu vatanın anasıyım. Sen kimsin?
0: Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul çekimleri başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Temmuz hain darbe girişimini konu alan ve büyük ilgi gören Asırlık Gece dizi belgeselinin İstanbul etabı için köprüde trafik düzenlemesi yapıldı.
18: Kardeş kanı dökülmesin.
0: Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saatlerinde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne araç trafiğine kapatıldı. Gece yarısından sonra başlayan çekimler sırasında köprü üzerinde kurulan belgesel seti de görüntülendi. Çekimler nedeniyle köprü salı ve çarşamba geceleri de gece 1 ile 5 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.
1: Bartın'dayız. Bir motosikletli polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı, ancak polisten kaçarken öyle birine çarptı ki, izliyoruz.
0: Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı. Bartın Kırtepe mahallesinde polis denetim yapıyordu. Bir motosikletli polisin dur ikazına uymayarak gaza bastı. Ancak kaçış rotası faciaya yol açacaktı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü motosikletiyle bir anda kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen Bartın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücü gözaltına alındı. Kolundan yaralanan vali yardımcısı Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
1: Sakarya'nın Karasu ilçesinde altyapı çalışmaları kapsamında çukuru fark etmeyen bir sürücü de otomobiliyle kazılan o yere düştü. Kameralarda o anlarda kayıttaydı.
0: Hızlıydı, son anda çukuru fark etti. Ani freni, kazayı önlemedi. Otomobil çukura böyle saplandı. Görüntü Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Sokakta altyapı çalışması vardı. Çalışmaya ara verildi. Çukurun etrafı emniyet filtresiyle kapatıldı. Ancak dikkatsiz bir sürücü hayli hızlıydı. Tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlamak istese de duramadı. Otomobilin yarısı çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.
1: İstanbul Pendik'te iş insanı Ercan Ekşi sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırganın 3 saat boyunca pusu kurduğu belirlendi. Kaçan tetikçi Taksim'de gezerken yakalandı.
0: Üç saat bekledi. İş insanı Ercan Ekşi'yi görünce tetiğe üst üste bastı. kanlı saldırının ardından kaçan tetikçi Taksim'de gezerken polis tarafından böyle yakalandı. Saldırının adresi İstanbul Pendik. Pazar günü yaşanan olayda müteahhit Ercan Ekşi iş yerinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan Ekşi ağır yaralı halde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Ekşi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Görüntülerde saldırganın iş yerinin önünde yaklaşık 3 saat boyunca beklediği belirlendi. Adım adım takip edilen şüpheli Taksim'de dolaştığı sırada yakalandı. Saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Bursa'dan da üzücü bir haber geldi. Anne olmaya hazırlanıyordu. 8 aylık hamile bir kadın eşinin gazabına uğradı. 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Mahalleliği ayağa kaldıran olayda gözaltına alınan eşin küçük kızını da terastan sarkıttığı iddia edildi. İşte detaylar.
19: Sen bana niye gelmiyorsun abiciğim?
0: 8 aylık hamileydi. Anne olmaya hazırlanıyordu. Eşinin gazabına uğradı. Balkondan düştü. O da bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı.
20: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
0: Bursa'da gece yarısı dehşet dolu anlar yaşandı. 8 aylık hamile Ekrem Aslan Halil uyuşturucu bağımlısı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre evden yükselen kavga seslerinin ardından genç kadın pencereye çıktı. Tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamadı ve metrelerce yükseklikten zemine düştü. Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Öfkeli adam 3 yaşındaki kızını da terastan aşağı sarkıttı. Çocuğu kurtarmak isteyen komşular kapıları kırarak eve girmeye çalıştı.
20: Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kızı sarkıtıyor o şekilde. Biz de kalktık çıktık buraya.
0: Cani adam ifadesinde uyuşturucu kullandığını, eşiyle bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve olay gecesi de tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bilgiler dikkat çekiciydi. Hayatını kaybeden kadının daha önce gördüğü şiddet nedeniyle şönüme başvurduğu ve bir süre kadın konuk evinde kaldığı öğrenildi.
20: Bu şahıs 2 senedir böyle aralıksız olarak geçenlerde gene aynı şekilde geldi. Karısını burada sokakta bıçakla kovalıyordu.
0: Öte yandan şüphelinin olaydan sadece 2 gün önce madde etkisi altında araçların önünü kesip çevreye zarar verdiği anlar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık ve adli tıp incelemesinde kadının bedeninde darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli hakkında soruşturma sürerken Bursa'daki o geceye ilişkin tüm detaylar cinayet büro ekiplerince tek tek inceleniyor.
1: Bursa'da rahatsızlanan eşini hastaneye götüren sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada karı koca maalesef hayatını kaybetti.
0: Kalp rahatsızlığı nedeniyle randevuya gidiyordu. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Karı koca takla atan araçta can verdi. Kaza Bursa'nın Keles ilçesinde yaşandı. Ramazan Alan kalp rahatsızlığı şikayetiyle eşiyle hastaneye gidiyordu. Direksiyon başında kriz geçirdi, hakimiyetini kaybetti. Bu sırada kontrolden çıkan araç takla attı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 37 yaşındaki sürücüyle eşi Havva Alan'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Çiftin cenazeleri öğle namazı sonrası Davutlar Mahallesi'nde toprağa verildi. Kahreden detaysa yürekleri sızlattı. Çiftin iki çocuğunu yola çıkmadan babaannelerine bıraktıkları öğrenildi.
1: Dünya haberlerimize geçiyoruz. Pakistan'da polis karakoluna saldırı düzenlendi. Swat bölgesinde meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybetti.
0: Pakistan'ın Hayber Pahtun eyaletine bağlı Swat bölgesindeki bir polis karakolu saldırının hedefi oldu. Yetkililer karakola girmeye çalışan bir saldırganın polis tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiğini açıkladı. Şiddetli patlamanın ardından bölge savaş alanına döndü. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin büyük kısmı polislerden oluşuyor. Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlatırken olayın arkasındaki kişi ya da grupların belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma sürüyor.
1: Hindistan'ın başkentinde çöpten bir dağ yükseliyor. Yeni Delhi'deki dev atık yığını 65 metreyi aşan yüksekliği sebebiyle halk arasında çöp Everest'i olarak anılıyor.
0: Başkent Yeni Delhi'deki Gazipur çöp sahası yıllardır biriken atıklarla dev bir çöp dağına dönüştü. 1984'te hizmete giren alan kapasitesini yıllar önce doldurmasına rağmen atık kabul etmeyi sürdürdü. Yaklaşık 65 metre yüksekliğe ulaşan çöp dağı her yıl 10 metre yükselmesiyle dikkat çekiyor. Devasa atık yığınları iş makineleri ve çamurlu yollar arasında adeta bir dağ silsilesi oluşturuyor. Uzmanlar çöp sahasının metan gazı salımı, sık sık çıkan yangınlar ve yeraltı suyu kirliliği nedeniyle çevrede yaşayanlar için ciddi sağlık riski oluşturduğunu belirtiyor. Bir zamanlar sadece bir atık sahası olan Gazipur, bugün hem çevre krizinin hem de hızla büyüyen şehirlerin atık sorununu gözler önüne seren simgelerden biri haline geldi.
1: Efendim, cam deyince akla kırılganlık geliyor, ancak Japon bilim insanları bu algıyı değiştirecek bir buluşa imza attı. Yeni nesil camın beton ve çelikle yarışacak kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor.
0: Japonya'nın Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar atomik yapısı yeniden tasarlanan yeni bir cam geliştirdi. Bu özel malzeme klasik camlara göre yaklaşık 2 kat daha dayanıklı olurken yük taşıma kapasitesiyle çelik ve dökme demire meydan okuyor. Yeni camın en dikkat çekici özelliği ise aldığı darbeyi emerek çatlakların büyümesini engellemesi. Böylece kırılma riski önemli ölçüde azalıyor ve şeffaflığından da ödün vermiyor. Araştırmacılar yeni malzemenin gelecekte akıllı telefon ekranlarından otomobil camlarına, gökdelen cephelerinden deprem riski yüksek bölgelerdeki yapılara kadar birçok alanda kullanılabileceğini belirtiyor. Ancak seri üretim için birkaç yıllık geliştirme sürecine daha ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Eğer teknoloji beklendiği gibi hayata geçirilirse kırılan telefon ekranları ve afetlerde parçalanan camlar tarihe karışacak.
1: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle Washington eyaletinde alevler kontrolden çıktı. Peş peşe orman yangınları var ve yaklaşık 60 bin kişi tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri zamana karşı yarışırken yüzlerce yapı küle döndü.
0: Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya. Washington eyaletinin Spokane County kentinde peş peşe çıkan 3 büyük orman yangını yerleşim bölgelerini tehdit ediyor. İtfaiyecilerin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde ekipler alevlerin arasına giriyor. Hortumlarını hızla kurarak evleri kurtarmak için yoğun mücadele veriyor. Yangınlarda şu ana kadar evler ve iş yerlerinin de bulunduğu yaklaşık 600 yapı yok oldu. Alevler 2180 hektarlık alanı küle çevirirken yetkililer yangınların henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Bölge genelinde tahliyeler sürerken ekipler alevlerin yeni yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek için havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor.
1: (Gülüyor) Malezya'nın Sarawak eyaletinde nehirler bu kez ulaşım için değil, ölümcül timsah tehlikesiyle gündemde. Son yıllarda artan saldırılar sebebiyle lisanslı avcılar gece gündüz devriye geziyor.
2: Ya.
0: Sarawak'ta Kemena Nehri'nde lisanslı avcılar tehdit oluşturan timsahları tespit etmek için geceleri yemli tuzaklar kuruyor. Amaç nehir kıyısındaki köyleri yeniden güvenli hale getirmek. 2023-2025 yılları arasında timsah saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda 9 saldırı kayıtlara geçti. Malezyalı yetkililer timsah nüfusunun son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 25 bine ulaştığını belirtiyor. Bu durum bölge halkını ürkütüyor. Sarawak'ta nehirler bölge halkı için yaşamın merkezi. Timsahlarla insanlar arasındaki tehlikeli dengeyi korumaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ya.
1: Fransa'da kimyasal alarm verildi. Bir fabrika deposunda çıkan dev yangın sonrası havaya yayılan tehlikeli maddeler sebebiyle 30 bin kişiye evden çıkmayın uyarısı yapıldı. Bölge savaş alanını andırıyor.
0: Yangın Fransa'nın Mozel vilayetine bağlı Grand Range kentindeki bir fabrika deposunda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerle birlikte tehlikeli kimyasal maddeler atmosfere yayıldı. Bunun üzerine çevredeki 5 kasabada yaşayan yaklaşık 30 bin kişi acil durum uyarısıyla evlerine kapanmaları konusunda bilgilendirildi. Yaklaşık 150 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele verdi. Olayda 3 kişi hafif yaralanırken ekipler hem alevleri söndürmek hem de kimyasal riskin yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Yangının söndürülmesinin ardından evden çıkmayın uyarısı kaldırıldı. Ancak bölgede tehlikeli maddelerin temizlenmesi ve hava kalitesinin ölçülmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Çevresel risk tamamen ortadan kalkana kadar bölgede güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulacağının altı çizildi.
1: Manisa'da Sardes Antik Kenti'nden heyecan verici bir haber geldi. Arkeolojik kazılarda Lidyalılar dönemine ait bir heykel bulundu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamayla heykeli bulan uzmanlara teşekkür etti. Heykel dönemin günlük hayatına, inanç ve kültür dünyasına dair izler taşıyor.
0: Anadolu'nun binlerce yıllık arkeolojisine ve Lidya tarihine bir kez daha ışık tutuldu. 2500 yıllık heykel gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy keşfi sosyal medya hesabından duyurdu. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinesinde yapılan arkeolojik kazılar sonuç verdi. Milattan önce 5 ve 6. yüzyıllarda yaşayan Lidyalara ait bir eser bulundu. Eser yaklaşık 2500 yaşında genç bir erkek heykeli. Heykel 2,2 metre yüksekliğinde iyi korunmuş yapısıyla döneminin kültürünü taşıyor. Kıyafet ayrıntılarıyla Lidyalıların sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor. Ancak heykelin bazı parçaları eksik. Ayakları ve bazı parçalarının zarar gördüğü tahmin ediliyor. Yüz hatlarıyla bazı detaylarsa yüzyıllara rağmen iyi korunmuş. Sahilinde bir tanrıya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı açıklamayla eseri bulan uzmanlara teşekkür etti. Heykelin dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örneklerinden olduğunu kaydetti. 100'e kalın ve sert bir toprak tabakasıyla kaplı Sardes heykeli üzerinde incelemeler yapılacak. Nadide eser çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Bu muhteşem muhteşem keşfin ardından Artvin'e gidelim. Şimdi de Gevrek Festivali'nden bahsedeceğiz sizlere. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Türk-Gürcü kültürünün yaşatıldığı festivalden renkli görüntüler geliyor şimdi. Yusuf Elinde ise 3000 rakımda boğa güreşleri ve horon coşkusu vardı.
0: Yüzlerce kişi horonda buluştu, dev halkalar oluştu. Yeşilin başkenti Artvin'de festival coşkusu yaşandı. Binlerce Artvinli Şavşat'taki Satave Yaylası'nda 27. Gevrek Festivali'nde bir araya geldi. 20 köyün ortak katkısıyla gerçekleştirilen festivalde binlerce yıllık Türk-Gürcü kültürü yaşatıldı. Türkçe ve Gürcüce şarkılar seslendirildi. Horon oynayan yüzlerce kişi dev halkaları oluşturdu. Doyasıya eğlendiler. Şavşat'a Türkiye'nin birçok şehrinden misafir geldi. Artvin'in yatık dönerleri kesildi, yöresel lezzetleri tanıtıldı. Vatandaşlar kurulan onlarca çadırda çam kokularının ortasında piknik yaptı. Festivale katılanlara kaymakla hazırlanan geleneksel gevrek ikram edildi.
2: Bizler de tabii bu güzel festivali önemsiyoruz. Çünkü bu festivallerimiz kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi genç nesillere taşıyarak ciddi bir katkı yapmakta.
21: Evet, teşekkür ederiz.
2: Her zaman söylüyoruz ki
21: saatine.
2: Geçmişini bilemeyen
21: başkanımız gerçekten.
0: Bir festivalde Artvin'in Yusufeli ilçesinde gerçekleşti. 3000 rakımlı Salikvan Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri nefesleri kesti. Binlerce kişiyi bir araya getiren festivalde 7 kategoride 52 boğa mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan güreşleri kazanan boğaların sahibine toplam 800 bin lira ödül verildi. Festivalde İsmail Türüt ve birçok yerel sanatçı da sahneye çıktı. Artvin ve Yusufeli kültürünün doyasıya yaşatıldığı festival, yüzlerce kişinin oynadığı dev horon halkasıyla sona erdi.
1: O gömleği giyme, şuraya gitme ya da bu kişiyle görüşme. Ev içerisinde sıradan görülen bu cümleler mahkeme dosyasına girdi. Yargıtay eşin kıyafetine ve sosyal hayatına yönelik baskıyı sosyal şiddet kabul ederek boşanma sebebi saydı.
22: Evde moda polisi kesilenler dikkat. Yargıtay eşinin giyim tarzına ve sosyal hayatına baskı kurmanın sosyal şiddet sayılabileceğine hükmetti.
0: Artık o kıyafeti giyme, oraya gitme, onunla görüşme gibi sözler sadece ev içi bir tartışma olarak kalmıyor, mahkeme dosyalarına da konu olabiliyor.
23: Boşanma sebebi olarak görmüyorum yani açıkçası. Eşimin giyimine, kuşamına, hareketlerine, hallerine yeterli kadar. Hani aşırı karışma ileriye değil de az derecede olsa söz hakkım olduğunu düşünüyorum.
22: Kadın kocasının giyimine ve dışarı çıkmasına karışıyordu. Konu mahkemeye taşındı. Mahkeme kocayı haklı buldu.
0: Mesele sadece ne giyileceği, nereye gidileceği tartışması olarak kalmadı. Koca eşinin baskın bir karaktere sahip olduğunu, sık sık tartışma çıkardığını ve evde huzur kalmadığını iddia etti.
23: Çok makul. Ya kesinlikle bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Evlenmeden önce ya da kişiyle tanışmadan önce onun giyimini, kuşamını gördüysen, senden önceki hayatını beğenerek kendi hayatına dahil etmeye karar verdiysen bir değişiklik beklememeniz lazım. Sadece beraber ilerlemeniz lazım.
22: Mahkeme kararının ardından kadın konuyu istinafa taşıdı. İstinaf kararı bozdu.
0: Boşanma dilekçesinde ise daha ağır suçlamalar yer aldı. Eşinin kendisine hakaret ettiğini, evden kovduğunu ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmediğini öne sürdü. Tüm bu yaşananlar nedeniyle evlilik birliğinin kendisi için çekilmez hale geldiğini savundu.
24: Yani ona karışıyorsa artık orada da huzur yoktur. O da zaten vazgeçmez giyiminden. O da onu o giyimiyle kabul etmez. Etmeyeceğine göre o evde de tat tuz kalmaz bence. Boşansınlar daha iyi.
22: İstinaf kararı bozunca konu Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kocayı haklı buldu.
23: Eşimin giyimine karışmam. Kendi kararı, kendi fikri. Niye karışayım?

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: TGRT FM Haber.
1: Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
2: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan şuraya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri

0: Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
1: Efendim şimdi bir yandan da meclise önemli bir teklif geldi. Şehit yakınlarına, gazilerimize ve vazife malullerine yeni haklar geliyor. Cumhur İttifakı bu kapsamda iyileştirmeler içeren kanun teklifini meclise sundu. İşte detaylar.
2: Vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
0: Cumhur İttifakı şehit yakınlarıyla gazi ve vazife malullerinin sesine kulak verdi. Onları bir nebze de olsa rahatlatacak kanun teklifini meclise sundu. Teklifin detaylarını Cumhur İttifakı ortağı MHP ve AK Parti birlikte açıkladı.
2: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Milletvekili Erkan Akça ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yaptı. Buna göre şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarına asgari gelir garantisi getirilecek.
2: Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Malul sayılmayan personele aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yani gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
0: Bakıma muhtaç gaziler de teklifte unutulmadı.
2: Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yaralanan ancak malul sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Bu kişilere de yeni düzenleme yasalaştığında aylık bağlanacak.
2: Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz.
0: Gazi olan erbaş güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da yükseltilecek. Vazife ve harp malullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılacak. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıklarının artırılma imkanı sağlanacak.
2: Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz ve bunu yeniden düzenliyoruz.
0: Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları artırılacak. Gazilik unvanının yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek.
2: Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
1: Ve önümüzdeki haftanın en önemli gündem konusu terörsüz Türkiye yolculuğunda çerçeve yasa diyebiliriz. Artık hukuki zemin konuşulacak ve teklif de sona gelindi. AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı teklif. AK Parti Meclis Grup Yönetimi siyasi partilere bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor.
3: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Süreci hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa AK Parti Meclis Grubu'nda imzaya açıldı.
4: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
0: AK Parti Meclis Grubu'nda teklifi tüm vekillerin imzalaması yönünde karar alındı. Bu karar vekillere de iletildi. 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar teklifi imzalamaları istendi. İmzaların tamamlanması sonrası çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
5: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Öte yandan AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nin teklifle ilgili siyasi partilere bilgilendirme yapması bekleniyor. Böylece yasalaşma sürecinin hızlandırılması ve geniş mutabakatla çıkması hedefleniyor. Çerçeve yasayla suça karışmamış örgüt üyeleriyle yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen kişilere yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor. Terörist başı Abdullah Öcalan ve sözde yöneticiler hakkında hiçbir özel düzenleme yasada yer almayacak.
4: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi,

0: ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
1: Sürecin takibi amacıyla biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise meclis bünyesinde olmak üzere iki ayrı komisyon kurulması planlanıyor. Komisyonların silah bırakma süreci, örgüt mensuplarının dönüşü, sahadaki gelişmeler ve toplumsal uyum başlıklarında yaklaşık 6 ay boyunca çalışma yürütmesi öngörülüyor.
2: Suikast sonucu 33 yıl önce kaybettiğimiz araştırmacı, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelecek efendim. Ve bu görüşmede de dosyadaki son durumun ele alınması bekleniyor.
3: Uğur Mumcu, Çetinemeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
1: Uğur Mumcu suikastı faili meçhul dosyaları ile birlikte masaya yatırılıyor. Ancak aile endişelerini ve beklentilerini dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedi. Bakan da bu talebi geri çevirmedi. Uğur Mumcu'nun ailesi 6 Ağustos Perşembe günü Bakan Gürlek'i ziyaret edecek.
4: Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, her dosya değil, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar.
1: Takvimler 24 Ocak 1990 93'ü gösteriyordu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
5: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
1: Aradan 33 yıl geçti. Ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Uğur Mumcu'nun ailesi dosyadaki son gelişmeleri görüşmek üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti.
3: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
1: Bakan Gürlek talep üzerine aileyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşmek için randevu verdi.
3: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
1: Görüşmede suikast dosyasındaki son durumun ele alınması bekleniyor.
3: İnşallah bunlar da çözümlüdür.
1: Mumcu suikastına ilişkin ilk yargılama ölümünden 7 yıl sonra başladı. Bazı sanıklar hakkında hapis cezaları çıktı. Dosyanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve bombayı araca yerleştirdiği iddia edilen firari sanık Oğuz Demir hakkındaki yargılama ise devam ediyor.
2: Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme var. Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
6: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Sarıkaya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek meblağlı çok sayıda para girişi ve transferi olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.
2: Ve Güllü iddianamesi de tamamlandı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianameden dikkat çekici ayrıntılar geldi. Savcılık kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen internet aramalarını ve dijital inceleme bulgularını delil dosyasına ekledi.

0: ölümü sanat camiasını yasa boğmuş, baş şüpheli kızı tutuklanmıştı. Tamamlanan iddianamede şok detaylara ulaşıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada bu kez gündemde iddianamede yer alan dijital deliller var. Savcılığa göre tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümünden yaklaşık bir ay sonra telefonunu değiştirdi.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Yeni cihazdaki internet aramaları da soruşturma dosyasına girdi. İddianamede Tuğyan Ülkem'in saçta uyuşturucu çıkar mı? Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir? Uyuşturucu teste çıkar mı gibi aramaları yaptığı belirlendi.
3: Herkes tamam mı? Uyuyun.
0: Dosyada dikkat çeken bir detay daha var. Bir alışveriş sitesinde çözülmemiş davalar, seri katil, suçluyu bulma temalı kutu oyununda görüntülendiği bilgisi yer aldı. Savcılık ayrıca sanığın bazı tanıkları yönlendirmeye ve mesajları sildirmeye çalıştığını da belirledi.
4: En büyük hatayı senle yapmışım. O taş kalbinde ben aşk aramışım.
0: Tüm bu bulgular hazırlanan iddianamede delil olarak yer aldı. Ancak söz konusu iddialar hakkında nihai kararı mahkeme verecek.
5: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
6: Efendim şimdi çarşıya pazara birlikte bakacağız. Çarşı pazarda durum ne? İncir sezonu açıldı. Yeni mahsuller tezgahlarda boy gösterdi. Meyve ve sebzelerde çarşı pazara yansıyan rakamlara bakalım.
7: Fiyatlar yani uygun, meyveler düşmüş.
0: Renk renk meyveler, taptaze sebzeler yeni fiyatlarıyla tezgaha çıktı.
8: Dalından koptu, tezgahlardaki yerini aldı. Yazın en tatlı lezzeti incir, pazarın zam şampiyonu oldu. Çünkü kilogram fiyatı 200 liradan satışa çıktı.
9: Fiyatlar bana uygun geldi. Kiraz da uygun, üzüm de uygun.
10: İncir kaç ha?
11: İncir 200 lira.
10: 200 lira. İyi.
11: Ha, yeni mahsul.
10: İyi esas. İner zamanla ama.
0: Temmuz enflasyonu aylık bazda 1,78, yıllık bazda ise 31,75 artış gösterdi. Enflasyon verileri tezgahlara yansıdı. Fiyatları ucuz bulan da oldu, tuzlu bulan da.
12: Bazısı ucuz, bazısı pahalı.
13: Fiyatlar şu anda biraz pahalı, lakin Ankara'nın kalbi olan ulus halde ister istemez. Fiyatlar biraz daha uygun.
8: Yazın hem serinleten hem de tatlı lezzetlerinden biri olan yeşil üzüm ve siyah üzümün ise fiyatı yüz güldürdü. Çünkü tezgahlarda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.
14: Üzüm bu sene vallahi cennet. Millet bol bol yesin üzümü.
15: Yaz dönemi bedava üzüm, buyurun.
8: Bu güzel mi?
15: Olmaz olur mu? Çeşkideki Antep Razaki üzümü bu. Antep'in meşhur üzümü bu. Çok güzel tadı var, lezzetli.
16: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayıs alacağız.
14: Kiraz sezonu bitti. Kiraz şu anda 70 lira 100 lira arasında oynuyor. Geçen ay 50 liraydı. Böyle bal gibi bir üzüm 50 lira. Geçen ay 70 liraydı üzüm. Çilek 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay çilek 150 liraydı. Muz da 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay muz 70 liraydı.
16: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayıs alacağız.
0: Tezgahlarda domates 70, salatalık 50, taze fasulye 100 liradan yerini aldı. Yeşilliklerde tere, roka, maydanoz 20 liradan tezgaha çıktı.
6: Soğanlı mı, soğansız mı tartışmaları bir yana, kahvaltıların vazgeçilmezi menemen. Ama menemeni soğan ve biber yakmış durumda. Çünkü 350-400'e bir tabak menemen yiyoruz. Peki maliyeti ne acaba? Bakalım birlikte.
17: Vay maşallah.
18: Menemensiz olmaz.
19: Ben soğanlı tercih ediyorum.
20: Menemen soğansız olur.
18: Soğanlı. Yüksek valla. 50-60-80'e bile çıkıyor.
8: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışması geride kaldı. Artık konuşulan soğanın fiyatı.
21: Aynen. Artık soğansız mı yenecek menemenler?
18: Maalesef. 3-4 kişilik yapayım dersen evet. 200 lirayı bulur.
21: Bir kilo alsan 2 yemeğe koyamazsın.
8: Şimdi TÜİK'e göre Temmuz ayında en çok artış gösterenlerden biri %25,87 ile soğan.
22: Biber dersen 80-90 lira. Bu nasıl olacak?
8: Ve %14,53 ile diğer en çok yükselenler biber ve domates oldu.
20: Biberler 100 TL.
23: 30-40 liradan herhalde satılıyor domates.
18: Hepsi pahalı ki 3 kişiye yapsan bir sürü masraf yani.
8: Menemenin masrafı ne kadar? Hadi birlikte bakalım.
1: Menemen Türkiye'nin vazgeçilmezi oluyor kahvaltılarda özellikle.
2: İki yarım soğan giriyor.
8: İki biber koyacağız. Bir kişilik menemene.
2: Bir adet de domates kullanıyoruz. 200 gram civarı oluyor bu da. Maliyeti artıran ürünlerden soğanla biber.
8: Ortalama fiyatlar nasıl peki şu an?
2: Yani ortalama şu an 50 ile 80 arası. Domatesin fiyatı 6 TL. Soğan 7 TL'ye geliyor. Biber de 8 TL oluyor. Yumurtanın tanesi de 5 TL. 5-5 10 TL oluyor. Evet, soğanlarımızı attık. Bunlar güzelce karamelize olacak. Biberlerimizi atıyoruz. Bunlar soğanlarla beraber güzelce kavrulacak. Evet, şimdi domateslerimizi atabiliriz. Bunlar da güzel suyunu salacak. Kendi suyunda harmanlanacak bunlar. İki tane yumurtamızı kırıyoruz. Yumurta evet şu an düşüşte.
8: Domatesiyle, biberiyle, soğanıyla, yumurtasıyla ve tereyağıyla. Bir kişilik menemen 56 TL.
2: Tereyağsı yaparsak 30 TL oluyor.
20: Olsa şu anda yeriz.
8: Ama o menemeni 4 kişilik bir aile yiyecekse 200 TL'yi gözden çıkarmak zorunda.
11: 3 kişi aile nasıl olacak? Nasıl menemen yiyeceğim?
19: Bugün herhangi bir yerde menemen yemek istediğinizde 150-200 lira arasında bir maliyet çıkıyor.
8: Peki dışarıda ne kadar?
2: Dışarıda 200 TL'ye satılan da var, 400-500 TL'ye satılan da var.
11: Menemen atıyor, menemen bitti.
6: Ve dijital Türk lirası test sürecinde yeni dönem başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dijital Türk lirası projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Değerlendirmeler sonucunda 23 proje testlere katılmaya hak kazandı.
0: Merkez Bankası'nın dijital Türk lirası projesi ekosistemine katılım çağrısı finans ve teknoloji dünyasından yoğun ilgi gördü. Toplam 85 başvuru teknik ve idari kriterler doğrultusunda değerlendirildi. İlk elemenin ardından 51 proje ikinci aşamaya kalırken yapılan son değerlendirmeler sonucunda 12 bankayla 6 ödeme ve elektronik para kuruluşunun geliştirdiği toplam 23 proje test sürecine seçilmiş oldu. Yeni aşamada projeler, programlanabilir ödemeler, dijital kimlik doğrulama, mevcut ödeme sistemleriyle entegrasyon, varlıkların dijital ortama taşınması ve makineler arası ödeme sistemleri gibi geleceğin finans teknolojilerini gerçek senaryolar üzerinden test edecek. Bu süreçte elde edilecek veriler, dijital Türk lirasının teknik altyapısının güçlendirilmesi ve kullanım alanlarının genişletilmesi açısından yol haritasını oluşturacak. Merkez Bankası, dijital Türk lirasının yalnızca yeni bir ödeme aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin finansal teknoloji ekosistemini güçlendirecek stratejik bir dönüşüm projesi olduğuna vurgu yaptı.
6: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. TÜRASAŞ tarafından %90 yerlilik oranıyla üretilen model Tanzanya'ya doğru yola çıktı.
24: Şu dördü de tamamı da bizim Eskişehir ve Sakarya'daki bizim bakanlığın TÜRASAŞ'ın fabrikalarında yapılıyor.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları paylaştı. TÜRASAŞ tarafından üretilen D-10.000'in Tanzanya'ya yola çıktığını belirtti.
25: Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı. Lokomotifimiz yaklaşık 7308 kilometre sürecek, deniz yolculuğunun ardından Dar es Salaam limanına ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek.
0: Lokomotifte TÜRASAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli özgün motor kullanıldı. 1000 beygir gücünün üzerindeki motor yerli bir lokomotif platformunda ilk kez uluslararası pazara sunuldu.
6: İnşaatlarda amelilik yaparken tanıştı. FETÖ'cü kendisini Salih Usta diye tanıttı. Gariban olduğuna ikna olunca yardım etti. İşbirlikçi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖA polise kandırıldım dedi. O ifade 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki hainin de nasıl gizlendiğini deşifre etti.
26: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına davet ediyorum.
0: Ramazan'da erzak, Kurban Bayramı'nda et götürdü. Aynı sofraya oturdu. Fazla cep telefonunu kullansın diye verdi. Şimdi ise FETÖ'cü teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu. Hain Burkay Karatepe'nin işbirlikçisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ÖA'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki firari hainle inşaatlarda amelilik yaparken tanıştı. FETÖ'cü terörist kendisini Salih Usta ismiyle tanıttı.
25: Salih Usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum. Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum. Bu nedenle aramızda bir samimiyet oluştu.
0: Ancak internette gördüğü bir fotoğraf içine kurt düşürdü. Karatepe'ye sordu, o ben değilim diyerek gerçek kimliğini inkar etti.
25: Polis memurları evime geldi. Bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular. Fotoğraf gösterdiklerinde ben bu Salih Usta dedim. Bana bu kişinin Cumhurbaşkanı'na suikastten arandığını söylediler. Ben de ikametini söyledim. Bu şahsı yakaladılar.
0: Şimdi bu ifadeyle ilgili değerlendirmeyi yargı yapacak. Son sözü mahkeme söyleyecek.
6: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 canın hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin yeni bir dava açıldı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına başlanacak.
0: Belediye başkan yardımcıları ve müdürler hakkında soruşturma izni verilmişti. Hazırlanan iddianame mahkemeden geçti.
3: Kaçamıyorum.
0: 8 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında yaşanan yangın faciasında 3'ü 18 yaşından küçük 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Sanıkların yargılaması sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlileri hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti 21 sayfalık iddianameyi kabul etti.
4: Patlama oldu. Çıktım içeriye, adam biri yanıyordu. Bahçedeki korkulu adamı söndürdü.
0: Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındı. Sanıkların olayda bilinçli taksir düzeyinde kusurlu oldukları anlaşıldı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de arasında bulunduğu 7 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Dosyada sanıkların ifadeleri ve birbirini suçladıkları iddiaları yer alıyor.
6: Şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Amerikan New York Times gazetesi Amerikan Başkanı Trump'ın İran savaşının kontrolünü kaybettiğini yazdı. Washington'ın bir B planı olmadığını iddia eden gazete bu savaş bütün dünyayı yutabilir yorumunda bulundu.
0: ABD ile İran arasındaki savaş küresel bir kriz boyutuna ulaşırken Amerikan basınından çok sert bir uyarı geldi. Ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times yayınladığı analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. Gazete, Washington'ın attığı adımların dünyayı adım adım dev bir felakete sürüklediğini savundu. Gazete, Washington'ın bir B planı olmadığını iddia etti. Rejimin devrileceğini uman Trump'ın yanıldığını yazan gazete, İran'ı daha fazla bombalayıp teslim olmasını beklemekten başka seçenek kalmadığını yazdı. Analizde yönetim içinde strateji konusunda da ciddi çatlaklar yaşandığı vurgulandı. New York Times, Washington'daki karar alma mekanizmasındaki belirsizliği Cuma günü verilen saldırı talimatıyla örneklendirdi. Cuma günü İran'a yönelik yeni hava saldırıları için talimat veren Trump, cumartesi günü bu kararını aniden iptal etti. New York Times'a göre bu durum kontrolün yitirildiğinin açık bir göstergesi. Analiz, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemleri ve Suudi Arabistan'ın askeri arayışlarıyla krizin bölgesel bir savaşa dönüştüğüne dikkat çekti. New York Times, Washington için ciddi bir lojistik riskinde kapıda olduğuna vurgu yaptı. ABD'nin elindeki Patriot gibi pahalı önleme sistemlerinin ucuz dronlara karşı kullanılmasının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtildi. Bu durumun sürdürülemez olduğunun altı çizildi. New York Times analizi soğuk savaş sonrası dönemin en karanlık uyarısıyla noktalandı. Gazete yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı yorumunu yaptı. Gazete yıkıcı bir savaş tüm dünyayı yutmadan önce acilen kararlı diplomatik adımların atılması gerektiği çağrısını yaptı.
6: Şimdi efendim Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran Savaşı ile ilgili çok enteresan bir adım geldi. Merkez Kuvvetler Komutanlığı çok sayıda askeri analiste bir e-posta gönderdi. Bu e-postalarda İran'ı cezalandırmak için yeni yollar arandığı belirtildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı sona erdirmenin yollarını ararken Pentagon'dan sıra dışı bir hamle geldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran Savaşı'nda yeni stratejiler geliştirmek için askeri analistlerin kapısını çaldı. Üstelik bu talep resmi kanallardan gönderilen dikkat çekici bir e-postayla yapıldı. CENTCOM'da görevli üst düzey bir subay, askeri analistlere yeni fikirlere ihtiyacımız var başlıklı bir mesaj gönderdi. Subay e-postada İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadelerini kullandı. Güvenlik kaynakları CENTCOM'un mevcut stratejisini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldığını aktardı. Buna göre Amerikan ordusu Tahran'la başa çıkabilmek adına masadaki tüm seçenekleri değerlendiriyor ve alışılmışın dışında planlar arıyor. CENTCOM sözcüsü yüzbaşı Timothy Hawkins, e-posta hamlesini bir zafiyet değil yenilikçi düşünme tarzı olarak savundu. Hawkins, komutanlığın en yüksek operasyonel performansa ulaşmak için rütbesi ne olursa olsun geniş bir ekibin fikirlerine başvurduğunu belirtti. Ancak askeri kulislerde bu adım Washington'ın İran politikasında tıkandığının ve yeni arayışlara girdiğinin açık bir işareti olarak yorumlandı.
6: Bu arada Barents Denizi'nde savaş provası gerçekleşti. Rusya Kuzey Filosu'nun katılımıyla geniş çaplı deniz tatbikatı düzenledi. Savaş gemileri, denizaltılar, füze birlikleri ve savaş uçakları görev yaptı.
0: Ukrayna ile savaşta olan Rusya batıya adeta gözdağı verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Kuzey Filosu'nun Barents Denizi'nde kapsamlı bir deniz tatbikatı gerçekleştirdiğini açıkladı. Tatbikata savaş gemileri, denizaltılar, kıyı konuşlu füze birlikleri ve savaş uçakları katıldı. Senaryo kapsamında savaş gemileri ve kıyı birlikleri temsili düşman deniz hedeflerine füze atışları gerçekleştirdi. Denizaltılardan fırlatılan seyir füzeleri de tatbikatın dikkat çeken unsurları arasında yer aldı. Savaş uçaklarının da destek verdiği tatbikatta deniz ve hava unsurları koordineli şekilde görev yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu. Kuzey Kutbu'na yakın Barents Denizi'nde gerçekleştirilen tatbikat Rusya'nın bölgedeki askeri kabiliyetini sergilediği son güç gösterilerinden biri olarak değerlendiriliyor.
6: Şimdi İsrail Gazze Barış Planı uzlaşmasına rağmen Gazze'ye bomba yağdırıyor. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı ve bütün ülkelere uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de sert tepki geldi.
3: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
0: İsrail barış umutlarını kana buladı. Gazze barış planının uygulanmasını sağlayacak yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere bölgede kalıcı barış için çağrı yaptı.
25: Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.
5: Tabi buna tolere etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
0: Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu yönetiminin Filistin'de barış ve istikrarı zedeleyen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratan adımlar attığına dikkat çekti.
25: Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması Netanyahu hükümetinin Filistinlerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi barışı hayata geçirecek her adımı düşman görüyor dedi.
25: Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.
6: Şimdi efendim Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in de bazı hareketleri dikkat çekiyor. Türkiye'ye komşu olan İlerie ve Eşek Adalarını ziyaret etti. Orada Türk turistlerle sohbeti vardı. Orada sıcak görüntüler yaşandı. Ancak adadaki askeri karakolları denetlemesi Ege'deki silahsızlandırılmış adaların statüsünü bir kez daha tartışmaya açtı.
0: Türkiye'nin karşısındaki adalara gitti. Türk turistlere selam verdi. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ziyareti 12 adaların statüsünü bir kez daha gündeme getirdi. Kyriakos Mitsotakis seçimlere 10 ay kala Yunan adalarını ziyaret ederek destek istedi. Bodrum'a 25-30 kilometre mesafede bulunan İlerie Adası'na giden Mitsotakis burada bir dizi temaslarda bulundu. Marina'ya giden Mitsotakis'e görevliler çok sayıda Türk bayraklı teknenin demirli bulunduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Türk bayraklı bir tekneye yönelen Mitsotakis uzaktan el sallayarak turistleri selamladı. Türk turistlerin selamına karşılık vermesi üzerine tekneye yaklaşan Yunanistan Başbakanı kısa bir süre sohbet etti. Mitsotakis'in Türk turistlerle sohbeti dostaneydi. Ancak önce Eşek Adası'na ardındansa İlerie Adası'na yaptığı ziyaretler tartışmaların göbeğindeydi. Mitsotakis her iki adada da Yunan ordusuna ait gözetleme karakollarını ziyaret etti. Burada askerlerden bilgi aldı. Ancak her iki adanın da 12 ada arasında yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre her iki adanın da silahsızlandırılmış statüde bulunması gerekiyor. Yani Mitsotakis uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini çiğnediğini bir kez daha ilan etti.
6: İspanya toprağındaki göçmen trajedisi dünyanın gündemindeydi ve yansımaları devam ediyor. Şimdiye kadar 88 göçmen hayatını kaybetti. 73 bin göçmense aç ve açıkta kalınca geri gönderilmeye razı oldu. Bütün yaşananların arkasında İsrail'in parmağı mı var iddiası sıcaklığını koruyor.
0: İspanya polisi su verip yolladı, Fas polisi dev kayalarla karşıladı. İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Seuta'daki göçmen krizi derinleşiyor. Fas'tan Seuta'ya yüzerek akın eden 85 binden fazla göçmenin çoğu geri gönderildi. Seuta'da yiyecek hiçbir şey bulamayınca çoğu gönderilmeye razı oldu. Trajedide 100'e yakın göçmen öldü. Bazıları kıyıya çıktığında bazıları da İspanya polisinin geri gönderme operasyonu sırasında hayatını kaybetti. Ancak İspanya'nın genel olarak göçmenlere çok sert müdahalede bulunmadığı görüldü. Yer yer polis su dağıttı. Fas'ta ise tam tersi yaşandı. Göçmenlerin geri dönüşünde polis taş ve sopalarla sert müdahalede bulundu. Fas askerlerinin sert müdahalesi sosyal medyada büyük tepki topladı. İspanya kamuoyundaysa göçmen karşıtlığı tırmanışa geçti. Başkent Madrid'de halk protesto için sokağa döküldü.
7: Başka ülkeler tarafından istila edilmek istemiyoruz. Buradaki kültür bellidir. Onların her istediğini öylece yapamayız.
0: Hükümetin göçmen politikasını eleştiren eylemciler Seuta'nın asırlardır İspanyol toprağı olduğunu söyledi. Göçmen krizinin arkasındaysa İsrail'in olduğu iddiası tartışılmaya devam ediyor. Buna göre Tel Aviv, İsrail politikalarına karşı çıkan İspanyol hükümetini zor durumda bırakmak için Fas yönetimiyle birlikte göçmen planını devreye soktu. Göçmen akınından hemen önce Tel Aviv, Fas kralının tahta çıkış yıl dönümünü peş peşe mesajlarla kutlamıştı. İddiaya göre İsrail, İspanya'yı cezalandırmak için mülteci akınını fonladı.
6: Evet, iddialar böyle ve hiçbiri de zayıf değil, yani kuvvetli iddialar. Milli Muharip uçağımız Kaan'ın P1 prototipi taksi testlerine başlamıştı. Çok da güzel görüntüler geldi. Çok yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek ek yeni prototip, bakalım dünyada nasıl yankılandı.
0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan piste çıktı. Taksi testlerine başlayan P1 prototipi Atina'da endişeye yol açtı. Yunanistan gelişmeyi kendisine yönelik açık tehdit olarak algıladı. Atina yönetimi ABD'deki Rum lobisini devreye soktu. Kaan'ın F-110 motor satışını engellemeye çalışıyorlar. Yunan basının gözü ise tamamen milli uçağımıza çevrildi. Yayımlanan analizlerde Kaan P1'in kritik bir aşama olduğu belirtildi. Savunma siteleri yeni prototipin tasarımını övgüyle inceledi. Yapılan yorumlarda uçağın daha olgun tasarımı vurgulandı. Yunan basının analizlerinde 2028 yılı teslimat hedefi hatırlatıldı. Kaan'ın yeni prototipleri geliştirme sürecini ciddi şekilde hızlandıracak. Aynı anda birden fazla uçakla test yapılacak. Milli uçağın operasyonel gücü kısa sürede doğrulanacak. Yapılan açıklamaya göre iki Kaan'ın yıl sonuna kadar yan yana uçması hedefleniyor.
6: Ve Avrupa yine kavruluyor. Bu kez sıcak hava dalgasının merkezlerinden biri İtalya oldu. Termometreler 40 dereceyi gösterirken Roma sokaklarında hem turistler hem de kent sakinleri bunaltıcı sıcakla mücadele ediyor.
0: İtalya'da sıcak hava dalgası hayatı adeta felç etti. Başkent Roma'da özellikle Kolezyum çevresini ziyaret eden turistler kavurucu güneşten korunabilmek için şemsiyelere, el yelpazelerine ve su şişelerine sarıldı. Kentin tarihi meydanları ve arkeolojik alanlarında gölge arayan ziyaretçiler sık sık çeşmelerde serinlemeye çalıştı. Yetkililer kuzeyden güneye 25 şehir için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımladı. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması istendi. Uzmanlarsa sıcak çarpmasına karşı bol sıvı tüketilmesi ve güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyardı.
6: Efendim, İstanbul'da boş arsaları ve yol kenarlarını izinsiz olarak otoparka çeviren, vatandaşlardan da yüzlerce lira park ücreti alan değnekçilere operasyon düzenlendi. İşte gizli kamera görüntüleri.
5: Ücretli mi burası? Ne kadar?
0: Boş arsaları gelir kapısına çevirdiler. Yetkisiz şekilde vatandaşlardan park ücreti topladılar.
9: Ya ben 2 saat falan kalırım ama bir şey söyle. Bir şey söyle de.
0: İstanbul'un çeşitli ilçelerinde boş alanları otopark gibi kullanan herhangi bir işletme izni bulunmadığı halde vatandaşlardan ücret alan değnekçilere yönelik operasyon düzenlendi.
9: Ne kadar para ödeyeceğiz?
10: Normal sabit fiyat ödeyeceğiz.
0: İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü çalışmalarda 23 şüpheli tek tek tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yetkili idare veya işletme izni bulunmadığı halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
5: Ücretli mi burası? Ne kadar?
6: 500 TL sabit. İstanbul Pendik'te de park yeri yüzünden tansiyon yükseldi. Cenaze taziyesi için gelen sürücüyle motosikletli arasında başlayan tartışma büyüdü. Çevredekilerin de dahil olduğu gerginlikte taraflar birbirine sert sözler sarf etti.
10: Çekmiyorum abi, bu da araç. Abi, bu da araç. Abi gerginlik yaratma. Ben sana düzgün konuşuyorum, sen bana düzgün konuşmuyorsun.
0: Park yeri yüzünden sinirler gerildi. Sokak yine öfkeye sahne oldu.
10: Durun lan! Oğlum var ya. Sakın! Polis gelecek.
12: Abi. Polis çağır.
10: Polis gelecek.
0: Kavganın adresi İstanbul Pendik. Otomobil sürücüsü park edebilmek için motosikletin çekilmesini istedi.
13: Yakışıklı. Motor çeker.
10: Abi oradan oraya çektim, bu da araç ya. Ben yemek yiyeceğim, bekliyorum.
13: Şuraya arabayı, şurada dursun.
0: Motosikletli hiç oralı olmadı, yemek yiyeceğim dedi. Sürücü ise cenazem var diyerek ısrar etti. İki taraf da geri adım atmadı. Çevredekiler de tartışmaya dahil olunca ortalık bir anda karıştı.
14: Oğlum cenaze var diyor. Seni burada var ya. Yeni güven gelse elinden alamaz ha.
10: Kameram açık, şu an duyuyor seni.
0: Tartışma sırasında tehditler havada uçuştu.
10: İçinize tehdit ediyorsunuz.
14: Sana dedim ki cenaze var.
10: Evet. O eni çek.
14: Motor. Tamam. Beni cinden imandan çıkartma. Tamam. Al o motoru.
0: Etrafının kalabalık tarafından sarıldığını gören motosikletli çözümü polisi aramakta buldu.
10: Abicim bak, ben inadına falan yani değilim. Uzanır, bak iyi. Elini kolunu çek. Durun lan!
13: Oğlum var ya.
6: CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, eleştirilere tahammül edemedi, mahallesine hizmet gelmediğini söyleyen muhtar Mustafa Akmanlar'ın ofisini bastı. Muhtarın üzerine yürüyen başkanı çevredekiler güçlükle zapt etti. İşte o anlar.
15: Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmam.
0: Hizmet eleştirilerine sinirlendi. Heyetiyle birlikte muhtarlık ofisini bastı.
15: Ben bu insanlara yönelik bu şeyden nasıl sahip çıkacağım?
0: Kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen bu kez saldırı skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre olay mahalle muhtarlarının yer aldığı ortak WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajla başladı. Mercidavuk Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar mahallesinin yeterli hizmet alamadığını açıkça dile getirdi. Bu eleştiriye öfkelenen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen yanındakilerle birlikte doğrudan muhtarlık ofisini bastı.
15: Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden, hiçbir şeyden korkmam.
0: Görüntülerde öfkeyle muhtarlığa giren Başkan Bilecen'in muhtarın üzerine yürüdüğü ve araya giren çevredekilerce ofisten güçlükle uzaklaştırıldığı yer aldı.
15: Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez elimiz boş döndük.
0: Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve hakkında parti değişikliği iddiaları bulunan belediye başkanı Hakan Bilecen'in bu hareketi sosyal medyada tepki topladı.
6: Efendim, Bursa'dan gelen üzücü bir haberle devam ediyoruz. 7 aylık hamile bir kadın 3. kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan eşi gözaltına alındı. Ölümün sebebi soruşturmayla netleşecek.
16: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
0: 7 aylık hamileydi, anne olmaya hazırlanıyordu. Balkondan düştü, o da bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı. Acı olay Bursa Nilüfer'de yaşandı. 7 aylık hamile 35 yaşındaki Ekrem Aslan oturduğu apartmanın 3. katındaki balkondan düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen eşi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından mahallede kısa süreli gerginlik yaşandı. Yardıma gelen şüphelinin ağabeyi mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı.
26: Sokağa girmeden bam gün bana karşı komşu saldırdı ve ben oraya yardıma koştum, yardım için gittim.
0: Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede uzun süre delil topladı. Cumhuriyet savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada acılı kayınvalidenin "ben seni gelinim diye değil kızım diye sevdim" sözleri yürek burktu.
16: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
0: Kadının balkondan nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken polis tüm ihtimalleri değerlendirecek.
6: İstanbul Başakşehir'de yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Yokuşta kontrolden çıkarak geri geri kayan otomobili gören bir sürücü canını hiçe sayarak aracından indi ve büyük bir facianın önüne geçti. İşte o anlar.
15: Araba gidiyor. Araba kayıyor.
0: Geri geri kayan otomobili fark edince bir an bile tereddüt etmedi.
16: Ama dikkat et, arabana dikkat et.
0: Eşinin uyarılarına rağmen duraksamadı. Canını içe sayarak aracından indi. Kontrolden çıkan otomobili durdurup olası bir faciayı önledi.
16: Ay inanmıyorum.
0: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den seyir halindeki bir sürücü yokuştan geri geri kayan otomobili görünce refleksle harekete geçti. İlk olarak aracın kapılarını açıp kontrol altına almaya çalıştı. Kapılar açılmayınca ön çamurluk ve kaputa tutunarak tüm gücüyle otomobili durdurdu. O anlara tanık olan iki vatandaş da koşarak sürücünün yardımına yetişti. Hep birlikte kayan aracı kontrol altına aldı. Duyarlı sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yaşanabilecek bir kazanın önüne geçildi.
6: Efendim, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförü durup dururken tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anında güvenlik kamerası kayıttaydı.
0: Bir anda otobüse daldı, şoföre yumruklarla saldırdı. Tehditler savurdu.
1: Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda. Ne oluyor gibilerini, yok öldüreceğim. Her şey mi küfür etti, çullandı benim üzerime.
0: Olay Kocaeli'nde yaşandı. Başiskele ilçesi Seymen mahallesinde yolcu indiren otobüs şoförü Mustafa Yılmaz bir şehir magandasının saldırısına uğradı. Aniden otobüse binen saldırgan Yılmaz'a defalarca yumruk attı, darp etti. O anlar saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı. Saldırıyı yolcular durdurdu. Yüzünden yaralanan sürücü hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Saldırgan ve yanındaki kızı tanımadığını söyleyerek iki kişiden de şikayetçi oldu.
1: Beni orada direksiyonda öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok yani bu konuda. Suratımı işte görüyorsunuz. Tırmaladı. Ben davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
0: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
6: Efendim, Sivas'ta eski oto yıkamacı yüksek kira ve personel sorununa farklı bir çözüm buldu. Aracını gezici oto yıkama istasyonuna çeviren girişimci müşterilerine giderek hizmet veriyor.
0: Masraflar, personel sorunu hepsinden bunaldı. Seyyar oto yıkama kurdu.
12: Ben bu işi yapacağım dedim kafamda. Daha sonra işte bu aracı aldım. Aracın içine de sistemi kurmuştu zaten.
0: Sivas'ta oto yıkama artık sanayide değil, aracın park ettiği yerde yapılıyor. Yüksek kira ve personel sıkıntısı nedeniyle dükkanını kapatan girişimci bu kez iş yerini tekerleklerin üzerine kurdu. Aracını su tankı, jeneratör ve profesyonel yıkama ekipmanlarıyla donattı. Randevu alan müşterilerin bulunduğu adrese gidiyor, araçları yerinde temizliyor. Özellikle yoğun çalışanlar ve sanayiye gitmeye vakit bulamayanlar bu hizmeti tercih ediyor.
12: Karakter çok güzel. Çünkü kapı önünde hizmet verdiğimiz için insanların da bu işe ihtiyacı var.
0: Günde 5-6 araca hizmet veren girişimci artık dükkanım yanımda diyerek işini kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.
12: Telefonlara zor yetişiyoruz, randevu sistemiyle çalışıyoruz.
6: İstanbul Beyoğlu'nda bir vatandaşın cep telefonunu el çabukluğuyla çalan 22 yaşındaki yan kesici güvenlik timlerinin takibiyle kısa sürede yakalandı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı.
0: Genç kadınla birlikte ayakta bekliyordu. Cep telefonunu böyle kaptırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yan kesicilik olayı 21 Haziran'da İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 40 yaşındaki SB yanında üzgün olan kadınla ilgileniyordu. Yan kesici bu durumu fırsat bildi. Adamın pantolonun arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Telefonunu kaptıran adam durumu fark etti, müdahale etmeye çalıştı ama hırsızlık şüphelisi kaçtı. Güven timleri yan kesicilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle MB'yi takibe aldı. Genç adam Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi. 22 yaşındaki şüpheli yan kesicilik suçundan tutuklandı.
6: Van'da bir aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Takı merasimi için özel para sayma makineleri kuruldu. Damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı. Hemen bakalım görüntülere.
0: Müzik Ne davetlisi bitti ne takısı. İnsan eli yetmeyince para sayma makineleri kuruldu. Bavullar milyonlarla doldu.
17: Dayı bir dakika bekle.
0: Burası Van'ın Çaldıran ilçesi. Şeyh aşiretine mensup iş insanı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı ile Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım dünya evine girdi. Düğüne binlerce davetli katıldı. Konuklara ikram edilen yemek için yarım tondan fazla et tüketildi. Ancak düğünün en çok konuşulan anı takı merasimi oldu. Takılan nakit paraları saymak için para sayma makineleri kuruldu. Dakikalarca süren sayımın ardından milyonlarca lira bavullara dolduruldu. Damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para takılırken geline ise kilolarca altın takıldı.
18: Gençlerimize de mutluluklar diliyorum. Mesut bahtiyar olsunlar. Bir yastıkta kocasınlar inşallah.
0: Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce davetli saatlerce alay çekti. Çiftin mutluluğuna ortak oldu.
19: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
20: Tüm dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Zahmet verdiniz, şeref verdiniz.
6: Efendim bir yanda bu işte takıların havada uçuşması, paraların havada uçuşması, bir yanda da üretmek için, gıdamızı bize ulaştırmak için sıcakta çalışan, alın teri döken tarım işçileri. Adana'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor ve dışarıda yürümek bile çoğumuz için imkansızken tarım emekçileri mesailerine bütün hızıyla devam ediyorlar. Onlar için gün henüz güneş doğmadan saat 5'te başlıyor.
0: Gölgede durulmuyor, nefes almak bile güç. Ama onlar tarlada 45 dereceyi bulan o boğucu sıcakta güneşin altında çalışıyorlar. Burası tarımın kalbi, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Adana. Yaz aylarında yüksek nem ve kavurucu sıcaklık nefes almayı bile zorlaştırıyor. Ancak tarım işçileri için hayatta, üretimde durmuyor.
21: Biz de çalışıyoruz bu sıcağın altında ekmek parası için.
0: Günün ilk ışıklarıyla sabah saat 5'te tarlaya giriyor işçiler. En büyük amaçları güneş tepeye dikilip de kavurucu yüzünü göstermeden işleri bitirebilmek. Bugünlerde biber hasadında çalışan işçiler bu zorlu mesainin karşılığında günlük 1250 lirayı alıyor.
22: Çok zor oluyor, aşırı zor oluyor ve sıcak Adana'da çok nemli bölge olduğu için öğleden sonra çok zorlanıyoruz.
0: Kolay değil, sıcağın altında saatlerce eğilerek üretim yapmak büyük bir özveri istiyor.
21: 4.30'da kalkıyoruz, 5'te buraya geliyoruz. Kasalara göre ne zaman dolursa gidiyoruz.
6: Nepal'de Hindular Müslümanların yaşadığı köylere saldırdı. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybetti. Hükümet bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Nepal'de dini törende yüksek sesli müzik tartışması vahşete dönüştü. Hindular Müslüman köylerine ve camilerine saldırdı. Nepal'in Sunsari bölgesinde önce Hindu gruplarla Müslümanlar arasında çatışma yaşandı, ardından Hindular Müslüman köylerine baskın düzenledi. Bazı camiler ateşe verildi, çok sayıda ev ve iş yeri zarar gördü. Güvenlik güçleri müdahale ederken gerçek mermi kullandı. Olaylarda en az 3 kişi öldü, onlarca sivil de ağır yaralandı. Hükümet Hindistan sınır hatlarındaki kasabalarda sokağa çıkma yasağı ilan etti. Nepal Başbakanı sükunet çağrısı yaptı.
6: Kütahya'da Rahvan Atlar Türkiye Şampiyonası çeyrek final koşuları düzenlendi. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlar coşkulu geçti ve katılım da yoğundu.
0: Bu sefer kum pistlerde rahvan atlar koştu. 130 jokey ve at kıyasıya yarıştı. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu at sahiplerini, jokeyleri ve at yarışı severleri Kütahya'da bir araya getirdi. 43 ilden 130'dan fazla at kıyasıya yarıştı. 9 kategoride yarışan atlar ve taylar nefesleri kesti. Katılımcılar yarışları soluksuz izledi. Yarış zaman zaman büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara 400 bin lira para ödülü dağıtıldı.
6: Efendim şimdi özel bir konsere gideceğiz birlikte. Ajda Pekkan ve Gökhan Türkmen Yeni Kapı'daki İstanbul Festivali'nde sahne aldı. Ajda Pekkan yeni şarkısı Kalbim Senin'i festivalde seslendirdi.
0: Festivalde Ajda Pekkan rüzgarı esti. Bu yıl 5.'si düzenlenen Yeni Kapı İstanbul Festivali'nde süperstar Ajda Pekkan sahneye çıktı. Pekkan yeni şarkısı Kalbim Senin'i festivalde seslendirdi. Yıllara meydan okuyan 80 yaşındaki Ajda Pekkan enerjisi ve şıklığıyla herkesi bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Ajda Pekkan'ın sevilen şarkılarına Yeni Kapı'da binlerce kişi eşlik etti. Seyirciler Gökhan Türkmen'in pop ve alternatif şarkılarıyla keyifli vakit geçirdi. Sensiz acımı bile bile bana kendini neden yar ettin bırak. Gökhan Türkmen duygusal şarkılarıyla başladı, giderek konserin temposunu yükseltti. İstanbul Festivali 13 Ağustos'a kadar sürecek.
6: Beşiktaş'a niyet, Trabzonspor'a kısmet diyebiliriz herhalde artık. Trabzonspor Süper Lig'de yılın en büyük transferini yapıyor. Bordo Maviller Mısırlı Yıldız Salah'la anlaşma sağladı ve Salah'ın çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
0: Beşiktaş masadan kalktı.
2: Bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
0: Trabzonspor bombayı patlattı. Bordo Maviller yılın transferine imza atıyor. Trabzonspor Muhammed Salah'la büyük ölçüde anlaştı. Bordo Mavillerin Salah'ı çarşamba günü özel jetle İstanbul'a getirmesi bekleniyor. Trabzonspor Salah için görkemli bir karşılama töreni hazırlıyor. Binlerce taraftar Mısırlı Yıldız için havalimanına akın edecek.
4: Şu anda öyle bir anlaşma yok.
0: Trabzonspor Başkanı anlaşmayı doğrulamasa da teklifin detayları ortaya çıktı. Bordo Maviller 17 milyon euro artı bonuslar karşılığında Salah'la el sıkıştı. Sözleşme için son detaylar görüşülüyor.
6: Bir de Galatasaray'a bakalım. Taraftar Ren maçında Dursun Özbey'e transfer protestosu yaptı. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu da limit olarak en rahat kulüp olduklarını ve transferleri hızlı şekilde yapacaklarını söyledi.
8: Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz.
0: Galatasaray taraftarı isyan etti. Dursun Özbey'e transfer tepkisi gösterildi.
8: Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür.
0: Galatasaray 3 hazırlık maçında galibiyet alamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar yönetimi protesto etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transfer açıklaması yaptı.
8: Bizim paramız da var, limitimiz de var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte.
0: Abdullah Kavukçu, Barış Alper'e teklif gelmediğini açıkladı.
8: Bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık.
0: Galatasaray bu sezon sadece Ugo Çukuyu kiraladı.
6: Efendim spor dedik, futbol dedik, gün biterken de bugünkü yolculuğumuzun sonuna gelmiş olduk. Ben Seda Akbay, ekip arkadaşlarımla birlikte sizlere mutlu geceler diliyorum. Yayın akışımız Medya Kritik programıyla devam edecek. Görüşmek üzere.
0: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 100.

0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickboks Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Ahmet Yesevi Hazretleri, 1. Bölüm. Türkistan'da yetişen büyük velilerden olup, Pir-i Türkistan, Hazreti Türkistan, Hazreti Sultan, Hacı Ahmet, Kul Hacı Ahmet diye tanınır. Babası Hacı İbrahim'in nesebi, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, oğlu Muhammed bin Hanefiye'ye ulaşır. Soyu Hazreti Fatıma validemize dayanmadığı için seyyid değildir. Annesi evliyadan Şeyh Musa'nın Ayşe isimli kerimesi olup saliha, mütteki ve afif bir hatun idi. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1194 Hicri 590 senesinde Yesi'de vefat etti. Ahmet Yesevi Hazretleri, annesini çok küçük, babasını da 7 yaşında kaybetti. Babası son nefesinde, Gevher Şehnaz ismindeki kızına, "Ey benim kızım! Kardeşin bu dünyaya ender gönderilen mübarek bir kişi olacaktır. Ona göz kulak ol. Benim dergâhımda bağlı bir sofra durur. Ahmet, o sofrayı kendi başına açtığı zaman, onun cihan mülkünde görünme vaktinin geldiğini bilmelisin. Zamanı gelmeyince bu sırrı kimseye açma," dedi. Gerçekten Ahmet Yesevi Hazretlerinde çocukluğunda garip haller ve yaşından beklenilmeyen fevkaladelikler görülüyordu. Hızır aleyhisselam ile görüşüp sohbet ediyor, onun manevi terbiyesiyle olgunlaşıyordu. Bu sırada meydana gelen bir hadise, şöhretinin bütün Türkistan'a yayılmasına yol açtı. Menkıbeye göre, o sırada Türkistan'da Yesevi adında bir hükümdar saltanat sürmekteydi. Bu hükümdar, yaz gelince Türkistan yaylalarına çıkar, kışında Semerkant kışlalarında kalırdı. Ceylan avından çok hoşlanan hükümdar, bir defasında ceylan peşinde koşarken, yolu Karaçuk Dağı'na çıktı. Karaçuk Dağı'nın yamaçları sarp, kayaları yalçındı. Atı kan tere battı ve avını kaçırdı. Buna ziyadesiyle üzülen hükümdar, "Bu dağı ortadan kaldırmak gerek," diye söylendi. Nitekim, ülkesindeki velileri toplayıp, dualarının bereketiyle bu dağı ortadan kaldırmayı düşündü. Toplanan veliler dua ve niyazda bulundular. Ancak istenilen netice elde edilemedi. Bunun üzerine oraya gelmeyen bir velinin olup olmadığı araştırıldı. Neticede Hacı İbrahim'in oğlu Ahmet küçük olduğundan kimsenin aklına gelip de çağrılmadığı anlaşıldı. Nihayet haberci gönderildi ve gelmesi istendi. Çocuk daveti ablasına danışınca, ablası, "Babamızın vasiyeti var. Senin tanınma zamanının gelip gelmediğini türbedeki ekmek sofrası tayin edecektir. Eğer o sofrayı açabilirsen tanınma zamanın geldi demektir. Var git," dedi. Babasının türbesine giden Ahmet, sofrayı bulup açınca dosdoğru hükümdarın istediği yere geldi. Kendisini bekleyen velilere sofradaki bir parça ekmeği gösterip dua etmelerini isteyince veliler Fatiha okudular. O da ekmeği oradakilere taksim etti ve hepsine kâfi geldi. O toplantıda tam 9000 kişi vardı. Bu kerameti görenler Hacı Ahmet'in büyüklüğünü ve mertebesinin yüksekliğini anladılar. Hacı Ahmet Hazretleri, sırtındaki babasından kalma hırkaya bürünerek, duasının neticesini bekliyordu. Birdenbire gökyüzünden yağmur boşanarak, her yer suya gark olunca, velilerin seccadeleri su üstünde yüzmeye başladı. Sonunda Hacı Ahmet, hırkasından başını çıkarınca yağmur durdu ve güneş çıktı. Oradakiler baktıklarında Karaçuk Dağı'nın ortadan kalktığını gördüler. Bu keramete şahit olan hükümdar, Hacı Ahmet Hazretlerinden kendi adının kıyamete kadar baki kalması için niyazda bulunmasını diledi. Hacı Ahmet Hazretleri de, "Âlemde her kim bizi severse, senin adınla bizi yad eylesin," dedi. Bundan dolayı o günden beri ikisinin ismi birlikte, Ahmet Yesevi şeklinde anılır oldu. Ancak Hacı Ahmet'in daha çok Yesili olduğundan Yesevi nisbesiyle şöhret bulduğu kabul edilmektedir. Ahmet Yesevi Hazretleri sohbetlerinde talebelerine buyurdu ki, "Ey dostlar! Cahillerle dostluk kurmaktan sakınınız. Akıllı ve uyanık kimseysen, dünyaya gönül bağlama. Şeytan seni kandırıp, dünyaya meylettirirse, seni emri altına almış demektir. Bundan sonra felaketlerden felaketlere sürüklenirsin de, hiç haberin olmaz. Himmet, yardım kuşağını sıkı sıkıya beline sarmayan insan, dünyaya meyil ve muhabbetten kurtulamaz. Allah yolunda gözyaşları dökerek ağlamadıkça, Allahü Teala'ya ait ince sırlara kavuşamaz ve bu yolda ilerlemesi mümkün değildir. İslamiyetin emir ve yasaklarına uymakta gevşek davranan kimse, insanı Allahü Teala'ya kavuşturan yolda ilerleyemez. Gönlü ve kalbiyle dünya düşünce ve işlerinden sıyrılıp yalnız Allahü Teala'ya yönelmedikçe hakikat meydanında bulunmak mümkün değildir. Bunlar hakkı idrak edip anlayıp bilmekten uzaktırlar. Ey dostlar, bir kimse Allahü Teala'nın aşkıyla yanıp yakılarak bu denizde çok usta bir dalgıç olmadıkça bundan çok daha derin olan vahdaniyet denizine giremez. Ona girmek için çok usta ve dikkatli bir dalgıç olmak gerekir. Gönlünde Allahü Teala'nın aşkını taşıyanlar dünya ile tamamen alakalarını kesmişlerdir. Halk için de hak ile olurlar. Bir an Allahü Teala'yı unutmazlar. Ahkâm-ı İslamiyye'yi, İslami hükümleri tam bilmeyen, tatbik etmeyen bir kimse, evliyalık yolunda bulunmaya kalkarsa, bunun imanını şeytan çalar. Emir ve yasaklara uymakta gevşek olanlar, sonra da evliyalık yolunda bulunduğunu, ilerlediğini, hatta kendisinde bazı hallerin meydana çıktığını zanneden kimseler, bu noktada çok yanılırlar. Bu hallerinin rahmani olduğunu zannederler. Halbuki bunlar abdeste, namazda, alışverişte bir takım noksanlarının bulunduğunu ve yiyip içtiklerinin haram olduğunu bilmezler. Kendisinde var zannettiği o haller şeytanın oyunudur. Şeytan onu idaresine almış, istediği gibi hareket ettirmekte, o ise veli olduğunu zannetmektedir. Bunlar ne kadar zavallı ve bedbahttırlar. Günahlar sebebiyle paslanan gönüllerin kurtuluşu, Allahü Teala'ya çok tövbe istiğfar etmek ve her zaman Allahü Teala'yı düşünmek, onun razı olduğu, beğendiği işleri yapmak ve hiçbir zaman ondan gafil olmamakla mümkündür. Malının çokluğu dillere destan olan Karun bile malının hayrını, faydasını göremedi. Nihayet toprak altında yok olup gitti. Kâfir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak Allahü Teala'yı incitmek demektir. Nefse uymak yolunda bulunan kimse rüsva olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Gariplere merhamet etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Nerede bir garip görsen, ona olan merhametinden dolayı gözyaşların akmalıdır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen, yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Tefekkür 5 çeşittir. 1. Allahü Teala'nın yarattığı şeylere bakıp onun yüceliğini düşünmek. Bundan marifet, Rabbini tanımak hasıl olur. 2. Allahü Teala'nın nimetlerini ve ihsanlarını düşünmek. Bundan muhabbet hasıl olur. 3. Allahü Teala'nın vaad ettiği nimetleri ve mükafatları düşünmek. Bundan ibadete karşı rağbet ve ibadet yapma şevki hasıl olur. 4. Allahü Teala'nın azabını düşünmek. Böyle tefekkür eden kimse Allahü Teala'ya isyan etmekten sakınır. 5. Allahü Teala'nın verdiği nimetler ve ihsanları yanında nefsin kötülüklerini düşünmek. Bundan da geçmiş günahları hatırlayarak Allahü Teala'ya karşı haya, utanma hasıl olur. İnsanın kalbine nur yerleşince azaları iyilik yapar ve iyiliği konuşur. Allahü Teala'ya en yakın olan kimseler fakirlerle bulunmaktan hoşlanan kimselerdir. Ebedi olanı geçici olana tercih edenler ve kazaya rıza gösterenlerdir. Bir kimsenin bir Müslümanı hor görmesi iman ve marifet zayıflığındandır. Yol belli ve açık. Delil alimler, müçtehitler, azık tam, binek kuvvetli. Fakat insana asıl maksada kavuşmaktan uzaklaştıran şeyler var. Bunlar alimlere, müçtehitlere uymadan kendi görüşüne uymak, nefsinin istekleri peşinde koşmak, azığı, yiyeceği gayrimeşru yerden toplamak, mesuliyeti unutup bineği zayıflatmaktır. İnsanların felaketine sebep asıl işi bırakıp boş şeyler ile uğraşmaları, nefislerinin isteklerine uymaları ve harama dalıp şüphelilerden sakınmamalarıdır. İnsanların en kötü ahlaklısı, dostunu düşmanını ayırmayan ve sohbet ehlinden uzak yaşayandır. Kalp ve vakit, insan için sermayedir. Fakat kalbini kötü zanlarla, düşüncelerle meşgul eder. Vaktini de boş şeylerle geçirir, zayi eder. Bu ne acı bir haldir. Sermayeyi kaybedene kim kâr getirebilir? Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Bir gün Hazreti Hace'ye iftira etmek istediler. Bir yere toplandılar. İçlerinden birinin öküzünü getirip mezbahada kestiler. Sadece ayaklarını bıraktılar. Ertesi günde kadıya gidip şikayet ettiler. Öküzlerinin çalınıp mezbahada kesildiğini, kanları akarak aceleyle götürüldüğünü, kan izlerini takip ettiklerini ve öküzlerinin Ahmet Yesevi Hazretlerinin tekkesine götürüldüğünü anladıklarını bildirdiler. Kadı izin verip, Hacenin tekkesine girip, öküzlerini arayabileceklerine izin verince, gelip durumu bildirdiler. Hazreti Hace, kalp gözleriyle ve yüksek firasetiyle iftiracıların hazırladıkları çirkin tertibi görmüş ve anlamıştı. Talebeler bundan habersiz olduklarından çok şaşırdılar. Nihayet içeri girmelerine izin verildi. İftiracılar doğruca gece bıraktıkları öküzün yanına vardılar. Tam maksatlarına kavuşmuş olduklarını zannediyorlardı. Bu sırada Hacı Hazretlerinin kerameti tecelli edip ortaya çıkıp iftiracıların hepsi bir anda köpek oldular. O öküz etine hücum edip kısa zamanda bitirdiler. Böylece esas halleri anlaşılmış oldu. Ahmet Yesevi Hazretleri çeşitli sohbetlerinde talebelerine buyurdular ki, işlenen günahlar ya örtülür ya kazanır. İstiğfar günahları örter, mağfiret kazır. Günahlarınız için mağfiret dileyin. İyilikler günahları giderir. Her iyilik bir günaha kefarettir. Namaz hasenattır. Namaz kılmayanın hiçbir iyiliğine sevap verilmez. İsterse cami yaptırsın. 5 vakit namaz kılıyor ise her iyiliğine sevap verilir. Önce namaz olacak. Namazsız insan olmaz. Namaz kılmayanın hangi dine mensup olduğu bilinmez. Namaz kılmayanlarla ortaklık yapmayın. Namaz kılmayanla dostluk olmaz. İman ile namaz ikisi bir bütündür. Namaz imandan bir parça değildir. Namaz İslam'ın birinci şartıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iman ile namazı birlikte zikretmiştir. Namaz kılmayan kılmadığı namazları kaza eder. Vaktinde kılmadığı namazlar için üzülür, tövbe ederse namazı vaktinde kılmama günahından kurtulacağı umulur yazıyor kitaplarda. Kaza namazı borcu olanlar bu namazları kaza ettikten sonra kazaya bıraktığından dolayı pişman olacak, üzülecek, tövbe edecek ve çok kitap dağıtacak. Allah iki cihanda yüzümüzü ak eylesin. Din ve dünya saadeti versin. İrham ya Rab! İrham ya Rab! Bir gün Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama sordu. Cebrail kardeşim, dünya ile ahiret arasındaki mesafe ne kadardır? Cebrail aleyhisselam cevaben, ya Resulallah, göz açıp kapayıncaya kadar yakındır, buyurdu. Bir gün Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam bir müşriği karşısına almış, ona İslamiyet'i anlatıyordu. Her anlatışta o müşrik Cenab-ı Peygamberle alay ediyordu, inkâr ediyordu. Bu bir müddet devam etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı, kılıcı aldı geldi. Ya Resulallah yeter bu kadar, destur dedi. Hayır ya Ömer, git yerine otur buyurdular. Hazreti Ömer gitti yerine oturdu. O yine nasihat etmeye devam etti. Müşrik yine inkâr etti, alay etti. Ama kalkıp gitmedi. Bu ne kadar sürdü belli değil. En sonunda o müşrik, pes ya Resulallah, bir kimseye bu kadar da sabırlı olamaz. Muhakkak ki senin dinin haktır. Yoksa bu kadar tahammül etmezdin deyip, halisane bir niyetle kelime-i şehadeti getirip tam bir Müslüman oldu. Cenab-ı Peygamber Hazreti Ömer'i çağırdı. Ya Ömer, eğer sana peki deseydim, bu ebedi cehennemlikti. Oysa şimdi kardeşiniz oldu. Ben bu dini iki şeyle yaydım, sabır ve merhamet. Hazreti Peygamber sabır ve merhametle İslamiyet'i yaydı. Kızgın insan başarılı olamaz. Kızmak başarıya tamamen engeldir. Kindarla dindar bir arada olamaz. İki zıt şey bir arada bulunmaz. Siz toprak olacaksınız. Her türlü bitki, çiçek, meyve topraktan oluyor. Topraktan yetişiyor. Toprak beni çiğnediler diye kızıyor mu? Kokan güller bu toprak üzerinde yetişiyor. Siz hem merhametli hem de sabırlı olacaksınız. Külli şeyin kahr. Bütün üzüntüler, sıkıntılar, kahr, stres bu dünyada, sonunda da burada kalacak. Ahirete gitmeyecek. Ama sevgi, muhabbet bu dünyadan bizle beraber ahirete gidecek. İki zıt şey bir arada bulunmaz, yan yana gelmez. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Sevmenin mazereti, kusuru, yanlışı, doğrusu olamaz. Sevgi yok olmaz. Adama niye seviyorsun diye sorulmaz. Sevene hiç hesap soranı duydunuz mu? Seviyorum işte kardeşim. Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim, 17 aylıkken vefat edince, mezara koymak için eshab-ı kiramdan iki kişi kabre inip defnettiler ve lahdin önünü kerpiçle ördüler. Kerpiçlerden bir ikisi hafif eğri olmuştu. Peygamberimiz mezara iniyor, kerpiçleri düzeltip çıkıyor. Buyuruyorlar ki, bu iki kerpicin yamuk durmasının ölüye de diriye de zararı yok. Ama benim gönlüm rahat etmedi. Yaptığınız bir işten dolayı gönlünüz rahat değilse, o iş birilerine sıkıntı verir. Ehl-i sünnetin düşmanı çok. Herkes düşman. Evvela 72 bid'at fırkası düşman. Bunlar ehli kıble. Cehennemde ebedi kalmayacak, günahlarını çekip tekrar cennete girecek olan fırka. Diğerleri direkt cehenneme. Onlar zaten düşman, ebedi cehennemlik. İslamiyet nurlarının kalplerden ayrılıp kalplerin kararmasına 4 şey sebep oldu. Bildikleriyle amel etmemek, bilmeyerek yapmak, bilmediklerini öğrenmemek, başkalarının öğrenmelerine mani olmak. İnsanların en arifi Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirme hususunda gayret sarf eden ve Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olanlardır. Er-Rahman demek Allahü Teala'nın dünyada iyi ve kötü herkese ihsan etmesi demektir. İlim kaledir. Cehalet meçhuldür. İyi arkadaş rızıktır. Kötü arkadaş keder ve üzüntüdür. Akrabayı ziyaret etmek hasenedir. Sıla-i rahmi kesmek musibettir. Sabır kuvvettir. Cüret acizliktir. Doğruluk kuvvettir. Yalan zayıflıktır. Marifet doğruluktur. Akıl tecrübedir. İlim 3 kısımdır. İlmi billah, Allahü Teala'yı kamil sıfatlarıyla bilmektir. İlmi minallah, zahiri ve batini bilgiler, haram ve helal bilgileri, emir ve yasaklar ile alakalı bilgilerdir. İlmi maallah, havf ve reca ilmi, Allahü Teala'dan korkup bununla beraber ondan ümidini kesmeme, ona sevgi ve muhabbet ilmidir. Şükrün neticesi Allahü Teala'yı sevmek ve ondan korkmaktır. Dil ile zikretmek günahlara kefarettir. Kalb ile zikir Allahü Teala'ya yakınlık ve mertebenin yükselmesidir. Ahmet Yesevi Hazretleri yetiştirdiği talebelerin her birini bir memlekete göndermek suretiyle İslamiyet'in doğru olarak öğretilip yayılmasını sağladı. Onun bu şekilde gönderdiği talebelerinden bazıları sonraları Moğolların katliamından kaçıp kurtulmak suretiyle Anadolu'ya da geldiler. Bu suretle onun yolu Anadolu'da yayılıp tanındı. Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt olması onun manevi işaretleriyle hazırlandı. Ahmet Yesevi Hazretleri herkese iyilik eder, kendisinden hiç kimse rahatsız olacak bir hareket görmezdi. Bütün insanların dünya ahiret saadeti ve rahatları için gayret ederdi. Dergâhı fakir ve yoksullar, yetim ve çaresizler için sığınak yeriydi. Ahmet Yesevi Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak kullarına zulmetmez. Maalesef kullar kendilerine zulmediyorlar. Cenab-ı Hak kullarına iyilik olsun diye İslamiyet'i göndermiş, onun sınırını gözetmeyen, ona riayet etmeyen, ona uymayan mutlaka sıkıntıya düşüyor. Bu dinin aslı iman, ondan sonra bilmektir. Yani ilimdir. İnsanın ilmi olursa sınırını bilir. O sınırı aşmazsa hem dünyada hem de ahirette rahat eder. O halde Allah-u Teâlâ'nın emirlerine, onun yasaklarına uyarak yaşamak zorundayız. Allah-u Teâlâ bu dini iki maksatla bize gönderdi. Biri, kendisini tanıtmak istedi. Beni şöyle tanıyın, dedi. Ve bunun için de Cenab-ı Peygamberi aleyhissalatu vesselam gönderdi. Allah-u Teâlâ'yı o eshabına, eshab da sonra gelenlere anlattı. İkincisi, Allah-u Teâlâ benim tarif ettiğim şekilde bana şükrederseniz kabul ederim buyuruyor. Yoksa sizin arzu ettiğiniz şekilde şükrederseniz kabul etmem buyuruyor. Dolayısıyla kendisine nasıl teşekkür edeceğimizi, ibadet edeceğimizi de yine kendisi bildiriyor. Onun bildirmediği şekildeki teşekkürler, mesela ateşe tapmak vesaire şirktir, küfürdür. Allah-u Teâlâ'nın kendisini tanıtması da iki yol ile olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında birinci ilim yoluyla olur, ikinci hal yoluyla olur buyuruyor. İlim yoluyla olanı alimler tarif eder. Ciltlerle kitaplar yazar, anlatırlar. Fakat bu bilgiler unutulabilir. Çünkü nefs daima isyandadır, gaflettedir, vesvese vardır. İmanlı ölmemek tehlikesi her zaman vardır. Ama hal yoluyla olursa, şeytan onu kandıramaz. Neden? Bir insana istediğiniz kadar baklavayı tarif edin. Onu öğrenir, fakat unutabilir. Ama baklavayı ona yedirdikten sonra, onun tadını aldıktan sonra, ölünceye kadar onu unutamaz. Dolayısıyla şeytanın vesvesesi karşısında, ben bunun tadını biliyorum der ve onun imansız ölme tehlikesi ortadan kalkar. Büyüklerden bir zat buyurdular ki, dünyada kim kimi severse, ahirette de onun yanında olacaktır. Onu değil, bunu değil ama hiç değilse birini sev de kurtul. Onun için bu yolda ehil na ehil bera perest buyuruyor. Yani birbirini sevenlerde ayrılık yoktur. Hepsi beraberdir. Bir tane iyi çıksın, hepsi doğru içeriye. Şimdi bir mübarek zata bir talebesi gelmiş. Efendim bana dua edin demiş. O da ne istiyorsun demiş. Son nefeste imanla gitmek diye cevap vermiş. Peki son nefeste nasıl ölünür? O da Allah diyerek demiş. Peki son nefesin ne zaman olduğunu biliyor musun? Yok. Son nefes belki biraz sonradır. Sen neden Allah demeyi tehir ediyorsun ki? Hemen başla demiş. Onun için insanın peşini bırakmayan, onu takip eden ölüm vardır. Dolayısıyla herkes ona hazırlanmalıdır. Büyükler zaten ne diyor? Ölmeden evvel ölün. Hesabınız görülmeden evvel hesabınızı görün. İnsanlar öldükten sonra başlarına gelecek şeylerin orada hakikat olduğunu görecek. O halde insan ölmeden evvel başına geleceklere yakin hasıl etmesi lazımdır. Bunun için de çok ibadet etmesi lazımdır. Nefsin nasıl hesaba çekileceği İmam-ı Gazali Hazretlerinin Eyyühel Veled kitabında yazılıdır. Kitaplarda her şey yazılmış. Hastalık belli, ilaç belli. Bu ilaçlar kullanılmazsa insanın akıbeti bellidir. İlim uygulamak içindir. Yoksa öğrenmek için değildir. Amel edilmeyen çok bilgi insanı felakete götürebilir. Çünkü biliyordun niçin yapmadın derler. Bir mübarek zat buyuruyor ki, bir müminin başlangıcı yoktur. En fazla 100 sene sonra da yoktur. İki yokluk arasında bir boşluk. Eğer bu mümin kâmil bir imana erişebilirse, kendisini yetiştirebilirse, Allahü Teala o iki yok arasını da yok kabul eder. Bu durum onun kemale erdiğinin işaretidir. Cebrail aleyhisselam peygamberimize aleyhisselatu vesselam ahiret ile dünya arası ne kadar mesafedir diye sorunca göz açıp kapatmaya kadardır buyuruyorlar. Hiçbirimizin geleceği hakkında hiçbirimizin bilgisi yok. Ama bugün var, yarın belli değildir. En iyi dost insana ahiretini hatırlatandır. En kötü insan din kardeşini dünyaya bağlayandır. Mal ve şöhret hırsı aç iki kurttan daha tehlikelidir. Kurt bir sürüye dalarsa hepsini boğar. Belki bir, belki iki tanesini yer. İşte mal ve şöhret de insanı sararsa, o zaman kaç onun yanından. O menfaati için insanı diri diri mezara gömer. Çok fena. Elhamdülillah ki bunları duymak, bunlara inanmak bir nasiptir. Mü'mini koruyan iki nesne var. Biri ihlası, diğeri de aldığı dualardır. Büyükler, ya Rabbi, amellerimize değil, bizi ihlasımıza ve niyetimize bağışla diye dua ediyorlardı. Hatta buyurdular ki, iki mü'min aynı ibadeti yapar, biri az, biri çok sevap kazanır. Neden? Niyetlerinden dolayı, ihlaslarından dolayı. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam da zaten Allahü Teala sizin suretlerinize, mevkiinize, hatta amellerinize değil, kalbinize, niyetlerinize bakar buyuruyor. Her müminin niyeti Rabbimizin rızası olmalı. Hepimizin ihlası, başkasının hakkını, başkasının kıymetini kendimizden üstün bilmek olmalıdır. Kendisini din kardeşinden üstün gördü mü, onun ihlası yok demektir. İhlas, Allah için yapılan ibadettir. Allahü Teala için yapılan ibadetlerin özü, din kardeşine çok faydalı olmaktır. Kendi menfaatini düşünenler çok tehlikededir. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam anlatıyorlar. Her peygamber bir hususiyeti, ahlakı, ameli sebebiyle peygamber olarak seçilmişlerdir. Oradakiler, ya Resulallah, siz hangi amelinizle peygamber seçildiniz diye sordular. Buyurdular ki, İsar. İsar, kendi ihtiyacı olan bir nesneyi, ihtiyacı olan mümin kardeşine vermektir. Bu da çok zor. Ama hayatında hiç değilse, bir defada, bu sünnete uymak için ihtiyacı olan bir şeyi arkadaşına vermeli. Ahmet Yesevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Merv şehrinde Mervezi namında bir müderris var idi. Ahmet Yesevi hakkında söylenilen uygunsuz ve uydurma sözler ona kadar gitmişti. Bu yalanlara aldanıp kendisini imtihan etmek, şüphesini gidermek niyetiyle yanına 400 müşavir ve 40 tane de müftü alarak yola çıktı. Her tarafta talebeleri olduğunu, her zaman sohbetinde binlerce kişinin hazır bulunduğunu öğrenmişti. Ben 3000 mesele ezberledim. Hepsine ayrı ayrı sual sorar, onları imtihan ederim diye düşündü. Bu sırada Ahmet Yesevi Hazretleri hanegâhında bulunuyordu. Talebesi Muhammed Danişmend'e, "Bakar mısın bize kimler geliyor?" buyurdu. Mervezi'nin maiyetiyle, yanındakilerle birlikte, hafızasında 3000 meseleyle geldiğini bildirdi. Hacı Hazretlerinin emriyle, Muhammed Danişmend, o 3000 meseleden 1000'ini, Mervezi'nin hafızasından sildi. Sonra talebelerinden Süleyman Hakim Ata'ya aynı şekilde emretti, o da öyle yaptı. Mervezi hafızasında kalan 1000 meseleyle Yesi'ye geldi. Hacı Hazretlerinin yanına gelip, "Allah'ın kullarını doğru yoldan ayıran sen misin?" dedi. Hacı hiç kızmadı, karşılık da vermedi. "Şimdilik 3 gün misafirimiz ol, ondan sonra görüşürüz." buyurdu. 3 gün sonra bir kürsü kuruldu. Mervezi kürsüye çıktı. Hacı Ahmet Hazretleri, Muhammed Hakim Ata'ya tekrar emredip, o 1000 meseleyi Mervezi'nin hafızasından silmesini emretti. Hakim Ata, Allahü Teala'ya dua etti. Aklındaki 1000 mesele de silindi. Mervezi, kürsü üstünde bir şeyler konuşmak istedi. Fakat hafızasında hiçbir meselenin bulunmadığını anladı. Nihayet defterini açıp, oradan okumak istedi. Fakat defterinin sahifelerindeki yazıların da silindiğini gördü. Sahifeler bomboş idi. Bu hali gören Mervezi, kusurunu anlayıp, oracıkta tövbe etti, talebeliğe kabulü için yalvardı. Ahmet Yesevi Hazretleri, sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Senin ömrün bir tek nefesten başka bir şey değildir. Eğer bu nefesi kendi lehinde tüketmiyorsan, bari aleyhinde olacak şeyleri toplamak için tüketme. Kim İslam ahlakı ile ahlaklanırsa, kendine tabi olanlar da onun ahlakı ile ahlaklanırlar. Kim ahlakında gevşeklik gösterirse, kendisi ve kendine tabi olanlar helak olurlar. Kanaatle beraber açlık, tefekkürün tarlası, hikmetin menbaı, zekanın hayatı, kalbin lambasıdır. Kula verilen en hayırlı şey, kendisine lüzumlu şeylerin yerleştirilmesi için malayaniden temizlenen kalptir. Allahü Teala kıyamet günü müminleri fadl ve ihsanı ile, kâfirleri de hüccet ve adaletle hesaba çekecektir. Oruç 3 çeşittir. İlki ruhun orucudur ki bu da ihtiraslı olmamaktır. İkincisi aklın orucudur ki bu da nefse muhalefet etmek, heva ve hevesini terk etmektir. Sonuncusu nefsin orucudur ki yemekten, içmekten ve haram olan şeylerden el çekmektir. Kim Allahü Teala'ya sıdk ile amel ederse halkın yanında bulunmaktan sıkılır. Tevazu kimden olursa olsun hakkı kabul etmektir. İmam-ı Nesai Hazretlerinin Sünen-i Sagir'inde rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Besmele ile başlanmayan mühim işlerde hayır ve bereket bulunmaz. Size bir hediye verildiğinde ona misliyle mukabelede bulununuz. Eğer buna gücünüz yetmiyorsa onu karşılayacak derecede kendisine dua ediniz. İman yönünden müminlerin en faziletlisi kimdir diye soruldu. Resulullah Efendimiz, ahlakı güzel olandır buyurdu. Aman, aman, fahiş, müstehcen ve çirkin sözlerden kaçınınız. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Yırtıcı, aç, iki kurdun salıverildikleri bir koyun ağalına, sürüsüne verdikleri zarar, şeref, mal ve mevki sevgisinin, Müslüman kişinin dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Allahü Teala üç kişiye buğz eder. Bunlar, yaşlandığı halde zina edenler, verdiğini başa kakan cimriler ve kibirlenen fakirlerdir. Üç şeyden uzak olduğu halde ölen, cennete girer. Bunlar kibir, borç ve azgınlıktır. Mü'minlerin iman yönünden en kâmili, ahlakı en güzel ve ailesine karşı en çok lütufkâr davrananıdır. Gördüğü iyilikleri gizleyip, gördüğü kötülükleri teşhir eden kötü komşudan Allahü Teala'ya sığının. Bir kavim arasında isyan edenleri düzeltebilecek kimseler var iken buna susarlarsa Allahü Teala'nın azabı hepsine birden göndermesi pek yakındır. Nice oruç tutanlar var ki tuttukları oruçtan açlık ve susuzluktan başka kârları yoktur. Arş-ı Azam'ın altında ve cennet hazinelerinden olan bir ameli sana öğreteyim mi? O, la havle ve la kuvvete illa billah sözüdür. Bir kul bunu söyleyince, Allahü Teala, kulum İslam oldu ve teslim oldu buyurur. Cuma günleri benim üzerime çok salavat getirin. Tövbe ve istiğfara devam eden kimseye, Allahü Teala her sıkıntıdan bir kurtuluş ve her darlıktan bir genişlik verir ve ummadığı yerden kendisini rızıklandırır. Nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir. Şüphesiz namaz kılan sağa sola iltifat etmediği müddetçe Allahü Teala da ona iltifat eder. Kıyamet günü küçük çocuğa cennete gir denir. Çocuk cennet kapısı önünde durur ve ancak anne ve babamla cennete girerim der ve ısrar eder. O zaman anne ve babasını da beraber cennete koyun denir. Üç kişiye acıyın. Cahiller arasında alime, zengin iken fakir düşene ve kabile arasında hatırlıyken itibarını kaybedene. Allahü Teala'nın bu ümmete yardımı ancak zayıfların dua, ihlas ve ibadetleri sayesindedir. Allahü Teala amellerden yalnız halis niyetle ve rızası istenerek yapılanı kabul buyurur. Ben sizin için çocuğuna karşı bir baba gibiyim. Anne baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi, Peygamberimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Allahü Teala yanında amellerin en sevimlisi vaktinde kılınan namazlardır. Sonra ana ve babaya, ana ve baba hakkına riayettir. Sonra hak yolunda cihad etmektir. Beş vakit namazı Allahü Teala kullarına farz etmiştir. Eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahü Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır. Vefatı. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşına gelmişti. O çocukluğundan bu ana gelinceye kadar Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmakta hiç gevşeklik göstermedi. Resulullah Efendimizin ahirete teşrif buyurduğu andan itibaren yeryüzünde bulunmayı kendilerine münasip görmediler. Bu sebeple dergâhın bahçesine derin bir yer kazdırdı ve içini kerpiçle ördürdü. Nihayet hazırlıklar tamamlanınca talebelerini dergahın avlusunda toplayıp, "Ey gönül dostları! Allahü Teala'nın en sevgili kulu olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretleri 63 yaşında bu dünyadan ayrıldı. Ben de şimdi 63 yaşındayım. Artık şu gördüğünüz çilehaneye çekilecek, ömrümün kalan günlerini bu hücrede tamamlayacağım," buyurdu. Müritlerinin gözleri yaşlı olarak, "Ey sultanımız, bizim halimiz nice olur?" sözlerine karşı, "Sizi Allahü Teala'ya emanet ediyorum," dedikten sonra merdivenle çilehaneye indi. Ahmet Yesevi Hazretleri mezar misali olan o yerde vefat edinceye kadar devamlı ibadet, taat ve Allahü Teala'yı düşünmekle meşgul oldu. Talebelerine ilim öğretmeye orada da devam etti. Kendisini vefat etmiş, kabre konmuş şekilde hissederek, bambaşka bir huşu, bağlılık ve teslimiyetle ibadetlerini yaptı. Burada evliyalık yolundaki makam ve dereceleri kat kat arttı. 63 yaşından sonra ömrünün diğer yarısını orada ibadetle geçirdi. 125 veya bir rivayete göre ise 133 yaşında vefat etti.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbor ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minberde yanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isminde, diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim, bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları, Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde, onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur?

Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. Dörde kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işten eve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul etmeme bir engel kalmamıştı. Ben İslam dinini bütün ruhum, bütün maneviyatım ile kabul ettim. Gördüğünüz gibi onu öyle ilk bakışta ve hiç düşünmeksizin seçmemiş, aksine onu ancak iyice inceledikten, hatta içinde kusurlar arayıp bunların cevabını bulduktan ve bu dinin her bakımdan tam ve mükemmel olduğunu anladıktan sonra Müslüman olmuştum. Şimdi Müslüman olmakla iftihar ediyorum.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, küre...

0: Türkiye ve dünya şampiyonları.
1: Burada!
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
4: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
5: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
4: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
4: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
3: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
1: Burada.
0: YKS Türkiye dördüncüsü.
1: Burada.
0: YKS Türkiye 12.'si.
1: Burada.
0: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
10: Burada.
0: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox Dünya Şampiyonu.
10: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
1: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Yeni bir haftada birlikteyiz. Hem yeni bir hafta hem de yeni bir ay başlıyor. Hafta sonu itibariyle Ağustos'u karşıladık ama dolu dolu bir Ağustos haftası, bir çalışma haftası bugün itibariyle başlıyor. Yılın aynı zamanda en sıcak ayı başlıyor. Gerçi mevsim normallerine baktığımızda sanki böyle biraz normaller azıcık altında öyle ilerliyor gibi. Uzun vadeli raporlarda Ağustos'un çok sıcak olacağı söylenmişti ama sanki o biraz kırıldı gibi. Yine uzun vadeli raporlardan bahsediyorum. Biz gün gün, hafta hafta konuşmaya devam edeceğiz. Bu ay içinde tatil planlayanlara özellikle planladıkları haftayla ilgili genelde cuma gününden başlamak üzere kısa bir rapor vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda gün içinde de değerlendirme yapıyoruz. Yani biz bugün şöyle bir yol durumuyla başlayacağız. Çünkü İstanbul'da gece 3 gece boyunca Şehitler Köprüsü'nde bir çekim var. Dolayısıyla 3 gece boyunca kapalı olacak Şehitler Köprüsü. Avrasya Tüneli'ne ya da ikinci köprüye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendiriliyor trafik. Bunu da böyle bir bilgi olarak aktarayım, kulağınızda kalsın. İstanbul'da özellikle köprü olmadığında metrobüsün de çalışmadığını aklınızda tutun lütfen. Alternatif yollar işinize yarayacaktır. Şöyle bir ne yaparız düşüncesinde olmak lazım. Şimdi yeni bir aya girdik, aynı zamanda bir önceki ayın enflasyon rakamları da konuşuluyor. En çok fiyatı artanlar, şehir içinde konuşalım, İstanbul için, aslında İstanbul için değil, sadece Türkiye genelinde zam şampiyonu sivri biber olmuş sevgili dinleyiciler. Sivri biberin fiyatı geçen yıl çok artmış. Fiyatı düşenler arasında kiraz, salatalık, taze fasulye var. Mevsimi gelen sebzeler, meyveler düşüyor. Peki yani biberin mevsimi değil mi? Sivri biberin en bol olması gereken mevsimdeyiz. Orada da yine fiyatlar arz talep dengesi içinde yükselmiş durumda. Bazen üretimle ilgili zaman zaman problemler yaşanıyor. Bazen yurt dışından bir toplu talep söz konusu oluyor üreticilere. Dolayısıyla iç piyasaya daha az ürün veriyorlar. Hepsi bir araya geldiğinde fiyatlar artıyor. İşte sivri biberin fiyatı da geçen yıl fiyatı en çok artanlar arasındaymış. Bizde bu akşam barbunya pilav var. Barbunyayı dünden pişirdim. Şöyle bir gün zeytinyağlı dinlendiğinde daha güzel oluyor. İnşallah bu akşam yiyeceğiz. Sağlıkla oturalım masamıza inşallah. Takım yaprağımız sebze çorbası, taze fasulye, pilav, ayran demiş. Bu da tam yaza göre bir menü. Eğer yapmak isterseniz. Taze fasulye bir sulu yemek. Onun olduğu yerde çorba eğer çok çok istemiyorsanız, çok çok tercih etmiyorsanız olmayabilir. Ama taze fasulye, pilav, ayran başlı başına çok lezzetli. Taze fasulyeyi zeytinyağlı yaparak mevsime uyabilirsiniz. Yok biz kıymalı severiz diyorsanız öyle tercih edebilirsiniz. Sıcak yeniyor bizim evde taze fasulye derseniz o da olur. Mesela ben taze fasulyeyi zeytinyağlı severim. Eşim sıcak sever. Böyle o noktada çok uyuşamıyoruz ama bazen öyle bazen öyle yapıyoruz. Orta yolu buluyoruz kısacası. Ayransa bu mevsimde sadece yemekte değil, aynı zamanda aralarda da bize eşlik etmeli. Mesela bir bardak sodanın içine bir bardak ayran karıştırıp şöyle iki kişi paylaşacağınız güzel bir içeceğe dönüştürebilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Hem biraz sulanacaktır ayranınız, içimi kolaylaşır. Hem de bazı terlemeyle vücuttan fazlaca attığımız bazı minerallerin, özellikle tuzun yerine gelmesi kolaylaşmış olur. Yaz mevsiminde özellikle kramp gibi şikayetleriniz varsa beslenmenize bir maden suyunu eklemenizi öneriyor doktorlar.

Evet, 2026 Temmuz ayı enflasyon rakamları ile ilgili beklentiye dair haberler var bugün. Aynı zamanda tabi biliyorsunuz şimdi Temmuz'dan itibaren geriye doğru aralığa kadar ay ay enflasyon rakamları üst üste eklenecek ve yıl sonunda emeklinin, memur emeklisinin, işçi emeklisinin alacağı zam, ama bu arada tabii bu yıllık bazda toplandığında da asgari ücretlinin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Konuyla ilgili olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor biliyorsunuz. Haziran ayı tüketici fiyat endeksi TÜFE'nin 0.99 artış gösterdiğini, yıllık bazda da enflasyonun %32.11'e gerilediğini hatırlatalım. Bu ayın rakamlarının ise Temmuz ayının verilerinin ise artık yavaş yavaş netleşmeye başladığını ve biraz önce sizinle paylaştım. Enflasyon rakamlarıyla birlikte TÜFE'nin fiyatlarının özellikle şehirlerde gıda enflasyonunun nasıl olduğuna dair beklentilerin ortaya çıktığını ifade etmiştim. Şimdi dediğim gibi aralığa kadar geriye sayacağız ve bu rakamlar bize durum değerlendirmesi yapma fırsatı verecek. Dolar, euro, altın küçük küçük yükselişte. Bir bakıyorsunuz birkaç birim geriye doğru kaymış, sonra yukarıya doğru ilerlemiş, ama daha çok hani aşağı yukarı stabil hareket ettiğini söyleyebiliriz. Altında beklenen yükseliş içinse ekonomiyle ilgilenenler, ekonomi sadece ekonominin okur yazarı değil, aynı zamanda ekonominin içinde olanların da bazı şartların gerçekleşmesi gerektiğini söylüyor. Bununla ilgili de özellikle Amerika'dan gelecek hem enflasyon hem faiz rakamlarının önemli olduğunu hatırlatalım. Evet, aylık enflasyon oranlarında Haziran'ın 0.99 çıktığını söylemiştik. Temmuz rakamlarının ne olacağını bekliyoruz. Temmuz rakamının ortaya çıkmasıyla birlikte önümüzdeki 6 aylık maraton bize yıl sonunda genel anlamda enflasyonun ne olacağını ve pek çok değerli kağıdında aslında fiyatının ne kadar, ücretinin ne kadar artacağını söyleyecek. Mesela diyelim ki ehliyet almak istediğiniz, sınava girdiniz, ehliyete hak kazandınız, şimdi gideceksiniz ehliyetinizi alacaksınız. İşte o ehliyeti alırken bir ücret ödüyorsunuz ve o her 6 ayda bir değişiyor.

İstanbul'a has bazı yemekler var. Zeytinyağlı yemekler mesela İstanbul yemekleri olarak geçiyor. İstanbul'da yemeklerle çok karma karışık yemekler değil, etin ve sebzenin genelde ayrı ayrı olduğunu görüyoruz. İstanbul sofrası, İstanbul mutfağı tabakta bir yemek değil, az az birkaç yemek olması anlamına geliyor aslında baktığınızda. İstanbul'un nesi meşhur deseniz mesela, gidiyorsunuz değil mi Kıbrıs'ın şeftali kebabı diyorsunuz. Gidiyorsunuz İzmir'e kumru diyorsunuz. Aslında İzmir kumrusu daha yakın tarihli bir yemek ama İzmir deyince pek çok kişinin aklına kumru geliyor. Ya da yeşil otlarla yapılan salatalar ve yemekler geliyor. Genelde de soğuk yemekler, zeytinyağlı yemekler. İşte Antep'e gidiyorsunuz, kebap geliyor aklınıza. Ya da bir baklavayı hatırlıyorsunuz. Mesela Maraş'a gidiyorsunuz, Kahramanmaraş'a. Aklınıza baklava geliyor. Diyarbakır'a gidiyorsunuz, ciğer geliyor. İstanbul deyince aklınıza hangi yemek geliyor? Değil mi? Tek bir yemekten bahsetmiyoruz. İstanbul'un semtlerine göre meşhur olan yemekleri var. Bazı semtlerde bazı yemekler sadece oraya mahsus olmak üzere pişiyor ve pek çok yerden insanlar buralara sadece onu yemeye gidiyor. Mesela Kıztaşı dediğinizde, İstanbul'da Fatih dediğinizde, Kıztaşı'nda insanlar kelle paça içmeye gidiyorlar ve hala burada eski usul bunu hazırlayan yerler var. Ya da mesela Beykoz dediğinizde insanlar buraya balık yemeye gidiyorlar. Pek çok yerde balık lokantası var ama Beykoz dediğinizde insanın aklına ilk o geliyor ve tabii ki o kozdan da aklınıza gelecektir. Bu bölge eski ceviz ağaçlarıyla dolu bir yer. Ceviz yetişen pek çok yer var İstanbul'da. İstanbul'un bu arada cevizi, mısırı, bazı yerlerde salatalığı, bazı yerlerde yeşillikleri, rokası, teresi, bunlar meşhur. İstanbul sütlü tatlılarıyla da meşhur. Özellikle Rumeli'den göç almaya başladığı tarihten itibaren İstanbul'da çok lezzetli sütlü tatlılar yapılmış. Aynı şekilde İstanbul'un yoğurdu da meşhur. Kanlıca'ya gidip yoğurt yiyorsunuz, Sarıyer'e gidip muhallebi yiyorsunuz mesela. İstanbul'un iki yakası iki süt ürünüyle meşhur olmuş.

İstanbul'da eskiden beri balıkçılarda balığın yanında servis edilen bir salata var. Aslında malzemesi çok az. Sadece dikkatli hazırlamak lazım. Kırmızı soğan, hatta böyle biraz mora dönmüş tatlı bir soğan. İnce ince kesilmiş pembe domates. Ama küçük küçük doğramayacaksınız. Halkalar halinde keseceksiniz. Domatesi yarıya böldüğünüzü ve halka halka kestiğinizi düşünün. Diğer tarafta kırmızı soğanı biraz baharatla ovacaksınız ki kırmızı soğana en çok yakışan baharat sumak. Biraz tuz, biraz limon kenarda bekleteceksiniz. Sonrasında domatesi ve soğanı karıştırıp üzerine bolca nar ekşisi koyacaksınız. Zeytinyağı koyacaksınız ve bir 5 dakika bunları böyle tadı aroması birbirine geçsin diye bekleyeceksiniz. Ardından da bandıra bandıra yiyeceksiniz. Efendim, eskiden balıkçılarda böyle alelacele ayaküstü hazırlanan bu salata şimdi tabağa girip işte bir balığın yanına eşlik etmeye başladığından beri ciddi anlamda fiyatı artmış durumda. Ama evde çok kolaylıkla yapılabilecek bu salata da yine İstanbul salatası olarak isimlendirilmiş.

Tabii bu mevsim ciddi anlamda sıcak havayla mücadele ettiğimiz ve her şeyimizi buna göre değiştirdiğimiz bir mevsim. Aslında biraz sebzelerin sıcaktan soğuğa dönmesi, çorbaların sıcaktan soğuğa dönmesi hep bu sıcak havayla alakalı. Bu sıcak havada yenebilecek şeyler var, yenemeyecek şeyler var. Bu yenemeyeceklerin arasında işte o sıcak çorbalar geliyor. Ben de yaz mevsiminde çorbayı çok tercih etmiyorum. Akşam yemeğinde böyle hava serinse, esiyorsa, bir yerlerden bulduysanız o rüzgarı belki olabilir. Ama sıcak havada insan daha çok soğuk çorbaları, ayranı, cacığı tercih ediyor. Yemeğinde yine sebze yemeği de olsa zeytinyağlısı sofraya daha fazla geliyor. Tercihimiz bu noktada oluyor daha çok. Hem sindirim açısından daha kolay. Sıcak yemekleri, yağlı etli yemekleri hazmetmek kolay değil sıcak havada. Hem de yemek saatimiz güneş ışığıyla doğru orantılı geç saate sarktığı için, düşünün şimdi kışın saat 7'de yemek yediğinizde hava kararmış. Belki siz artık yavaş yavaş evinizin kuytusuna çekilmiş oluyorsunuz. Ama yazın bu saat 9'a çıkıyor neredeyse, işte 8'e, 8.30'a, 9'a doğru gidiyor. Hava biraz serinlesin de yemeğimizi yiyelim diyorsanız yine 9'u 9.30'u buluyorsunuz. O saatten sonra ise insan ağır yemeklerden zaten uzak durmalı. Dolayısıyla yemekler kendiliğinden biraz daha zeytinyağlıya doğru dönüyor. Zeytinyağlı yemek hazırlamanın iki temel unsuru var. Bir tanesi iyi bir zeytinyağı kullanmak. İkincisi bir gün dinlendirmek. Bir yemek yaptınız, zeytinyağlı mevsimdeyiz. Bamya yaptınız mesela, bizde geçen hafta vardı. Ya da tam mevsimdeyiz, yine barbunya yaptınız. Bugün tabii ki yiyebilirsiniz. Sabah yaptınız, akşam elbette olur. Ama 24 saat beklettiğinizde o böyle biraz da yağına kalacak şekilde piştiyse, yani çok sulu bir yemek hazırlamadıysanız hakikaten çok güzel bir sonuç elde edersiniz. Dolayısıyla zeytinyağlı yemeklerin bu iki sırrını, iyi bir zeytinyağı kullanmak ve bir gün dinlendirmek kuralına uyarsanız ortaya gayet güzel, lezzetli bir yemek çıkacaktır.

Eminim siz de çok güzel zeytinyağlı yemekler yapıyorsunuzdur. Dinleyicilerimiz çok hamaratlar, o konuda hiç şüphem yok. Hatta öyle dinleyicilerimiz var ki hiç yemeyen bir sebzeyi hiç yemeyen kişiye bile pişirip lezzetli bir şekilde sunup yemesini sağlamış. İlk tecrübe önemli, aklımızda o kalıyor. Efendim kısa bir ara diyelim, ikinci bölümde sağlık konuşmak üzere buluşacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Bugün kolesterol ve beslenme ilişkisini konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolesterol dediğimizde sanki beslenmeyle alakalı olduğunu düşünüyoruz ama kolesterolü düşürmek için de yine beslenmeden yararlanıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Nedir kolesterol? Vücut için nasıl bir faydası var? Korkmalı mıyız kolesterolden?
1: Şimdi şöyle, kolesterolü biz dışarıdan almasak bile endojen kaynaklı vücudumuzda yapılıyor zaten. Ve yüksek kolesterolü varsa eğer bir kişinin hep doğru inanış şudur, mantıken de kolesterolsüz tüketeyim, hiç kolesterol almayayım, kolesterolüm düşsün. Ama böyle bir yaklaşımda vücut ihtiyacı olduğu için, zaten endojen kaynaklı ürettiği için, dışarıdan sıfır kolesterol aldığımızda, özellikle yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, vücut endojen kaynaklı yapıyor ve dolayısıyla kolesterol miktarını düşürmek yerine aksine artışa sebep olunuyor. Kolesterolü düşürebilmek amacıyla, yüksek kolesterolü olan kişiler için söylüyorum, kötü huylu kolesterolü yüksek olanlar için, dışarıdan 200 miligram civarında bir kolesterol alınması lazım.
0: Ne demek ki?
1: Bu ne demek? Kolesterol hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur çoğunlukla. Yani etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, işte tavuk, balık vesaire tüketimimizle kolesterolü 200 miligram olacak şekilde ayarlayabiliyoruz diyette. Dolayısıyla dışarıdan aldığımız kolesterol 200 miligram civarında olduğunda vücut endojen kaynaklı, yani içeriden kendiliğinden kolesterol üretmiyor ve kolesterolümüz düşmeye başlıyor. Doğru programı yaptığımızda, yani doğru program dediğimde her zaman şunu kastediyorum: 5 grup besini içeren ekmek grubu, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubunu doğru miktar, doğru türev ve doğru zamanda alarak bir beslenme programı oluşturduğumuzda, programın kolesterol miktarını da ayarlayarak verdiğimizde, hem kolesterol düşer, hem beraberinde eğer diğer kan yağları, karaciğer enzimleri yüksekse, trigliserit yüksekse, karaciğer enzimleri yüksekse, onlar kontrol altına alınır ve diğer taraftan insülin direncine de destek verir. Yan etkisi nedir? Kilo vermek.
0: Ne güzel bir yan etkiymiş bu.
1: Evet, aynen öyle.
0: Beklenen bir yan etki olsa keşke her şeydir. Şimdi kolesterol deyince biz iki tür kolesterol olduğunu
1: İyi
0: biliyoruz.
1: Huylu, evet.
0: Biraz önce siz de söylediniz, iyi huylu, kötü huylu. Neye göre ayırıyoruz? Vücut bunu her ikisini ne için kullanıyor?
1: Şimdi birisi dokulardan kalbe, damarlara giden kolesterolü taşıyan kolesterol. Diğeri de kalpten vücuda, mekanizmaya taşıyan kolesterol. Yani şimdi biz eğer iyi huylu kolesterolü yüksek tutar, yani kalbi temizleyen, dokuları temizleyen kolesterolü yüksek tutar, diğer kolesterolü, kötü huylu kolesterolü de dengede tutarsak, kalp sağlığımız özellikle tamamen yerinde. İyi huylu kolesterolü, yani HDL kolesterolü yükseltebilmemizin en önemli yolu fiziksel aktivite ve yürüyüş. Yani
0: beslenmeden çok hareketle.
1: Evet, hareketle. Beslenme şekli tabii ki etkiliyor ama çoğunlukla daha aktif, daha yani yürüyüş yapan, aktif işlerle uğraşan kişilerde iyi huylu kolesterol çok daha iyi bir noktada oluyor. Zaten kan değerlerine baktığımızda hemen anlıyoruz kişinin aktif mi, yoksa pasif bir yaşam sürdüğünü.
0: Kolesterol mü gösteriyor?
1: Evet, HDL kolesterolden zaten tahmin edebiliyoruz. Sorduğumuzda da zaten doğru çıkıyor. Yürüyüş derken, yani böyle saatlerce, işte her gün belli bir miktar spor yapmak.
0: Mesela ondan sonra adım sayısı var ya önerilen, mesela 10 bin adım gibi.
1: Şimdi her zaman şu vardır: bir sıfırdan büyüktür. Yani bizim şu an için, hani dinleyenlerimizden, ya ben çıkıp da bir saat yürüyüş yapamam, zaten çok kiloluyum ve tıkanıyorum, çok zorlanıyorum. Doğru. Şimdi birdenbire yürüyüşe bir saatle başlanmamalı. Yani her zaman söylüyorum, bir sıfırdan büyüktür. 10 dakikayla başla. Hiç yapmamaktansa ve yavaş tempoyla. Şimdi beslenmeyi de ona göre düzenleyince hareket zamanla artacak. O 10 dakika 15 dakikaya.
0: Hareket kabiliyeti artacak, evet, değil mi? Evet. Kilolu bir
1: keyifle yapılacak.
0: Uzun yürümesi beklenemez.
1: Şimdi kilolu bir kişinin her gün kolesterolümü düzenleyeyim, kilo vereyim, işte kan şekerimi, kan yağlarımı düzenleyeyim diye gerçekten zorlanarak her gün 45 dakika yürüyüş yapması tempolu çok zor ve sürdürülebilir değil. Yani bunu zihin de kabul etmiyor, beden de kabul etmiyor. Bir yerden sonra 5 gün başlıyorsun, 3 güne, 2 güne, hadi bu hafta yapmayayım falan, ondan sonra
0: unutuluyor.
1: Hayal olup gidiyor. Ha. Hayal olmasın. Yani yavaş yavaş, her zaman yavaş yavaş, tempo yavaş, süre yavaş, az. Ondan sonra yavaş yavaş bunu artırabiliriz. Aktiviteyi bu şekilde düzenlememiz gerekiyor. Diğer taraftan tabii kalp sağlığı için tuz ve su tüketimi çok önemli. Yine kolesterol için. Yine bilinenin aksine su tüketimi, işte günde 2,5-3 litre su içilmesi şeklinde hep veriliyor. Ama son yapılan çalışmalar gösteriyor ki günlük ihtiyacımız kadar suyu almamız yeterli.
0: Ne kadar ihtiyacımız?
1: Günlük ihtiyacımız olan su mesela kışın 1 litre, maksimum 1,5 litre. Ve yazında terlemeyle birlikte ve nefes alışıyla birlikte bu daha arttığı için maksimum 2-2,5 litre. Anormal işle uğraşmayıp, çok aktiviteyle uğraşmayıp da yaşayan bir kişi için söylüyorum. Terleme ne kadar çoksa, aktivite ne kadar çoksa su miktarı da o kadar artacak. Aksine suyu aşırı derecede tüketen kişilerde tansiyonun dengelenmesi daha zor olduğu görülüyor yapılan çalışmalarda. Bir diğer faktör su konusunda, yine kalp sağlığıyla alakalı konuşursak, suyu lökür lökür kafaya dikmemek gerekiyor. Yudum yudum içmek güne gerekiyor. Yayacağız. Evet, güne yayacaksın. Yani oturup şimdi 3-4 bardak içtim. İşte günde ben 2,5-3 litre içmem lazım. Yarım litresini şimdi içeyim falan değil. Bu su sürekli bizim elimizde olacak. Su vücutta böyle depo edilecek bir şey değil. Mekanizma suyla dönüyor. Tüm mekanizma. Dolaşım, sindirim, boşaltım, aklınıza gelebilecek her şey.
0: Vücudun iklimlendirmesi.
1: Evet. Ama bu öyle yani şöyle düşünün. Bir yeri temizlemek istiyorsunuz. Oraya şöyle buradan bir iki kova su fışkırttınız. Şimdi orası ne kadar giderse. Ama şimdi onu yavaş yavaş döküp de süpüre gittiğinizde orası tertemiz oluyor. Daha güzel orayı kontrol altına, yönetim altına alabiliyorsunuz. Yoksa bir yere fazla birikiyor, öbür tarafa bilmem ne. Yani düşünün, bu hayalinizde canlandı.
0: Vücut içinde benzer kurallar.
1: Aynen.
0: Geçer.
1: Yudum yudum içeceğiz suyu. Hızlı bir şekilde, bir seferde çok fazla değil. Çünkü o zaman böbreklerimiz de çok aşırı çalışıyor.
0: Değirmeni döndürmek lazım.
1: Evet. Doğru şekilde döndürmek lazım.
0: Bir defa hızlı dönmesi bir şey ifade etmiyor.
1: Bir diğer faktör kolesterolde. Her zaman şu an artık son yapılan araştırmalar aklamış durumda kolesterol ve yumurta.
0: Şimdi ona geleceğim. Evet, onunla ilgili yumurtadan özür dileyen uzmanlarımız bile oldu.
1: Evet.
0: Bazı gıdalar direkt kolesterolle ilişkilendiriliyor. Onlardan bir tanesi yumurta. Senelerce insanlara yumurta, evet, özellikle yumurtanın sarısı yedirilmedi. Halbuki yumurta şu anda bizim toplumumuz için ulaşılabilecek en ekonomik protein kaynağı.
1: Anne sütünden sonraki
0: En
1: kaliteli protein kaynağı ve içeriğindeki lesitin, kolin gibi maddeler nedeniyle aksine kolesterol üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüş. Bütün çalışmalarda görülüyor daha doğrusu.
0: Şimdi şu an mi görülüyor? Mesela bu çalışmalar ilk yapıldığında bunlar görülmemiş mi ki biz senelerce yumurtaya öcü gözüyle baktık? Yani bu bilimsel araştırmaların da kendini sürekli güncellemesi, ama bunu güncellerken 180 derece dönerek bunu yapması zaman zaman bir son tüketiciye, insanlara, evet, şaşırtıcı geliyor. Siz sağlık sektörünün içinde belki biraz daha iyi görüyorsunuz ama
1: işte insanların bilinci açıldıkça, bilim adamlarının da yaptıkları çalışmalardaki grupları daha doğru seçmeye başlıyorlar. Soruları daha doğru sormaya başlıyorlar. Ondan sonra yöntemi daha doğru seçmeye başlıyorlar.
0: Daha uzun soluklu yapıyorlar belki de.
1: Daha uzun soluklu yapıyorlar ve mesela işte 15 yıl önce yapılan araştırma sayısıyla şu anki yapılan araştırma sayısı bir değil. Dolayısıyla hani bunlar kümülatif bir şekilde arttığında ortak noktalar bakıyorsun çıktığında bu. Ama 15 yıl önce örnek veriyorum, hani tabii ki rakamlara takılmayan doğru bir rakam değil. 15 yıl önce bu konuda yapılan araştırma sayısı 50 ise şimdi 200-250 bin. Dolayısıyla bunların ortak noktalarını belirlemek meta analizlerle ortaya çıkan sonucu değiştiriyor.
0: Ya da global baktığınızda belki verilerin birbirine ulaşması ya da birbirleriyle etkileşimde
1: veri sayısı artıyor. Şimdi. Giderek hani bu bilimsel araştırmalardaki bu handikapın en önemli sebebi yapılan çalışmalar. Sonradan daha çok kişi araştırma yapıyor. Daha çok kişi soru soruyor. Doğru soru soruyor. Doğru grubu seçiyor. Kontrol grubunu seçiyor veya verdiği grubu seçiyor. Analizleri ona göre yapıyor. Doğru. Sonuçlar değişiyor.
0: Şimdi ama kolesterol yumurta ilişkisi aklandı galiba. Aklandı. Zaten nedir buradaki sınır? Yetişkin bir insan yani kolesterol seviyesine göre ne kadar yumurta yiyebilir?
1: Yani günde bir tane yumurta.
0: Herkes için güvenli sınır mı?
1: Şu an güvenli sınır. Hani o duruma göre değişir. Yani bazı kişiye farklı miktar verilebilir ama bunlar kişiye özel bilgilerdir. Hani genel olarak verilecek bir işte günde 5 tane yumurta ye falan asla böyle bir şey yok.
0: Peki yumurta ile ilgili mesela biraz önce iyi bir protein kaynağı olduğunu söyledik ama aynı zamanda tok tuttuğu için diyettekilerin, diyetisyenlerin sevdiği de bir gıda. Mesela günde 2 tane 3 tane yumurta yiyen insan için kolesterol açısından hala alan aynı derecede temiz mi yoksa gri alana kayıyor?
1: Yani temiz. Temiz gözüküyor şu an yapılan çalışmalarda ama yine de her şeyin fazlası zarar. Yani hiç suyu da diyorum ya günde 5 litre 6 litre su içersen zarar verirsin vücuduna. Ya da ne bileyim çok aşırı dozda çiğ sebze meyve yersen o da zarar verir. Hani bir şey zararsız gibi gözüken bir şey zararlı hale gelebilir. Veya hiç yemezsen daha farklı olabilir. O yüzden her şey dozunda, miktarında ve kişiye özel ayarlanması gerekiyor. Şimdi biz burada yumurtayı kolesterolle ilişkilendirirken dinleyenlerimizden başka sağlık problemleri olanlar olabilir. Mesela safra kesesi problemi vardır. İşte enzimlerde sıkıntı vardır ama beraberinde kolesterol problemi de vardır. Biz de bizim burada söylediğimiz bir şeyi alıp farklı bir sonuç olabilir. Mesela o yüzden bireysel.
0: Onları da aslında önümüzdeki dönemde konuşacağız ama şimdi madem ki kolesterol ve diğer hastalıkları konuşuyoruz. Mesela aynı zamanda safra kesesi dediğimiz sorunu var. Yumurtayı yeterince tüketemiyor. Burada kendine göre nasıl
1: safra kesesindeki yumurta ile ilgili problem sarısında. Beyazını yiyebilir.
0: Protein açısından da zaten.
1: Zaten böyle. Beyazı bizim için önemli. Hani protein kalitesi açısından beyazı önemli. Tekrar ediyorum ama bunu kişinin diğer verilerini de değerlendirerek söylemek gerekiyor. Yani o miktarı ne kadar alacağını, nasıl tüketeceğini, o kişisel verilerini, sağlık verilerini değerlendirerek belirtmek gerekiyor. O yüzden hani burada söylenen bir şey net olarak algılanmasın ama sonuçta içimizde rahat olsun. O anlamda söylüyorum.
0: Biz bugün biraz kolesterol özelinde konuşuyoruz. Kolesterol deyince de tabii kalp damar sağlığı geliyor tabii akla. Ama bu ürünlerin ya da bu yaşam biçiminin başka hastalıklarla nasıl etkileştiği de kişinin kendi özeli. Dolayısıyla aslında kronik bir hastalığı varsa kişinin aynı zamanda sürekli devam ettiği bir diyetisyeni de olmalı.
1: Evet. Evet, yani gerçi şöyle
0: konuştuğumuz şey, yani devletin herkese bir diyetisyene gitmeyi senede bir mecburi hale getirmesi gerektiğine inanıyorum ben.
1: Belli bir süre takip altında gitmesi gerekiyor. Yani şimdi bizim işimiz şöyle, bir listeyi veriyoruz. Tamam mı? Bunu takip etmemiz lazım. Yani al bu listeyi git, bununla her şey yoluna girecek diyemiyoruz. O yüzden takip süreci bizim için çok önemli, çok değerli. Takip ettiğimizde kişinin bunu yapabildiğini, yapabileceği konuma getirebildiğini ve sürdürebildiğini bildiğimizde zaten ondan sonrası çorap söküğü gibi geliyor. Hiçbir problem kalmıyor.
0: Peki yine kolesterole döneceğim. Yumurtayı konuştuk, yağları da konuşalım. Şimdi kolesterolü yüksekse kişiler işte etin yağlı kısmını yemez, tavuğun yağlı kısmını yemez, yağın kendisini yemez. Bütün bunlar acaba bize yağ kolesterol ilişkisinde bunu tamamen göz ardı etmemiz gerektiğini mi söylüyor? Yani yağ istediğimiz gibi yiyebilir miyiz? Kolesterole etkisi yok mudur? Yoksa tam tersi yağ kolesterol ilişkisinde doğru yağları seçmek mi gerekir?
1: Şimdi şöyle, başta da söylediğim gibi her şeyin fazlası veya çok azı zarar. Yani eğer biz hiç yağ tüketmezsek, almazsak, sıfır yağ yakın alırsak, yağda eriyen vitaminlerden ve elzem yağ asitlerinden yararlanamayız. Ve bu da beraberinde diğer sağlık sorunlarına neden olur. Yani en başta gözüken işte ciltte, tırnakta, saçlarda ortaya çıkan problemlerden tutun, daha sonra işte gözlerde, karaciğerde vesaire bu yağda eriyen vitaminlerin etkisi var ve elzem yağ asitlerinin etkisi var. Şimdi bunu biz şöyle ayırıyoruz. Aslında doymuş doymamış yağ oranının dengeli olması lazım. Biz diyetisyenler olarak neden doymuş yağ al demiyoruz? Yani katı yağ al demiyoruz. Bu zinhar kötü olduğu için mi? Değil. Çünkü biz ister istemez etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle, yani tükettiğimiz hayvansal kaynaklı besinlerle
0: hayvansal yağı alıyoruz.
1: Dolayısıyla görünmez olarak aldığımız bir yağ grubu var. Fakat şimdi bitkisel yağ dediğimiz yağları biz bitkilerle çok böyle yoğun bir şekilde alamıyoruz. İçlerinde var ama hani ihtiyaç karşılayacak gibi değil. O yüzden dışarıdan zeytinyağı, kanola yağı,
0: güvenli olanlar bunlar mı?
1: Yani yağı, fındık yağı, ceviz yağı vesaire. Şimdi güvenli şu, yani bunları da dengeli almamız gerekiyor. Hani bir salataya zeytinyağı koyarsak bir yemeğe kanola yağı koyabiliriz. Birine fındık yağı. Çeşitlendirerek, evet. Yani bitkisel kaynaklı yağları çeşitlendirerek aldığımızda o zaman elzem yağ asitlerini de çok güzel bir şekilde dengeli alıyoruz.
0: Peki bunların içinde hangisini en az, hangisini en çok almalıyız?
1: Yani şöyle, zeytinyağı biliyorsunuz Akdeniz beslenmesinin en baş temel yağı. Zeytinyağını çoğunluk olarak kullanıp çok arada yani haftalık bazda değerlendirirsek işte fındık yağı, kanola yağı, ceviz yağı,
0: ayçiçek yağını soracağım. Çünkü ayçiçek yağı da yine karalanan yağlardan bir tanesi. Hem kolesterol ilişkisi açısından böyle, hem de damar sağlığı açısından sevilmiyor. Ayrıca vücuttaki enflamasyona katkıda bulunduğu ifade ediliyor. Sizce de böyle mi?
1: Yani ben çok gerek görmüyorum açıkçası ayçiçek yağına. Ama bazı durumlarda nadiren hani kullanılabilir. Çünkü zeytinyağının yanma noktası çok daha fazla olduğu için bu sefer de serbest radikallere sebep oluyor bazı yemek türlerinde. Yemeğin türüne, pişirme şekline göre değişir bu.
0: Biraz kızartacak tabii.
1: Evet. Yani çok da fazla kızartmayı da önermediğimiz için.
0: Kolesterolle mesela beslenmeyi de o zaman konuşalım. Mesela aynı eti farklı bir şekilde pişirdiğinizde kolesterolünüzü olumsuz etkilemez ama kızarttığınızda, tabii canım, aynı sebzeyi zeytinyağlı pişirdiğinizde seviyorsunuz da kızarttığınızda
1: şimdi 3 katına çıkartıyorsunuz kaloriyi. Ve
0: kolesterol besin etkiliyor mu peki kızarmış olması?
1: Yok. Yani
0: kolesterol değeri açısından
1: o açıdan değil ama protein kalitesi, mesela bir eti kızartıp yediğinizdeki protein kalitesiyle haşlayıp sote yapıp farklı bir yöntemle yediğinizdeki tabii ki farklı. Çünkü denatüre oluyor proteinler, parçalarına ayrılıyor ve dolayısıyla vücutta faydalı hale gelmiyor. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor. Kızartma haricindeki tüm pişirme yöntemlerini kontrollü bir şekilde sağlıklı beslenme kapsamında kolesterolle alakalı kullanabiliriz. Hiçbir problem yok.
0: Kolesterolle ilgili son sorum. Bir düzene ihtiyacı varsa bedenin kolesterol için, sabah kalktığımız andan itibaren günü sağlıklı bir kolesterol dengesi için iyi kötü nasıl planlamalıyız?
1: Yani şöyle, dediğim gibi bu miktarları kişiye özel aslında vermekte fayda var. Çünkü bir kişi için ideal oran atıyorum sabah kahvaltısında ortalama bir peynirse öbürünün için 3.
0: Bir yumurta ise. Yaşam biçimi. Evet. Şimdi bir yumurta mutlaka olsun, gün içinde mutlaka hareket olsun, su olsun, taze sebze meyve olsun, yağ olacaksa zeytinyağı olsun gibi böyle bir öneriniz olur mu bize?
1: Yani şöyle, gün içerisinde Yaklaşık olarak yani peynir türevi olarak söylüyorum. 2-3 dilim peynir, et bir porsiyon yani 3 birim et. Hani kafada canlansın diye söylüyorum. 3 tane baget but gibi. Mutlaka öğünlere sebze veya kuru baklagil bir öğünde mutlaka yer verilmesi gerekiyor. Yoğurt hem probiyotik olması açısından hem sağlıklı bir besin olması açısından, kalsiyum açısından zengin, yağların enerjiye çevrilmesini kolaylaştırıyor bu anlamda. 1-2 su bardağı kadar yoğurt kullanılabilir. Ekmek gelince burada ekmek konusunda da bir takım yanlış anlaşılmalar var. Çünkü özellikle kaslarımızın glikojene ihtiyacı var. Beynin iyi çalışabilmesi, performansı açısından en çok ihtiyacı olan tek bir enerji kaynağı var, glikoz. Yetersiz karbonhidrat aldığımızda bunların düzeni de bozuluyor. Yani günde 5-6 birim ekmek değişimi. Bunun içerisinde çorba girer, pilav makarna girer, ekmek. Ama ekmek türevini mutlaka ve mutlaka glisemik indeksi düşük besinlerden seçmemiz gerekiyor. Yani biz ekmek dediğimizde beyaz ekmek, mısır ekmeği gibi ekmekleri tercih etmiyoruz. Daha çok çavdar, tam buğday, tam tahıllı ekmekler, çorbalardan işte tarhana çorbası, mercimek çorbası, makarna, daha çok sebzeli makarnalar çıktı şimdi benim çok hoşuma gidiyor mesela.
0: Makarnanın içinde
1: tam buğday,
0: ıspanaklı makarna.
1: Tabii. Yani çoğunluğu aslında sebze, mercimek, sırf mercimekten yapılan makarnalar var. Bu tarz tercihler yapılabilir. Gün içerisine de hafif aktiviteyi katarsak olur bu iş.
0: Peki kolesterol değişimini, kandaki kolesterol değişimini nasıl bir periyotta görmek istersiniz?
1: Yani ne kadar zamanda bir çok güzel bir soru. Mesela bazı değerler vardır. Mesela ürik asit beslenmeyle çok hızlı bir ivme sağlamaz. Ama kolesterol yaklaşık bir aylık süreçte ivmeyi çok net görürsünüz doğru beslendiğinizi.
0: Yani bir ay değiştiğimizde, bir ay sabrettiğimizde
1: İvmeyi görürsünüz.
0: Değerlerimizdeki değişimi görürüz.
1: Peki. Net bir şekilde görürsünüz.
0: Ne güzel. Bunu tabii böyle görmek de sevindirici. Hem sizin için hem de hasta için. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşürüz.

0: Sevgili Nicla Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Dermatoloji uzmanı Doktor Clara Bayramova ile birlikteyiz. Bugün mezoterapi konuşacağız. Aslında çok bildiğimiz ama kullanıldığı alan ve etkileri açısından her geçen gün daha da keyifle konuşmaya devam ettiğimiz bir konu diyebiliriz, mezoterapiye. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Hoş bulduk. Mezoterapi deyince aklımıza ne gelmeli ilk anda? Cilt açısından baktığımızda.
1: Şimdi son dönemlerde farklı farklı isimlerle anılan, aslında hepsinin ismi mezoterapi olan bir uygulama şeklidir mezoterapi. Mezoterapi nedir? Cildin intradermal dediğimiz dermis katına iğneler vasıtasıyla belirli cildin ihtiyacı olan ürünlerin verilme şeklidir. Hı hı.
0: Neden biz bunu cildin altına vermeyi tercih ediyoruz da cildin üstünden? Mesela bu iğneler neden tercih ediliyor?
1: Şimdi maalesef 25 yaşından sonra, hep hastalarıma da anlatırım, yaşlanma moduna geçiyoruz. Hepimizin fibroblast denen bir hücreler var cildimizde, cilt altında, dermis katında. Kolajen ve elastin denen lifler sentezliyorlar. Bunlar miktarı güzel olduğu zaman biz genciz, cildimiz kırış değil, iyiyiz yani. Ama 25'ten sonra maalesef yer çekim kanununa göre yaşta yavaş yavaş gittikçe her gün bile, mesela bugün bile yarından daha genciz, böyle söyleyeyim size. Cildimiz yavaş yavaş o kolajen ve elastin lifleri kaybetmeye başlıyor. Hı hı. 30'larına kadar güzel. Yani
0: her fark zaman etmiyoruz 30'lara kadar, aslında değişimi çok
1: tabii,
0: fazla.
1: Tabii yaşımız arttıkça bunları hissediyoruz. Zaman, yani bir de genetiğin de çok etkisi var bu arada bu konuda. Şimdi kolajen ve elastin liflerimiz azaldığı zaman yavaş yavaş kırışmaya başlıyor. Yaşının en iyisi olmak isteyen insanlar 30'undan itibaren her yıl böyle mezoterapi yapılan işlemlerle, ya sadece maalesef 30'undan sonra özellikle cilde sürülen, yani bakım mutlaka önemli. Yıkama jeli, nemlendirici, güneş koruyucu. Bu zaten, bunu yapmasak, ne kadar işlem yaptırsak da olmuyor. Bunlar evde yaptığımız şeyler ama 30'undan sonra sadece cilde krem sürmek yetmiyor. Bunu her yıl devamlı aralıklarla bir tane cilt yiyeceğe güvenecek insanlar ve onunla beraber yol alacaklar. İşte belirli zamanlarda iyi güzel doğal yaşlanmak istiyorlarsa çok kırışmadan belirli aralıklarla mezoterapi yaptırmakları lazım ki cildin kalitesini artırsınlar.
0: Peki şimdi başa dönerek soracağım tekrar. Mezoterapi aslında iğneli bir uygulama.
1: Çok
0: ve
1: doğru.
0: Mutlaka bir doktor tarafından yapılması gerekiyor. Bir dermatolog tarafından. Peki biz bu enjeksiyonun içinde cildimize ne veriyoruz?
1: Şimdi hastanın ihtiyacına göre siz bunu ne amaçla yaptırıyorsunuz? Eğer gençleşme, anti-aging dediğimiz yaşlanma karşıtı yaptırıyorsanız, bunun içinde olan ilki madde hyaluronik asit. Zaten vücutta da olan, dedik ya, kolajen elastin lifler var. O kolajen elastin liflerinin arasını hyaluronik asit dediğimiz madde dolduruyor. Yaş arttıkça o lifler azaldığı için hyaluronik asit de vücutta azalıyor. Hyaluronik asit azaldıkça da cilt nem kaybı da yaşıyor kırışma dışında eş zamanda. Şimdi bu yapılan mezoterapilerin ilk başlangıç anti-aging tedavilerde olan maddesi hyaluronik asit. Onun dışında amino asitler, peptitler, vitaminler, antioksidan dediğimiz glutatyon, hastanın ihtiyacına göre A, C, Y vitaminleri, yani hastanın ihtiyacına göre aslında. Yani bunun aslında, bunu cildiye doktorunun yapmasının önemli bir sebeplerinden biri de cilde uygun mezoterapi vermesi. Yoksa bu işlemi şimdi bildiğiniz gibi herkes yapıyor.
0: Standart bir prosedür değil aslında.
1: Değil
0: bu.
1: Aslında hastanın ihtiyacına göre. Mesela leke amaçlı yapıyorsak, lekenin içinde olan maddeler avgutin, traliksamik asit, niasinamid, yani her tedavi şekli için, yani cildin ihtiyacına göre içindeki maddeler farklı. Mesela saç içinde yapıyoruz mezoterapileri, bilmiyorum bilginiz var mı?
0: Evet, elbette.
1: Saç için yapıyorsak bunu da değişiyor. Mesela saç için, erkek tipli dökülme için yapıyorsak, bunun içeriğinde minoksil, biotin, finasterit, dutasterit denen maddeler var. Yok mesela telojen eflüvyum dediğimiz bir dökülme türü var. Strese, kadınlarda doğumdan sonra olan, işte ona sebebe doğru yapılıyorsa, bunun içinde o dediğim maddeler dışında işte vitaminler de var. Yani vücudun şeyine göre, ihtiyacına göre mezoterapinin içeriği değişiyor.
0: Aslında mezoterapi o zaman doktorun iyi bir muayenesiyle başlıyor.
1: Çok doğru. tanı konmalı. Hı-hı. Önce ne amaçla yapıyorsun? Hı-hı. Ondan sonra mezoterapi yapılması lazım. Yoksa şimdi maalesef her yerde yapıyorlar bu işleri.
0: Mezoterapi deyince hep böyle işte iğneli bir uygulama. Cildin belli bir tabakasına ulaşmak ve oraya cildin ihtiyaçlarını bırakmaktan bahsediyoruz.
1: 2.5 bazen 4 milimetre derinliğe kadar yeritiyoruz dermis katına kadar. Hı-hı. Ürünü. Mesela çok iğneli tedavi sevmeyen hastalara bazen dermapen cihazı vasıtasıyla da yapıyoruz. Aslında uyuşturduktan sonra çok ağırlı bir işlem değil. Mesela benim kendim uyguladığım bir işlem yani.
0: Uyuşturmaktan kastımız cilde bir kremle.
1: Evet. 35-40 dakika beklettikten sonra cilt uyuşuyor. Yani sıfır ağırlı bir işlem yok dünyada maalesef ama hastalar töre edebiliyor. Neredeyse yok derecesinde bunun ağrısı.
0: Tabii kadınlar sonrasındaki görüntüyü hayal ederek oradaki acıyı tölere ediyorlar. Öyle oluyor genelde o süreç. Peki biz bu uygulamadan gençlik mi bekleriz? Zamanı geriye sarmayı mı bekleriz? Kırışıklarımızın azalmasını mı bekleriz? Lekelerimizin aydınlanmasını mı bekleriz? Bakışımızın fresh, taze hale gelmesini mi bekleriz? Ya da var mı böyle hepsine ortaya karışık, bütün ihtiyacımızı karşılayan karışımlar?
1: Keşke öyle olsa. Maalesef öyle değil. Mezoterapi, bakışınızın değişmesini istiyorsanız, o kırışlar gitsin istiyorsanız onun tedavi yöntemi botoks. Mezoterapide öyle bir beklenti yok maalesef. Mezoterapi eğer doğru zamanda başlanırsa, dediğim gibi erken yaşlardan mesela bu arada mezoterapinin yaş aralığı yok. 18-75 yaş arasında ihtiyacı olan herhangi bir böyle söyleyeyim bu işlem yapılamaz dediğimiz bazı durumlar dışında her hastaya uygun bir işlem. Çünkü mezoterapi mesela göz altında genetik olarak çökük olan insanlara 18 yaşında bile yapabiliyoruz yani. Hastanın ihtiyacına göre. Böyle söyleyeyim size.
0: Sihirli karışım.
1: Aynen, sihirli karışım diye bir şey yok. Şimdi erken yaşlardan itibaren başlıyorsak yapmaya aslında diğer işlemlere ihtiyacını biraz daha geç oluyor hastanın. Mesela hastaya dolgu yapılması lazım ama cilt kalitesini zamanında erken yaşlardan itibaren artırmaya başlamışsa onun mesela dolgu yapılma ihtiyacı daha geç yaşta olabilir. Çünkü cilt kalitesini artırdığımız dediğim şey kolajen elastin liflerinin miktarı. Yani cilde giren her iğne kolajen elastin liflerinin yani fibroblastların fonksiyonunu tetikliyor. %100. Yani ve daha geç yaşlanıyorsun. Yaşının en iyisi oluyorsun. Mesela ama yüzden şekillenme falan beklemesinler mezoterapi sonucu olarak. Mezoterapi sadece cilt dediğim durumlarda kullanılan bir şey. Cildin kalitesini artırabilir ama bir dolgu, bir botoksun yerine yani vermiyor mezoterapi.
0: Peki mezoterapi cildin sürekli beklentisi haline dönebilir mi? Yani ben senede bir defa ya da 6 ayda bir mezoterapi yaptırayım ama başka hiçbir şey yaptırmayayım. Ya da başka hiçbir şey sürmeyeyim.
1: Öyle bir şey yok tabii ki. Cildi en önemli yapması gereken şey hastanın evde yaptığı uygulamalarla beraber böyle şeyler yaptırmak. Mesela yıkama jelini cildini temiz tutmazsa, nemlendiricisini kullanmazsa, güneş korucusunu kullanmazsa güneşin verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. Maalesef onu sadece mezoterapiyle düzeltmek olmuyor. Hastanın kendisinin de bir şey yapması lazım. Eş zamanlı bazı şeyleri de doktoruna güvenip bırakması lazım. Eş zamanla beraber olursa daha güzel yaşlanırız.
0: Güzel yaşlanmak, zamanı yavaş akıtmak cilt için.
1: Çok doğru.
0: Aslında amacımız mezoterapiyle bu. Yoksa hani o cildimizi yüzümüzü şekillendirelim işte emaj kemiklerimiz belirginleşsin böyle bir şey böyle bir etkisi yok ama cildimiz kaliteli olduğunda var olan efekt daha canlı hale
1: tabii
0: geliyor.
1: Tabii ki çünkü yaş arttıkça cilt altındaki yağ dokumuz gidiyor. Yaşlanıyoruz. Şimdi bazı yerlerde denk geliyorum. Hastaları yanlış yönlendirmek için bazı internet sayfalarında gelin size mezoterapi yapalım. Cildiniz böyle şekillenecek, böyle dolgun olacak. Maalesef onlara mezoterapi adıyla dolgu yapıyorlar. Hastaların çoğunun bundan haberi yok. Mutlaka işlem yaptırırken yapılan ürünü sorsunlar. İçinde ne var? Ne tip ürün? Bu dediğimiz yani onaylı bir ürün mü? Mutlaka bunları bunları sorgulamalar lazım hastaların.
0: Bunun da bir modası var sanki. Özellikle sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla. Şimdi mezoterapinin içindekiler kısmı, eğer standart bir cildiniz varsa, ya sağlıklı yaşanmak ya da yaşanmak için yapıyorsanız. Mesela son dönemde somon DNA'sı çok kullanılıyor.
1: Çok, çok doğru. Çok güzel de bir içerik. Ve çok öneriyoruz. Mesela son zamanlarda hatta yeni Türkiye'den bir doktorun protokolüyle dünyaya böyle yayımlar yapıldı. Göz altında renk değişiminde ve cilt altının kalitesinin artırılmasında somon DNA'nın büyük rolü var. Yani içerik aslında hastanın ihtiyacına göre doktorun belirlediği içeriklerdir. Somon DNA da gerçekten son dönemde etkili içeriklerden biri.
0: Böyle sizin kullanımda çok herkeste ama yani yaygın olarak herkeste kullandım ve herkes çok memnun kaldı. Herkesin cildi tazelendi, parlak oldu, nemlendi dediğiniz ürünler yani bu hyaluronik asit dışında var mıdır?
1: Kullanım ürünü olarak.
0: Evet, genel anlamda hayır. Mezoterapide kullanmayı sevdiğiniz ürün.
1: Tabii. Mezoterapide bir sürü ürün var. Hastanın ihtiyacına göre bir de biraz mezoterapi işlemleri biliyorsunuz ücretli işlemler. Biraz da hastanın cebini düşünerek. Hasta eğer karşılamak durumuna göre. Yani hasta ben çok şey önerebilirim. Hastaya yaptıramıyorsa bunun hiçbir amacı yok.
0: Elbette.
1: Yani yoktur.
0: Uygulanabilir kısmında.
1: Uygulanabilir kısmında. Yani hasta hangisini böyle söyleyeyim size karşılayabiliyorsa ona uygun yol çiziyoruz hastaya.
0: En iyi mesela para derdi yok.
1: Şimdi böyle söyleyeyim. Mezoterapi öyle bir şey yok işte. Ben yıllardır kendimde gördüğüm benim göz altlarım aşırı kötüydü. Yani aynaya bakınca göz altlarım hiç hoşuma gitmiyordu. Bunun zaman içinde ben sadece belirli aralıklarla mezoterapiler yaptım. Hatta eskiden
0: göz altında mezoterapi yapılıyor mu yoksa tabii genel ki yaptığınız mezoterapi mi oraya iyileştiriyor?
1: Her yere yapılıyor. Bazı hastalar mesela göz altına rahatsız olduğu için sadece göz altına yapıyoruz. Ben kendimde o etkiyi gördüm. Mezoterapi ürün fark etmez sizin. Düzenli olarak yani düzen
0: ne demek düzen? Mezoterapi düzen ne demek?
1: Düzen o demek ki mesela belirli, mesela 6 ay içinde 3 seans yaptır. Mesela ben ki zaman düştükçe kendi göz altlarımı iyileştirip böyle film izleye izleye kendime göz altı mezoterapi yaparım. Bir baktım eskisi gibi değil göz altlarım artık. Aynaya bakınca beni rahatsız etmiyor.
0: Şimdi mezoterapi dediğimizde bu ne kadar sıklıkla yapılması gereken bir uygulamadır? Yani çok mu sık yapmak lazım? 3 ayda bir mi gideceğiz? Siz kendinize de örnekler verdiniz. Ama siz tabii işin çok içindesiniz. Sizin periyotlarınız normal sıradan bir hasta gibi değildir.
1: Çok doğru. Yani öyle bir kural yok. Yani onu doktoruyla görüşecekler. Hastanın gelme durumuna göre. Yani ne kadar ihtiyaç yani gelebiliyorsanız gelin gibisinden. Mesela 6 ay içinde 2 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 3 seans mı yaptırabiliyorsunuz? Yaptırın. 1 seans mı yaptırabiliyorsanız? Yaptırın.
0: En yani, yüksek maksimum önerdiğiniz.
1: Öyle bir süreç yok. Hastanın mesela hastanın şeye göre yani ihtiyacına göre mesela göz altı çöküklüğü dediğimiz göz altı kararmaları dediğimiz durumlarda 3 seans arka arkaya yapıyoruz. Mezoterapi 2 haftada bir hasta gelebiliyorsa gelemiyorsa 3 haftada veya 4 haftada bir. Ondan sonra idame tedavi dediğimiz yani ayda bir, 2 ayda bir, 3 ayda bir yavaş yavaş yani süreyi açıyoruz. Böyle hastanın sonuç görmesine göre, vücudunun durumuna göre. Yani ne amaçla yaptığımıza bağlı. Ama mesela leke tedavilerinde bu süreç daha hızlı, daha sık. Mesela leke tedavilerinde bu mevsimde yaptığımız mezoterapiler var. Cildin güneşten daha iyi korusun, daha çok lekelenmesin diye. Bir de Ekim ayında daha koyu yaptığımız bir tedavi türleri var. Mezoterapiyle beraber daha başka işlemler de var. İşte lazer tedavileri, RP'ler.
0: Mevsimi var mı mezoterapinin?
1: Hiç mevsimi yok. Mezoterapinin mevsimi yok. Her mevsimde yapılabiliyor.
0: Yaptık şu an mezoterapi.
1: Evet.
0: Çıkacak dışarıya.
1: Güneş korkusu sürecek çıkacak.
0: Yani kış kar yağacak ya da güneş var yaz hiç fark etmeyecek.
1: Hiç fark etmez. Güneş korkusu sürecek çıkacak. Eğer o anda şansı yani mesela ben yeni yaptım bak yüzümde iğne yerleri bile belli değil. %90 hiç iğne yeri bile belli olmaz. Hayatına normal devam ediyor. Bazı hastalarda böyle damara denk gelirse hafif morarmalar olur. O da bir iki hafta içinde toparlıyor.
0: Onlar böyle hani korkulacak şeyler değil. Hastalar
1: asla değil. Zaten hastaya işlem yaptıktan sonra ben bundan mı korkuyordum diyor. Mesela göz altı en çok hastaların korktuğu bölgelerden
0: biri.
1: Aksine en ağrısız bölge göz altı.
0: Tabii
1: hiçbir şey hissetmez. Sıfır ağrı yani düşünün göz altında.
0: Bu özellikle sürülen jel ya da neyse dondurucuyla beraber aslında ağrı hisse en aza iniyor.
1: Tabii %100 ve göz altında hiç ağrı yok. Onu %100 diyebilirim. %100 tabii ki biraz minimal ağrı olabiliyor ama göz altında hiç yok.
0: Bunu sadece kozmetik bir beklentiyle mi yapmalıyız? Yoksa mesela sivilceli bir cildi var. Akne